0: Açı. Tamam, Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilirsin, AK Parti'yi sevmeyebilirsin, Cumhur İttifakı'nı sevmeyebilirsin. Yeni Parti'yi destekleyebilirsin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti'yi destekleyebilirsin. Eyvallah, bu biz otururuz politik tartışırız, bu başka bir şey. Ama FETÖ'cüyü desteklemek nedir ya? Allah aşkına bu nedir ya? Yani bu nedir ya? Bir tane avukat var. Ondan sonra millet onun peşinde gidiyor. Adam renklendirme tekniği uyguluyor. Bunlar ajan, bunlar istihbaratçı, bunlar istihbarat eğitimi alıyor. Yani FETÖ'cülere sadece terörist demiyoruz, dikkat edin. Aynı zamanda ajan diyoruz. İstihbaratçı bunlar. Bir bakıyoruz Süleymancıların içinde çıkıyor. Bir bakıyoruz AK Partilerin içine de sızmış olabilir. Milliyetçi ülkücülerin içine de sızmış olabilirler. Her yere sızıyorlar. İktidar olsun, muhalefet olsun. Listelerin içine de sızıyor olabilirler. Hatırlayın, orman yangınında çıktılar ya. Adam iki tane benzin bidonunu aldı, gitti. Ormanı yakmış. Benzinlikten bidonla benzin aldı, gitti yaktı. Her yerde çıkabilir. Bu kadar aşağılıklar bunlar. Bu kadar tehlikeliler. Şimdi bu noktada iç cephenin tahkimatı önemli. Şimdi terörsüz Türkiye hedefi de bu noktada önemli bir adımdır. Tabii ki kolay değil, riskleri de var ama desteklenmesi gereken bir adımdır. Türk güvenlik güçlerine de güvenmek gerekir. Yok işte PKK'lılar gelecek, burada cirit atacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Eylemlerini yok silahlı olarak yapamadıklarını siyasi olarak yapacaklar. Boş sözler bunlar, açık söyleyeyim. Yani Türkiye'ye bir güvenmeme, Türk güvenlik güçlerine, istihbarat birimlerine güvenmeme şeyi var. Yani silahlı olarak yapamadığını siyasi olarak nasıl yapacak ya Allah aşkına? Yapabilse Çukur terörünü uyguladığı dönem yapardı. Yapamadı. Bitti gitti işte. Neyse, bununla da bitirelim. Virgül koyalım. Bütün konulara virgül koyuyoruz zaten. Hepsinin devamı var çünkü. Bugünlük bu kadar diyelim. Gecikme için de hakkınızı helal edin diyelim tekrardan. Çarşamba akşamı görüşeceğiz. O saatte görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, en kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Ayrıca İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha tahsis amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi.
2: Peki AK Parti'nin kurucu kadrosuna yer alan 3 dönem milletvekili ve 2 yılda İçişleri Bakanı olarak görev yapan İdris Naim Şahin kimdir? Türkiye'de sıkça yaptığı gaflarla gündeme gelen İdris Naim Şahin, 61. hükümette 6 Temmuz 2011'de İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine reyle görevden alındı. İdris Naim Şahin hakkında yapılan araştırmalar sonucunda eski İçişleri Bakanı'nın gaflarla hafızalarda yer ettiği görülüyor. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı döneminde valiliklere vekiller trafik cezasına itiraz edince mahkeme dokunulmazlıktan işlem yapmıyor, sürücünün vekil olduğu anlaşılırsa trafik cezası yazmayın yazısı göndermişti. Şahin'in hafızalara kazınan en iç acıtıcı gafı ise 15 Nisan 2012 günü Erzurum Pasinler'de yaşandı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şehre geldiği için kendisine gelmenize çok sevinim diyen 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır'a nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at göreyim demişti. MHP'li Oktay Vural, Şahin'i Sayın Bakan bu millet taklacı değil, asıl taklacı olan sizsiniz diye eleştirmişti.
3: Sevindi. Yok ya. Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at da göreyim bak. Bir oyna bakalım. Oyna. Nasıl öyle? Çalsın. Çal
2: bak. İdris Naim Şahin, Uludere'de 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin PKK figüranı olduğunu savunmuş, olayın özür dilenecek yanı yok demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Sayın Bakan'ın bu yaklaşımını ve üslubunu insani bulmuyoruz yanıtını vermişti. İdris Naim Şahin'in bir başka tartışmalı açıklaması ise biber gazları ile ilgili olmuştu. İnsanlarda kalıcı etki bırakmayan gaz kullanıldığını açıklayan Şahin'e BDP'li Sırrı Süreyya Önder mecliste tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Şahin, Önder'in ben de senin suratına biber gazı sıkacağım, bak bakalım nasıl oluyor sözlerine beklerim diye karşılık vermişti. Daha sonra Önder, Şahin'e doğru yumruk savurmuş, Önder'in yumruğu araya başka bir milletvekilinin girmesiyle hedefini bulmamıştı. İdris Naim Şahin, 19 Haziran 2012'de bir uçağa 20 dakika geç binmesine manşetlere taşınmıştı. Uçağa 20 dakika geç binince yolcuların öfkesiyle karşılaşan ve uzun süre alkışlı ve ıslıklı protestoya maruz kalan Bakan Şahin, protestoların dinmemesi üzerine uçaktan inmek zorunda kalmıştı. İdris Naim Şahin, Diyarbakır'da 85 kişinin gözaltına alındığı ve bazı BDP'li vekillerin yararlandığı mitingin ardından ölümden başka bir şey vaat etmeyen bir lanetli yapı ve onun adına hizmet etmeye gayret eden zavallı 18 tane milletvekili var yorumunu yapmıştı. Şahin'in yorumuna yine kendi partisinden sert eleştiri gelmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, rekabet asla nezaketi öteleyen bir üsluba dönüşmemeli. Rekabet nezaketten uzak olursa yola devam edilmeli.

0: Şahin, yeni coplar sokakta vatandaşa sunulan güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirecek, dedi. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e hitaben bir şiir okudu.
1: Ben bir de Sayın Bakan'a şiir yazdım. Kurbanam kalın kaşına, taç yakışan başına, bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına.
0: 19 Ocak 2013'te Baka Şahin, Uludağ'da katıldığı doğa sporlarında arama ve kurtarma çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısında çocuklara yukarı doğru kayabiliyor musunuz diye sormuştu. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin, kabine değişikliğiyle İçişleri Bakanlığı görevini kaybettiğini katıldığı bir törenle öğrendi. Korumasının uzattığı notu okuyan Şahin'in yüzü bir anda değişti. Şahin, korumasına "Doğru mu?" diye sordu. Şahin, görevden alınmasıyla ilgili daha sonra yaptığı bir açıklamada "Birilerinin işine çomak sokunca böyle oldu," dedi. Daha sonra Saadet Partisi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Ordu Belediye Başkan adaylığını teklif etti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından partisinden istifa ettiğini duyuran Şahin, son günlerdeki uygulamalarla bağımsız yargı ve tarafsız mensupları hakkındaki düzenleme ve değerlendirmeler, akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır, açıklamasını yapmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de şantaj kaseti olduğunu iddia etti. Erdoğan isim vermeden İdris Naim Şahin'i işaret ederek "Bu seçimde buradan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayınca biliyorsunuz istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti. Biliyorum," dedi. Şahin ise yanıt olarak "Kaset derken benim Ordu'nun derileri, Hekimoğlu gibi türküleri söylediğim amatör kasetlerim vardır," yorumunda bulundu. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün medya yapılanması Samanyolu TV'nin yöneticisi olan Ekrem Dumanlı'nın gözaltı kararı ile birlikte soluğu Samanyolu TV binasına almış, Dumanlı'ya saatini ve kalemini hediye etmişti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından emniyet içerisindeki paralel yapılanmaya operasyon yapılmış ve çok sayıda güvenlik gücü yargılanarak görevinden alınmıştı. AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, dönemin AK Parti milletvekili Hakan Şükür'le birlikte adliyeye, yargılanan polislere desteğe gitmişti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, adliye sevk edilen polis yakınlarını Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde ziyaret etmiş, adliye önünde polis yakınlarıyla iftar yapmıştı. Şahin'e daha sonra soruşturma açıldı. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün bankası Bankasya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bankasya'nın Ankara'daki OSİM şubesine giderek açtırdığı hesaba para yatırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonuna davet edilen Şahin, rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti. 19 Şubat 2019'da İdris Naim Şahin, Saadet Partisi Ordu Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde İyi Parti'den Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı gösterilen Şahin, yeterli oyu alamadığı için meclise girmeyi başaramadı. Gaflarla, istifalar ve görevden almalarla geçen milletvekili ve bakanlık sürecinde İdris Naim Şahin, Türkiye gündeminden düşmüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris Bozburun'da yakalandı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın İçişleri Eski Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına ilk 30 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. İdris Naim Şahin'in aracı yurt dışına kaçmaya hazırlanan suç örgütü üyelerinde ne arıyordu? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yardım ve yataklık mı yaptı, hatta örgüte üye miydi? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılacak operasyonu önceden biliyor muydu? FETÖ'cülükle de suçlanan İdris Naim Şahin, Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'in defalarca kez aramasına rağmen telefonlarına yanıt vermedi.
2: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bu kez bir suç örgütü soruşturması kapsamında yeniden gündemde. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yakalanan iki şüphelinin taşınmasında kullanılan aracın Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Ayrıca Şahin adına tahsisli olan iki aracın daha tahsis amacı dışında suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edildi.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
4: Ayşe annem ne bunlar?
5: talim.

0: Kibaklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatta bazı işler vardır ki içine girdikçe çıkması zorlaşır. Uğraşsan da bir sonuca varmak zaman alır, sinir bozar. İşte tam böyle durumlar için halkın ağzında şöyle bir söz yer eder: ayıklı pirincin taşını. Peki bu deyimin kökeni nereye uzanıyor? 16. yüzyılda Osmanlı'nın Yemen seferi sırasında yaşanan gerçek bir olayın bu deyime kaynaklık ettiği anlatılır. Yemen Fatihi Sinan Paşa'nın komutasındaki ordu çölde mola verdiğinde askerler yemek hazırlığına girişir. Pirinç pişirilecektir. Ancak tam o sırada ansızın bir kum fırtınası kopar. Kum pişirmek üzere yıkanan pirincin üstüne adeta yağar. Taneler kumla iç içe geçer. Ne yaparsan yap içinden ayıklanmaz bir hale gelir. O esnada askerlerden biri esprili bir çıkış yapar. Taşlı diye beğenmiyorduk, asıl şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. O gün yaşanan bu olay zamanla halk arasında deyime dönüşür. Ayıklı pirincin taşını. Yani içinden çıkması zor, çözümü uğraştırıcı bir işe kalkışmak. Bugün karmaşık bir sorunla karşılaşan biri bu deyimle içinde bulunduğu durumu tarif eder. Tarihin tozlu sayfalarından dilimize sızan deyimler yalnızca anlatımı değil, geçmişin izlerini de taşır. Bugün ayıklı pirincin taşını deyiminin öyküsünü paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılı. İnternete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında sizlerle birlikteyim efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün biraz hasta bir sesle sizlerle beraberiz. Evet, 2-3 gündür böyle bu yaz sıcağında hasta olabilmek bambaşka bir şey. Sanırım mikrobik ama üşütme de olabilir dedik. Yazın nasıl üşütüyorsa işte yeni şeyleri böyle yavaş yavaş sizlerle buluyoruz, gidiyoruz. Efendim, bugün enteresan dosya konuları seçtim sizler için. Nasıl dosya konuları? Yani şöyle, mesela hep konuşuyoruz. Mesela yapay zeka gerçekten de dünyayı daha kötü bir yer haline mi dönüştürüyor? Daha iyi bir yer haline mi dönüştürüyor? Bu tartışmaların göbeğinde de hep işte ne bileyim dünya kaynaklarını çok kullanmak geliyor. Mesela elektriği çok kullanmak geliyor. Yapay zeka elektriği, suyu çok kullanıyor. Böylece dünyamıza çok büyük zararlar veriyor diyenler acaba başka sektörlerin de elektriği ve suyu nasıl kullandığı biliyorlar mı diye sordum. Çevremde birkaç kişiye sordum. Mesela bir tişört üretmek için özür dilerim ne kadar su gerekiyor, ne kadar elektrik gerekiyor, bunu biliyor musunuz? Herhalde bilinmiyor. Sizler için bu dosyayı çıkarttım o yüzden. Özür dilerim. Şimdi elektrik ve su tartışmasına neye göre çok diye bakmak gerekiyor. Yapay zekanın elektrik ve su kullanımına. Bir tişört, bir otomobil veya bir leğen ne kadar su kullanıyor mesela üretimi için? Bunlara baktım. Şimdi yapay zekanın veri merkezleri gerçekten de çok elektrik kullanıyor. Fakat bu büyük bir sayı görmek tek başına o teknolojinin diğer endüstrilerden daha savurgan olduğunu kanıtlamıyor bize. Özür dilerim. Aynı cetveli mesela tekstile, otomotive, çipe, plastiğe filan uyguladığımızda tartışma bambaşka bir yere geliyor. Şimdi işte bu teknoloji bizim işimizi elimizden alacak, insanları aptallaştıracak, sahte görüntüler gerçeğin önüne geçecek, bilmem ne filan falan. Abi de bir şeyler söylüyoruz ama işte veri merkezlerine baktığımızda küçük şehirler kadar elektrik harcadığı daha çok konuşulur bir konu haline geldi. Şimdi bir yapay zeka evet su tüketiyor. Her yapay zekaya bir şey sorduğumuzda belli bir su tüketiyoruz. İşte yeni veri merkezleri şebekeleri zorluyor. Dev teknoloji şirketleri işte yeni santral nükleer anlaşmalar yapıyor. Uzun vadeli elektrik sözleşmeleri peşinden koşuyor falan. Bunların hepsi doğru. Ama işte doğru olmaları tek başına yeterli mi? Soru bu. Şimdi büyük miktarda enerji kullanmak modern ekonomide sıra dışı bir davranış değil. Ne bileyim, çelik üretiyoruz, plastik üretiyoruz, kumaş boyuyoruz, telefondan otomobiller yapıyoruz, işte çip fabrikaları kuruyoruz filan. Bunların hiçbirini enerji, su ve doğal kaynak kullanmadan da yapmıyoruz. Onu da söyleyeyim ben size. İlginç olan şey şu. Bunların hepsi bizim için olağan. Mesela bir tişört için, bir kot pantolon, pamuklu tişört, bir otomobil, bir yarı iletken için kaç kilowatt saat elektrik ve su harcandığı hiç umurumuzda değil. Hiç bunları hesaplamıyoruz. Ama konu yapay zeka olduğunda sayaç birden önümüze çıkıyor. Böyle yapay zeka çok mu elektrik harcıyor falan. Cevap evet, yani evet, yapay zeka elektrik harcıyor. Ama çok mu harcıyor sorusunu şöyle sormamız lazım. Neye göre çok? İşte mesela bunun için size birkaç veri toparladım. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'nın temel bir senaryosu varmış. Veri merkezleri küresel elektrik tüketiminin 2024'te 460 terawatt saat düzeyinden 2030'da 945 terawatt saate çıkartacak. Yani neredeyse iki katına çıkacak önümüzdeki 4-5 sene içinde. Artışın en hızlı bölümünü yapay zeka için kullanılan hızlandırılmış sunucular yapacak. Doğal, tamam. Şimdi bu gerçekten ciddi bir büyüme. Ama işte 2030'daki veri merkezi talebi yine küresel elektrik üretiminin %3'ünün biraz altında kalacak. Yani yapay zeka tüketimi artıyor ama işte dünyanın elektrik tüketimi de artıyor aynı oranda. Aslında yapay zeka böyle ekstrem artışlar yapıyor mu? Buna bakmak lazım. Şimdi buradaki sorun sadece küresel toplam değil. Veri merkezleri belli şehirlerde ve şebekelerde yoğunlaştığından dolayı oranın yerel etkisi küresel paydan çok daha sert oluyor. Mesela işte ne bileyim, atıyorum İstanbul'a biz şimdi 4 tane yapay zeka merkezi kursak İstanbul'un elektriğine ciddi bir şey yaparız. Yani o bölge, Amerika'da mesela küçük kasabalarda var bu, bir bölge için %20'lik yeni yük dünya toplamında %1'in altında kalan artıştan çok daha önemli oluyor. İşte bu nedenle küresel kıyamet anlatısı nasıl olsa payı küçük, rahatlığını biraz eksik bırakıyor. Şimdi ölçek duygusunu geri kazanmak için basit nesneler kullandım. Yani mesela orta boy bir leğen araştırması yaptım sizin için. 15 litre kabul edelim. Şimdi Water Footprint Network diye bir bunları araştıran bir organizasyon var. 250 gramlık pamuklu bir tişörtün, yani sıradan bildiğimiz pamuklu bir tişörtün toplam su ayak izi 2700 litreymiş efendim. Yani 180 leğen su demek bu. Şimdi 2700 litrenin tamamı tabii o tekstil fabrikasındaki musluktan akan su değil. Ya yani bu rakam işte ne bileyim, pamuğu yetiştirirken pamuğu suluyorsunuz. Toplarken, işlerken onu işte su veriyorsunuz. Bunların hepsinin toplam ayak izi. Yani tarladaki pamuktan üstünüze, kafanızdan içeriye geçirinceye kadar geçirdiği toplam ayak izi. Özür dilerim. Böyle sık sık öksüreceğim. Çok özür diliyorum sizden ama gerçekten zorlu bir süreçten geçiyorum. Şimdi Google'ın Mayıs 2025 üretim verilerine dayanan ölçümünde bir Gemini Apps metninin isteminin enerji tüketimini 0.24 watt saat, su tüketimini de 0.26 milimetre olarak hesap, milimetre küp olarak hesapladı. Yani Google bu ölçüm modelini altyapı ve kullanıcı davranışı değiştikçe değişebileceğini de söyledi. Yani şimdi böyle diyoruz ama işte bilmem ne diye. Şimdi bir leğen 15 litre su yapıyor. Dediğim gibi 250 gram pamuklu tişört 2700 litre bir Gemini metin istemi 0.24, yani 0.26 mililitre su alıyor. Şimdi token diye bir kavram vardı. Ne demek token? Şimdi yapay zeka modelleri metni işlerken kullandığı küçük metin parçalarına token diyoruz. Bir nevi jeton gibi düşünün bunu. Kelimeyle birebir aynı değil. Oradaki dili önemli, modeli önemli. Mesela Türkçenin tokenları İngilizcenin tokenlarından farklı. Neden? Türkçe çünkü her ek salladığımızda, her yapım eki Türkçe'de bir kelimeyi yeni bir kelimeye dönüştürüyor. İngilizce'de öyle değil. Şimdi OpenAI'nin İngilizce için pratiklerine bakalım. Hani onun üzerinden gidelim. 100 token, yani o 100 jetonu yaklaşık 75 kelimeye karşılık geliyormuş. Buna göre mesela 1 milyon token deyince 750 bin İngilizce kelime ölçeğinde. Şimdi 750 bin kelime ne demek? Hani bunu da birazcık anlamlandıralım. Mesela 80-90 bin kelime bir roman anlamına geliyormuş. Yani 1 milyon token dediğimizde 8-9 romanlık bir metinden bahsediyoruz. 1 milyon token günlük kullanım, yani hani çok kolay değil. Hani bir kişi günde 1 milyon token çok zor tüketir. Ben size söyleyeyim, yani ben deli araştırmalar yapıyorum. Sabahtan akşama kadar oraya giriyorum, buraya çıkıyorum. O kadar kullanmış olamıyorum yani. Hiç haftada bile belki o kadar kullanamayabilirim. Şimdi o yüzden de bunu şöyle yapalım. Mesela ortalama bir yapay zeka günde ne kadar harcar? Dan gittik mesela. Şimdi 2025 Temmuz OpenAI verilerine göre Günde ChatGPT'de 2,5 milyardan fazla mesaj gönderiliyormuş. Yani aynı dönemde haftalık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 700 milyonmuş. Böyle basit bir hesap yapınca, geçen sene bu zamanların hesabını yapınca her birey yaklaşık günde 4 ila 5 mesaj atıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Google'ın bu istem için verdiği 0.24 watt saatlik değerini yalnızca kaba bir referans olarak alacak olursak, hani 3-4 mesaj için bir kullanıcı günün elektriği, yani günde bir kullanıcı 1 watt'ın altında kalıyor. 1 watt saatin alıyor. Bu sayı ChatGPT'nin gerçek kullanıcı başına ölçümü değil tabii ki. Yani başka bir sürü bir şeyler var. Ben hani olabildiğince şeylerden çıkıyorum size. Basite indirgeyerek gidiyorum. Yani arada hani ben 1 demişim de o aslında 18 değil. Onu da söyleyeyim size. Yani 1 olmaz da 1.3 olur. İşte 1 deriz biz, 1.8 olur ama 18 olmaz. Şimdi bir otomobil mesela. Abi bir arabaya biniyoruz değil mi? Bu arabaya dünya para veriyoruz, bir arabaya biniyoruz. O ne güzel, ayağımızı yerden kesti. Bak gidiyoruz diyoruz. Peki bu arabanın üretimi için ne kadar elektrik harcanıyor? Bu konuda hiç düşündünüz mü? Ya mesela otomobil fabrikadaki pres, kaynak, boya, montaj filan bunları sayarsak yaklaşık 1 megawatt saat elektrik üretiyormuş. Yani bir otomobili bizim içine binebilir hale gelmemize kadar geçen süreçte yaklaşık 1 megawatt saat elektrik harcıyormuşuz efendim. Bu başka bir çalışma. Bunu 0.99 megawatt diyor. Yani bir mantıklı. Hani bazıları 1.06 diyor. Ya bir diyelim biz ona. Hani kolay da olsun. Hesaplaması da kolay olsun. Şimdi bir megawatt saat elektrik yaklaşık 1.1-1.2 milyon kullanıcının bir günde yaptığı aramaya tekabül ediyor. Harcadığı elektrik. Yani bir elektrik 1 milyon günlük mesaja tekabül ediyor. 1 milyon kullanıcının gününe tekabül ediyor bir araba. Yani daha geniş tedarik zincirlerine baktığımızda tabii bu işte birkaç milyona çıkabilir ama bire bir aşağı yukarı desek işte fena değil. Hani ortalamasına baktığımızda. Şimdi yapay zeka yapınca bunu, yani mesela bir araba yapınca, araba üretmek için ortaya çıkınca iyi ya olur tabii canım normal yani filan diyoruz ya. Yapay zeka bunu yapınca niye kızıyoruz? İşte burada bambaşka bir bakış açısı var. Çünkü yapay zeka aman ne kötü filan. Otomobil, tekstil, çelik, plastik tüketiminde 100 yıldır ekonominin doğal bir olayı olarak görüyoruz biz bunu. Bu harcanan elektriği. Şimdi mesela 100 megawatt, 500 megawatt, 1 gigawatt filan böyle. Bir otomobilin enerji faturası ise onlarca tedarikçiye ve sektöre dağılıyor. Yani mesela bir otomobilin içine biz 1 megawatt elektrik harcadıysak, işte bunun bir kısmı bilmem neredeki yedek parçacıdan, bir kısmı döşemeciden, bir kısmı işte motorcudan, bir kısmı arabayı bir yerden bir yere götürürken yaptığımız taşımadan neden geliyor? Yani dağılıyor. Ama yapay zeka elektrik harcadığı zaman tek bir yerden harcıyor. Dolayısıyla gözümüze büyük gözüküyor bu. Şimdi mesela bir arabayı her şeyiyle, bütün madenini çıkartmasından, alüminyumunu üretmesinden, preslemesine kadar aynı yerde yapsak belki o da çok görünürdü. Ama asıl soru şu, harcadığımız kaynak karşılığında ne üretiyoruz? İşte sıkıntı biraz burada. Şimdi 1 megawatt elektrik başına ne kadar ekonomik katma değer, istihdam, ihracat, vergi veya üretkenlik artışı yaratıldığına bakmak gerekiyor. Şimdi aynı enerjiyle bir ton malzeme, yüzlerce otomobil parçası, milyonlarca dijital işlem üretilebiliyor. Şimdi bunların değeri ve topluma faydası aynı değil. Katma değer de tek katmanlı değil zaten. Bir veri merkezini bulunduğu şehre bıraktığı işle, vergiyle o hesaplama gücünün dünya çapında yazılım, bilim, ilaç araştırması, işte eğitim, etkenlik falan oluşturduğu değerler çok farklı. Otomobil için de aynı ayrım var. Yani fabrikanın yerel etkisi başka. Mesela bunu sattığınız adamın hizmet ekonomisine değeri başka. Bu nedenle daha adil bir çevre muhasebesi, en az 4 soruyu birlikte sormak zorunda? 1. Ne kadar elektrik? 2. Ne kadar su? 3. Nereden ve hangi kaynaktan? 4. Karşılığında ne kadar değer ürettik? Bu soruların yalnız ilkini yapay zekaya sorarsak bilimsel bir kıyas değil, seçici bir muhasebe yapmış oluruz. Yani ne kadar elektrik ürettin söyle bana falan. Abi tamam da ne kadar katma değer ürettin? Şimdi sen bir araba aldın, arabayla hadi hanım kalk bilmem nereye gidelim şöyle bir nefes alalım falan. Burada ne kadar bir şey katma değer üretmiş oldun? Ama yapay zeka ile ortaya çıkarttığı şey, tamam yapay zeka ile ben sürekli bilim yapıyoruz demiyorum. Uçan kediler çiziyoruz. Bak böyle bir şeyin resmini yaptım ben filan diyoruz. Ama yine de bir buna bakmak lazım. Bunu ortaya koymak lazım. Ya. Ürettiğimiz ilaçlardan bilmem hukuki sonuçlara kadar bir sürü şeye bakmak lazım. Şimdi yapay zeka veri merkezleri gerçekten büyük ve hızla büyüyen elektrik tüketicileri. Bunu tartışmıyoruz. Şebeke yatırımı, su stresi, emisyon, yerel maliyetler vesaire açısından ciddi biçimde izlenmesi gerekiyor. Ama çok tüketiyor cümlesi tek başına hüküm vermeye de yetmiyor. Yani bir tişörtün ayak izini, bir otomobilin malzeme ve montaj elektriğini, bir çip fabrikasının kaynak talebini yani görüp de hala görünür hale getirdiğimizde tartışma daha zor ama daha dürüst bir yere geliyor. Yani burada hani çoktan kabullendiğimiz endüstrilerin kaynak maliyeti bazen çok daha büyük olabilir. Yani araba mesela dünyaya daha fazla zarar veriyor olabilir. Herkes ata binsin o zaman ya da toplu taşıma yapsın. Kimse kendi arabasını kullanmasın. Yani ben buraya yapay zekayı övmeye değil gömmeye geliyorum her zaman biliyorsunuz. Yani yapay zeka masum mu? Enerji dünya dostu falan mı? Değil. Böyle bir şey söylemiyorum ama rahatsız edici soru şu, yapay zekaya yönelttiğimiz o öfkeyi, çevresel öfkeyi aynı hesap yöntemiyle mesela modern ekonominin geri kalanına yönelsek ne görürdük? Tişörtlere mesela. Ya bir tişört 2700 litre su tüketiyorsa şu anda üstünde olan tişörtten 2700 litre su geçtiyse 2700 litre su ne demek biliyor musunuz? 27 metreküp 2700 evet 2 metreküp su demek yani 2,5 metreküp 2 metreye 1 metre hatta 1 nokta işte bilmem ne filan bir su demek. Yani böyle böyle bir şey düşünün böyle 2 metrelik bir bidon düşünün 2 metreküplük bir bidon düşünün. Bunun içindeki suyu sadece tişörtünüze harcıyorsunuz. Bunu hiç tartışmıyoruz bile yani. Tişört normal ya filan diyoruz yani. Ama işte bu değil. Bunları biraz daha aklımızdan daha derinlemesine falan geçirmemiz lazım. Bunları söyledikten sonra hem ben bir nefes arasına gideyim efendim. Hem bir güzel bir müzik dinleyelim. Bu yapay zeka ile üretilmiş kim bilir bunun için kaç elektrik harcadık. Bir müzik dinleyelim ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Bu şarkıyı ben sizler için derledim. Yapay Zeka ile birlikte Ankara'dan abim geldi şarkısını. Grup Gündoğarken'in böyle bir caz, yine kara caz biliyorsunuz, o noir caz benim en çok sevdiğim alanlardan bir tanesi. Ve bizim şarkılar gerçekten de doğru yapıldığında, yapay zekaya doğru komutlar girildiğinde oraya çok güzel uyuyor. O yüzden de elimden geldiğince, dilimin döndüğünce, becerebildiğimce size bu şarkıları hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi bu şarkıyı da vermişken biraz o tarafına doğru gidelim istedim. Şimdi bu haftanın haberlerine ben bakarken, bu haftanın haberlerinin arasında bol bol yapay zeka ve sanat haberleri gördüm. Yani hani bu hafta, yani son şeyinde 40 tane haber varsa 13-14 tanesi yapay zekanın sanata yönelik adımlarıyla ilgili haberlerde. Nerelerden çıkartmışım? Bakın size kaynakçamı vereyim. Kaynakçasız asla haber yapmıyorum, biliyorsunuz beni. The Guardian'dan, CNN'den, Energy'den, Oda TV, Sabah, Cumhuriyet, Hürriyet'e kadar herkes sanat ve yapay zeka konusunda bir şeyler yazısı tutmuş. Demek ki bu konu revaçta. Yani benim size aslında anlattığım şeyler nasıl bir yere ve toplumda, biraz da bunu göstermek için size bunu söyledim. Şimdi genel olarak bu haberleri topladığımızda kendi mesleğinin mezarcıları olarak niteliyorlar yapay zeka ile uğraşan sanatçılara. Kendi mesleğinin mezarcıları, kendi mesleğini gömen, kendini gömen adamlar gibi. Hollywood mesela işte yapay zeka yaratıcı emeği öğreniyor. Tamam, peki öğrensin. Bundan sonra sanatın sahibi kim olacak? Soru bu. Soru tamamen bu. Bir Hollywood senaristi mesela. Para kazanmak için yapay zekaya senaryo yazmayı öğretiyor, tamam. Bir müzisyen yıllarca eğitim almış, yanındaki insan birkaç saniyede şarkı üretebiliyor, peki. Müzik şirketleri önce yapay zekaya savaş açıyor, ardından lisans anlaşmaları yapmak için masaya oturuyor. Mesela Spotify dinleyiciyi yapımcıya dönüştürmeye hazırlanırken Apple Music şarkıların üzerine made with AI, yani AI ile yapılmıştır ibaresi koyma zorunluluğu getiriyor. Tartışma artık yapay zekanın sanat yapıp yapamayacağından çok daha büyük bir yere geldi. Yaratıcı emeğin ekonomik değeri kimin elinde kalacak? Soru bu efendim. Şimdi Hollywood'da gerçekten bu bir meslek olarak ortaya çıkmış bu arada. Enteresan gelebilir size. Yani şöyle, senaristler, yönetmenler, yapımcılar ve başka yaratıcı çalışanlar geçimlerini sağlayabilmek için yapay zeka şirketlerinin modellerini eğitmeye başlamışlar. Yaptıkları işin özü şu: bir makineye kendi neler yaptığını anlatıyorlar. Kendi mesleklerini öğretiyorlar aslında. Bir senarist mesela iyi bir senaryo ile kötü bir senaryonun arasındaki farkı anlatıyor. Bir yapımcı çekim planının nasıl hazırlanacağını gösteriyor. Bir yönetmen sahnenin nasıl kurgulanacağını anlatıyor. Yaratıcı profesyoneller yıllarca çalışıp edindikleri o deneyimi küçük küçük minik parçalara bölüyorlar ve makinenin anlayabileceği hale getiriyorlar. The Guardian'ın önceki günkü haberi bu. Guardian'ın araştırmasına göre Hollywood'daki yaratıcı çalışanlar bu tür geçici yapay zeka eğitim işlerinde saat başına 12 ila 200 dolar arası para kazanabiliyorlarmış. Bunun arkasında yalnızca yapay zeka yok bu arada. Onu da söyleyeyim ben size. Hollywood zaten zor durumda. Los Angeles'taki çekim günleri 2025 ile 2021 arasında yaklaşık %48 azalmış. Hollywood artık son 5 senede %48 daha az film çekiyor. Amerika'da sinema ve ses kayıt sektöründeki istihdam da ciddi biçimde gerilemiş. İşte bunun için de tabii bunu yapay zekaya bağlı. Onların böyle yatırım iştahında düşüş oldu ciddi biçimde. Abidik gubidik filmleri bize artık dinleye sunmaya çalışıyorlar. İşte yapay zeka tam sektörün zayıfladığı anda kapıda belirdi. Belki de biz çağırdık onu. Bu yüzden ortaya çağımızın en tuhaf iş ilişkilerinden biri çıktı. İnsanlar işsiz kaldıkları için gelecekte kendilerine daha az ihtiyaç duyulmuyor olabilecek sisteme iterek para kazanıyor. Yani o kadar işsizler ki geleceklerini satıyorlar aslında, kelimenin tam anlamıyla. İşte Guardian'ın haberine adını veren bu ifade durumu mükemmel anlatıyor. Kendi mezarını kazan, kendi mesleğinin mezarcıları diye. Şimdi Bir de şöyle bakın. Yapay zeka ile sanat tartışması uzun süre bir yanlış bir konuya kilitlendi aslında. Diyorlar ki yapay zeka Shakespeare kadar iyi yazabilir mi? Ya bir gün Beethoven kadar iyi beste yapabilecek mi? İşte Oscar kazanacak bir film çekebilir mi? Yani ilginç sorular tabii ki. Sorulması gereken sorular. Ama yani ekonomik durumu, ekonomik değişimi anlamak için bu sorular saçma sapan kalıyor. Çünkü yapay zekanın Spielberg olmasına gerek yok. Yapay zekanın Beethoven olmasına da gerek yok.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Şimdi Hollywood'da bir prodüksiyon düşünün. Yüzlerce insan çalışıyor burada. Senaryo çözümlemesi yapılıyor. Çekim programları hazırlanıyor. Dekor tasarlanıyor. İşte sunum dosyaları, toplantılar bilmem neler yapılıyor. Görüntüler toplanıyor, sınıflandırılıyor. Sesler temizleniyor. Altyazılar hazırlanıyor. Ön görselleştirmeler yapılıyor falan. Bir kova iş yapılıyor. Yapay zeka bütün filmi tek başına çekmese bile bu işlerin %20'sini, 30'unu ya da 40'ını yapabilse ekonomi zaten değişir o zaman işte orada. Ya bu noktada yapay zeka insan kadar yaratıcı değil cümlesi insan çalışanını korumaya yetmez. Çünkü %40'ını yapabiliyor olması demek Hollywood'daki insanların 100 insanın 40'ının işsiz kalması demek. Çünkü işverene ihtiyacı her zaman dünyanın en yaratıcı insanı değil. Bakın B-Movies diye filmler var ya. B-Movies'i ben size anlatmıştım. Daha da anlatacağım önümüzdeki günlerde. Yani ne yapıyor? Gökten köpek balıklarının yağdığı fırtına sonrasında gökten köpek balıklarının yağdığı işte ne bileyim ağzından alevler çıkaran köpek balıklarının tankları erittiği filan filmler var. Yani her zaman yok insanların böyle acayip filmler, rüzgar gibi geçtileri, Star Wars'ları filan seyretmeye, E.T.'leri seyretmeye. Yani Spielberg'den gittik hep Spielberg diyorum. Ama yani bazen de saçma sapan filmler var. İşte tamam başyapıtları birileri yapacak. Ama yani biz aslında her sene peşinden 4 ya da 5 adam gibi film seyrediyoruz. Başyapıt seyrediyoruz. Belki o kadar bile değil. İşte geri kalan filmler ne? Antin kuntin filmler. İşte yapay zeka bunları da daha ucuza çekip ya Hollywood'daki insanları işsiz bırakacak belki ama biz de başka bir şey yapacağız yani. Mesela Çin çok enteresan bir örnek. Bakın Çin örneği çok enteresan. Şimdi Hollywood'dan Çin'e gidelim. Çin'in birkaç dakikalık dikey ekranda izlenen yani cep telefonunun dikeyinde izlenen mikro drama veya kısa drama endüstrisi son yıllarda olağanüstü büyük. Adamlar bir ya da iki dakikalık bölümlere ayrılan sürekli yeni bir kriz ya da böyle bir hani sizi gel yapan cliffhanger dediğimiz o cep telefonunda tüm üzeri tasarlanmış diziler hazırlamaya başlamışlar. Şimdi bu üretim biçimi zaten klasik televizyondan çok daha ucuz doğal olarak iki dakikalık ve çok daha hızlı doğal olarak iki dakikalık çünkü. İşte ardından geliyor size yapay zeka. Şimdi 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin sektör verilerini aktaran o Çinli kaynaklara göre 128 bin yeni kısa dramanın %95'inden fazlası yapay zeka üretimi ya da yapay zeka ağırlıklı yapımlardan oluşmuş. Bu arada bakın şimdi Çin diyoruz kısa filmler falan diyoruz 128 bin kısa dramadan bahsediyoruz burada. Hani orada nasıl bir pazarın olduğunu varın siz tahayyül etmeye çalışın. 128 bin. Bizde hani çok kanal var. Çok kanalların her birinde her hafta her gün yeni dizi gösteriliyor. Hani 20 kanal var desek haftada 5 gün film gösteriyor desek yeni dizi çekiyor desek 100 yapar. Burada 128 binden bahsediyoruz. Ama işte daha enteresan dikkat etmemiz gereken yer şu. Bu 128 binin %95'ini yapay zekaya yaptırıyor adamlar. Şu anda 2 dakikalık dikey filmler yapıyorlar ama bunların 90 dakikalık olmasını engelleyen şey ne? Ya da 2 saatlik. Ne söyleyeyim ben size işte. Yani sektör kurulu oyuncular bulunuyor, stüdyolar açılıyor, set işçileri çalışıyor, senaristler yazıyor, yönetmenler çekiyor. Sonra yeni üretim modeli geliyor. Bir şimdi teknolojik olarak başka bir yere zıplıyor. Şimdi bu örneğin bütün sinema sektörünün geleceğini kanıtladığını söylemek hani elbette mümkün değil. Ya bu gelecekte sinemada da böyle olacak. Ama işte bir şey var orada. bir şey var, yapay zekanın önce yüksek sanat üretimine saldırması gerekmiyor. Umuru değil. Tam tersine en uygun başlangıç noktası çok miktarda ve hızla içerik istenen endüstriler oluyor bunlar. Reklam, sosyal medya, arka plan müziği, mobil oyun, ucuz dizi, kısa o size bahsettiğim dramalar ya da stok görüntüler, işte stok müzik, jingle'lar. Burada çok hacim, hız ve maliyet büyük önem taşıyor. İşte bir yapay zekanın Beethoven'ı yenmesi gerekmiyor. On binlerce kurumsal videonun fon müziğini yapan müzisklere, müzisyenlere ucuzlatması yeterli oluyor. İşte bu müziğe gelelim biraz. Şimdi size müzik çaldım ya, hani müziğe gelelim biraz. Şimdi müzik jeneratif, yani o yaratıcı yapay zeka için neredeyse ideal bir endüstri. Neden? Çünkü ortaya çıkan ürün tamamen dijital. Taşınması bedava denecek kadar ucuz. Kopyalanması maliyetsiz. Üretim zincirinin de birçok parçası yazılımla yapılabiliyor zaten. Eskiden bir şarkının arkasına işte besteci koyardınız, söz yazarı, şarkıcı, enstrümanlar, aranjörler, stüdyo ortamı, kayıt mühendisi, mix, mastering falan böyle. Abi bakın bir nefeste 10 kişi saydım size. Bunu ikişer tane olanları da var bunların tabii. Ama işte bu üretim zincirinin yerine lap diyor bir tane bir şey alabiliyor yani. Şimdi kullanıcı bilgisayarın karşısına geçip birkaç cümle yazıyor. Mesela 1970'lerin funk basıyla melankolik kadın vokal olsun, karanlık enstrümantal bir altyapı, büyük bir nakarat falan dedik. Dakikalar içinde buna benzer bir şey üretebiliyor. İşte online müzik platformu Submit Hub, Temmuz 2026'da yayınlanan 1 milyondan fazla parçayı yapay zeka tespit sistemleriyle inceledi. Sonuç şaşırtıcıymış efendim. %23.2'si tamamen yapay zeka tarafından üretilmiş. %15'i yapay zekanın oluşturduğu sesler insan unsurlar tarafından işlenmiş. Yani %38-39'unda neredeyse %40'ında yapay zekanın toplamı var. Yapay zekanın iş girmesi var. Yani her 10 yeni parçanın yaklaşık 4'ünde yapay zeka bir şekilde üretim sürecine girmiş gözüküyor. İşte bu rakam tek bir platformun metodolojisine dayanan bir tespit olduğunu unutmamak gerekiyor bu arada. Aa böyle olmuş, tamam bitti artık falan demeyin. Acaba gelecekte yapay zeka müzik yapabilecek mi sorusunun bir anlamı kalmadı. Bakın acaba gelecekte yapar. Yok böyle bir şey yapıyor zaten. Bitti o, bakın çaldım size az önce. Birazdan yapacağım 2 dakika sonra. Yani yapıyor hem de süper yapıyor. İşte Apple Music bu cepheden geliyor. Mesela Apple Music yöneticilerinin açıklamasına göre platforma her ay yüklenen parçaların 1/3'ünden fazlası %100 yapay zeka üretiyor. Bakın %100. Ama bu parçalar toplam dinlemenin %1/5'inden daha azı oluşturuyormuş. Yani mesela işte 1/3 yapay zekadan geliyor ama 1/5'i dinliyor insanların bu parçaları. Herkesi dinlemiyor. %1'i bile dinlemiyor. Yani eski parçalar, insanların yaptığı parçalardan. Ben biraz burada şunu görüyorum. Bakın bir deneme yaptım ben. Sürekli bu denemeleri yapıyorum. Biliyorsunuz beni. Yani mesela bir parça dinletiyorum birilerine. Diyorlar ki aa çok güzel parçaymış ya. Kim bu, hangi albüm? Diyorum ki yapay zeka yaptı. Aa o zaman kötü diyorlar. Abi az önce beğendin diyorum. Az önce beğendim bu parçayı. Neden şimdi bir anda böyle bir şey dedin? Ya olsun ama yapay zeka falan. Bu zamanla değişecek. Ben size net söyleyeyim yani. Bu zamanla değişecek. İnsanlar zamanla bunu daha çok anlamaya başlayacaklar. Şimdi burada bolluğun da laneti faktörü var. Yani insanlık tarihinin büyük bir bölümünde müzik üretmek çok zordu. Enstrüman öğrenmek gerekiyordu. Beste yapmayı öğrenmek gerekiyordu. Stüdyoya ihtiyaç vardı. Kayıt pahalıydı. Dağıtım zordu filan. Sonra bilgisayarlar geldi, üretimi ucuzlattı, internet dağıtımı ucuzlattı. Cuma günü size bunun programını yaptım. Nasıl kayıt, nereye geldi, stream platformlara nasıl geldik diye cuma günü 1 saat boyunca size bunu anlattım. Şimdi işte yaratıcı yapay zeka, jeneratif yapay zeka üretimin kendisini neredeyse sınırsızlaştırıyor. Yani teorik olarak bir insan günde 1000 şarkı üretebilir. Üretebilir. 10 bin insan bunu yaparsa 10 milyon şarkı yapar. 1 milyon insan yaparsa artık bambaşka bir 1 milyar şarkı yapar yani. Ve insan kulağının da kapasitesi artmadı. Gün hala 24 saat. Ve insanların şarkıya ayıracağı vakit hala sınırlı. İşte dinleyici aynı anda 3000 şarkı dinleyemez ki zaten. Dolayısıyla Ekonomide kıt olan şey yer değiştiriyor. Eskiden kıt kaynak müzikken, şimdi kıt kaynak o müziği dinlemesi gereken insanların dikkati. Şimdi bu değişiklik belki de yapay zeka müziğin ses kalitesinden çok daha önemli bir hale geldi. Çünkü milyonlarca yeni parçanın bulunduğu bir dünyada asıl güç şarkıyı üreten kişide olmayabilir. Onu insanların önüne çıkaran algoritmada olabilir. Üretim demokratikleşirken dağıtım gücü yine merkezileşiyor. Herkes şarkıcı olabilir ama herkes dinlenemez. Bu var. Fazıl Say bu hafta bir şeyler konuştu. Fazıl Say'ı şey yaptım, okudum, detaylı olarak okudum. Şimdi diyor ki yapay zeka müzik tartışmalarına yönelik sert bir çıkışı var. Tam da bu noktaya geliyor. Fazıl Say diyor ki yapay zekanın yaratıcı üretimin zorluk eşiğini dramatik bir biçimde düşürmesini eleştiriyor. Eğitim, yetenek ve tecrübe gerektiren sanat üretimini birkaç komutla taklit edilebilir hale gelmesinin ekonomik ve kültürel sonuçlarına dikkat çekiyor. Şimdi eleştirisinin en önemli tarafı makine sanat yapamaz demesi değil. Soru başka. Sanatçı geçinemiyorsa sanat nasıl yaşayacak diye soruyor. Bu felsefi soru değil, ekonomik bir soru. Bir insanın albüm yapması aylar sürebilir. Bir yapay zeka kullanıcısı aynı sürede binlerce parça oluşturabilir. Müzisyenin bir maliyeti var. Yeme içme ihtiyacı var. Ev kirası var, enstrümanı var, eğitimi var, prova süresi var. Yapay zeka dosyasının kira ödemesi gerekmiyor. Yemek yemesi de gerekmiyor. İşte bu durumda insan üretiminin rakibi başka bir insan üretimi olmaktan çıkıyor. Rakibi marjinal üretim maliyeti sıfıra yaklaşan sonsuz bir içerik havuzu haline geliyor. İşte yaratıcı çalışanları ürküten şey esas olarak bu. Yapay zekanın Chopin'den daha iyi beste yapması değil, insan emeğinin piyasa fiyatının aşağıya çekilmesi sıkıntılı. Peki yapay zeka şarkısı ne? Hadi biraz da buraya girelim. Yapay zeka ile yapılmış müzik dediğimiz şey aslında tek bir kategori değil. Birinci ihtimal tamamen yapay zeka üretimi. Yani kullanıcı komut veriyor, sistem sözleri, besteyi, düzenlemeyi, vokali ve ses üretimini oluşturuyor. İkincisi mesela ihtimal insan besi, yapay zeka düzenlemesi. İnsan melodiyi üretiyor, sistem orkestrasyonu yapıyor, davulları ve başka unsurları hazırlıyor. Mesela üçüncü ihtimal insan performansı, mesela yapay zeka araçları gürültüyü temizliyor, mastering yapıyor, stemleri o parçaları çık çık çık enstrümanlara ayırıyor, pitch yapıyor, düzeltme yapıyor filan. Dördüncü ihtimal mesela yapay zeka ham maddesi, insan prodüksiyonu. Sistem onlarca fikir üretiyor, insan bunlardan birini seçiyor, parçalıyor, yeniden yazıyor, yeni bir esere dönüştürüyor. Şimdi bu kategorilerin hepsine yapay zeka demek mümkün mü? Ya bir yerinden yapay zeka girse, bakın birinci madde ile dördüncü madde arasında yapay zekanın katkısı %1 ile %100 arası değişiyor. Şimdi ikisini de yapay zeka mı diyeceğiz bunlar? E işte Apple'ın çözmeye çalıştığı problem de bu. Yani Apple şey diyor, bana ne dinlediğimi söyle, made with AI diyecek. E işte bunlara bakıyorum. Hadi o zaman bir müzik arasına daha gidelim. Benim yine hazırladığım sizler için, ah bu da mı yapay zekaydı falan diyeceğiniz bir şarkı dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Efendim, Yeni Şeyler rehberinde ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyiz haftanın açılışında. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Şimdi biraz bizlerin yaptığı haberlere bakalım istersen. Türkiye'den gelmiş haberlere bakalım isterseniz. Bunların içinde okuyacak bayağı bir şey var. Mesela enteresan, bugün çok fazla yerde gördüm bu haberi. Sabah 9.30'dan bu yana yayılıyor bu haber. 10 milyon. Davada yapay zeka krizi deniyor haber başlığında. Uydurulmuş Anayasa Mahkemesi kararı ele vermiş konuyu. Şimdi İstanbul'da görülen 10 milyonluk davaya dilekçenin yapay zeka ile yazılması damga vurmuş. Dilekçede kullanılan Anayasa Mahkemesi kararlarının aslında hiç olmadığı tespit edilmiş. Ya. Şimdi İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi

var olmadığı ortaya çıkmış. Dilekçede yer alan ve doğrudan yapay zeka çıktısını andıran bu karar tam sizin durumunuzla ilgilidir ile argümanınızı doğrudan destekleyen en önemli karardır şeklindeki ifadelerin de bir avukatın mahkemeye hitabı değil, bir yapay zeka robotun kullanıcısına verdiği yanıtın metne doğrudan kopyalanması olduğu savunulmuş. İşte davacı vekili ise bu suçlamaları reddetmiş, dilekçenin yapay zeka ile yazdırıldığı iddiasının hukuken anlamsız, ispatsız ve kötü niyetli olduğunu söylemiş. İşte dijital tartışmaların gölgesinde devam eden duruşmada mahkeme davanın esasına ve yapay zeka tartışmalarına girmeden görevsizlik kararı vermiş. Mahkeme taraflar arasındaki uyuşmazlığın temelinde işçi-işveren ilişkisi yattığını, söz konusu sebeplerin iş hukuku çerçevesinde düzenlenen protokol uyarınca verildiğini belirtmiş. İşte İstanbul Anadolu 9. Asli Ticaret Mahkemesi dava şartı noksanlığı nedeniyle davanın usulden reddine karar vermiş. Dosyayı iş mahkemesine göndermiş ve devretmiş. Şimdi bakın birkaç madde çıkıyor burada. Bir, siz hukuku yapay zekayla kullanabilirsiniz. Yapay zekayı hukukta kullanabilirsiniz. Mükemmel bir şey bu, bakın. Şahane bir şey. Ama siz bunu ciddi bir kontrolden geçirmeniz lazım. Şimdi bakın, burada 10 milyonluk davadan bahsederken orada yapay zekanın halüsinasyonunu güvenip onu 20 dolarlık şeyle, yapay zekayla 10 milyonluk dava çözebileceğinizi düşünmek, çok affedersiniz ama saçmalığın dik alası, ibişlik. Şimdi diğer tarafına bakalım bunun. Şimdi diğer tarafın avukatları bu kadar zeki ve dikkatli olmayabilirlerdi. Yani adam bir çünkü gerekçe sunuyor. Diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin 2022 tarihli 1234 kararına göre. Hayır. Yani bunu insanlar zeki olduğu için değiştirmesi gerekmiyor. Bizim mahkememizin kendi içtihat kararlarını yapay zekaya sorması gerekiyor. Demesi gerekiyor ki bana böyle bir dilekçe geldi, buradaki saçmalıkları, buradaki doğruları ve yanlışları bana göster diyen hakimlerimizin elinin altında bir yapay zeka uygulaması olması gerekiyor. Çünkü yapay zekayı ancak yapay zeka ile geçebilirsiniz. Hani ne bileyim, bir metni okuduğunuzda bu yapay zeka mı değil mi? Hadi şuna bakayım falan diyorsunuz. Bir süre anlıyorsunuz ya da anlamıyorsunuz. Ama bunu yapay zekaya verdiğinizde size yüksek bir orandaki doğrulukla bunun cevabını verebiliyor. İşte o yüzden de bizim diğerleri yapay zeka kullanmaya başlamadan önce bizim devlet kurumlarının yapay tanışması lazım. Önce biz girelim, sonra başkalarını çekelim dememiz lazım. Çok basit değil mi? Yani her şeyden önce hırsız mesela kapıları açmadan bizim bu kapıyı değiştirmemiz lazım gibi bir şey bu. Hem mahkemelerimizi yatırmak için hem de bu tip davaları engellemek için. Ama işte yani mesela böyle bir şey yok. Mesela ben uydurdum ya, bir tane içtihat uydurdum, gittim mahkemeye verdim. Bunun bir cezası yok mu ya? Arkadaş, nereden uydurdun bu içtihatı? Sana 6 ay hapis veriyorum desinler demiyorum ama bunun bir karşılığı olmalı yani. Böyle bir şey söylemiş olmanın. Ha, oradaki ifadeler bayağı bildiğiniz yapay zeka ifadeleri. Abi gitmiş yapay zekayı yazdırmış da. Neyse. Bir başka habere geçelim. Bu da dünyayı incelemiş bizim Türk basınımız. Geçtiğimiz haftalarda Norveç ilkokul öğrencilerinin yapay zeka araçlarına erişimini büyük ölçüde durdururken Fransa küçük yaşlarda doğrudan kullanıma izin vermiyor. Avustralya ise ABD yasaktan çok güvenli ve sorumlu kullanımı ön plana çıkartıyor diyor. Yapay zekayı ders kitaplarına kadar taşıyan Güney Kore ise tartışmaların ardından geri adım attı diyor. Şimdi yapay zeka sınıfa girdi, ülkeler frene bastı olarak vermişler bunu. Efendim çok yanlış bir yerden bakıyorsunuz sevgili gazeteci dostlarım, sevgili yurttaşlarım, çok yanlış bir yerden bakıyorsunuz. Bir, Batı'nın eleştirdiği şey çocukların yapay zeka kullanması değil. İki, eğitimde yapay zekada geri adım atıldı, artık eğitimde yapay zeka olmayacak, ülkeler frene bastı. Tamamen yanlış bir ifade. Bakın tamamen yanlış bir ifade. Çünkü onlar şöyle yapıyorlar. Bir, çocuklar yaşlarına göre hitap edebilecek doğruluktaki yapay zekalarla konuşsun diyorlar. Geçen hafta OpenAI bu konuda çok ciddi bir ürün çıkarttı ortaya. Çocuk yapay zekası çıkarttı ortaya. Bunu sizden paylaşmıştım zaten. İki gün boyunca bunun üstüne tepindik. İki, eğitimde yapay zeka gerçekten çok ciddi

bize imkanlar sağlayacak. Herkesin ciddi imkanlar sağlayacak. Sadece burada tabii ki o pedagojik yaklaşımı vesaire falan göstermek lazım. Ama mesela bakın, hayır eğitimi sadece öğretmenler vermesi gerekiyor demeyin. Öğretmenlerin aracı olarak yapay zeka çok önemli bize unsurlar sağlayacak. Nasıl sağlayacak biliyor musunuz? Mesela öğretmenlerimiz ne yapardı? Derse girer. Derdi burada 20. sayfadan 25. sayfaya kadar okuyun, sonra üstünü konuşacağız. İlkokuldayken bu yapılırdı. Hanginizin ilkokulunda bu yapılmadı? Gerçi yeni ilkokulları bilmiyorum. Yeni ilkokullarda kalmak, sınıfta kalmak yasak. Teşekkür almak yasak neredeyse. Herkes taktı. Neyse, o ayrı konusu. Ama öğretmenlerin bu kitap okuma sürelerinde size nasıl bakalım ne anlayacaksınız gibi bir araç kullanmaları çocukları çok iyi bir yere getirir. Neden? Bir, çocukların hepsi aynı seviyede değiller. Çocukların hepsi aynı seviyede olmadığı için öğretmen en düşük seviyedeki çocuğu kendine hedef alıp ders anlatıyor ki herkes anlayabilsin diye. En üst seviyedeki çocuğu hedef alıp ders anlatırsa aşağıdaki seviyeler bir anlamayacak gibi bir durumun ortaya çıkıyor. Şimdi böyle düşündüğümüzde yapay zeka ne yapıyor? Herkese kendi seviyesinde bir şeyler anlatabiliyor. Dolayısıyla ülkeler frene bastı, artık eğitimde yapay zeka yok falan, bunlar saçmalığın dik alası. Böyle bir şey yok. İnsanlar şu anda yana yakıla pedagojik eğitimle çocuklara yapay zekayı nasıl bir potada buluşturabiliriz diye bakıyorlar. Ve bütün dertleri bu. Ve çok da iyi yapıyorlar. Bizim eğitim sistemimiz çok da nereye getirdiği 10 programımızı yapalım. Yani sevgili Mustafa Hoç programda şeyi söylüyor. Ya biz daha çocuklarımıza öğlen bir günde bir öğün yemek veremiyoruz. Zil çalıyor karı diyor. Biz yapay zekadan bahsediyoruz. Tabii çok saçma bir yer. Ama biz biraz buraya bakalım ya. Yapay zekaya böyle kenara basıldı, artık yapay zeka yok filan demeyelim. Demeyelim de program bitti. Ben Serhat Hayat, bana her daim ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalında. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte yine burada olacağız. Konuşalım efendim. Hepinize mutlu günler. Görüşmek üzere.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. 24 Ağustos 2026 Pazartesi kıymetli dinleyiciler. Bugün stüdyo konuğum sevgili Asil Gök olacak. İlerleyen dakikalarda saat 12.30'dan sonra radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayında kendisini misafir edeceğim. Hanımlar beyler, ne oldu böyle diyeceğiz. Bakacağız. Neler söyleyeceğiz, neler konuşacağız değerli dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdik masada. Sevgili Simge ekip arkadaşlarımla birlikte buradayım, sizlere eşlik ediyorum. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, 24 şehirde canlı yayındayız. Hanımlar beyler, WhatsApp numaramız da sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Saat 13.15'e kadar bendeniz Okan Aslan, sizlerle birlikteyim ekip arkadaşlarım. 13.15 ne dedim ben?
2: Ne dedin sen? Ne dedin sen?
0: 13.15 mi dedim? Kaçta? 13.25'te bitiriyoruz normalde. Dedin abi diyor, yani yapacak bir şey yok. Saat 13.15'te dedi. Kemal de oradan dedi vallahi dedi ya, 13.15. 13.15'te bitirdin, bitirmedin biz vallahi çıkar gideriz. Bunlar gider ha, kapatır gider söyleyeyim. Düğmeye basar, perdeyi çeker giderler.
3: Biz gidiyoruz, sen kalıyorsun.
0: Yukarıda hazır boru da var. Uğurcan Çakır. Türkiye Ligi'nde 39... Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen radikal İsrail Simge sesi biraz alsana. Özlem Vural Gürsel istifa ettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olay kurultayında
1: bitirdiniz mi lan? Okan Aslan'la Gün Ortası her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Şimdi gündemdeki bazı konu başlıklarına bir bakalım. Saat 12.30'dan sonra da Asil Gök canlı yayında konuğum olacak. Bu hafta konuk programımız yoğun. Full diyelim değerli dinleyiciler, bu hafta gerçekten çok iyi isimler radyonuzda olacak. Radyo Sputnik stüdyosunda olacak hanımlar beyler. Bugün Asil Gök, yarın Rubato, sonrasında Emre Şirin, biliyorsunuz ekranlardan takip ediyorsunuz. Ümit Sayın, bu hafta konuk olarak ağırlayacağımız isimler hanımlar beyler. Şimdi tabela değişti akaryakıt fiyatlarında. Akaryakıt fiyatlarındaki devam ediyor artış. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam yapılması planlanıyor. Motorin de 82 liranın üzerinde, biliyorsunuz, satılıyor. Ben dün 84 küsür falan gördüm tabela. Şimdi Süleymancılara yönelik soruşturmada sevgili dinleyiciler, Kuriş ailesinin Masak raporu dosyada 1818 tapu işlemi ve milyonluk transfer trafiği var. Masak raporunda biz kayıtlarına göre Alihan Kuriş'in yakın çevresindeki 4 aile ferdine ait toplam 1818 gayrimenkul işlem kaydı bulunduğu tespiti var. Bu işlemlerin dağılımına baktığımızda anneye mesela 646, babaanneye 539, eşinin babasına 426, babasına 207 işlem. Değerli dinleyiciler, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e babasının vefatıyla intikal eden Adapazarı ve Sultanbeyli'deki tarlalar üzerinde 2024-2026 döneminde peş peşe hisse düzeltmesi olmuş. Mesela Alihan Kuriş'in eşi adına kayıtlı otomobillerden birinin alımı için üçüncü bir kişiden hesaba 2.406.650 TL gönderildiği, paranın aynı gün otomotiv şirketine aktarıldığı bilgisi var. Resmi olarak herhangi bir şirket ortaklığı veya mal varlığı görünmeyen annesi hesaplarında 2016-2026 yılları arasında 9.3 milyon TL'yi aşan çift yönlü transfer trafiği tespit edilmiş. Süreç devam ediyor da bizde de haber müdürümüz sevgili Fethi Yılmaz konuyu takip ediyor ve bu konuyla ilgili tüm gelişmeleri sevgili Selin Yazıcı ile beraber sizlere aktarıyor değerli dinleyiciler. Hem buradan duyuyorsunuz hem de biz de sosyal medya hesaplarımızdan da zaten paylaşıyoruz bu gelişmeleri. Şimdi infaz sistemine yeni düzenleme geliyor. Değişikliklerin kapsamına şöyle bir baktığımızda kamuoyunda çerçeve yasa olarak biliniyor. Kanunun devamı niteliğinde değerlendiriliyor. Bu yeni çalışmayla infaz sisteminin daha sade, adil ve eşitlikçi bir yapıya kavuşturulması hedefleniyormuş. Hayatında yalnızca bir kez suç işlemiş bir kişinin bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda denetimli serbestlikle birlikte erken tahliye edilmesinin de önünün açılması yine gündemde deniyor. Hanımlar beyler, aynı suçu işleyerek benzer cezalar alan hükümlülerin farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasından kaynaklanan dengesizliklerin ve yamalı bohça haline geldiği ifade edilen infaz mevzuatındaki karmaşanın giderilmesi yine burada amaçlanan durumlardan bir tanesi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Başkan Yardımcısı özür dilerim, Fethi Yıldız'ın işaret ettiği bu düzenleme meclisin yeni yasama dönemiyle birlikte yargı alanındaki diğer paketlerle aşamalı olarak değerli dinleyiciler gündeme gelmesi bekleniyor. Onu da buradan sizlere aktarmış olalım. Şimdi bir taraftan ailelerin şeyleri var, hazırlıkları var. İşte kayıtlar, kayıt süreci, çocukları okula hazırlıyorlar. İşte kılık kıyafetti, ondan sonra kırtasiye masrafıydı. Geçen yıla göre %25 artmış, 2500 TL seviyesinde okul çantasının dolma maliyeti. Hanımlar beyler, tüm Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, bu artışın genel enflasyonun altında kalması da sektörümüzün aile bütçesini gözeterek fiyat artışlarını mümkün olduğunca sınırladığını gösteriyor şeklinde açıklamaları var.
Değerli dinleyiciler, yeni eğitim öğretim yılı başlıyor, yaklaşıyor biliyorsunuz. Ve bu yıl temel kırtasiye ihtiyaçlarından ortalama oluşan bu ortalama bir okul çantasının maliyeti geçen yıla göre %25 oranında artmış vaziyette. 2500 TL seviyelerine ulaşmış. Geçtiğimiz yıl 1900-2000 lira bandında seyrediyordu bu rakam. Öğrencinin yaşına, ihtiyaç listesine, tercih edilen ürünlerin marka ve kalitesine göre de ne oluyor? Değişiklik gösteriyor. Geçen yıl 135 liradan satılan bir adet mesela matara bu yıl %33.33 artışla 180 liradan. 2025'te 290 lira olan beslenme çantası %24.14'lük bir artış gelmiş ve 290 liradan 360 lira seviyelerine çıkmış. Listede en yüksek fiyat artışı sırt çantalarında yaşanmış. Geçen yıl 550 liradan alıcı bulan sırt çantası bu yıl %45.45 artıp 800 liralara kadar çıkmış. 73 lira olan mesela parmak boyası bu yıl değerli dinleyiciler 95 lira olmuş. 2025 yılında 60 TL'den satılan 12'li kurşun kalem fiyatı bugün baktığımızda 75 liradan değerli dinleyiciler satışa sunulduğunu görüyoruz hanımlar beyler. Tabii insanlara sorsanız insanlar bunlardan dertli. Bir taraftan bu ürünlerin sağlıklı olup olmaması da tabii önemli bir durum. Yani biliyorsunuz piyasada artık hiçbir şeye pek güven kalmadığı için özellikle gıdada neler neler yaşıyoruz. Kaldı ki bunlar da insanın aklına bin bir türlü şey diyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu yılki denetimlerinin oldukça kapsamlı olduğu bilgisi var. 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 işletme ziyareti gerçekleşmiş ve 479847'nin 7'sinin incelenip ürünün daha doğrusu incelenip 367 işletmeye idari yaptırım uygulandığı bilgisi var değerli dinleyiciler. Onu da sizlere aktarmış olalım. Bilmiyorum tabii sizler ne diyorsunuz? Okuyan çocuklar var mı? Sizde yakınınızda, ailenizde onların masrafları var mı yok mu değil mi yani baktığınız zaman. Pekala, şimdi tasarruf tedbirleri Mayıs 2024'te yürürlüğe konulmuştu. Toplantı ve organizasyon giderlerini kısıtlayarak uzaktan erişim ya da kamu tesislerinin kullanılmasını öngören işte tasarruf tedbirleri genelgesi Mayıs 2026 itibariyle rafa kaldırıldı. Genelgenin yürürlükte olduğu Ocak-Nisan 2026 döneminde kamunun toplantı organizasyon giderleri 113 milyon 29 TL. Genelgenin kaldırıldığı Mayıs-Temmuz 2026 döneminde bu rakam 450 milyon 830 bin TL olmuş. Kalktı mı? Genelge kalktı. Hadi yürü bakalım kim tutar sizi değerli dinleyiciler. Sadece 3 aylık dönemde Mayıs-Temmuz'da yapılan harcamalar yılın ilk 4 ayındaki harcamaların neredeyse 4 katına çıkmış. Ocak-Temmuz 2026 döneminde toplam harcama 557 milyon 515 bin TL olarak kayıtlara geçmiş hanımlar beyler. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar çıkıyor. Yüzlerce yıl hapsi istenen ancak tutuksuz yargılanan Aktaş'ın iddialarına dayanarak oluşturulan davada hala birçok isim özgürlüğünden mahrum kıymetli dinleyiciler. Bu arada bir göreve iade var. İçişleri Bakanlığı Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet verme iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini duyurdu kıymetli dinleyiciler. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 25 şüpheli arasında yer almıştı Yiğit ve aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de belediye başkan yardımcıları onlar da vardı. 12 ile 25 Haziran'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı ve görevden İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırılmışlardı sevgili dinleyiciler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala hakkında yeni kararını açıklayacak. Osman Kavala'nın 2019'daki kararın ardından süren tutukluluğuyla ağırlaştırılmış müebbet cezasına ilişkin
İkinci başvurusunda kararını yarın açıklayacak. Kavala başvurusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik, adil yargılanma, kanunsuz olmaz, ifade özgürlüğü, toplantı ve örgütlenme özgürlüğüyle insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağına ilişkin maddelerin ihlal edildiğini öne sürüyor. Başvuruda aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamaların öngörülen amaçlar dışında kullanılmasını yasaklayan 18. maddesini ihlal edildiğini belirtiyor. İkinci başvuru 25 Mart Strasbourg'da gerçekleşmişti. Karar saat 10'da yarın değerli dinleyiciler kamuoyuyla paylaşılacak. Açık oturumda paylaşılacak. Şimdi Ümit Dikbayır, İYİ Parti'de milletvekiliydi kendisi ve aynı zamanda eşiyle beraber alışveriş yapardı. İşte enflasyon araştırması yapardı her ay düzenli olarak. AK Parti'ye katılacağı iddialarıyla gündeme geldi Sakarya milletvekili. AK Parti'li katılacağına dair iddialar, dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü söyledi. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki iddiaları da yalanlayamadı. 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde AK Parti'ye geçeceği iddiaları var. Fakat söz konusu transferi gerçekleşmeyen Sakarya milletvekili yaşanan sürece ilişkin olarak, değerli dinleyiciler, Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme yaptığını, söz konusu teklifi bizzat Erdoğan'ın yaptığını söylüyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sizi konuşmak üzere davet ediyorsa gider görüşürsünüz, ben de bunu yaptım şeklinde bir açıklaması oldu. Bir yerden bir ses mi geliyor Simge? Bir şeyleri vuruyorlar, yine bir şeyler yapıyorlar. Bizim burada bir şeyler var, çalışmalar var, inşaat çalışmaları var. Eksik olmaz. Durduğu zaman rahatsız oluyoruz. Bir gariplik var diyoruz. Bir an böyle bir titreme aldım da ben de ne oluyor falan dedim. Bu sefer aşağıdan çalışıyorlar. Aşağıdan yukarı doğru. Anladım. Asil de geldiği zaman artık geldi mi? Tamam, gelmiş. Birazdan alacağız yayına. O da geldiği zaman değerli dinleyiciler alışacak artık. Ne yapalım? Yani gidip dışarıda sağda solda inşallah çok gürültülü patırtılı bir yere gittik ettik falan diye anlatmaz inşallah. Yani ertelese miydik diyor. Tabii ki de yani. Şimdi tütsü aromalı gıda kategorisine göre yasaklanacak olan cips, et, peynirde yeni dönem var. Değerli dinleyiciler, şimdi bazı riskler var, standartlar var. Ya bu var ya, gıda konusunda var ya, acayip sıkıntılıyız ha. Vallahi hani sağlığımızı, hayatımızı pek düşündüklerini söyleyemeyeceğim. Geçenlerde yine çıktı, sucuktan eşek eti çıktı. Ben bunun haberini yapmıştım biliyorsunuz. Yani sosyal medyada da yayınlamıştık. Eşeklerin azaldığına dair bir haber yapmıştık. Sayı azalmış diye. Şimdi geçen gün çıkan haberi de görünce neden azaldığına dair en azından bir fikir oluşuyor kafamızda kıymetli dinleyiciler. Cips, sos ve benzeri diğer gıda ürünleri ithalat ve piyasa arzı için son tarih 1 Ekim 2026. İşletmeler arası satış için son tarih 1 Aralık 2026. Üretim, ithalat, piyasa arzının tamamen yasaklanacağı tarih 1 Ocak 2027. Et, peynir ve işlenmiş balık ürünleri ithalat ve piyasa arzı 1 Haziran 2028'e kadar devam edecek değerli dinleyiciler. Mesela raf ömrü kuralı, yasak tarihlerinden önce üretilip piyasaya sürülmüş gıdalar hemen raflardan toplatılmayacak. Mevcut raf ömürleri bitene kadar satışta kalabilecek. Bizde bir şey var biliyorsunuz, raf ömrü bitiyor, devam ediyor rafta kalmaya. Yani bizim öyle bir yanımız var. Satıyorlar yani, raf ömrü bitiyor. Hatta tabii doğru, orada indirim yapıyorlar. Bazı ürünlerin raf ömrü bitmiş olmasına rağmen indirim yapıyorlar, fiyat kırıyorlar, düşürüyorlar yani. Değerli dinleyiciler, Devlet Demiryolları ve zarar, yine baktığımız zaman kurumun 2018'de 2,5 milyar TL olan zararı 2025 yılının sonunda 35,5 milyar TL'ye kadar fırlamış. Hazine borcu Ağustos itibariyle 6 milyar TL'yi aşmış hanımlar, beyler. 18 Ağustos 2026 itibariyle yeni tarife uygulamaya başladı Devlet Demiryolları.
Ankara İstanbul, Ankara Eskişehir, Ankara Konya güzergahındaki bilet fiyatları Ağustos 26 döneminde %83 oranında artmış. Özellikle Ankara İstanbul bilet ücretleri 990 TL'ye yaklaşık 1000 liralara kadar yükselmiş vaziyette. Yine 21 Ağustos 2026'da yayınlanan hazine alacak stoğu verilerine göre de değerli dinleyiciler, Aralık 2024'te 4 milyar üzerinde yaklaşık 5 milyar olan borç, baktığımız zaman 2026 Temmuz ayında 6 milyar 87 milyonun üzerine çıkmış kıymetli dinleyiciler. Devlet demir yolları. Alım gücü düşmüş, biliyor musunuz? Ne kadar vaktimiz var? Son 2 dakikamız var herhalde. Bir mi diyoruz hatta? Pekala. Alım gücü bayağı düşmüş. Enflasyon, biliyorsunuz değerli dinleyiciler, OECD verileri baz alınıp 2019'da 100 doların bugünkü değeri 35 ülkede incelenmiş. Türkiye parayı en sert eriten ülke olmuş. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. 2019 yılının sonunda harcanan 100 dolar karşılığında mal ve hizmet sepetinin bugünkü alım gücü değerli dinleyiciler, Türkiye'de %10.93 dolara kadar gerilemiş. Bu durum Türkiye'de alım gücünün 7 senede %89'un üzerinde azaldığını gösteriyor hanımlar beyler. Listenin başında, yani en az olarak İsviçre var, Japonya, Fransa. Biz de baktığınız zaman %89. Ha, bu arada bize en yakını da %36. Bunu da kaptırmamışız kimseye ya. Vallahi helal olsun bize ya. Biz başka bir şeyiz, başka bir ülkeyiz. Hanımlar beyler, şimdi radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Sizlere eşlik ediyoruz. Saat 13.25'e kadar radyonuzda sizlerle birlikteyiz. Ve bu haftaya, bu yeni haftaya değerli dinleyiciler, harika bir konukla başlıyoruz. Sevgili Asil Gök. Ben müsaadenizi istiyorum. Kendisini stüdyoya davet edeceğim. Hadi bakalım.

0: güzeller güzeli sevgili Elif Muşset Doğan. Lan lan lan lan lan lan lan lan lan samsak stüdyomuzda sevgili Güliz Ayla'yla. Güliz hoş geldin.
1: Nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, sağ ol.
1: Radyo Sputnik, hoşça kal. Görüşürüz. Bye.

0: haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, canlı yayında sizlerle birlikteyiz ve sevgili Asil, hoş geldin.
2: Hoş bulduk
1: abi. Nasılsın abi? Biraz yaklaşsana mikrofonu. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ben deyim. Üç tane akrebin arasında kaldık. Bilmiyorum nasıl olmam gerektiğini.
2: Dilek tutmak değil de abi. O güvenlik aynı... önlemi almak lazım. Üç akrebiz. Yani sıkıntılı
1: herkes,
2: biraz.
1: Herkes akrep mi hakikaten ya? Evet,
2: şu an. Şu anda 3 akrep buradayız.
1: Sen taşıyor musun özelliklerini?
2: Evet abi, çok
1: ciddi misin? Evet. İlgili misin?
2: Evet, yani çok ilgili değilim ama okudukça ben olduğumun farkına varıyorum.
1: Ney mesela?
2: Tuhaf yani.
1: bir değişik
2: huyları var.
1: Bir dakika ya, şunu ayarlamaya çalışıyorum ya. İki tane aynı isim olduğu zaman dilek tutuluyordu da sen buna çok iyi.
2: Üç tane akrepte güvenlik önlemi.
1: Güvenlik önlemi. Hoş geldin. Keyifler nasıl? Çok ya, yoğunsun, çok yoruluyorsun
2: evet,
1: ya.
2: Bu ara çok yoğunuz şükür ama yani. Konserlerimiz ama sen, çok yoğun.
1: Ama sen.
2: Stüdyo işlerimiz çok yoğun.
1: Sen dedim muazzam bitmek bilmez bir enerji var ya. Ben bir konserin işte Bostancı gösteri merkeziydi değil mi?
2: Öyle mi?
1: Vallahi billahi ya. Yerinde durmuyorsun abi. O nasıl enerji vallahi
2: ama
1: billahi.
2: Sahnede
1: ya.
2: Başka bir şey yok. Yani böyle seviyorum sahneyi çünkü.
1: Hmm. Evet. Yani bir de şey diyorlar. Sahne arkasında da sen inanılmaz derecede titiz, hassas, böyle... Evet, kendinden geçen bir adam.
2: Evet, müzikal kısımda biraz öyleyim. Kıyafet, kılık kıyafet hiç dikkat etmiyorum. Orada hiç titizliğim yok ama müzikal olaylarda titizim yani. Sound check'ler, provalar. Onlar çok önemli. Askeriye disiplini olabiliyor yani bir anda.
1: Takıyor musun kafaya?
2: Çok takıyorum.
1: Ciddi misin sen?
2: Yani o sound check'te bir problem olunca benim konserim çok kötü geçiyor. Herkese de o konseri böyle kötü, şey yapıyorum.
1: Ne gibi
2: yani.
1: Ne gibi bir şey olabilir mesela?
2: Ya işte
1: kablom hikayesi var senin herhalde. Bir
2: efendim?
1: Kablo hikayesi mi var? Kablonun kablolarla ilgili yaşanan bir şeyler oluyor mu arka planda?
2: Yani oluyor tabii. Mesela kablolar...
1: O kadar takıyor musun?
2: Takıyorum, kendim gidiyorum bağlıyorum falan bazen.
1: Allah Allah.
2: Evet, öyle şeylerim var.
1: Sen normal hayatta da böyle misin abi?
2: Abi müzik olarak böyleyim.
1: Hı.
2: Müzik dışında hiçbir şey umurumda değil gibi.
1: Gibi. Onda da çok emin değiliz.
2: Hiçbir şeyi takmıyorum gibi yani. Ama müzik konusunda... biraz şeyimdir.
1: Biz de emin olamıyoruz. Öyle mi değil mi?
2: Şüpheli, her şey şüpheli. Abi benim gel gitlerim var. Git gel miydi? Ne?
1: Abi problem değil. Problem değil. Bugün ben yakmışım. Tam bana sürpriz oldu. Sevgili dostlarımız da burada. Sevgili Habil burada. Asil'le bizi buluşturan. Beyefendi Volkan Bey burada. Siz de hoş geldiniz. Yoğun mu konserler?
2: Abi çok yoğun şükür. Gidiyoruz.
1: Var mı şimdi yani, önümüzdeki şey?
2: Var. Yarın var. Yarından sonra var. Dünden önceki gün vardı. Güzel yani. Çok güzel böyle.
1: Yarınki konser nerede?
2: Yarınki konser nerede abi? Antalya.
1: Antalya. Evet. Abi çok zor ya.
2: Evet, Antalya yani bu yaz zor geçiyor. Özellikle Alanya ve Antalya.
1: Sıcak diye.
2: Evet, çok sıcak. Hmm. Tansiyona düşüyor insanın sahnedeyken.
1: Sen yaşadın mı şöyle bir şey?
2: Ben yaşıyorum ya. Hemen oturuyorum zaten. Sap bas var. Hemen onun üstüne böyle oturuyorum. Derya yaşıyor. O nasıl hallediyor o işleri bilmiyorum yani. Şarkı söylerken falan.
1: Böyle ya bugün de çıkmayayım falan dediğin oluyor mu?
2: Abi öyle nasıl olsun?
1: Hayır. Şey demiyorum.
2: Hayatımın
1: genelde...
2: o evresine geçemedim daha ama geçmemiş.
1: Söylemeyeyim dediğin oluyor mu?
2: O oluyor. Söylemeyeyim dedim mi?
1: Önceden mi konuşuyorsunuz onu?
2: Yok, sahnede o bana emri baki. Onu yapıyor. Ben de ona yapıyorum.
1: Hı.
2: Ama finalde söylüyorum.
1: Bir dakika, nasıl oluyor ya? Biz hiç fark etmiyoruz bunu. Nasıl oluyor?
2: Talkback var ya, birbirimizle böyle konuşuyoruz.
1: Ne konuşuyorsunuz abi orada onlar? Derya abi, ne diyor mesela sana?
2: Abi o şaka yapıyor. Ben de ona şaka yapıyorum. Hı. Genelde öyle sohbetlerimiz oluyor yani.
1: Ha bayağı biz orada konserde müzik dinlerken siz orada
2: şakalaşabiliyoruz. Evet.
1: Şakalaşıyoruz.
2: Evet.
1: Ciddi misin
2: evet,
1: ya?
2: Abi.
1: Ne şakalaşıyorsunuz mesela? Ne diyor sana? Söylesene.
2: Ya mesela bir seyirciyle bir diyaloğu var. Ben seyirciyi bir şeye benzetiyorum. Yani bir şey dedim, birine. birine benzetiyorum. Aa bu değil mi falan diyorum. O da işte onun şakası falan böyle dönüyor yani. Bir de orkestra arkadaşlarım da duyuyor.
1: Hı.
2: Onlarla ilgili şakalar.
1: Ya baya eğleniyorlarmış
2: ya. Eğleniyoruz canım. Çok eğleniyoruz sahnede.
1: Vallahi biz de
2: abi,
1: tamamen bize konsantre.
2: Başka
1: nasıl geçer mi abi? Buradan para kazanıyor. Başka türlü evet, işimiz başka... çok zor ya.
2: Evet abi ya. Orada eğlenmek lazım. Eğlenince de karşıya da yansıyor.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Şimdi en sondan başlayalım abi. Harika bir şey oldu. Sosyal medyada esti gürledi. Herkes böyle capsler, şunlar bunlar, paylaşımlar yapıyor. Biz de yaparız. Değil mi? Bir de Asil'le yaparız. Hazır konunun muhatabını yakalamışız. Yapar mıyız abi?
2: Abi
1: yayın sonrasında. Bir şarkıyı çalar, beraber onları söyleriz.
2: Ya,
1: onda nasıl şarkı sevgili Derya'nın ve Sefo'nun sözler.
2: Evet, sözler onun, müzik.
1: Hikaye ne? Bu yeni bir şarkı değil mi bu arada? Bir iki sene falan mı?
2: Ya şey, iki sene önce falan yapılmış bir şarkı. Yansıma'da Derya ile yaptığımız düette o çok sevilince bana abi sen de şarkı yap, bir tane yap, bir tane yap deyip bir stüdyoya girmiştik.
1: Hı.
2: Böyle arkadaşlarım Sefo, işte Emrah Karakuyu falan. Hı. Bir sürü şarkı yaptık. Sonra ben vazgeçtim abi şarkı yapmaktan.
1: Hı.
2: İki yıl önce falan.
1: Ya komple mi vazgeçtin?
2: Komple ya, böyle çok yoğun bir dönemde, aman şimdi şarkıyla mı uğraşacağız falan gibi. Sonra
1: adamın işi şarkı.
2: Ondan sonra
1: aman
2: işte bu yaz hadi çıkartalım bir şarkı dedik. Yani çok önce yapılmış bir şarkıydı.
1: Hı hı hı.
2: Öyle yani, şu anda onu...
1: Sen nasıl görüyorsun şeyler, etkileşim falan,
2: etkileşim
1: müthiş.
2: Etkileşim inanılmaz, ben hiç beklemiyordum böyle.
1: Böyle olmasını beklemiyor muydun?
2: Yok, hiç beklemiyordum.
1: İnsanlar bayağı video çekiyorlar, ediyorlar falan.
2: Abi,
1: sosyal
2: evet.
1: Medyada i̇nanılmaz. Paylaşıyorlar, sen de yayınlıyorsun.
2: Her yere yakışan bir şarkı oldu yani. Hı. Belediye de video çekebiliyor. Hı hı. İşte zayıflayan, şişmanlayan, bir sürü her şeye, her konuya gidiyor şu anda.
1: Hı hı.
2: İnanılmaz böyle 1,5 milyon falan video çekilmiş yani. 1,5 milyon.
1: Ciddi insan. Misin
2: evet.
1: Sen ya?
2: Öyle bir... şey var.
1: Zaten kısa zamanda sosyal şey video müzik platform YouTube'da yani kıvranıyorsak Allah'ını seversen
2: evet.
1: Biz de ya. Orada baya kısa
2: evet.
1: Zamanda
2: evet.
1: Muazzam bir görüntüleme aldı. Sen memnun musun peki? Hoşuna gidiyor mu?
2: Vallahi benim hoşuma gidiyor.
1: Güzel
2: abi.
1: De bir klip olmuş bu arada.
2: Evet, o klip de güzel oldu. Ben genel olarak hoşuma gidiyor. Yani son zamanlarda böyle ya şu mesela sound'uyla falan da böyle 2000'ler pop gibi aslında. Hı. Piyano
1: hı hı.
2: House gibi. Uzun zamandır böyle bir şarkı çıkmıyordu Türkiye'de.
1: Hı hı.
2: Yani hepimiz şeye telaşına girmiştik. Güncel olalım, güncel olalım, güncel olalım deyip aslında pop kaçırmaya başlamıştık. Hı. Yani ben aranjör olarak da bunu söylüyorum. İşte yeni bir şey deneyelim, yeni hı. olsun derken o bizim sevdiğimiz 2000'ler Türkçe pop sound'unu kaçırmaya başlamıştık.
1: Hı hı.
2: Bu arada sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki 2000'ler piyano pop sound'unu. Şimdi ben öyle bir şey denemek istedim. Arkadaşlarım şey dedi dinleyen bir. Oğlum bu risk yani, şimdi piano house ne alaka bu dönemde falan. Onun insanlar tarafından sevilmesini o benim hoşuma gidiyor.
1: Çok güzel bir şey. Çok
2: yani
1: güzel bir
2: şey. Yani o sound olarak hoşuma gidiyor şu anda. Yani insanların beğenmesi.
1: Klip de bu arada çok eğlenceli bir klip. Başladığı andan bittiği ana kadar evet. Abi alıp götürüyor. Oradan oraya evet, geziyorsun. Evet. Biz de seninle beraber gezip dolaşıyoruz yani.
2: Yani şarkıyı biraz aranjesini eski tutup biraz daha böyle kaliteli tutup klibi biraz daha kalitesiz demiyorum. Klibi biraz daha güncel tutmuş olduk aslında. Klip böyle
1: birbirini dengeledi aslında,
2: evet,
1: bakarsan.
2: Evet, aslında öyle bir denge oldu yani.
1: Peki şimdi bu tamam sıcağı sıcağına yeni ama arka planda sırasını bekleyen var mı? Yani
2: ya birçok şarkım var abi böyle. Daha sözleri yazılmadı. Ben çünkü şarkıları işte ilk başta altyapısını yapıyorum, sonra üstüne böyle benim kendi bir dilim var. Yani ağzıma oturan. Böyle kendim Türkçe olmayan, aslında hiçbir dili olmayan bir şekilde böyle.
1: Nasıl bir dil?
2: İşte böyle yani Ureta vale fareta tu valesa fareta mesela böyle. Kendim
1: sadece özgün, senin bildiğin
2: evet,
1: şey.
2: Kendi bil, kendimi yani kendim bildiğim böyle bir dilim var.
1: Siz de mi bilmiyorsunuz? Ya sen biraz anlıyorsun.
2: Böyle işte onları
1: kurs mu aldın, ne yaptın? Asilce.
2: Evet evet, Asilce gerçekten. Derya da iyi anlıyor beni bu dilim.
1: Ciddi misin
2: evet,
1: ya?
2: Evet evet. Böyle İspanyolca gibi de duyuluyor ama değil bazen. Bir atarım sana, dinlersin abi, bak çok
1: vallahi at.
2: Evet. Hatta Yansıman'ın öyle bir kaydı var. Benim ilk başta dilimden yapılıyor. Hı. Sonra üstüne Türkçe söz yazılıyor.
1: Ya bir şey söyleyeceğim.
2: Hatta Türkçe söz yazılamadı çok uzun bir süre. Samsun abi dedi ki ya bunu böyle çıkartın, altına alt yazı koyalım dedi.
1: Ben tam onu söyleyecektim. Böyle bir şey yapsanız aslında çok güzel olur.
2: Evet ya, öyle çıkaracaktık sözleri yazılamasaydı. Çünkü albüm yapılırken son hafta yazıldı sözler artık.
1: Hayır, biz bunu söyleyemeyiz de. Eşlik de edemeyiz.
2: Tabii yani, evet.
1: Hani Asil sahneye çıksa, bize mikrofonu uzatsa.
2: Abi ne güzel global bir sanatçı dinliyorsunuz.
1: Yani ben senin bile ilk haliyle söyleyebileceğin konuda
2: ben
1: şüpheliyim.
2: Evet. Onu ben de söyleyemeyebilirim.
1: O çünkü tamamen doğal çıkıyor
2: evet,
1: gibi.
2: Doğal çıkıyor aslında.
1: Müthiş bir şey.
2: Öyle şarkılarım var şimdi.
1: Hep böyle Masil? Yani hep önce altyapı, ondan sonra sözler. Gerçi hep böyle mi?
2: Abi önceden direkt sözlerin üstüne müzik yapıyordum. Yani Derya sözleri yazıyordu ya da başka bir arkadaşım. Onun üstüne, bu beni zorlayan bir şey. Yani bu çok zor bir şey.
1: Önce söz sonra müzik.
2: Müzik yapmak çok zor bir şey. Onu da yapıyorum bu arada. Öyle de çok hit şarkılar oldu yani Derya ile birlikte. Ama o çok zaman alan bir şey. Bu benim yaptığım sistemde biraz daha sound'u da takip edebiliyorsun. Yani sound'a söz yazıyorsun ya, böyle daha rahat oluyor aslında. Daha kolay yani, daha hızlı ilerliyor işimiz.
1: Çok güzel. O zaman yani buradan anladığımız, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte
2: hiç bilmediğimiz bir dilde.
1: Allah aşkına yap ya, vallahi billahi. Vallahi çok dikkat çeker. Evet. Çok güzel olur yani.
2: Bu rahmetli Özkan Uğur'un.
1: Tam onu diyecektim, evet, biliyor musun ya.
2: Öyle duyuluyor zaten.
1: Hakikaten ya.
2: Şarkılarım öyle
1: duyuluyor. Ama çok enteresan. Ben az önce söylediğimi geri alıyorum. Çünkü bu verdiğin örnekte onu herkes biliyor. Yani hepimiz söyleriz yani, evet, onu. Sen de öyle bir şey, evet, oluyor. Ama senin dil daha zor gibi geliyor bana.
2: Ya abi, yansımanın sonunda mesela kullanıyorum onu. Finalde sana hastayım bululup diyorum. Mesela bululup diye bir şey herkes de ezbere
1: biliyor. Ne demek abi bululup?
2: Ağzından o an çıkan bir şey benim yani.
1: Bululup. Türkçe karşılığı var
2: yok
1: mı?
2: Ha, yok. Şekilde yok. Evet.
1: Bululup. Müthiş.
2: Öyle onu kullandık mesela, insanlar biliyor şu anda, öyle söylüyorlar.
1: Çok güzel ya. Bu arada 0505-171-6656 hanımlar beyler, sevgili Asil canlı yayında konuğum. Abi, senin müzik hikayesi çok enteresan. Baban ısrarla sana akşam düğünde çal. Gündüz
2: sanayide çalış.
1: Sanayide çalıştın mı bu arada?
2: Sanayide çalışmadım ben.
1: Hiç çalışmadın mı?
2: Hiç çalışmadım.
1: Direttin mi yani?
2: Yani direttim değil. Aslında ben doğduktan sonra babam sanayideki dükkanını kapatıyor. Ama yani hayatı orada geçmiş yani. Adam soğuk demirci. Dükkanları var işte, elemanları var. Hala öyle devam ediyor. Hatta abim orada yetişmiş, çalışmış. Diğer abim de öyle. Ben doğduktan sonra artık kaynaktan falan gözleri böyle biraz bozulunca diyor ki ben yapmayacağım bu işi. Çocuklarım devam etsin. Sonra işte bana da böyle sanayide çalış sen. Akşam düğün çok seviyorsan müziği, akşam düğünlere gidersin diyorlar.
1: Onun da önüne geçmiyor. Bir iyi niyet var yani.
2: İyi niyet var abi. Ama adam ne yapsın abi? O küçük yer yani. O güzel bir hayat aslında orası için yani. Gündüz sanayidesin, geceleri düğünlerde.
1: Müzik olmasa hayatında yapar mıydın, öyle bir şey olur muydu yani?
2: Abi olurdu ya, neden olmasın ki? Ya olurdu. Zorunda kalırdık herhalde. Ne yapacağız ki başka?
1: Seni kaynak pensesiyle.
2: Evet yani. Şöyle. Vallahi olurdu. Ama o dönem işte o yani o küçük yerlerde o güzel bir meslek.
1: Senin böyle bir şeyin değil mi yani, hani bir zorlama durumu falan değil, sen istediğin alanda yürüdün, baban da tamam dedi herhalde en sonunda.
2: Yani
1: bir kırgınlık, bir dargınlık öyle
2: oldu,
1: bir şey
2: oldu yani, mu? Küçüktüm işte, 13 yaşında ben liseye girdim. Güzel sanatlar işte konservatuar sınavlarına babam girmemi istemiyordu çünkü.
1: Babaannen bile.
2: Evet
1: alın.
2: Evet, çünkü Manisa'yla yani Salihli'de doğdum. Ben Salihli'yle İzmir arası yine bir saat, bir buçuk saat var. Şimdi adam da haklı olarak diyor ki ben oğlumu şimdi 13 yaşında nasıl yollayacağım İzmir'e diyor. İzmir aslında büyük şehir yani.
1: Tabii.
2: Olara göre.
1: Tabii.
2: Küçük diyor, nasıl yapacak oralarda falan deyip gitmemi hiç istemiyordu. Sonra babaannem işte bana otobüs bileti alıp beni sınavlara yetiştirdi. Sınavları da kazanınca artık babamın arkadaşları falan da ya bu çocuk çok yetenekli, bırak bu çocuğu gitsin falan deyince öyle yurda yerleştim de hani öyle bir...
1: Asil, bu dönüm noktası diyebilir miyiz?
2: Dönüm noktası abi benim için, çünkü yani...
1: Babaannene sen mi konuştun bu arada?
2: Babaannemle ben konuştum çünkü çok üzüldüğümün farkındaydı. O da bu arada yani Avusturya'da yaşıyor. Böyle işte akrabalarımız gelir ya işte Almanya'dan iki haftalık tatil. O süreciydi kadıncağız.
1: Hadi ya, evet, gidecek yani geri.
2: Gidecek yani.
1: Allah Allah.
2: O sınav zamanına denk geldi onun.
1: Vay arkadaş ya.
2: Evet. Ki babaannem de yani işte hiç okuması yazması yoktur babaannemin yani. Ama öyle bir hani vizyonla bu çocuk gitsin, işte bu çocuk gitsin yapıp bana, babama söylemeden...
1: Baban
2: oraya yolladı.
1: Baban şimdi ne diyor peki? Şimdi
2: babam
1: nerede?
2: Şimdi çok gurur duyuyor yani.
1: Öyle
2: tabii
1: mi?
2: Yani o okula girdikten 1-2 sene sonra o da anladı tabii ki de yani.
1: Geldi mi konsere falan? Geldi.
2: Her konserime geldi.
1: Ciddi misin?
2: Çünkü o
1: abi ne var ya, ne hava basıyordur ha.
2: Tabii canım.
1: Ya zamanında çocuğun elinde tutmasaydın.
2: Aynen öyle.
1: İlla sanayi diye tutturdu vallahi, dedim müzik yap.
2: Babam şu anda öyle diyor olabilir. Ben zaten biliyordum ben, değil mi?
1: Çok iyi ya. Ya bu arada senin okulda abi yan

0: 4 yıl evet. sürdü. Ay, sıkıntılı ya.
1: Evet evet. O, ama çok eğlenceli. İyi ki olmuş yani. Şu anda mesela o günler için iyi ki diyorum. Çünkü sonra İstanbul'a geldim. Yine tek başıma geldim.
0: İstanbul'da. Sen İstanbul'a geldiğinde kimse yok muydu?
1: Kimse yoktu yine.
0: Kaç yaşındaydın?
1: 17
0: yaşında. 17 yaşında. Evet. Bu nasıl verdin peki?
1: Sınavlara girdim. İşte konservatuar sınavlarını İzmir 9 Eylül'ü kazanmıştım. Ya dedim ki ben İstanbul'a gideceğim. Zaten İzmir'de işte çalıştım, ettim. İstanbul'u da denemek istiyorum.
0: Hiç kimse yok. İyi bir cesaret.
1: Evet. Buranın sınavlarına girdim. Burayı da kazandım. Sonra buraya ben gidiyorum dedim. Babam da artık zaten o, çünkü lise döneminde de böyle işte liseler arası yarışmalar oldu, piyano yarışmaları, hepsinde birinci oluyordum. İnsanlar, ya babam da o konumu anlamıştı artık. Buraya gelmeme bir şey demedi, çok destekledi. Yani yine bir insan oğlu İstanbul'a gidiyor sonuçta, 17 yaşında.
0: Tabii canım.
1: Yani yine bir endişeleniyor ama destek oldu yani İstanbul konusunda.
0: Harika ya. Şimdi gelen bu arada mesajlar var, o mesajlara bakın. Ya sende var ya. Nasıl bir şey var biliyor musun abi? Böyle bir kere iştahlı bir gülmesi var. Abi öyle değil mi? Nasıl? İçten samimi. Çekingenliğini de belli ediyor yalnız. Çekingen mi insan mısın?
1: Çekingenim.
0: Değil mi abi?
1: Evet.
0: Her zaman.
1: Abi karşımdakine göre aslında biraz daha.
0: Sen mesela sahneye çıkmaya bile çekinmişsin.
1: Çekiniyorum.
0: Ya. Derya, sevgili evet, Derya'nın
1: evet. Hala zor. Çekiniyorum evet.
0: Niye?
1: Yani neden?
0: Abi sen sahne önünü mü istiyorsun,
1: abi
0: sahne arkasını mı?
1: Abi ben insanların gözüne bakamıyorum genel
0: olarak. Ciddi misin? Yok gayet güzel bakıyorsun.
1: Hayır mesela şimdi sizde böyle bir şey, sizin de yaklaşımınız bana bir çok samimi gerçek olduğu
0: sağ
1: için ben
0: varsın.
1: Onu hissedip size bu şekilde davranıyorum. Ama şimdi sahneye çıktığımızda abi şimdi şöyle şeyler yaşıyor. Atıyorum orada mesela konseri çok keyifli izleyenler de var. Ama o an çok mutsuz olan insanlar da var ya da kafası başka yere takık olan. Şimdi adam bana böyle bir bakıyor. Ya adamın aslında benimle bir derdi yok ama sanki benimle derdi varmış gibi hissediyorum. Adamın gözüne bakıyorum. Adam mutsuz. Hemen tedirgin oluyorum. Ben de gözlerimi kapatmaya başlıyorum. Şimdi insanlarla göz göze gelmemeye çalışıyorum.
0: Senin...
1: onun enerjisi, onun bakışı beni düşürüyor. Kafam oraya gidiyor 10 saniyelik ya. Yani.
0: Ciddi misin
1: evet,
0: sen ya?
1: Öyle şeyler
0: yapıyorum. Şarkı söylerken düşünür müsün başka şeyler?
1: Oo abi fermuarım açık mı kaldı acaba? İşte hani nasıl görünüyorum şu an? Her şey yolunda mı? Yani o bir buçuk iki dakikada var ya neler yaşıyorum ya anlatamam. Bir saatlik senaryolar var kafamda.
0: Var mı böyle yaşadığın enteresan bir şey peki? Yani fermuar açık kalmamıştır diye düşünüyorum da.
1: Yani açık kaldığı anlar oluyor. Mesela bunları yaşadım. Yani ilk dönemler yaşıyordum. Yani abi hep enteresan ya. Hani hangi birini anlatayım yani. Hep ben elimde telefonla sahneye çıkmışım. Unutuyorum telefonu.
0: Ciddi misin sen
1: öyle
0: ya?
1: Öyle şeyler var evet abi.
0: Allah Allah. Sevgili dinleyiciler, sevgili Asil Gök canlı yayında konuğumuz ve bir tebrik daha. Yıllar süren bir ilişkiyi resmiyete bağladınız yakın zamanda. Evlilik teklifi oldu.
1: Evet oldu.
0: Nasıl yaptın abi evlilik teklifini?
1: Abi ben...
0: Diz mi çöktün, ne yaptın?
1: Diz çökmedim, çöktüm mü ya?
0: Biraz yaklaşsana.
1: Çöktüm, videolar var.
0: Abi
1: tam
0: çok
1: hatırlamıyorum. Abi ha, çok nasıl? Duygulu bir andı ya. O anı ben hatırlamıyorum çok.
0: Ciddi misin
1: evet,
0: sen?
1: Evet.
0: Planlı değil miydi?
1: Planlıydı. Heh. Yani ama mesela son 4 yıldır yaptığım bir plandı bu. Benim hep bir aksilik oldu işte. Mesela deprem oldu. İşte yani çünkü bizim yani evlilik sonuçta bir maddiyat da isteyen bir şey. Biz de bu hayatımızı konserlerden geçindiriyoruz. Bir şey iptal oluyor, bir şey oluyor. Hep bir problem oldu ben bu sürece girdiğimde. Sonra bu sefer kimseye söylemedim.
0: Yani
1: evlilik teklif edeceğimi. Yani en yakınlarıma bile kimseye söylemedim. Sonra işte bir Ramazan mübarek günde orucumuzu açar açmaz böyle bir teklif ettim.
0: Ciddi misin
1: evet,
0: ya?
1: Öyle oldu yani.
0: Derya da beklemiyordu bu
1: o
0: arada.
1: O da beklemiyordu. Çünkü yani kızı iftarını açtı. Hani yani, hani daha güzel bir teklif bekliyor olabilir ama yani abi daha güzeli daha güzeli derken 10 yıl oldu yani anladın mı? Ben o yüzden ne oluyorsa olsun diye teklif ettim.
0: Ne dedi
1: beklemediği
0: peki?
1: Bir an oldu. Daha güzel değil mi?
0: Çok güzel bir anda ne
1: mesela
0: bileyim.
1: Paris'te falan olsa bekliyor yani zaten hani aşıklar şehri. Çok
0: Yani düşününce iftardan sonra da kimse
1: hayır diyemez.
0: Abi zaten diyememesi için bütün her şeyi de hazırlamışsın evet, zaten. Evet. Yani bir kere sabahtan akşama kaçacına.
1: Açacına. Tabii birden oldu bittiye getirdim. Şekeri mekeri yükseldi.
0: Ne dedi? Direkt tamam evet
1: tamam
0: dedi.
1: Tamam dedi ya.

0: Var ya bir de ben bir düşüneyim müşüneyim deseydi var ya, işte o zaman Allah. Seni şekeri görürdüm.
1: Sahura ben. Kadar beklerdik.
0: Tırnakları yiye yiye evin içinde dolanır durunur ondan
1: Allah
0: sonra.
1: Öyle oldu.
0: Düğün ne zaman kısmetse haberler. Şimdi sizin ilişkinizle ve sizin işte evliliğinizle insanlar Türkiye çok ilgileniyor abi. Bu evet, rahatsız abi. Ediyor mu sizi?
1: Yani rahatsız ediyor tabii.
0: Ediyor mu?
1: Yani öyle bir rahatsız, kötü olarak rahatsızlık değil. Şimdi o baskı yaratıyor ya insanda. Hı.
0: Sende özellikle.
1: Sende özellikle.
0: Ya bir an önce sanki artık.
1: Evet ya yani o baskı yarattığı için insan biraz takıyor. Hı. Tabii. Çünkü mesela yani fotoğraflarımız yayınlandı işte çok erken değil mi biraz tanısaydınız birbirinizi falan diye böyle capsler yapılıyor tabii onlar. Komik yani bence gülüyorum ben onlara. Ya bir baskı yaratıyor ama bu 2020 kaçtayız abi 2027'den önce.
0: Biz şu an mı kaçtayız?
1: Evet, 2026.
0: Sen kaç istersin abi? 2026'dayız kaç istersin? Söyleyelim olsun ya.
1: 2027'den önce yani 2026'da biz abi, evlenmiş oluruz inşallah.
0: 2026'da.
1: Evet.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet evet.
0: Abi 2026'nın bitimine bir şey kalmadı ha?
1: Evet evet ya inşallah.
0: Bak, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bitiyor. 4 ay var yani. Sen var ya kesin bir şey planlamışsındır.
1: Planladım.
0: Yeme bizi şimdi.
1: Tabii tabii.
0: Planlar
1: var planımız var ya.
0: Ciddi misin?
1: Dün tarihi belli.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Açıkladınız mı?
1: Söylersem Derya beni şey yapar. Bilmiyorum bu söylenebilir bir şey mi değil mi yani?
0: Bana ne?
1: O yüzden
0: ben de var ya asil ne olursun söyle.
1: O yüzden böyle bir risk
0: vallahi,
1: almak istemiyorum
0: şu an.
1: Vallahi bilmiyorum. Söylenebilir
0: neyse,
1: bir şey mi değil mi?
0: Dün tarihini aldık diyorsun.
1: Aldık abi ama bunu bilmiyorum.
0: Kesin korkuyor. Korkuyorsun.
1: Korkuyorum abi şimdi bu söylenebilir bir şey mi?
0: Yanlış kanaldan girdim. Onu da onu açık açık söylüyor.
1: Şimdi onu bilmiyorum söyleyeyim.
0: Tamam burada mı?
1: Yani... Ünlüler bunu söylüyor mu söylemiyor mu bilmiyorum abi.
0: Yorumlarınızı hangi kameradayız? Bir şey söyleyeceğim. Yakın zamanda mı peki?
1: Yakın zamanda tabii.
0: Ne kadar yakın zaman?
1: Sen hesapladın abi 4 ay dedin 4 ay için.
0: Tamam. Yurt içi mi yurt dışı mı?
1: Yurt içi.
0: Yurt içinde. Evet. Sade bir düğün diye haberler çıkıyor. Sade bir düğün olacak diye falan.
1: Valla çok sade olur mu bilmiyorum ya. Bence zaten çok sade olmalı ama bakalım. Bizim doğum günlerimiz bile abi nişan gibi olduğu için. Hmm. Biz seviyoruz. 300 doğum günü kutluyoruz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Habil...
1: Şey yani bu hani doğum günü harcadığınız paraları düğün harcasaydınız gibi bir şey bu.
0: Abi şimdi Habil ara ara bize şey gönderir. İşte lansmanlar gönderir. İşte mesela Derya Ulu Bostancı Gösteri Merkezi konseri diye gittik falan. Asil'le beraber izledik. Harikaydı bu arada abi. Helal olsun.
1: Abi, sağ olsun.
0: Demin düğün davetiyesi falan gönderiyor musun? Abi gerçi Derya Ulu'la Asil'in düğününe gitmek de ne bileyim şimdi sizin takım akı olaylarınız falan şeydir çoktur. Abi, ne bileyim baş edemeyiz falan.
1: Çok kötü değil mi? Beklemiyordum.
0: Olacak mı takı töreni?
1: Abi olur tabii ki de neden olmasın?
0: Tam Anadolu çocuğu çıktı ya. Nasıl?
2: Sepeti ben tutacağım.
0: Sepeti sen tutacaksın.
1: Tabii, arkamdan dolaşacaklar.
0: Bak beni çağır.
1: İnşallah. Vallahi.
0: Harbi çağırın beni ya.
1: Tamam çağırırız.
0: Valla şeyiniz yoksa böyle bir alt kriteriniz yoksa şunun hayır, altı olmuyor.
1: Canım, estağfurullah.
0: Bir de anons geliyormuş. Radyo Sputnik'ten. Okan Aslan'dan. Neyse hayırlısı olsun. Güzel yani yermer falan her şey belli
1: her
0: mi
1: şey
0: bu arada?
1: Her şey belli.
0: Valla evet, çok evet. Güzel ya. Allah tamamını
1: nazar
0: erdirsin.
1: Nazar değmesin. O yüzden çok bunu
0: tahtaya
1: konuşmayalım abi. Boş verin.
0: Yok yok. Allah nazardan saklasın. Tamam. Çekemeyenler de çatır çatır çatlasın. Efendim? Bir şey mi diyeceksin? Yok canım sana bakarak söylemedim ya. Allah Allah.
3: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te. Sevgili Asil Gök canlı yayında konuğum Okan Aslan'la gün ortası radyo programında. En azından hepinizin, çoğunuzun merak ettiği konuyu öğrendik. 4 ay içerisinde bir düğün gerçekleşecek. Nerede olduğu belli değil, tarih belli değil. Allah'tan gelinle damadı tanıyoruz da muhtemelen ben de düğünde olacağım. Artık çeyreğimi alır, gram alabilirim, bak söyleyeyim.
2: Abi yani hiç almasan da problem değil. Deep or dance, samimi geldim şu an, samimiyetsiz.
1: Hiç öyle bir şey yok. Var ya, kafamda ne canlandı biliyor musun?
2: Toparlayamadım ya.
1: Kafamda ne canlandı biliyor musun?
2: Tam da altın fiyatları abi ekranımızda var şu anda yani.
1: Düğünden sonra sevgili Derya'ya buradan selamlar, sevgiler olsun. Sevgili Derya ile beraber oturmuş, düğün görsellerine bak, kim ne takmış. Listeliyorlar falan.
2: Yok ya. Öyle yapmışız herhalde.
1: Yok, yapmazsınız zannetmiyorum. O kadife sesinle bizi büyülerken bir yandan da vloglardaki o saf haline kahkahalara boğuyorsun bizi. İyi ki varsın demiş. Ahmet Bey Eskişehir. İzmir Sibel Hanım. İzmir'den kucak dolusu sevgiler. Sahnede o devleşen sesinle kalbimizi çalıyorsun. Ve Derya ile olan espri atışmalarınıza da ayrıca kopuyoruz demiş. Böyle şeyler var. Sosyal medyada bayağı videolar yayınlıyorsunuz.
2: Evet.
1: Böyle insanlara haber olmadan, ya haberi olmadan değil de videolar falan çekiyorsun.
2: Evet.
1: Sonra güzel, eğlenceli olmuyor mu?
2: Ya abi önceden, yani şu anda öyle şeyler çekiyorum. Ya ben önceden böyle işte zaten ya benim bu zamana kadar şarkı yapmama, ben mesela Yıldız Silbe'nin proje albümünde Hastayım Sana diye bir şarkı söyledim ve toplam streami 100 milyon falan oldu. Bu klip çekmedim buna.
1: Hı hı.
2: Yani hep böyle
1: hala da yok.
2: Yani ben hep böyle kamera karşısında olmaktan rahatsızlık, yani o benim aşamadığım bir şeydi bu hayatta.
1: Ama aşman gerekiyor.
2: Aşmam gerekiyordu. Sonra ben, yani bir arkadaşım dedi ki oğlum, yani bir tane kamera alacağım sana. Sen bizimle konuşuyormuş gibi konuş. Bir tane kamera aldı. İlk biz de Derya ile Paris'e gitmiştik. Ben de kendi kendime konuşuyorum. Ya zaten çok şey, Derya ile bir arada olduğumuzda ben çok konuşuyorum. Böyle ben kendi kendime konuşurken o videoları da böyle editlemiş arkadaşım. Sosyal medyadan paylaşınca ya bu çok beğenildi, bizim Derya ile olan normal hayatımız. Ya biz normalimizi çekiyoruz aslında. Yani bu arada sadece biz değil. Bütün herkes bence bizim gibi zaten yani. İnsan eşiyle sürekli şakalaşır. Yani eşinle arkadaşındır aynı zamanda. Eğleniyorsan birliktesindir zaten.
1: Bu kadar zaman bu ilişkinin diri olmasının maşallah diyelim, gerçekten Allah'a nazarlardan saklasın. Sebebi ne? Yani sen ne olarak görüyorsun?
2: Abi sebebini ben bunu düşünüyorum. Yani insanları da tavsiye vermek gibi olmasın tabii ki de bu söyledim ama biraz aynı yöne bakmak lazım. Yani iş olarak, aşk olarak, kariyer olarak, hayat amacı olarak.
1: Harika, harika.
2: Hedef olarak. Hedef sonra amaç. Ya o aynı yere baktığın zaman bence ilişki yolunda gidiyor. Yani çünkü yani Derya başka bir hayat isteseydi, ben başka bir hayat isteseydim biz bir arada olamazdık zaten. Ne kadar birbirini sevsen de bu bitebilen bir şey.
1: Evet,
2: yani.
1: Evet.
2: Ama aynı yere baktığınızda yani bu hiç önemli değil yani istediğiniz şey.
1: Çok güzel. Bir de sizin yolculuğunuz bayağı süredir. Yani sadece aşk hayatınız olarak değil, birlikteliğiniz olarak değil, mesleki olarak da uzun bir birlikteliğiniz var zaten.
2: Evet.
1: Ama bunu o kadar güzel dengeliyor ve o kadar sağlam adımlarla ilerliyorsunuz ki vallahi diyorum, hep bir daha söylüyorum, maşallah. Allah nazarlardan sağlam, maşallah abi. Diyelim de sevgili dinleyiciler. Peki en çok nokta noktaya sinir olurum. Neyi mesela?
2: Ne? Saygısızlığa.
1: Saygısızlığa.
2: Evet.
1: Çok sinir oluyorsun.
2: Evet, sinir oluyorum.
1: Peki öyle bir şeyde karşılığını veriyor musun? Yani söylemen gereken bir şey varsa söylüyor musun? Yoksa hani...
2: Yok, hiç şey yapıyorum, engelliyorum. Ya da görmemezlikten geliyorum.
1: Sosyal medyada yapılan yorumlara falan bakıp böyle ulan şuna bir cevap yazayım falan dediğin hiç geçiyor
2: ya
1: mu içinden?
2: Ya abi mesela bak, o kadar şey ki bir çocuk bana mesaj atmış. Abi sen Allah'ın dilsiz kulu sayılırsın. Mesela bu mesaj bence çok komik. Yani orada işte şaka yapıyor. Mesela buna hiç alınmıyorum. Ama biri mesela yani şimdi örneğini de veremiyorum. Bundan daha
1: ağır bir şey yazıyor.
2: Ağır bile olmayan ama saygısızca o hadsizce gelen yorumları mesela hemen engelliyorum.
1: En doğrusu da bu değil.
2: Evet evet.
1: Çünkü
2: o samimi şaka, o gerçek, hani karşındakini incitmediğin aslında mizah yaptığın şey bana okey. Ama bir taraftan da işte atıyorum Derya bu adama nasıl bakıyor ya, adam şöyle gibi
1: Allah
2: şaka
1: Allah.
2: Atıyorum. Mesela öyle bir şaka yok yani. Onları hemen blokluyorum, engelliyorum.
1: Bir de Asil Gök, hani ben yeni tanıyorum ama çok samimi, çok kıymetli olduğunu burada
2: birebir
1: canlı gördüm. Sağ olasın. Duygusal da bir insansın evet. Bildiğim kadarıyla. Bunlara baktığın zaman demoralize de olur insan ister istemez. Neticede insansın yani.
2: Ya evet.
1: En temizini yapıyorsun.
2: Yani bu zaten o kameralar karşısına çıkmama sebebim biraz da aslında bu kötü yorumlar oluyor insanın hayatı. Çünkü yani ondan etkileniyorsun abi ister istemez. Hı hı hı. Etkilendiğim için ben hiç böyle bir şey yapmıyordum. Ama baktım ki abi yani iyi insanlar da var. İyi böyle yorumlar da geliyor yani. Biz onları görmezden, ya ben onları görmezden geliyormuşum. Sevenleri görmezden geliyormuşum.
1: Ne güzel.
2: Onu anladım şu
1: çok
2: anda
1: güzel,
2: yani.
1: Çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Bu insanlar kişinin kendisine değil Asil. Bizlere de kötülük yapıyor. Neden biliyor musun? Çünkü... müzik en ihtiyacımız olan şeylerden biri değil mi abi? Konsere gideceğiz, eğleneceğiz. Yani düşünsene o konsere gelen binlerce insanın, az önce sen söyledin, kim bilir ne problemi var. Kredi kartı borcu var, kirası var, şuyu var, buyu var, sevgilisinden ayrılmış falan. Ne hikayeleri var? Onları bir kenara bırakıp sadece bir iki saatini iyi geçirmek,
2: evet,
1: için oraya geliyor. Sen o anları bize yaşatan insanlara da bunları yaşatmamak evet. lazım yani. O yüzden sanat önemli. Nokta noktadan çok korkarım.
2: Fareden diyormuşum abi.
1: Diyormuşum ya, derken?
2: Şeyden neyden korkarım? Büyük konuşmaktan korkarım. Evet.
1: Konuşur musun? Konuştun mu?
2: Yani konuştum. Hep başıma da kötü şeyler geldi büyük konuştuğumda. Mesela ona çok dikkat etmeye çalışırım.
1: Konuşup çekmeyi mi bahsediyorsun?
2: Evet. Yani yok ya, yani insanın başına gelir abi o söylediği şey yani.
1: Ha, söylediklerine büyük, dikkat evet, etmesi
2: söylediklerine
1: lazım.
2: Söylediklerine dikkat etmesi lazım. Çünkü o ağızdan çıktı an artık şey gibi, farz oluyor gibi bir şey yani. O oluyor.
1: Benim hayatımın merkezi nokta noktadır.
2: Müzik.
1: Müzik.
2: Evet.
1: Derya demedi burada.
2: Bilmiyorum. Derya da biliyor bunu.
1: Hadi ya.
2: Derya da biliyor bunu. Ya hatta... Neyse tamam geçtim.
1: Ya abi ne tamam
2: diye
1: tamam, ondan
2: abi.
1: Sonra.
2: Unuttum bile şu
1: unuttum
2: an.
1: Unuttum ya. Bir şey söyleyecekti söylemedin. Bak bir şey söyleyecektim.
2: Ya Derya da mesela işte şeyi çok sever ya. Yani tekne tatiline bayılır. Hı. O böyle onu suya at... Hani hayatını suda geçirebilir.
1: Gördüm zaten sosyal medyada.
2: Geçen de ben şey dedim. Derya ben mi tekne mi dedim. Şey dedi bana. Ya böyle kritik sorular sorma dedi. Çok güldü ona.
1: Abi sana şarkı yazmış. 2 sene sonra öğrenmişsin. Evet, ben şarkının abi. Sözlerine dün baktım.
2: Baktım abi, ne kadar ağır değil mi?
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak Habil. Dedim ki soruyu yazdım. Derya seninle ilgili bu şarkıyı yazmış abi, sonra soruyu sildim ulan dedim, yok bunu sorma dedim, çok fena sözler yazmış.
2: Hangi abi. Şarkı abi?
1: İşte sana yazdığı şarkı var ya, neydi onun adı?
2: Abi hepsini bana yazıyor neredeyse.
1: Abi yok, şu içinde bir sürü şarkının ismi gelmedi aklıma.
2: Güzel ya,
1: canavar
2: kör,
1: canavar yetiştirdim, helal olsun.
2: Elime sağlık, ben ne halt ettim. Hı. Kendime bir canavar yetiştirdiler. Hı. Bana mı aferin ama şimdi beni beğenmez olmuş. Hı. Bırak bakmasın istersin, ensem onu dönük oradan konuşsun.
1: Hadi buyur bakalım. Ne yaptın? Abi, ne
2: hiçbir şey yapmadım ya. Ben zaten yani mesela bunu hani bir şey yapmış olsam bana yazıldığını anlarım hemen.
1: Hı.
2: Bir şey yapmadığım için bence bunu 2 sene sonra anladım.
1: Bir dakika, anladın mı? O söyleyince fark ettim.
2: O söyleyince fark ettim.
1: Fark ettin. Evet. Direkt söyledi çünkü ben canavarına
2: evet,
1: yazdım diye.
2: Evet. O söyleyince
1: sonra, siz ondan sonra bu konuyu konuştunuz mu? Derya niye böyle bir şarkı yazdın diye falan.
2: Yani konuşuyoruz zaten. Ya şimdi o sözleri yazıyor abi. Ben çok geç anlıyorum. Çünkü benim ilk başta dikkat ettiğim şey hep böyle müziği oluyor. Yani anladın mı?
1: Biz erkekler öyleyiz ya.
2: Ya mesela şöyle bir şey abi, düşünsene sana Derya işte şey ensem ona dönük oraya konuşsun diye söz yazıyor. Sen de onu okuyorsun, eline gitar alıyorsun. Kadının seni hani yerden yere vurduğu şarkıyı besteliyorsun ve farkında olmadan. Anladın mı? Böyle bir olabilir mi ya? Ayıptır ya.
1: Sen de ona yaz.
2: Ben yaza abi, ben iki cümleyi bir araya getiremiyorum.
1: Abi biz hep beraber, ama yok ben girmeyeyim abi, yok o topa ben girmeyeyim.
2: Ya en acısı da o değil mi? Sana böyle laflar söyleniyor, sen de üstüne beste yapıyorsun.
1: Bir şey söyleyeceğim, çok kötü bir şey de. Sen diyelim ki böyle bir şarkıyı yazsan kim söyler? Derya söyler mi bilmiyorum çıkıp bunu şeyde sahnede.
2: Abi, yok söylemez mesela. Yani.
1: Söylemen lazım.
2: Ya evet söylemez.
1: Abi şu arkadaşlardan bir tane çeksene sana zahmet. Onların içinde onu komple alabilirsin. Çek bir tane abi sana zahmet. Sorular var
2: onun
1: içinde.
2: Açayım mı abi?
1: Aç. Konserlerde o mikrofonu eline alıp devleşmeni izlemek harika. Derya ile birbirinizi yukarı çekmeniz de çifttir diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Ya bu arada var ya, kendinden geçiyorsun ya. Ve muazzam bir ses. Çok güçlü bir ses ya.
2: Abi teşekkür ederim.
1: Öyle değil mi hakikaten?
2: Ya kendimden geçiyorum. Evet, gözlerimi kapattığım için öyle görünüyor.
1: Kimseyi görmedi. O abiyi görmek için o muhtemelen. Yani,
2: ama ben genel olarak müziği çok seviyorum. Yani sadece şarkıcılığı değil ama. Yani ton masterliği. İşte mixi. İşte o sahne kurulumu. Bütün led görselleri, ışıkları şeyde, da ben yazarım
1: her
2: yani.
1: Her şeyde var mısın?
2: Evet, her şeyi ben yaparım. Seviyorum çünkü. Yani müziği genel anlamda seviyorum. Sahne prodüksiyonunu seviyorum.
1: Ekip kaç kişi bu arada?
2: Bizim ekip 30-35 kişi var.
1: Şaka yapıyorsun. Evet. Vay be.
2: Yani hepsiyle de ilgilenirim tek tek. Bütün hayatlarını bilirim.
1: Ben bunu hep soruyorum. Konserden evvel değil mi abil? Bir arka tarafta koşuşturma ondan sonra ki sevgili Derya'nın oğlunun konserleri mesela Bostancı'dakinde, orada sen var mısın? Önce bir kısa bir video.
2: Evet.
1: Efektler falan.
2: Mesela oranın
1: inanılmaz.
2: Işıkları işte videoları tamamen ben yapıyorum yani, seviyorum. Hı. Genel olarak işte o şarkıcılıktan geldi ya, kendini kaybetmeden. O şeyi abi, komple müzik tarafını ve görsel tarafını ben çok seviyorum ve hepsini yapmak istiyorum.
1: Şey çok enteresan geldi bana. Ekibi biliyorum. Ekibin kimin ne yaptığını bilirim, takip ederim. Evet. İlgilenirsin ya. Evet, bu çok güzel bir şey ya.
2: Yani çünkü çok abi aynı yerden ekmek yiyoruz.
1: Harika.
2: Aynı yerde uçuyoruz. Yani annemizi babamızı görmüyoruz. Hep bir aradayız. Hı-hı. Onların problemleri, onlar da çünkü benim sorunlarımla ilgileniyorlar.
1: Ne güzel ya.
2: Yani,
1: asil.
2: Ben de onlarınkiyle ilgilenmeyi seviyorum.
1: Çekirdekten gelmek dediğimiz şey herhalde bu, evet, olsa abi. Gerek ya. Vallahi helal olsun. Sizin düğünde bu arada müzikli falan olacak mı? Siz söyleyecek misiniz? Bir şeyler yapacak mısınız? Evet. Bari onu söyle ya.
2: Ya vallahi abi, benim düğün anlayışım komple eğlenmektir. Hı. Yani böyle şarkı falan söylemek orada bence çok yersiz olur. Hı. Yani inşallah öyle bir şey yapmayız.
1: Ondan da tam emin değiliz.
2: Ya şüpheli, her şey şüpheli.
1: Hocam bak, yalnız düğüne giderim, ben söyleyeyim. Zorla kendimi davet ettirdim.
2: Buyurun ne demek, estağfurullah.
1: Şimdi bak, Derya ile beraber bir şey söyleyeyim mi? Bak, Derya ile evde konuşurken Okan Aslan vallahi ısrar etti, adam yayında bir şey de söylemedi. Vallahi hayır diyebilirdi Nasil. Sen mi yapıyorsun? Sen mi yapıyorsun isteği? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Abi ne diyor soruda?
2: Sahnede olmak, milyonlarca kişinin canlı izlediği dev bir sahnede mikrofon sana uzatılsa ve sadece 30 saniye olsa dünyaya vereceğin mesaj ne olurdu? Abi tam benlik soru var.
1: Hadi bakalım ya, neymiş o?
2: Benim için bunu anlamam için bir daha kovalıyorum. Benim bu konsepti geçsek olur mu şu an?
1: Abi boş ver, tamam.
2: Abi ne olurdu biliyor musun, dünyaya vereceğim mesaj? Ya çok kısa bir ömrümüz var bence. Yani zaman algısı bize göre biraz fazla geliyor. Kısacık, çok hızlı geçen. Kimse kimseyle kavga etmesin.
1: Helal olsun.
2: Kimse kimseyi öldürmeye kalkmasın bu.
1: Vallahi helal olsun ya, süpersin. İstanbul'dan kocaman sevgiler. O ses tonun ruhumuzu dinlendiriyor. Derya ile olan uyumunuz bu sektördeki en favori şeyimiz demiş. Cemre Hanım göndermiş.
2: Teşekkür ederim Cemre Hanım, sağ olun.
1: Asil çok iyi. Bir dakika ya, ben şu gözlüğü bir takayım abi ya. Vallahi billahi ya. Asil çok iyi bir solist. Ayrıca çok yakışıyorlar. Yalçın Savaş göndermiş. Size de iyi yayınlar demiş.
2: Sağ olsunlar, teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Salihli'den kolay gelsin. Sizi dinliyorum demiş.
2: Çok selamlar, benim memleketim.
1: Senin memleketin. Gidiyor musun oraya peki?
2: Elimden geldikçe gidiyorum. Yani böyle denk geldikçe gitmeye çalışıyorum. Çünkü ben orayı çok seviyorum. Yani her sokağını çok seviyorum.
1: En inanılmaz böyle etkisinden kurtulamadığın konseri nerede verdiniz? Ya burası çok iyiydi dediğin, onu unutmam.
2: Salihli'di abi.
1: Salihli'de
2: yani
1: mi?
2: Çünkü yani böyle bir çıktım sahneye, herkes arkadaşım. Düşünsenize böyle 10 bin 15 bin kişi var. Hı. Herkesi tanıyorum.
1: Allah Allah.
2: Evet, çok enteresandı o duygu.
1: Siz mi çağırdınız?
2: Yo abi, herkes tanır beni sahnede. Küçük yerler olduğu için böyle. Yani tanışmasan bile kesin adamı görmüş oluyorsun zaten.
1: Muhteşem yani bir şey.
2: Öyle bir şey.
1: İlk sahneyi hatırlıyor musun Asil? Senin ilk çıktığın sahneyi.
2: Aa, ben 7 yaşında başladım sahneye.
1: 7 düğünlerde, evet, biliyorum. Evet. O hikaye çok komik ya. Evet. Erkeklerin alınmadığı muhafazakar çevrenin düğünlerinde.
2: Popülerdim o dönem.
1: Bir de bir şey söyleyeceğim. Sen bir ara kiloluydun galiba.
2: Evet.
1: Kaç kiloydun?
2: Bir 90 kiloları falan.
1: 90 kilo. Evet. Nasıl verdin Asil?
2: Abi valla işte hırs. Ha. O ya, ben bir şeyi yapıyorsam full artık yaparım. Sporu da öyle yapıyorum. Hı. Yani. Mesela geçen sene bir spor yaptım. Günde iki kere, hı, gidiyordum spora. Hı. Acayip büyümüştüm, böyle fit olmuştum. Hı. Ya bende öyle bir şey var. Bir şeyi seviyorsam sonuna kadar yaparım artık. Hı. Öyle bir durum.
1: Bu 90 kilo ne kadar süre önce?
2: Ya 2 yıl önce falan.
1: 2 yıl önce, evet, 90 kilo mu? Evet. Ciddi misin
2: çok
1: sen?
2: Çok eski değil.
1: Yemek yemeyi seviyor musun?
2: Yemek yemeyi ya ben hiç ayırt etmem. Her şeyi yerim.
1: Senin yemek ne?
2: Kuru fasulye, pilav.
1: Tam Anadolu çocuğu ya. Sanayi sana gelmiş, evet, ya. Abi. Vallahi sanayi tozunu yutmuş ya. Ama şimdi kuru fasulye pilav da
2: cacıkla
1: yenmez mi
2: biraz
1: ya?
2: Biraz pul biber üstüne.
1: Of ya. Vallahi billahi ya. Yemek yapar mısın abi?
2: Hiç yemek yapmam abi.
1: Bilmiyor musun?
2: Keyif almıyorum.
1: Yani. Derya nasıl yemek konusunda?
2: Derya çok iyi. Yani ben mesela spor yaptığım dönem sadece Derya'nın pilavını yiyebiliyorum.
1: Öyle mi?
2: Biliyordum yani. O kadar hem zararsız hem de bu kadar lezzetli yapamazsın yani. Yani ya lezzetsiz olur, faydalı olur, hı, ya da tam tersi. Hı. Ama Derya ikisini bir arada güzel meçliyor yemeklerde.
1: Vay be. Çok iyi ya. Şöyle bir... Alışveriş. Sever misin abi alışveriş? En abi, çok ne alırsın?
2: Ya benim öyle dönemlerim var ya. Çok alışveriş yaparım. Hı. Sonra bir yıl yapmam.
1: Bir dakika, alışveriş yaparken kıyafetten falan bahsediyorsun?
2: Evet, kıyafetten bahsediyorum. Siz, hı, neyden bahsediyorsunuz?
1: Ya ne bileyim, kimine mesela alışveriş deyince ben genelde müzikal şeyler alıyorum diyor da, böyle aletler.
2: Aa, öyle, benim o bağımlılığım var. Teknoloji ve müzik aletlerim. Hı. Hı. Sürekli bir şey alıyorum. Hı. Ya onu azaltmam lazım.
1: Kıyafet peki hani her şeyi giyiyor musun? Bol, dar,
2: her
1: kafana
2: şeyi
1: göre.
2: Abi.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: En son ne hediye aldın ve en son ne hediye verdin abicim? Hazır yakalamışım sorayım ya. Asil, samimi bir adam yakalamışım böyle.
2: En son Derya'ya mikrofon aldım.
1: Mikrofon.
2: Derya da bana galiba bir synthesizer aldı.
1: Mikrofon aldın?
2: Evet.
1: Derya'ya?
2: Evet.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: Bir şey de diyemedim ya. Vallahi billahi ya. Ne alaka ne? Abi?
2: Nasıl
1: mikrofon.
2: Yani?
1: Ne bileyim, mikrofon zaten yok mu sizin ekipman?
2: Hayır yani insanın kendi bireysel mikrofonu olmalı.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Bir dakika, Derya Ulun şimdi konserlerde kullandığı, evet, mikrofon senin aldığın,
2: evet,
1: mı?
2: Evet, benim aldığım mikrofon.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: Ne kadar oldu abi bunu alalı?
2: 7 ay falan mı?
1: 7 ay. Biz Bostancı Gösteri Merkezi'ne geldiğimizde onu mu kullanmıştı o
2: zaman? Bir öncekini de ben aldım mesela. Ya biz şöyle hediyeleri seviyoruz. Yani onu kullanabilecek, işte işine yarayacak. Hı hı. Yani biraz kendini üst level'a çıkartabilecek. Mesela o da bana Sizer alıyor. Hı. Benim daha iyi iş yapabileceğimi bildiği için. Öyle, çünkü ne bileyim, ayakkabı almak, çanta almak, bunlar, hı, bana çok boş gelen
1: böyle
2: şeyler.
1: Böyle para verip de ulan buna çok para verdim dediğim bir şey oldu mu hiç?
2: Bilmiyorum abi.
1: Gerek yoktu falan filan diye. Hı. Olmadığı için. Ne kadar vaktimiz var Simge? Var daha, güzel, tamam. Şimdi yeni tarzlara açık mısın Asil? Mesela saç stilini değiştirmek, ne bileyim, ondan sonra farklı tarz kıyafetler, gerçi bunu az önce söyledik. Var mıdır öyle, rahat mısındır o konuda?
2: Yani aşama aşama olmasını tercih ederim.
1: Nasıl yani?
2: Kendim yani yavaş yavaş bir şeyleri değiştirmek. Yani bir anda böyle saçlarım mor olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle bir şey değil de yani, yavaş yavaş.
1: Yani
2: böyle.
1: Onu pek düşünmek istemiyorum.
2: Böyle hani... severim yani değişikliği, hı, ama yavaş olmasını isterim.
1: Kendinde sevmediğin bir huyun var mı?
2: Çok çabuk etkilenmem her şeyden.
1: Öyle mi?
2: Evet. Çok etkilenirim.
1: Derya'nın sende sevmediği bir huyu var mı?
2: Bu.
1: Vay arkadaş. O neyi sevmiyorsa ben de onu sevmiyorum. O neyi seviyorsa
2: ben de
1: onu
2: seviyorum.
1: O da ya
2: haklı. Diyor ki hemen etkileniyorsun bir şeyden. Etkilenme kadar. Biraz, hı, şey ol der. Ben de sevmem bu huyumu. etkileniyorum genel olarak yani.
1: Ama insan böyle şeyleri de değiştiremez gibi. Kolay bir şey
2: öyle
1: değil yani.
2: Öyle yaratılmışım gibi. Ya, vallahi ya değiştiremezsin ama biraz geliştirebilirim bu davranışlarımı. Hı. İnşallah geliştiririm.
1: İnşallah. Çabalıyor musun?
2: Çabalıyorum bunun için. Yani.
1: Ay be, çok güzel ya. Şimdi bu arada nasıl, radyoyu beğendin mi? Burayı iyi buldun
2: çok
1: mu?
2: Güzel,
1: memnun
2: vallahi
1: kaldın mı vallahi?
2: Çok memnun kaldım.
1: Gerçekten.
2: Gerçekten çok memnun kaldım.
1: Senin memnun olman bizim için çok önemli çünkü.
2: Teşekkür ederim.
1: Enstrüman piyano mu?
2: Evet.
1: Başka?
2: Piyano yani neredeyse tüm enstrümanları çalıyorum çünkü.
1: Aa.
2: Çalıyorum değil de merakım var.
1: Hı.
2: İnsan meraklı olduğu bir şeyi zaten öğrenir.
1: Hı hı.
2: Ya ben de meraklı olduğum için bütün aletlere yatkınlığım var diye.
1: Hı hı.
2: Tabii ki de profesyonel virtüözite olarak hiçbirini çalamıyorum.
1: Hı hı.
2: Ama seviyorum.
1: Süper. Şimdi kelime aklına ilk gelen şeyleri soracağım sana. Piyano.
2: Bitti abi o iş. Baştan bitti. Piyano hayatım gibi bir şey.
1: Biz daha önce bir sakatlık falan oldu mu?
2: Evet.
1: Yaşadığın bir talihsizlik falan. Evet. Bir bardağa vurma olayı mı oluyor?
2: Evet,
1: mu?
2: Bardağa vurma.
1: Niye vurdun bardağı?
2: Ya abi 21-22 yaşındasın.
1: Sinirlendin.
2: Ya. İnsanın öyle şeyleri.
1: Ay niye sinirlendin?
2: Hiç hatırlamıyorum bile, biliyor musun? O kadar basit bir konuydu.
1: Hadi ya.
2: Evet.
1: Ondan sonra düzeldi mi peki?
2: Ondan sonra düzelmedi. Çünkü benim hayalim piyanist olmaktı.
1: Olmaktı.
2: Evet. Ondan sonra eski performansıma hiç gelemedim.
1: Hı-hı.
2: Yani çünkü tendon kopunca ve sinirler kopunca onun yerine gelmesi biraz mümkün değil. Yani çünkü ameliyat olduğumda doktor bana şey demişti. İşte ben piyano çalabilecek miyim diye sorduğumda, bir de yaşım duygusalım.
1: Hı-hı.
2: Asilcim hani kaşık çatal tutabilirsin.
1: Allah Allah.
2: Evet, öyle bir şeyden. Ama şimdi şükürler olsun. Yani bundan paramı kazanabiliyorum.
1: Çok şükür. İşlerimi
2: yapabiliyorum.
1: Çok şükür. Çok şükür.
2: Hayat beni yani piyanistlikten başka bir yere
1: evrildi.
2: Belki
1: yani
2: de hayırlısı olan buydu.
1: Hayat.
2: Hayat.
1: Zaman.
2: Sınırlı.
1: Sınırlı.
2: Evet.
1: Mektup.
2: Eski.
1: Eski.
2: Evet.
1: Derya.
2: Hayat.
1: Ay. Siyah.
2: Beyaz. Beşiktaş diye bağırıyorum.
1: Var mıdır futbolla ilgili?
2: Evet abi, Fenerbahçeliyim.
1: Fenerbahçelisin. Evet. Ha güzel. Para?
2: Araç.
1: Araç. Çok var mı bu arada?
2: Para mı?
1: Ha.
2: Abi şükür herkes kadar çok geçinebiliyoruz.
1: Şükür idare ediyoruz. Tatil.
2: Hayat.
1: Sürekli. Hayal.
2: Yakan.
1: Yakan.
2: Tarihinin şeyi gibi.
1: Komik.
2: Hayat.
1: Aa, sosyal medya.
2: Hayat. Bu kaç? Dört. Bu kaç? Dört.
1: Şöhret.
2: Şöyle, yani belirsiz.
1: Belirsiz.
2: Evet.
1: Ama sen şimdi çok tanınıyorsun, söyleyeyim yani.
2: Teşekkür ederim.
1: Vallahi öyle ya. Yani. Sokağa çıksan şimdi Asil Gök falan bir sürü.
2: Ya tanıyor insan.
1: Yaşıyorsun değil mi o evet, şeyleri? Evet. Fotoğraf yani, çektim yani şunlar bunlar evet, falan.
2: Gözükmemeye çalıştıkça artık bu seneden sonra insanlar tanıyorlar. İsmimi biliyorlardı genelde.
1: Bu seni benim rahatsız ediyor mu?
2: Ya bu herkesi rahatsız eder bence.
1: Hmm.
2: Ya böyle bir hayat.
1: Bir rahat olmak istiyorsun.
2: Rahat
1: insan
2: olursun ya. Ben mesela evden çıkıp böyle kendi kafama göre yürüyordum.
1: Hı. Şimdi yürüyemiyorsun.
2: Şimdi kendine dikkat ediyorsun abi ister istemez. Ayakkabını bir şeyine. Anladın mı böyle.
1: Tabii canım, bitirirler adamı.
2: Ona dikkat ediyorsun.
1: Hemen fotoğrafı çekip bak böyle böyle çıkmış yani, altına eşofmanı geçirmiş evet, evet, öyle çıkmış falan diye.
2: Ya ondan değil de biraz daha böyle hani ne bileyim yürüyüşüne. Heh. Normalde ben savruk savruk yürürüm mesela, sağa sola bakarım. Şimdi biraz daha ciddi biraz daha ciddi takılıyorsun yani.
1: Arkadaş.
2: Siz soru sordun. Heh. Yine hayat diyeyim yani.
1: Sputnik.
2: Tabii. Sputnik.
1: Radyo Sputnik.
2: Valla buraya gelirken böyle çok şey geldim ya. Biliyorum radyoyu ama ya nasıl bir yere gidiyoruz şimdi hani sürekli bir şey tedirgindim. Hani öyle mi olacak böyle mi olacak var mı falan diye biraz da şeyim ya böyle anksiyetelerim var ya. Ama buraya gelince ve sizi görünce çok rahatladım. Çok güzel bir yer.
1: Süpersin yani. Ya. İnşallah yeni projelerde de bekleriz o zaman.
2: İnşallah gelirim diye tabii ki de. Neden gelmedin?
1: Süpersin. Çok teşekkür ediyorum
2: sen
1: Gidasi.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına, yüreğine, ayağına sağlık.
2: Sağ
1: İyi ki varsın. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Asil Gök canlı yayında konuğumdu. Güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki dedi, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Yeni bir haftanın ilk gününde Ankara'dan merhaba. Seri Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan, bir programla daha karşınızdayım. Ankara'da bugün peş peşe toplantılar yapılıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın gündemi oldukça yoğun. Önce Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na başkanlık etti ve kurul toplantısında 7 Eylül'de açıklanması beklenen 2027-2029 dönemi orta vadeli plan hazırlıkları ele alındı. Bunun yanı sıra ekonominin gündemindeki gelişmeler değerlendirildi. 4. yılına giren dezenflasyon programının hedefleri de gözden geçirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gündemindeki diğer önemli toplantı ise 2 hafta önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi ve bu teklifin mecliste kabulü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanmasının ardından bu kanunun en önemli, en kritik kurullarından birisi olan Takip ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı. Cevdet Yılmaz aynı zamanda bu kurulun da başkanı. İşte bu kurul ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Kurul üyesi bakanlar var. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı. Bunun yanı sıra MİT Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri de kurul üyesi. İşte kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Çünkü bu kurulun görevi sürecin ilerleyişini takip etmek, silahların teslimini, sahadaki gelişmeleri izlemek ve buna göre oluşturacağı alt komisyonlarla da yakından işleyişin denetimini yapmak. Bu çerçevede kurul bünyesinde adli işlemler, sosyal uyum ve rehabilitasyon, başvuru ve kayıt gibi silah teslimi ve bu silahların envanterinin oluşturulması gibi bir takım alt komisyonların da oluşturulması bekleniyor. Diğer taraftan bu komisyonla eş zamanlı olarak DEM Parti İmralı heyeti sözcülerinin yaptığı açıklamaya bakılırsa Abdullah Öcalan'ın da içinde yer alacağı Silahsızlanma ve Siyasallaşma Kurulu adı altında bir kurul daha oluşturulacak ki baştan itibaren İmralı heyetinin ve çözüm süreciyle ilgili müzakereleri yürütenlerin taleplerinden bir tanesi Abdullah Öcalan'a bu süreç için bir tanınmasıydı. Anlaşıldığı kadarıyla çerçeve yasada yer almamasına karşın böyle bir alt kurulun oluşumuyla da Abdullah Öcalan'a bir anlamda çerçeve yasayla ilgili sürecin yürütülmesinde bir resmi statü de kazandırılmış olacak. Kaldı ki İmralı Adası'ndaki cezaevinin yanında yeni bir binanın inşa edildiği ve Abdullah Öcalan'ın da çalışmaların koordinasyonunu, özellikle PKK tarafına yönelik koordinasyonu buradan yönetip yönlendirileceği kulislere yansıyor. Bu yönde bilgiler dile getiriliyor. İşte bugün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki bu kurulun yapacağı toplantı, oluşturulacak alt komisyonlar ve muhtemelen sonrasında şayet kamuoyuna çalışmalarla ilgili bir yazılı açıklama yapılırsa bu açıklamanın içeriğinde satır aralarında yer alacak bilgiler önemli. Şu ana kadar Milli Güvenlik Kurulu'nun teyidi yönünde kesin bir kararın çıkması gerekiyor. Çerçeve yasanın uygulanması ile ilgili. Bu sürecin de en az 2-2,5 ayı alabileceği belirtiliyor. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu işte bu Cumhurbaşkanlığında oluşturulan takip ve değerlendirme kurulunun çalışmaları, sonrasında ortaya çıkacak tespitler, silahların tamamıyla teslimi ve imhası, örgütün kendisini lağvettiğinin tescil edilmesi gibi gelişmelerin ardından Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanarak bu konudaki kararı netleştirecek. Bu kararın resmi gazetede yayınlanması ardından da işte 6 aylık yasadan yararlanma, cezaların ertelenmesi, infazın ertelenmesi, hapis cezalarının 5 ila 10 yıl arasında ertelenmesi gibi adımlar atılacak. Ama dediğim gibi bugün Cumhurbaşkanlığında Beştepe'de Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıyla artık ilk adım atılıyor. Türkiye uzun yıllar 1984'teki Eruh baskınıyla başlayan terör sürecinde 42 yıllık oldukça iç barışı tehdit eden bir kanlı dönem yaşadı. On binlerce insanını kaybetti, trilyonlarca dolara varan ekonomik kayıplar yaşandı. Adeta bir nesil terör içerisinde doğdu ve terör içerisinde 40'lı yaşlarına kadar geldi. Şimdi bugün bir kapı aralandı ve bu kapının ilk kilidi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda açılıyor. Ama diğer taraftan sınırlarımızda savaş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat ayında İran'a karşı başlattıkları operasyon, saldırı hareketleri ve İran'ın da bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri müttefiki ülkelerde bulunan üslere, enerji hatlarına yönelik karşı saldırıları, bütün bunlar zaman zaman ateşkeslerle, zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın işte İran'la anlaştık türündeki açıklamalarıyla süreç kesintiye uğradı, ateşkes umutları doğdu, barış umutları doğdu, ancak arkasından tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin daha şiddetli saldırıları gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump aslında ülkesinde İran Savaşı ile ilgili oldukça sıkıntılı bir tablo yaşıyor. Kamuoyu araştırmaları Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunun İran Savaşı'na desteğini ve dolayısıyla Trump'ın da bu konuda uyguladığı politikalara bakış açısının negatife dönüştüğünü ve desteğin en alt seviyelere indiğini gösteriyor. Buna rağmen Trump geri adım atmıyor. Kaldı ki Şubat ayından bu yana devam eden saldırılar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ordusunun roket, silah ve diğer envanterlerinde ciddi azalmalar yaşandığı da yine özellikle Amerikan medyasına yansıyan bilgiler arasında. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump işte bugünden itibaren İran'a karşı savaşla ilgili son kozunu oynamayı kararlaştı. Onda oldukça sert bir açıklama yaptı. İran'a tarihin bugüne kadar gördüğü en büyük ekonomik misillemeyi başlatıyoruz dedi. Bugüne kadar yapılan savaş, saldırı, diğer çatışmaların da ötesinde İran'ın ekonomik olarak çökertileceğini ve yok edileceğini duyurdu. Amerikan Hazine Bakanı Bessette yaptığı açıklamada açıklanacak duyuru yaptırımların, diğer finansal ve ekonomik uygulamaların İran'ın tüm can damarlarını, ekonomik can damarlarını keseceğini, rejimin ve İran ekonomisinin çökertileceğini dile getirdi. Bütün dünya bir anlamda dikkat kesildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik açıklayacağı bu ekonomik tedbirleri bekliyor. Bütün piyasalar bu açıdan alarma geçmiş vaziyette. Para piyasalarında, enerji piyasalarında, borsalarda Amerika'nın İran'a yönelik tarihin en ağır ekonomik yaptırımı olarak nitelenen bu adımların sonuçlarını tartışmaya başlıyor. Fakat diğer taraftan İran'da eğer ekonomik savaş bu şekilde sürdürülürse Hürmüz Boğazı'nın kapısına kilit vuracağını ve bir damla petrolün bile Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyeceğini açıkladı ki dünya enerji piyasalarına petrol ve doğalgaz tedarikinin %20'sini aşan bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor. Tabii Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra bölgedeki diğer kritik boğazlar, Babülmendeb Boğazı, Sina Yarımadası'ndan geçen Kızıldeniz ve bütün bu deniz yolları da bir anlamda tehdit altında. Fakat Trump kararlı görünüyor. Şimdi Trump'ın ilan ettiği bu ekonomik savaş aynı zamanda üçüncü ülkeleri de ilgilendiriyor. Çünkü Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, dedi ki şayet bizim İran'a başlatacağımız bu ekonomik savaşta İran'la parasal, ticari, enerji ve diğer alanlarda ilişkilerini sürdüren üçüncü ülkeler tarafından desteklenmezse ve tüm dünya ülkeleri İran'la ticaretlerini kesmezse o ülkelere de tıpkı İran gibi en ağır yaptırımlar uygulayacağız ki bu ülkelerin başında da biliyorsunuz yıllardır İran'la sınır komşusu olan ve İran'a yönelik ambargolardan zaman zaman olumsuz etkilenen ülkelerden birisi olarak bizim ülkemiz geliyor, Türkiye geliyor. Çünkü İran'la petrol ve doğalgaz anlaşmalarımız var uzun vadeli. Bu ülkeyle sınır ticaretimiz, tır geçişlerimiz oldukça yoğun, milyarlarca dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri geçmişte önceki yönetimler döneminde İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarda Türkiye'ye bazı özel muafiyetler, istisnalar tanımıştı. Özellikle Türkiye-İran komşuluğu ve sınır ticareti Türkiye ekonomisinin olumsuz etkilenme boyutu göz önünde bulundurularak Türkiye'nin talepleri bir anlamda kabul edilmişti. Fakat asıl İran'ın en büyük enerji tedarikçisi konumunda olduğu iki ülke var: Çin ve Hindistan. Çin bugün yaptığı açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'a yönelik yaptırımlar konusunda uyardı. Bugüne kadardan sonuç alınamadı. Bundan sonra da alınamaz ve bu önlemlerden, yaptırımlardan vazgeçilmeli. Bu sonuçta İran halkını cezalandırmaktır dedi. Çünkü İran'ın en büyük petrol pazarı Çin. Ardından da Hindistan geliyor, hem doğalgaz hem petrol anlamında. Şimdi Trump'ın İran'da bu bağları kopartmayan ülkeleri de aynı şekilde yaptırımlarla tehdit etmesi açısından konu değerlendirildiğinde Hindistan ve Çin'in tavrı oldukça önem kazanıyor. Daha önce benzer bir yaptırım uygulamasında Çin de Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı değerli maden ihracatını durdurma kararı almıştı ve Trump'a geri adım attırmıştı. Çünkü Amerikan teknoloji şirketleri dünyanın en büyük değerli mineral ihracatçısı Çin'den gelecek bu ürünlere muhtaç durumda. Bunun yanı sıra Çin dünya ticareti açısından da çok ağırlıklı bir ülke. Hindistan 1 milyar 400 milyonu bulan nüfusuyla yine gerek teknoloji anlamında gerekse dünya ticaretindeki payı açısından önemli bir ülke. İşte bu iki ülkenin İran'la çok özel ilişkileri var. Petrol ve enerji tedariki başta olmak üzere. Amerikan tehditleri, üçüncü ülkeleri de bu yaptırımlarla cezalandırırız yönündeki açıklamalar İran ve Hindistan tarafından ne kadar ciddiye alınacak, buna ne kadar uyulacak? Tabii o da yaptırımlar tümüyle uluslararası kamuoyuna açıklandıktan sonra belli olacak. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan tablo, Çin ve Hindistan'ın bu yaptırımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pek de uyma eğiliminde olmadıklarını gösteriyor. Türkiye yine bir istisna sağlayabilir mi kendisi için İranlı ticaret açısından? Bölge ülkeleri ne yapar, nasıl bir tavır takınır? Burada tabii Irak ve Suriye'nin konumu önemli. Çünkü bugüne kadar İran'a yönelik ambargolarda bu iki ülke İran yönetimine destek olmuşlardı. Ancak Suriye'deki yönetim değişikliğinden sonra, Esad rejiminin devrilmesinden sonra Şara yönetimi İran'a karşı biraz daha mesafeli, fakat Irak

tamamıyla ekonomik açıdan çökertilmesi, Hürmüz Boğazı'nın tümü ile kapatılması ihtimalinin belirmesi Avrupa açısından da enerji tedariki yönünde bir takım krizleri tetikleyebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan bir hafta kadar önce Katar televizyonuna verdiği beyanatta Avrupa Birliği'nin artık Türkiye için stratejik öncelik olmadığını ifade etmesi, bugüne kadar aynı konuda gerek Dışişleri Bakanı gerekse Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu Türkiye'nin öncelikleri arasında Avrupa Birliği üyeliği stratejik önemdedir değerlendirmeleriyle birlikte ele alındığında farklı bir yönelişi bir anlamda ifade ediyor. Kaldı ki Avrupa Birliği uzun süredir hazırladığı Türkiye raporlarında Türkiye'nin AB kriterlerinden, müktesebatından hızla uzaklaştığını, demokrasi ve devlet ilkelerinin zedelendiğini ve mesafenin açıldığını söylüyordu. Zaten 2016'dan bu yana tam üyelik süreciyle ilgili müzakereler de donmuş vaziyette. Herhangi bir ilerleme yok. Vize kolaylığında ve diğer konularda da herhangi bir gelişme kaydedilebilmiş değil. Son açıklanan raporda da yine yargı bağımsızlığı, düşünce ve ifade özgürlüğü, demokrasiye yönelik eleştiriler yer almıştı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması 2005'te başlayan Türkiye-Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde bir anlamda yeni bir aşamayı da ifade ediyor. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile daha fazla yakınlaşırken bir taraftan da işte Mekke Anlaşması gibi Suudi Arabistan'da Mısır, Suriye ve Irak'la Irak'la devreye sokulan anlaşmalarda olduğu gibi biraz daha yönünü Orta Doğu'ya ve Orta Doğu'daki ABD işbirliğine çevirmiş gibi görünüyor. Bu da önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye'nin dış ticaretinde, ihracatında, ekonomik alanda %60-70 paya sahip Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeni bir mesafe, yeni bir uzaklaşmaya uğraması sonrasında nasıl bir sonuç yaratacak, onu da dediğim gibi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak şunu vurgulamakta yarar var. Avrupa Birliği de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadelerine fazla itiraz etmiyor. Çünkü onlar açısından da zaten Türkiye'nin tam üyeliği kabul edilebilir bir şey olarak görülmüyordu. Neredeyse 60-70 yıldır Türkiye'yi tam üyelik konusunda çeşitli kriterlerle, bahanelerle zaten oyalamayı tercih ediyorlar. Avrupa Birliği açısından Türkiye'nin mesafeli ve stratejik bir ortak el altında tutulması olarak el altında tutulması, Avrupa Birliği sınırlarının güvenliği, mülteci akınının önlenmesi gibi olanaklar sağlandığı müddetçe Avrupa Birliği açısından artık Türkiye'deki demokratik sürecin gerilemesi, hukuk devletindeki sıkıntılar, sorunlar pek de o kadar önemli görülmüyor anlaşıldığı kadarıyla. Tekrar ekonomiyle ilgili başlıklara dönecek olursak, dünya ekonomisindeki bu gelişmeleri sizlere aktardıktan sonra öncelikle şunu vurgulayalım. Belki dinleyicilerimiz arasında vergi mülk olan, iş yeri olanlar vardır. Bir süre önce yürürlüğe konulan vergi ve sosyal güvenlik kurumu borçları ile ilgili yeni yapılandırma düzenlemesinde biliyorsunuz 72 aya kadar vade olanağı tanınmıştı bu borçlar için. Trilyonlarca liralık vergi borcu ve yine trilyonlarca liralık sosyal güvenlik kurumu prim borcu söz konusu mükellefler açısından bugüne kadar defalarca yapılandırma olanakları getirildi. Bu borçlar taksitlendirildi, taksite bağlandı ancak uygulanan faiz öylesine yüksek ki birkaç taksit sonra yapılandırmalar otomatik olarak bozuluyor. Burada da yine vade 72 aya yani 5 yıla çıkartıldı bu borçların ödenmesi için ve süre 31 Ağustos'ta doluyor. 31 Ağustos'a kadar başvuranlar bu olanaktan yararlanacaklar. Maliye Bakanlığı bir indirim de yaptı. Bu yapılandırmalarda uygulanacak faizi %29'a çekti ancak bu yine çok yüksek bir faiz oranı. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman eğer önümüzdeki yıl enflasyon %15 olacaksa, 2028'de %9'a inecekse 5 yıl süreyle %29 faizle vergi ve sosyal sigortalar kurumu prim borcunun yapılandırılması mükellefler açısından çok ciddi bir faiz yükü anlamına geliyor. Bu açıdan da başvuruların 31 Ağustos'ta bitecek olmasına karşın ne kadar mükellef başvurulacak?

0: başvuracak. Bu faizle 5 yıl adeta sabitlenmiş %29 faizle bu borçları ödemeyi kaç kişi kabul edecek onu göreceğiz. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü sık sık bu konudaki duyurularını yineliyorlar ve mükellefleri 31 Ağustos mesai saati bitimine kadar 72 ay vadeli 5 yıllık bu vergi ve sigorta primi borçlarından borçlarını yapılandırma olanağından yararlanma konusunda davet ediyorlar. Bu da ciddi bir imkan. Sevgili dinleyiciler, Merkez Bankası Mart ayından bu yana faiz indirimlerine ara verdi. Nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası gerek uluslararası piyasalarda ortaya çıkan etki, gerekse enerji fiyatlarının olağanüstü yükselmesinin de yarattığı enflasyonist yansımalardı. Bu nedenle de faiz indirimlerine ara verdi Merkez Bankası. Mart ayından bu yana politika faizi %30'da tutuluyor. Ancak politika faizi %37'de tutulmasına rağmen Merkez Bankası haftalık repo ihalelerini de durdurdu 1 Mart'tan bu yana ve gecelik borçlanma yöntemine geçti. Gecelik borçlanmada da bankaların fonlanması %40 faizle yapılıyor. Yani bir anlamda 1 Mart'tan bu yana faizler 3 puan artırılmış durumda. Her ne kadar faiz artırdık denilmese de faiz indirimi durdurulurken diğer taraftan gecelik borçlanma faizi üzerinden bankalar fonlandığı için de fiili faiz %40 düzeyinde uygulanıyor. Bankalar da %40'la Merkez Bankası'ndan sağladıkları bu kaynakları %60'a varan faizlerle ticari ve ihtiyaç kredisi olarak kullandırıyorlardı. İşte Merkez Bankası hafta sonu bir açıklama yaptı. Dedi ki ben 1 Mart'ta başlattığım bu uygulamayı sonlandırıyorum. Haftalık repo ihalelerine yeniden başlıyorum. Bunun anlamı bankaların yeniden %37 politika faiziyle fonlanacağı. Bu da örtülü bir faiz indirimi olarak görülüyor. Piyasalar bunu bu şekilde yorumladı. Artık gecelik %40'lık faiz yerine %37 politika faiziyle bankalar fonlanacak. Hemen bir faiz indirimi beklentisi oluştu. Ancak burada önemli olan ve dikkat edilmesi gereken nokta şu. Merkez Bankası bu adımıyla bir anlamda Eylül ayındaki toplantıda faizleri gözden geçirebileceği mesajını verirken asıl Ekim ayındaki para politikası kurulu toplantısında bir faiz indiriminin gündeme gelme ihtimalinin güçlü olduğu değerlendirmelerini yapmak mümkün. Fakat burada dediğim gibi asıl dikkat çekici nokta ve dikkat edilmesi gereken aşama şayet %37 faizli haftalık repo ihaleleri başlatılıyorsa Merkez Bankası bankaları fonlama sürecinde bunu ne kadar kullanacak? Yani bankalara sağladığı fonların yine büyük bölümünü %40'lık gecelik faiz üzerinden yapmaya devam ederse bu sadece kağıt üzerinde kalacak bir uygulama olabilir, öyle görülebilir. Ama diğer taraftan şayet fonlamanın ağırlığı haftalık repo ihalelerine ve %37'lik politika faizine kaydırılırsa bu da önümüzdeki aylarda yeni bir faiz indiriminin sinyali olarak değerlendirilebilir. Nitekim yabancı bankalar bu kararın hemen arkasından yaptıkları değerlendirmelerde Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar Ekim ve Aralık aylarında birer puanlık faiz indirimi yapacağını tahmin ediyorlar. Bu yönde tahminler açıkladılar ve yıl sonuna kadar da politika faizinin %35'e indirileceği öngörüsünde bulunuyorlar. Tabii bütün bunlar şu anki tablonun herhangi bir olağanüstü gelişme olmadan devam etmesine bağlı. Programın başında sizlere vurguladığım gibi şayet Amerika Birleşik Devletleri İran ekonomisini çökerteceği iddiasıyla, tüm can damarlarını keseceği iddiasıyla başlatacağını duyurduğu yeni ekonomik önlemlerle piyasaları sarsarsa bu beklentiler yine bir süre daha ertelenebilir. Çünkü daha önce de bu tür ateşkes imkanları ortaya çıktığında benzer beklentiler ortaya çıkmıştı. Hemen şunu da vurgulamakta yarar var. Merkez Bankası bugün aldığı bir başka kararla da Çarşamba gününden itibaren, 26 Ağustos'tan itibaren fonların anlık ve sürekli transferi sözcüklerinin baş harflerinden oluşan FAST ve kamuoyunda da FAST olarak bilinen hızlı para transferindeki limitleri 100 bin liradan 300 bin liraya çıkarttığını duyurdu. Burada tabii şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. 3 kat arttırılan 24 saat süreli günün her saatinde yapılacak para transferlerinin 3 kat arttırılması aslında 100 bin liralık transferlerin paranın değer kaybı, piyasalardaki gelişmeler ve artan maliyetler sonrası anlamsız hale gelmesinden de kaynaklanan bir süreç. Ancak 300 bin liralık transferlerle bu süreç önümüzdeki günlerde çarşambadan itibaren yeni bir aşamaya geçiyor ki Merkez Bankası'nın açıkladığı Ağustos ayı sektörel enflasyon beklenti anketinde de bu yöndeki beklentilerin pek olumlu olduğu söylenemez. Çünkü piyasaların enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için %23 olurken reel sektör %32, hane halkları ise %45,5'luk bir enflasyon bekliyorlar ve Türk lirası dışında birinci öncelikli yatırım tercihleri olarak altın öne çıkıyor. Bunu da vurgulayalım çünkü TL'deki değer kaybı bu şekilde devam ettikçe fast limitlerinin 3-4 ay sonra 500 bin liraya çıkmasını da şaşırtıcı olarak değerlendirmemek gerekir diye düşünüyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Sevgili dinleyiciler, programın başında Takip ve Değerlendirme Kurulu Türkiye'deki terör süreciyle ilgili yeni bir imkan, 42 yıl sonra ortaya çıkan yeni bir fırsattan söz etmiştim. İşte Türkiye gibi İrlanda'da da 1916'dan beri yoğun bir terör süreci, IRA örgütünün yürüttüğü bir terör süreci yaşandı. On binlerce, yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Kuzey İrlanda'da özellikle bu olaylar yoğunlaştı. On binlerce çocuk, genç bu savaşın kurbanı oldu. İşte İrlandalı gruptu Cranberries. Daha sonra İngiltere ile İrlanda arasında varılan anlaşmayla bu terör süreci sona erdikten sonra bu sürecin acılarını toplum bu yaraları sarmaya çalışırken özellikle çocukların uğradığı travmalar, psikolojik kayıplar şarkılara da sözlere de yansıdı. İşte Cranberries Zombie isimli bu şarkısında İran'ın yürüttüğü bu kanlı terör saldırıları ve İrlanda iç savaşıyla ortaya çıkan toplumsal tabloya dikkat çekmek istiyor, dinliyoruz.

The Cranberries çaldı ve söyledi Zombi Yaşayan Ölüler şarkısıydı. İrlanda'da 100 yıla yaklaşan terör sürecinin çocuklar üzerinde yarattığı travmayı anlatan, zihinlerinde, beyinlerinde savaşla, çatışmayla doğuyorlar diyen bir şarkıydı ve İrlandalı çocuklara ağıt niteliğindeydi bu şarkı. Tıpkı Türkiye'de 42 yıllık terör sürecinde pek çok insanımızın benzer travmaları yaşaması gibi. Sevgili dinleyiciler, Hazine Ağustos ayında 3 tane sabit faizli borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. 12 Ağustos'ta ve 19 Ağustos'ta gerçekleştirilen bu ihalelerde 581 gün, 1708 gün ve 3304 gün vadeyle sabit faizli borçlanmaya gidildi. 581 günlük sabit faizli borçlanmanın vadesi 2028'de dolacak ve faiz yüzde kaç dersiniz? %41,68. Yani 2028'e kadar hazine aldığı bu borç için yıllık %41 faiz ödeyecek. Oysa şu anda politika faizi %37, gecelik borç verme faizi %40. Ama 2 yıl boyunca hazine %41,68 faiz ödemeyi taahhüt etti sabit olarak. 1708 gün vadeli ikinci borçlanma ihalesinin, sabit faizli ikinci borçlanma ihalesinin vadesi 2031 yılı Haziran ayında dolacak ve bu süre içerisinde hazinenin ödeyeceği sabit faiz ne kadar? %39,29. Ve son olarak 3304 günlük 19 Ağustos'ta yapılan ihalede %35,12 yıllık sabit faizle hazine bir borçlanma daha gerçekleştirdi. Bunun da vadesi 2035 yılının Eylül ayında dolacak. Yani 9 yıl 10 yıl sonra bu sabit faizli borcun vadesi dolacak ama 10 yıl boyunca hazine yıllık %35 faiz ödemeyi garanti etti bu borçlanmada. Şimdi o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Sabit faizli borçlanma ihalelerini hazine sık sık gerçekleştiriyor. Bunun iki nedeni olabilir. Ya enflasyon hedeflerinin tutacağına hazine de inanmıyor, ekonomi yönetimi de inanmıyor. Eğer son açıklanan Merkez Bankası enflasyon raporunda 2027 yılında enflasyon %15'e düşecekse, 2028 yılında %9'a düşecekse, nasıl hazine 10 yıl 2035'e kadar yıllık %35 faizle borçlanıyor? Veya nasıl 2028'de enflasyon %9 olacaksa nasıl %41 sabit faiz vermeyi garanti ediyor? Yani şu anki mevcut faizin bile üzerinde bir faizle, yıllık sabit faizle borçlanıyor hazine. Oysa Merkez Bankası ve orta vadeli program diyor ki 2028 yılında enflasyon %9'a düşecek. Kamuoyuna açıklanan tahminler %41 sabit faiz demek, %9'luk enflasyon hedefinin neredeyse 5 katına yakın bir faiz. Böyle bir faizle borçlandığınız zaman 2028, 2031, 2035'e kadar falan sürelerde %41, %39, %35 sabit faizle eğer Türkiye hazinesi borç alıyorsa, bu gelecek nesillerin üzerine çok ağır bir faiz yükü bırakmak anlamına geliyor. Şöyle baktığımız zaman burada iki ihtimal düşünebiliriz, iki ihtimal söyleyebiliriz. Az önce söylediğim gibi ya açıklanan bu enflasyon hedefleri ya tutarsa hesabıyla kamuoyuna duyuruluyor. Hani tutmasa da nasıl olsa revize ediliyor. İşte 2 puan arttırılıyor, 3 puan arttırılıyor. Geçen programda da vurguladım. Ocak ayında %16 olan enflasyon hedefi işte 13 Ağustos'ta açıklanan enflasyon raporunda %26'ya yükseldi. Yani 10 puan arttı yılbaşından bu yana. Dolayısıyla ha tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz ama biz en azından şu anda ihtiyacımızı karşılayacak borcu hazır bulmuşken yüzde kaç faiz istiyorlarsa verelim de alalım bu parayı mantığıyla belki hareket ediliyor. Ya da mevcut ekonomi yönetimi, ya ben şu günkü şu andaki çarkımı döndüreyim, bu parayı bir alayım, borcumu alayım da 2035'te kim iktidarda olur, 2028'de kim iktidarda olur veya 2031'de o dönem kim iş başında olur, onlar düşünsün bu faizi nasıl ödeyeceklerini. Belki de böyle bir yaklaşım dile getirebiliriz.
getirmek mümkün. Ancak hangi yaklaşım olursa olsun gerçekten sabit oranlı böylesine yüksek faizlerle 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık vadelerde borçlanmak toplumun üzerine, gelecek nesillerin üzerine ağır bir faiz yükünü bugünden yığmak anlamına geliyor. Ve o gün belki toplumsal refah için kullanılacak kaynakların bugünden bu faiz, sabit faizlerle, bu olağanüstü yüksek sabit faizlerle ipotek altına alınması ve şimdiden bu kaynakların daha kazanılmadan, hazineye girmeden, vergiler ödenmeden, ülke milli geliri artmadan bugünden çok ciddi faiz yükünün ekonominin üzerine bindirilmesi anlamına geliyor. Kaldı ki Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 6 ayda yapmış olduğu vergi denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. 5,5 milyon vergi mükellefi, gelir vergisi mükellefi beyanname vermişti bu yıl. Bunu gerçekten çok övünerek açıkladı Hazine ve Maliye Bakanlığı. İlk defa bu kadar yüksek sayıda mükellef gelir vergisi beyannamesi verdi, 5,5 milyon. Ama şöyle bir baktığımız zaman 6 ayda denetlenebilen mükellef sayısı 33.445 olmuş. Yani binde bir bile değil. Diğer taraftan bu yapılan denetimlerde, incelenen beyannamelerde 354 milyar liralık matrah farkı ortaya çıkmış. Yani sadece 33 bin denetlendiğinde ortaya çıkan matrah farkı 354 milyar lira. Yani 354 milyar liralık düşük gelir beyan edilmiş. Diğer 5 milyon 550 bin beyannameyi düşündüğünüz zaman düşük beyan edilen, gerçek dışı beyan edilen, gerçek gelir üzerinden vergi ödemeyen mükelleflerin matrah farkını siz hesap edin, trilyonlara ulaşıyor. Geçen yıla göre bu matrah farkı %57 artmış. Geçen yıl yapılan denetimlerde 225,5 milyar liralık bir matrah farkı tespit edilmiş. Şimdi Gelir İdaresi Başkanlığı beyannameleri incelediği zaman bazılarını yapay zeka ile inceliyor. Yapay zeka buluyor, diyor ki ya bu beyannamedeki bazı gelirler gerçek dışı, yani bu kadar düşük gelir elde etmiş olamaz bu kişi. Bu da bu kadar düşük gelirle bu yaşantının idame ettirilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bir taraftan beyannameli mükelleflerin beyan ettiği gelirler arasındaki bu düzeye varan matrah farkı, diğer taraftan da işte ücretlilerle sabit gelirlerin daha bordrolarında kaynakta kesilen vergilerini karşılaştırdığımız zaman bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi vergi denetim rakamlarıyla vergi adaletsizliğinin boyutları, gerçek gelirlerle beyan edilen gelirler arası olağanüstü uçurum ve bir anlamda beyan edilmeyen, vergisi ödenmeyen yüz milyarlarca liralık gelirin bir taraflarda tutulduğu ve insanların bu sayede çok ciddi servetler biriktirdiğini söylemek mümkün. Nitekim resmi veriler de bize bunu gösteriyor. Evet, yine bir mücadele alanı. Az önce çocukların yaşadığı terör ve yarattığı travmayı ağıta dönüştüren İrlanda şarkısını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Safarat asıllı şarkıcı Yasmin Levy, İbranice, Arapça, İngilizce, Türkçe, İspanyolca pek çok dilde söylediği şarkılardan bir tanesini, Muher Kadını, sizlerle paylaşıyorum. Bu da toplumumuzda her gün yüzlercesi, onlarcası şiddete uğrayan, öldürülen, cinayete kurban giden kadınlar için yazılmış bir ağıt, kadınlara yönelik mücadele çağrısı. Muher Kadını.

0: Sefaret şarkıcı Yasmin Levy, İspanyolca söyledi, muher kadın, her zaman kadın, güçlü kadın, susmayacaksın. Susarsan, affedersen, unutursan, savaşmazsan, görmezden gelirsen, ölürsen, her şey ölür. Yaşayacaksın, büyüyeceksin, hatırlayacaksın. Kimsenin ama kimsenin seni yenemeyeceğini hiç unutmayacaksın. Evet, Yasmin Levy'nin kadınlara, şiddete uğrayan, öldürülen, cinayete kurban giden kadınlara yazmış olduğu bir parçaydı bu da. Bunu da sizlerle paylaştık.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Sevgili dinleyiciler, önceki programlarımızda zaman zaman konkordato ilan eden, iflas eden şirketlerdeki artışı vurguluyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açılan kapanan şirket istatistikleriyle ilgili verileri, ticaret mahkemelerinin konkordato ve iflas kararlarıyla ilgili verileri, bu alanda 2024-2025 yılının tamamına yansıyan rakamlardan çok daha fazla sayıda şirketin bu yılın 6-7 ayında iflas ettiğini ya da konkordato ilan ettiğini gösteriyor. Şirketler tarafında tablo bu ama asıl küçük esnaf ve sanatkar kesiminde de tablo oldukça vahim. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu her ay esnaf sicil kütüğü verilerini yayınlıyor. Bu verilere baktığımız zaman Ocak-Temmuz döneminde 7 ayda 71.169 esnaf iş yerini kapatmış. Günde ortalama 300 esnaf iş yerini kapatmak zorunda kalmış. Gazetelerde klasik başlıklar görüyoruz zaman zaman. İşte esnaf kapısına kilit vurdu, kepenk indirdi ve benzer başlıklar. Ancak bu başlıkların arkasında çok somut ve acı bir gerçek var. Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan bu küçük ve orta boy işletmeler, esnaf işletmeleri on binlercesi birden şu ana kadar kapanmış durumda. Tabii bir de şöyle bakmak gerekiyor. Bunların bazıları aile işletmeleri. Tek başına bir bakkal, bir kasap, yanında iki tane yardımcısı, çırağı çalışan bir atölye. Bunun gibi işletmeleri düşündüğünüz zaman 71.169 esnaf 7 ayda iş yerini kapatmışsa, kapısına kilit vurmuşsa, ortalama bir kişi olarak düşündüğümüzde 71 bin kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor bu. Gelirsiz kalması anlamına geliyor. En az iki kişinin bu iş yerlerinde çalıştığını varsaydığımızda 140-150 bin kişinin işsiz kalması, gelirsiz kalması anlamına geliyor. Küçük esnafın, sanatkarın, küçük ve orta boy işletmelerin KOBİ olarak da nitelendirilen 8-10-15 işçi çalıştıran iş yerlerinin kapanma sayısındaki bu veri oldukça vahim. Aynı şekilde anonim şirketlerin, limited şirketlerin iflas ve konkordatolarındaki artış kadar, en az onlar kadar vahim bir veri. Ocak'ta kapanan şirket, Ocak'ta kapanan esnaf sayısı %1,47 artarken Nisan ayında bu oran %24,3'e çıkmış. Şubat ayında %27 oranında olmuş esnaf iş yeri sayıları. Açılan iş yeri sayısı ise Ocak-Temmuz döneminde %8 azalmış. Yani 184 binden 169 bine inmiş. Yani açılan iş yeri sayısı azalırken kapanan iş yeri sayısındaki artışın ulaştığı boyutlar artık toplumun, ekonominin orta direğini oluşturan esnafın da küçük işletmelerin de yavaş yavaş ekonomiden çekildiklerini ve bu çekilmeyle birlikte her ne kadar açıklanan işsizlik rakamlarında işsiz sayısı düşmüş gibi görünse de resmi işsizlik rakamlarında her zaman vurguladığımız gerçek işsizliği yansıtan atıl iş gücü verilerinin %30'larda olması da bu sicil kütüğü verilerindeki rakamlarla doğrulanıyor. Çünkü kapanan 71 bin iş yeri, az önce de vurguladığım gibi, 71 bin kişinin işsiz gelirsiz kalması demek. En az 2-3 kişinin çalıştığını varsak da buralarda 150-200 bin kişinin işini, gelirini kaybetmesi anlamına geliyor. Bu sürdürülemez bir tablo. Burada da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu zaman zaman iktidara çağrıda bulunuyor. Esnafın derdine çare bulun, Kredi faizlerini düşürün, esnaf kefalet kooperatiflerinin sağladığı kredilerde indirime gidin, ödemesiz dönemleri arttırın diye. Ancak anlaşıldığı kadarıyla şu anda esnaf da çaresiz durumda, çareyi iş yerini kapatmakta, kapısına kilit vurmakta buluyor. Tablo böyle olunca da tabii nüfus neden artmıyor, evlilikler neden artmıyor, gençler neden evlenmiyor diye düşünüyoruz. Buna çözümler üretiyoruz. İşte aile yılı ilan ediyoruz. Üç çocuklu aileleri teşvik etmek için çağrılarda bulunuyoruz. Hükümet zaman zaman bu konuda açıklamalar yapıyor. Doğurganlık oranının düştüğünden yakınlıyor. Tablo böyle olunca insanlar gelecekte kuracakları yuvanın geleceğini göremeyince bu tablo giderek kötüye gidiyor. İşte hükümet de bunun için, daha önce hatırlayacaksınız, gençlere evlilik kredisi diye bir kampanya başlatılmıştı. 150 bin lira evlilik kredisi veriliyordu. Yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle bazı yeni düzenlemelere gidildi. Burada işte çocuk sayısını arttırmak ve genç evliliği teşvik etmek için yeni adımlar atıldı. Oluşturulan aile ve gençlik fonundan sağlanacak kredilerde genç yaşta evlenenlere, şayet karı koca ikisi de 18-25 yaş arasındaysa, 250 bin liraya çıkartılıyor faizsiz kredi miktarı. 48 ay vadeli, ilk 24 ayda geri ödeme yok. Son 24 ayda bu 250 bin lirayı ödüyor genç çift, ancak 18-25 yaşında olurlarsa, yani genç yaşta evlenirlerse. 26-29 yaş arasında evlenen çiftlere 50 bin lira daha az kredi veriliyor. Siz yaşı geçtiniz deniliyor, onlara 200 bin lira. Alınsa 200 bin lira yeter deniliyor. Başvuruyu taraflardan bir tanesi, eşler bir tanesinin yapması yeterli. Diğerinin sadece borca onay vermesi yeterli oluyor. Tabii bir de sadece bu krediden hayatta bir kez yararlanabiliyorlar. Evlenip 6 ay sonra ben karşımdaki insanı tanıyamamışım, boşandım, ruh ikizimi buldum, yeniden evleniyorum dediğinizde hadi diyorlar size. Tekrar kredi yok, siz zaten o hakkınızı kaybettiniz. Ha, bu arada yapılan düzenlemede yeni bir imkan daha getiriliyor. Eğer bu genç evli çiftler evliliklerinin ikinci yılında bir çocuk sahibi olurlarsa, yani hemen çocuk sahibi olurlarsa, kredi taksitleri 12 ay erteleniyor. Son iki yılda iki çocuk yaparlarsa, son iki yılda ödeyecekleri kredinin tamamını devlet kendilerine hibe ediyor. Artık sizden borç falan istemiyorum, para da istemiyorum. Siz zaten hem genç yaşta evlendiniz hem de iki yılda iki çocuk yaptınız. Bundan daha iyisi can sağlığı diyor. Sizden bu 250 bin liranın taksitlerini de tahsil etmiyorum diyor. Dolayısıyla bir de tabii şöyle bir zorunluluk var. Krediye hak kazananlar nikah öncesi mutlaka Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın evlilik eğitim programlarına katılmak zorundalar. Bu programlara katılıp aile nedir, ne değildir, ailede eşler birbirine nasıl davranmalı, tabii bu kursların içeriğini şu anda tam olarak bilmiyorum, sizleri yanıltmış olmayayım, ama evlenen çiftlerin Aile Bakanlığı'nın bu kurslarına da katılmaları zorunlu. Nikahtan önce eşler bu kurslara katılıp artık kurs bitiminde sertifika mı alırlar, başarılı olanlara başka ödüller mi verilir, onu bilemiyoruz. Ancak yönetmelikte yapılan bu son değişiklikle yeni evlenen çiftlere, genç çiftlere özellikle bu kurslara katılma mecburiyeti getirildi. Aile ve Gençlik Fonu oluşturulmuştu biliyorsunuz bu kaynağı sağlamak için. 2024 yılında oluşturuldu bu fon, aile yılıyla birlikte. Şu ana kadar bu fonda yaklaşık 22 milyar lira para biriktirilmiş ve 185 çifte evlilik kredisi verilmiş bu fondan. Dolayısıyla yapılan bu son düzenlemeler de özellikle az önce vurguladığım gibi 18-25 arası yaş arası genç evlenmeyi teşvik etmek ve evlendikten en az 2 yıl sonra da bir veya iki çocuk yapmak kaydıyla borcun sıfırlanmasına olanak veren düzenlemeleri getiriyor. Bunu da buyurmuş olalım. Nüfus artışı için, evlilikleri teşvik etmek için atılan yeni bir adım mevcut düzenlemede yapılan yeni değişiklikler olarak sizlere duyuralım. Gençliklerimiz tabii 250 bin lirayla ne alabilirler? Buzdolabı, çamaşır makinesi fiyatları ortada. Beyaz eşya, kahverengi eşya, mobilya fiyatları ortada. Hepsinden önemlisi kiralar, nikah şekeri ve diğer harcamaların fiyatları ortada. 250 bin lira neye yeter, neye yetmez ama en azından hiç yoktan iyiydi deyip bu krediyi ve şartları kabul edenler için başvuru imkanları dijital ortamda geçirilebiliyor, hayata geçirilebiliyor. Ankara'dan haber var programının. Bugün de sonuna geldik. Çarşamba günü saat 15'te ben Zülfikar Doğan, Ankara'daki yeni ekonomik gelişmelerle, olayların perde arkasıyla yorum ve analizlerimle karşınızda olacağım. Bu süre içerisinde programımıza yönelik değerlendirme, yorum, eleştiri ve önerilerinizi bizlere WhatsApp hattımızdan iletebilirsiniz. 0505 171 66 56. Çarşamba günü saat 15'te tekrar karşınızda olmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Düşmanlık biriktirirken öfkesini içten içe büyüten, intikam için fırsat kollayan biri için ne deriz? Diş bileyip duruyor. Ama hiç düşündünüz mü? Bu deyim gerçekten bir kin hikayesine mi dayanır? Yoksa bambaşka tertemiz bir yere mi uzanır? Bugün belki de hiç tahmin etmeyeceğiniz bir kökten gelen bir deyimi konuşacağız. Diş bilemek. Zihnimizde karanlık imgeler çağrıştırsa da bu deyimin özünde temizlik var. Evet, yanlış duymadınız. Temizlik. Hem de ağız temizliği. Bir hadisi şerifte, eğer ümmetime ağır gelmeyeceğinden korkmasaydım, her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim buyurulmuştur. İşte bu sünnet, ecdadın günlük hayatında o kadar köklü bir yer tutmuş ki, savaş meydanlarında bile misvak ellerinden düşmezmiş. Rivayet o ki bir sabah vakti Müslüman ordularının karargahını gözetleyen bir grup Haçlı müfrezesi ellerinde ince ağaç parçalarıyla ağızlarını temizleyen bu askerleri uzaktan görmüş. Askerler gördüklerinin ne olduğunu anlayamayınca bir nevi harbe hazırlık seremonisi yaptıklarına inanmışlar. Gelip ordu içinde bunu dillendirdiklerinde ortalık birbirine girer ve şu yolda cümleler yüksek sesle söylenmeye başlar. Müslümanlar yine bilmediğimiz bir harp hilesi yapıyorlar anlaşılan. Hem bu sefer dişlerini de bileyerek bizi parçalamak niyetindeler. Başınızı kurtarın. Bu söylenti kısa sürede panik doğurmuş. Haçlılar meydanı terk etmiş, geride sadece birkaç yaralı kalmış. Müslüman askerler savaşmak için sefere çıktıklarında boş çadırlar dışında hiçbir şey bulamamışlar. İçlerinden biri bir çadırda titreyen yaralı Haçlı askerine yaklaşmış ve o korkuyla şu itirafta bulunmuş. Keşfe çıkan askerler sizin diş bilediğinizi görmüşler. Bu boyunca hiç kimse sizinle savaşmak istemedi ve benim gibi yaralıları da bırakıp çekildiler. Oysa yapılan tek şey diş temizliğiydi. Ama korku temizliği bile düşmanlıkla karıştıracak kadar güçlüydü. İşte o günden sonra diş bilemek, karanlık bir niyetin içten içe hazırlanan bir öfkenin simgesi oldu. Bir deyimin ardında bazen bir harbin, bazen bir hikmetin, bazen de bir yanlış anlaşılmanın izleri olabilir. Bugün diş bilemek deyimini izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile görüştü. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Filenin Sultanları 3'te 3 ile yoluna devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüşmesinde Türkiye-Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede 20 yıl önce ileri seviyede temeli atılan iki ülke ilişkilerinin her geçen gün gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini derinleştirmenin iki ülkeye de yarar sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Litvanya Başbakanı Singevicius'ta da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Litvanya ikili ilişkileri ve bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke ilişkilerinin her geçen gün daha da güçleneceğine inandığını belirtti. Erdoğan görüşmede müteakip Avrupa Birliği dönem başkanlığında Litvanya'ya başarılar diledi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanıkların tamamına örgüt üyeliğinden rahat verildi. Aziz İhsan Aktaş ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası ve 2 yıl ihale yasağı aldı. Aktaş'a rüşvet suçlarından etkin pişmanlık nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi. Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, aklama suçlarından 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat hakkında 47-51 eylemler kapsamında hapis cezası verildi. Rıza Akpolat'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ahmet Özer, özel belgede sahtecilik suçundan beraat etti. Özer'e ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması yeni bırakıldı. Cezaları açıklamaya devam ediyoruz. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 6 yıl 8 ay hapis ve 3 yıl memurluktan men cezası aldı. Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi tutuklu sanık Celal Tekin rüşvet alma suçundan 8'er yıl 4 ay hapis cezası hükmedildi. Görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın rüşvet alma suçundan 6 yıl 3 ay hapsine karar verildi. Görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydır'ın rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapsine hükmedildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutler'e rüşvet alma suçundan beraat etti. Süleymancılar Cemaati Lideri Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bulgulara ulaşıldığı, firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaşılmasında kullanıldığı belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanılıp bitedildi. Soruşturma kapsamında aynı yapıyla irtibatlı Ömer Sipahioğlu adlı şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken Ömer Yücel adlı şahsın ise gözaltına alındığı öğrenildi. Spor. Filenin sultanları 3'te 3 ile yoluna devam ediyor. A milli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında dün akşam Macaristan'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla 3'te 3 yapan milliler organizasyondaki 4. maçında yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak.
1: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'le Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 32 derece, İstanbul parçalı ve az bulutlu 31, İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık, İzmir 36, Antalya 35 derece, Trabzon parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, Gaziantep 37, Diyarbakır 38 ve Van parçalı ve az bulutlu 30 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbullulara bu dakikalarda %31'lik bir yoğunluk bekliyor. Şile yolu Tantavi Ümraniye gah yönünde sol şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Gün içerisinde burada oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Eyüp Sultan Bulvarı sahil yolu Eyüp yönünde de bakım onarım çalışmaları var. Yaklaşık 2 gündür devam eden bir çalışma bu. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor ve bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...25 Ağustos 2026 Salı... ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydınlar. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07 onu gösteriyor. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabahta. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Şöyle bir dakikada hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X üzerinden @radyosputnik.tr ya da Telegram'dan Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de X ya da Instagram hesabımı kullanabilirler. @güçlüozgandır efendim. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 101 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Aylardır devam eden bir yargılama sürecinin sonuna geldik. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak biz tanımlıyorduk ya da davayı bu şekilde kamuoyu tanımlıyordu. O dava dün sonuçlandı. Dün sabah saatlerini anlatırken söylemiştik. 200 kişinin yargılandığı bir davadan bahsediyoruz. Aziz İhsan Aktaş ihaleye fesat karıştırma suçundan sadece 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Rüşvet suçlarındansa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme heyeti tutuklandığı için görevden alınan isimler vardı biliyorsunuz. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yine Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, yine eşi Celal Tekin'in de tutukluluk haline halinin devamına karar verdi mahkeme heyeti. Tutuklu sanıklar vardı. Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, bu isimlerle ilgili de tahliye kararı verildi. Tabii burada merak edilen konu neydi? Konulardan bir tanesi elbette, diğer sanıklara da haksızlık olmasın elbette, ama belediye başkanlarının durumu ne olacak? 6 belediye başkanına, toplamda 6 belediye başkanına rüşvet suçundan ceza verildi ki Rıza Akpolat en yüksek cezayı alan isim oldu. Beşiktaş Belediye Başkanı rüşvet aklama ve ihaleye fesat gerekçesiyle 23 yıl 3 ay hapis cezası aldı kendisi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün ceza aldı. Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı'nın cezası ne diye soracak olursanız hayır, rüşvet suçundan beraat kararı verildi kendisiyle ilgili olarak. Zeydan Karalar Adana Belediye Başkanı da 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı, onu da hatırlatalım. Utku Caner Çaykara 6 Ağustos'ta tahliye edilmişti, hatırlayınız. Avcılar Belediye Başkanı, o da ihaleye fesat karıştırma suçundan beraat etti. Rüşvet suçlamasından dolayı da 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Daha da detaylandırabilirim, daha da konuşabiliriz ama bunu böyle programın bu bölümü, ya bu konuyu, bu başlığı programın ikinci bölümüne bırakmak istiyorum. Neden? Çünkü avukat Hüseyin Ersöz ikinci bölümde, programın ikinci bölümünde konuğum olacak. Çok soru var elbette aklımda. Sadece üstelik bu mesele değil, bu dava değil, yani Aziz İhsan Aktaş davası değil. Bugün bir yandan da İBB davası devam edecek. İkinci duruşmanın ikinci haftası başlıyor bugün itibariyle, bu sabah itibariyle. Aslında İBB davasında da ne oluyor ne bitiyor kendisine soracağız ama Şu esas belki en önemli sorulardan bir tanesi. Tabii belediye başkanlarının durumu ne olacak şimdi, Ahmet Özer mesela ya da diğer isimlerin durumu ne olacak, bunu konuşuruz. Bir yandan da bakın Aziz

milyonlarca liralık kazancın hukuki perspektiften bakıldığı zaman niteliği ne? Ne olacak peki o paralar, ya da bir müsaade kararı neden alınmadı? Bunlar aklımızdaki sorular, daha onlarca soru var. Söylediğim gibi ikinci bölümde avukat Ahmet Özer'in de avukatı aynı zamanda Hüseyin Ersöz konuğumuz olacak ve bu soruları kendisine yönelteceğiz. Sizin de eğer aklınızda bu davaya ya da İBB davasına yönelik olarak herhangi bir soru işareti varsa, herhangi bir soru varsa yazın WhatsApp hattımıza. Ben de elbette Hüseyin Ersöz'e yönelteyim bu soruları. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. Devam edelim şöyle diğer başlıklar üzerinden, neler oluyor, neler bitiyor, bunu bir konuşalım. Şunu çok konuşmuştuk günlerce, biliyorsunuz İstanbul'da il başkanlığında, CHP il başkanlığında, Sarıyer'deki il başkanlığında bir rozet takma töreni meydana gerçekleşmişti biliyorsunuz. Orada meydana gelen gelişmeler enteresan, bir figüran skandalı tırnak içinde böyle tanımlayabiliriz. Emeğe saygı elbette Bir Gün gazetesinin haberleştirdiği bir konuydu. Hani oraya bazı isimlerin, figüranların bir ajans aracılığıyla götürüldüğü yönünde, hatta CHP il başkanlığı da buna dair gazetecilerle ilgili olarak suç duyurusunda bulunmuştu. Çokça da eleştirilmişti. 25 Temmuz'da üye katılım töreninde gerçekleşen o skandalla ilgili olarak 250 figüran. Şimdi o ajansın sahibi, MERS ajansın sahibi Ömer İne ne demişti? Ya orada bir arkadaşım var, zannediyorum CNN Türk'teydi. Türkiye bir röportaj vermişti ve demişti ki orada benim çok eskiden tanıdığım bir arkadaşım var. Ona destek için CHP il yönetiminin haberi olmadan ben kendi inisiyatifimle böyle bir karar almıştım ve böyle bir adım attım dedi. Ama sonrasında ödemelerin, kendisine yapılması gereken ödemelerin yapılmadığını belirterek dikkat çeken son derece enteresan açıklamalarda bulundu. Hatta Samet Özkaş, işte o CHP'li arkadaşı, kendisinin CHP'li arkadaşı, ona jest yaptım demişti. Onunla ilgili onunla arasında geçen paylaşımları bir şekilde paylaştı ve aslına bakılırsa tam olarak da Bir Gün gazetesinin olayı haberleştirdiği gibi yaşananların tam olarak onun Bir Gün gazetesinin haberinin doğru olduğunu öğreniyoruz biz bu paylaşımlardan. Hatta figüranlara gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı yönünde de bir yine bilgi var kendisinin yazışmalarında. Diyor ki organizasyonun üzerinden bir ay geçti, ben bunu kendi cebimden ödedim, bankalara borçlandım, bir ay geçmesine rağmen ben paramı alamadım şeklinde de bir isyanı var. Enteresan. Hatta şöyle söyleyeyim, yine CHP Genel Merkezi'nde ya da işte o Özkaş'tan herhangi bir ödeme almadım dediğinde, organizasyonu ben kendim dostluk ilişkilerim nedeniyle yaptım, gelenlere de harçlık verdim ifadesini kullanmıştı CNN Türk'e verdiği röportajlarda. Enteresan tabii o yazışmalarda, işte yemek ödemeleri, para trafiği, ödeme trafiği nasıl olacak, nasıl olmayacak, bunların hep olduğunu da biz görüyoruz. Yapılan bu ifşaatla, bu açıklamalarla bir şekilde öğreniyoruz. Ama benim burada en çok dikkatimi çeken konu da figüranlara gizlilik anlaşmasının imzalatılmış olması. Ne diyeyim ki, gerçekten de enteresan. Hani siyaset ülkenin neresinde, bizim önümüzde mi, ilerimizde mi, sağımızda mı, solumuzda mı, gerimizde mi diye tartışıyoruz biz. Yani bu tip olaylara bakılınca da aslında ülke siyasetinin nerede olduğunu da görüyoruz maalesef. Üzülerek seyrediyoruz bütün bunları. Peki devam edelim biz diğer başlıklarımızla. Terörsüz bir Türkiye sürecine dair bir toplantıdan bahsetmiştik dün. O bir kurul oluşturulmuştu biliyorsunuz. O kurul dün ilk toplantısını yaptı ve özetle şöyle söyleyebiliriz. O çerçeve yasa, mecliste kabul edilen çerçeve yasa kapsamında oluşturulan o kurul adı neydi? Takip ve Değerlendirme Kurulu. Efendim toplandı ve 4 alt komisyon oluşturulmasına orada karar verildi. Dün saat 16'da gerçekleşti bu toplantı. Nerede? Beştepe'de gerçekleşti. 3,5 saat sürdü. Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları katıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı, MGK Genel Sekreteri, bu isimlerin katıldığı bir toplantıda toplantı gerçekleşti ve dendi ki işte alt kurullar oluşturulacak ve terör örgütünün silah bırakma süreci de burada belli olacak. Buradan takip edilecek
ifadesi kullanıldı. Şöyle söyleyeyim, daha doğrusu bu bilgi kamuoyuna yansıdı. DEM Parti'nin bir iddiası vardı. Biliyorsunuz biz bu süreçle ilgili bazı bilgileri DEM Parti yetkililerinin yaptığı açıklamalarla öğreniyoruz. Mesela

0: Terör örgütü lideri Öcalan'ın da oluşturulacak bu alt komisyonlardan birinde yer alacağı yönünde bir bilgi paylaşmıştı kamuoyuyla. Yapılan açıklamada, bu toplantı sonrası yapılan resmi açıklamada, üyelerin, komisyon üyelerinin, bundan o alt komisyon üyelerinin kim olacağına dair de bir bilgi verilmedi. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatmış olalım. Bakalım DEM Parti'nin bu konudaki iddiaları ya da açıklamaları ne kadar gerçeği yansıtıyor. Resmi açıklamalar ışığında bunu göreceğiz, bunu anlayacağız. DEM Parti demişken şu soru işaretini de bir gidermesi gerekiyor DEM Parti'nin. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Öcalan'la yapılan görüşmelerle ilgili tutanaklar, biliyorsunuz bu çok konuşuluyor son birkaç gündür. O tutanaklarla ilgili açıklama yaklaşık 4-5 gün sonra, hatta işte Özgür Özel'e başarılar dilediği, Öcalan'ın, terör örgütü liderinin şeklinde iddialar da vardı. O hem ailesiyle hem DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmelerin notları kamuoyuyla paylaşılmıştı. Sonra dendi ki DEM Parti'den yapılan açıklamada ekleme ve çıkarmalar yapılıyor bu tutanakta değil de notlar olarak tanımlayabiliriz bunları. Ben de demiştim ki burada ya asıl soru o ekleme ya da çıkarma yapılması değil. Asıl mesele o notlar nasıl dışarıya çıkıyor. Asıl konuşulması gereken bu. Ama onu konuşmuyoruz. Şunu konuşuyoruz. DEM Parti dediğim gibi ekleme ve çıkarma yapıldı diyor. Terör örgütünden açıklama var. Onlar da diyorlar ki bu bir düzmece, hiçbir gerçekliği olmayan, tamamen reddediyor terör örgütü de notları, öyle söyleyelim. Ama dediğim gibi, peki hangi, ne doğru ne yanlış? Mesela DEM Parti'nin çıkıp o notlarla ilgili olarak, çünkü hani bir de ne demişti, demokrasinin yolu nereden geçmiyordu, Silivri'den geçmiyordu mesela, değil mi? O mesele çok konuşuldu, çok tartışıldı. Mesela bu ifadesi doğru mu değil mi, ya da diğer ifadeleri terör örgütü liderinin, bunu bir açıklığa kavuşturması gerekiyor DEM Parti'nin. Şeffaflık, şeffaflık diyoruz ya, tam da benim söylediğim o noktaya doğru gidiyor o iş. Ve şeffaflık demişken bir açıklama da nereden geldi? İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden. Dün akşam saatlerinde bu yazılı açıklama yapıldı. Dendi ki son günlerde ülkemize yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir ve dendi. Ve yapılan resmi açıklamalara sadece dikkat edin ya da itibar edin uyarısı da yine söylediğim gibi İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada bu başlığa, bu detaya dikkat çekildi. Keşke başka detaylar da, örnek olaylar da verselerdi. Hani yurttaşın daha hangi konuda uyanık o yurttaş, bir şekilde ona da daha dikkatli yaklaşsaydı, ama hiçbir detay verilmemiş, öyle söyleyeyim. Sadece adli ve idari süreçler uygulanıyor provokasyon ve dezenformasyona karşı, gerekli tüm tedbirlerde ilgili kurumlarımızca alınıyor ifadesini yine ben dün İletişim Başkanlığı dün gece saatlerinde yapılan açıklamayla öğrenmiş olduk. Şöyle devam edelim diğer başlıklar üzerinden. Ha, şunu size bir öneri sadece aklınızda olsun. Saygı Öztürk Sözcü Gazetesi'nden dünkü bir yazısı var. Çok konuştuğumuz bir mesele. Hani bu kim, yani terör örgütü üyeleri silah bırakacaklar, suça karışmamış, işte saldırılara karışmamış terör örgütü üyeleri bir şekilde o tırnak içinde af olarak tanımlanıyor ya da işte infaz düzenlemesi deniyor değil mi? İşte bunlardan faydalanacaklar deniyor ya. Tam olarak bununla ilgili bir makale, bir yazı kaleme almış. Emekli bir askerle konuştuğunu söylüyor ve gerçekten de kimin suça karıştığı, kimin saldırılara karıştığı konusunun tespitinin oldukça zor olduğunu, ya da şöyle söyleyeyim, ne kadar zor olduğunu anlatıyor sevgili Saygı Öztürk, meslek büyüğüm. Dünkü köşe yazısında kimin hangi eylemde bulunduğunu kim belirleyecek? Başlık da bu, Saygı Öztürk'ün yazısının başlığı bu. Hani merak eden dinleyicilerimiz açısından gerçekten hani süreç nasıl ilerleyecek? Bunu merak eden dinleyicilerimiz için ben de Saygı abinin bu yazısını, Saygı Öztürk'ün bu yazısını sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle devam edelim. Ha, bu arada çözüm süreci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir genelge, çok konuşuldu o genelge ama onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesinde dikkat çekici bir not var, dikkat çekici bir başlık var. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun deniyor ya, mecliste kabul edildi bu kanun. Bu kanunla ortaya atılan milli duruş, bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden biri olacaktır deniyor. Yani kısaca özetle şöyle deniyor öğretmenlere, öğrencilere bu kanunu, bu kanunla birlikte ne olacak, ne bitecek, bunu bir anlatın şeklinde de, tabii ne kadar anlaşıldıysa, neden hep bunu söylüyorum? Yani çünkü bizim de hala toplum olarak, yurttaşlar olarak, hatta medya olarak da anlayamadığımız, göremediğimiz pek çok ayrıntı var. Bakalım öğretmenler nasıl anlatacaklar? Neydi? Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu öğrencilerine göreceğiz hep beraber, takip edeceğiz biz de. Şöyle devam edelim diğer başlıklar. Günlerdir konuşuyoruz. Süleymancılara yönelik o operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar, bunlar devam ediyor ve orada bir isim çok konuşuluyor. Kim? Eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin. Hatırlayınız, Alihan Kuriş'in kardeşi kaçarken İdris Naim Şahin'e ait bir araçla, daha doğrusu kendisine tahsisli bir araç kullandığı iddia edilmişti. Şimdi yeni bir başlık, yeni bir iddia var. Kendisiyle ilgili olarak, yani İdris Naim Şahin'e kayıtlı iki aracın daha benzer amaçla ya da suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı yönünde bir tespit savcılıktan ve bu iki araçla ilgili de bir soruşturma sürecinin devam ettiğini de, yine daha doğrusu inceleme sürecinin de devam ettiğini öğreniyoruz. Şunu da hatırlatalım elbette, İdris Naim Şahin de ne demişti? O kaçışta kullanılan ya da kaçma eyleminde, teşebbüsünde kullanılan o araçla ilgili olarak, ya ben de medyadan öğrendim bütün bunları demişti. Yani kendisi adına tahsisli bir aracın böyle kişiler tarafından kullanıldığını nasıl bilmiyor? Eski bir İçişleri Bakanından bahsediyoruz üstelik. O da yani enteresan bir tablo. Ve Kuytulcular, Alparslan Kuytul tutuklanmıştı biliyorsunuz, Adana merkezli gerçekleşen bir operasyonda. Yani enteresan bir ayrıntı var burada. Bütün bu operasyon süreci içerisinde benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Hatta şöyle söyleyeyim, dün ben defterime not almıştım bunu. Bütün o işte bir şekilde anlatmaya çalışırken her şeyi o nota atlamışım. Yani şöyle bir durum var. 2024 yılından beri CİMER'e bu cemaatle, işte Kuytulcular diye tanımlanıyor, bu cemaatle ilgili 6000 ihbar mesajı gittiğini biz öğreniyoruz. 6000 mesaj gittiğini öğreniyoruz. Peki yani iddialar, evet çok sayıda iddia var bu 6000 mesajda. Hani içerik zaten soruşturma sürecinde bunlar dahil edilecektir elbette. İddianamenin içerisine de girecektir. Onları konuşuruz da benim dikkatimi çeken konu, yani bir cemaatle ilgili olarak 2 yıl, 2024-2026, 2 yılda 6000 ihbar mesajı gidiyor ve bir işlem yapılmıyor. Yani son olarak işte gerçekleşen operasyon, eyvallah tamam, buna söylenecek bir şey yok da, yani iki yıl içerisinde ortada ne oldu, ne bitti ya da hangi önlemler alındı, belki buna dair de açıklamalarda bulunur yetkililer. Bu arada dediğim gibi Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklanmışlardı. İfadeleri de suçlamaları reddediyorlar. Bu enteresan, bu dikkatçi. Hatta şöyle söylüyorlar, kendilerine yöneltilen bu iddialarla ilgili olarak, o kişiler kişisel, bize karşı kişisel husumet besliyorlar, bu yüzden bu suçlamaları yöneltiyorlar deniyor. Ama orada enteresan iddialar da var. Mesela bu kişilerin iddialarını sizlerle paylaşayım diyorum. Alparslan Kuytul reddediyor bu iddiaları ama enteresan, Furkan Vakfı bünyesinde ki soruşturmanın adı da şu, Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturması, bu gerekçeyle, bu isimle açılmış bir soruşturmadan bahsediyoruz. Furkan Vakfı bünyesinde Furkan İstihbarat Teşkilatı ve infaz timi oluşturduğu iddiaları da yine dosyada, bu soruşturma dosyasında yer alıyor. Mesela şüphelilerin ifadelerinde vakıf içerisinde iç mahkeme kurulduğu, muhalif görülen kişilerin takip edildiği, bazı üyelerin falaka ya da darpla cezalandırıldığı yönünde de iddialar. var. Bunların tamamı söylüyorum size. Bunlar iddialardır. Göreceğiz tabii yargılama sürecinde ne olacak ne bitecek. Hepimiz takip edeceğiz. Nereye doğru ilerleyecek, ne olacak hep beraber göreceğiz. Hep beraber bunu izleyeceğiz. Siyasete dair haberlere geçeceğim ama hani şu konuya girmeyeyim dedim. Ama söylemeden de edemeyeceğim. Hani Nobel ödüllü Profesör Doktor Doron Acemoğlu ile ilgili bazı tartışmalar son dönem itibariyle yapılıyor. Özellikle Batı medyasında. Türkiye'de de bu mesele çokça tartışıldı. Liberal demokrasiyi kaybetmenin eşiğindeyiz ifadesini kullandı kendisi. Küresel boyutta yapılan bir analiz olduğunu tahmin ediyorum. Sadece Türkiye değil ama hani şu detayı sadece konuşmak, şu detayı bir konuşmak gerekmiyor mu diye de kendi kendime sormak istedim. Hani liberal demokrasi kavramı kendi içerisinde zaten çelişen iki sözcüğün yan yana geldiği bir kavram, oksimoron deniyor ya, tam olarak da bu. Yani aslında bakılırsa demokrasi ve demokratik kazanımlar açısından bu zaman liberalizm sayesinde mi bunlar oluyor? Yoksa liberalizme rağmen mi bu demokratik kazanımlar elde ediliyor? Bunu hani bir düşünmek, bunun üzerinden bir tartışmak da gerekiyor. Bunu belki de bir hatırlamak gerekiyor diye de ülkede son dönem itibariyle yaşananlara bakılırsa bir görmek gerekiyor diye de düşündüm. Simge, hadi devam edelim.
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
0: Hızlıca siyasetin günlüğünde ya da günlük siyasette ne oluyor ne bitiyor bir ona bakmak gerekiyor. Mecliste dengeler değişebilir mi? Hep söylüyoruz bunu. Bunların hepsi anayasa perspektifinde, anayasa değişikliği perspektifinden bunları görmek gerekiyor. Yeni Yol grubundan Denizli Milletvekili Sema İlkin Ün AK Parti'ye, Bursa Milletvekili Kani Torun'un da DEM geçebileceği yönünde bir iddia. Ekonomi Gazetesi'nde bu haber yer aldı. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Hani eğer böyle bir şey olursa, böyle bir adım olursa, eğer bu istifalar yaşanırsa Yeni Yol grubunun da daha doğrusu o grubunda düşebileceği yönünde bu iki milletvekili ayrılırsa bu gruptan, bu da dikkat çekici. İşte bütün bunlar hani tam olarak ittifak tartışmalarının yaşandığı ya da işte anayasa değişikliği tartışmalarının yaşandığı, mecliste milletvekili hesaplarının yapıldığı bir süreçte denk gelmesi de dikkat çekici. Daha önce biliyorsunuz Deva Gelecek Saadet Partisi'nin bir gelmesiyle oluşturulan bir gruptu bu. Orada yaşanan istifalar sonrası CHP takviye yapmıştı, tırnak içerisinde kullanıyorum bunu. Takviye milletvekili oraya 19'a gerilince, biliyorsunuz grup oluşması için bir partinin 20 milletvekili grup oluşturabilmesi için 20 milletvekili gerekiyor. Daha önceki istifalarda işte 19'a gerilemişti. Sonrasında CHP takviye, enteresan tablolarla karşı karşıya kalıyoruz siyaset içerisinde. Neyse, belki CHP yine bir kez daha, gerçi CHP'de de milletvekili istifaları ya da ihraçları gündemde bu aralar. Bakalım ne olacak, göreceğiz hep beraber. İki not sadece. Melih Meriç, Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Seydi Ahmet Keleş, 27 suç kaydı mı vardı? Biz de buradan sormuştuk, 27 suç kaydı olan bir ismi nasıl bir parti ilçe başkanı yapar ya da nasıl hala siyasette hani örnek yurttaş olarak bizlerin karşısına çıkar bu isimler, o ayrı bir tartışma konusu. Yeni partiden ihraç edildiğini hatırlatalım. Bir diğer notum, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit 3 Temmuz'da 2026'da görevinden alınmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. İçişleri Bakanlığı kendisinin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in göreve iade edildiğini de açıkladı. Yine bilmiyorum, siyaset başlığı altında mı bunu anlatmak gerekiyor bilmiyorum ama Devlet Bahçeli hakkında paylaşımların ardından tutuklanmıştı, hatırlayınız, emekli albay Orkun Özeller. Kendisi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla bir beraat, bu suçlamayla yargılanmıştı. Beraat kararı verilmişti efendim. O beraat kararı da onandı. Bu da hani sizlerle paylaşmış olalım ve bir müzik arasına gidelim. Bugün yine müzik listemizi Ozi belirledi. Ozi'ye de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Ben yine müzik arasından sonra sizlerle olacağım.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ve Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Şöyle bir hatırlatma da yapayım, aklınızda olsun. Hani ikinci bölümde bir iki konuğum olacak. O konuklardan bir tanesi avukat Hüseyin Ersöz. Hem bu İBB davasını konuşacağız, hem de tabii dün Aziz İhsan Aktaş davasında kararlar verildi. Belediye başkanları, ki kendisi de Ahmet Özer'in avukatı, belediye başkanlarının ceza alan ya da almayan belediye başkanlarının bundan sonraki durumu ne olacak, bunu konuşacağız. Bir diğer başlıkta yine benim günlerdir takip ettiğim, aslında konuştuk da burada, Rize'de Balıkçılar Köyü'nün kafes tipi balık çiftliklerine karşı direnişi, bir köyün direnişine tanıklık ediyoruz. Bu direnişte konuşacağımız isimler de olacak elbette. Neden böyle bir direniş var, ne zarar verecek ya da neden, dediğim gibi, nasıl bir zarar beklentisi var, neden karşı çıkıyor köylüler, balıkçı köylüler bu çiftliklere, bunu da konuşacağız ikinci bölüm itibariyle. Simge, biz devam edelim.
2: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim, halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da gene böyle. Hadi biraz değilsin.
1: Devam edelim. Neyle? Madencilere bakacağız. Elbette madencilere, Doruk madencilik işçilerini konuşacağız. 16. gün bugün itibariyle. Tabii ki gazilerimizi de konuşacağız ama oradan önce bir cezaevi günlüğü, bir de Ali Çağatay ile ilgili yeni bir haber var. Onu da paylaşacağım. Komedyen Deniz Göktaş 52 gündür. Gazeteci Merdan Yanardağ 302 gündür. Tayfun Kahraman 1586 gündür. Ali Çağatay 59 gündür cezaevindeler. Ali Çağatay ile ilgili gelişme ne? Günlerdir bekliyorduk. Bir iddianame hazırlanmıştı kendisiyle ilgili. 5 yıl hapis cezası talep edilmişti. Bizim beklentimiz, ya da sevgili Ali Çağatay da bunu söylüyordu, hani bir günü, bir an önce mahkeme ehdi kabul etsin ve duruşma günü gelsin diyordu. Günü, duruşma tarihi belli olsun diye. Efendim, o tarih belli oldu. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Eylül Perşembe günü görülecek Ali Çağatay'ın duruşması. Saat kaçta? Saat 11.40 sularında o duruşmanın görüleceğini de hatırlatalım. Tekrar edeyim, çokça soruyorsunuz, çokça selam da gönderiyorsunuz, mesajlarınızı da görüyorum sizden. Ben ailesiyle de temas halindeyim, tabii ki avukatlarıyla da temas halindeyiz. Dün geldi bu haber, bu haberi bir kez daha paylaşayım. Ali Çağatay duruşma günü belli oldu. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Eylül Perşembe günü saat 11.43'te, hatta tam dakika olarak da vereyim, 11.43'te o duruşma görülecek. Hani benim tahminim, kişisel tahminim, ilk duruşmada serbest bırakılacağı ya da yani yargılanacaksa da tutuksuz yargılanma kararının çıkacağı yönünde bir tahminim var. Umarız tahminlerimizde yanılmayız. Elbette biz de orada olacağız. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve söylediğim gibi madencilerimiz, bağımsız maden iş üyesi Doruk madencilik işçileri aylardır çeşitli yani şekillerde süren eylemleri, açtık eylemleri, değil mi, biliyorsunuz. İşte Ankara'da bir yürüyüş gerçekleştirdiler, Eskişehir'den Ankara'ya. İşte Ankara'da parklarda, bakanlık önlerinde bir hak arayışı içerisindeler. Dün de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündelerdi. Bugün de öyle, o eylemlerini devam ettiriyorlar. Yani beklentileri çok net. Ücret, kıdem tazminatı ve diğer alacakları ile ilgili ödenmeyen bölümlerinin ödenmesini istiyorlar ve diyorlar ki, hatırlatalım bunu bir kez daha, yani 3 bakanlık kefil olduğu halde Yıldızlar Holding, Yıldızlar SSS Holding, neden hala bu paraları ödemiyorlar, alacaklarımızı neden ödemiyorlar diyorlar. Hatta Başaran Aksu, kim? Bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da diyor ki, yani biz yeni bir hak, maaş talebi, ikramiye, sosyal hak talebi için mücadele etmiyoruz. Biz daha önce alın teri dökülmüş haklarımız için mücadele ediyoruz ve bunun için direniyoruz diyor. Ama alabiliyorlar mı alacaklarını? Maalesef alamıyorlar. Simge, devam edelim.
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin iddianame tamamlandı. Orada saldırıyı gerçekleştiren çocukla ilgili olarak, kişiyle ilgili olarak da çok sayıda iddia gündeme gelmişti. Daha öncesinde babası biliyorsunuz onunla ilgili de farklı iddialar, Uğur Mersinli ile ilgili de farklı iddialar gündeme gelmişti. Yani çocuğun öğretmenleri tarafından, ailenin daha doğrusu uyarıldığı, bakın bir sorun var, bu çocuğun tedavi edilmesi gerekiyor yönünde uyarıların gittiğini ama ailenin buna fazla kulak asmadığı yönünde iddialar vardı. O iddianame tamamlandı efendim, onu hatırlatmak istiyorum. İlk duruşma ne zaman? 4 Eylül'de görülecek, adli tatilin hemen bitiminde. İlgili olarak olası kast. Olası kastla adam öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kastla yaralama suçundan da 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Anne ile ilgili olarak da bilinçli taksiyle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. O soruşturmada, ceza soruşturmasının yanı sıra bir de ölen matematik öğretmeni Ayla Karan'ın ailesi bir tazminat davası açtı. Hani bunu da, bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Simge, devam edelim.
4: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
1: Bir türlü çözüm bulunamayan bir konudan bahsedeceğiz. Takip etmeye devam ettiğimiz bir konu. Neden? Özlük hakları için 44 gündür onlar da tıpkı işçiler gibi eylemdeler. Ankara'da eylemdeler. Gazilerimizden bahsediyoruz. Gazi ve er şehit yakınlarımızdan bahsediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'na yürümek istediler dün. Bir polis engeliyle, hatta bir çevik kuvvet ablukasıyla karşı karşıya kaldılar. Tepkilerini öyle bir direnç, gerilim vesaire değil ama yola yatarak gösterdiler. Platform sözcüsü Erdem Çerçioğlu'nun açıklamaları var. Biz terörist, bize terörist muamelesi yapılıyor diyerek Milli Savunma Bakanı'nı istifaya davet etti kendisi. Bu arada dün o gerilimde, o gerilim anında, yani işte polis ablukasından bahsettim. O polis müdahalesi sonrasında çok sayıda gazimizin de fenalaştığını, birinin hastaneye kaldırıldığını hatırlatalım. Bir başka isim yine o arada, o sırada polisle gazilerimizin arasında kaldı ve oldukça sert bir polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Kim? İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Kurtuluş Parkı'ndaki o er şehit yakınları ve er gazilere polis müdahalesi sırasında fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı kendisi. Gelen bilgi, Turan Çömez, İyi Parti Başkan Vekili Turan Çömez, polis tarafından vekilin ve danışmanının darp edildiğini iddia etti, söyledi. Kafasına aldığı darbeler sebebiyle yürüyemeyen Türkoğlu, bu Turan Çömez'in ifadeleri, birebir aktarıyorum, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Tıbbi müdahaleler sonrasında bu sabah saatlerinde yapılan paylaşımlara da baktım. Bir problem yok, onu da söyleyelim. Kendisi de bir açıklamada bulundu, Selçuk Türkoğlu'nun. İyileşeceğim, daha da iyi olacağım açıklamasını da biz gördük. Bu açıklamaya da tanıklık ettik. Onu da hatırlatayım, her gün söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Anayasa 61, anayasa madde 61, devlet harp ve vazife şehitlerinin, dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Anayasa madde 61. Simge, devam edelim.
5: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar DÇM'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
1: Ne alakası var o zaman, neyin alakası var diye de Demirel'e, Sayın Demirel'e, rahmetli Demirel'e de ben buradan bir soru sormak istiyorum. Keşke olsalar da bu soruları yanıtlasalar. Şimdi sizin enflasyon beklentiniz ne? Yıl sonu itibariyle bakın, Merkez Bankası'nın bu konuda bir anketi var. Ne diyor? Hane halkının enflasyon beklentisi %45,5. %58'e yükselmiş durumda. Hep bunu konuşuyoruz. Gayet de normal. Hani son derece anlaşılabilir bir beklenti bu %45.58'lik beklenti. Neden? Çünkü ülkede farklı toplum kesimlerinin hissettiği enflasyon farklı. Bu yüzden aslına bakılırsa yine dediğim gibi hane halkının enflasyon beklentisinin hedeflenenin çok çok üzerinde, neredeyse %50 üzerinde, değil mi? %30'larda hedefler benim hatırlayabildiğim kadarıyla. Gerçi onlar sürekli revize ediliyor. O da ayrı bir tartışma konusu ve bunun hesabını kimse vermiyor. Hani maaşlar buna göre belirleniyor, memur maaşları, düzenlemeler bu hedefler doğrultusunda belirleniyor. Sonra ya biz yanıldık orada, yeni böyle işte ne diyorlar, konjonktürel gelişmeler, bölgesel gelişmeler, işte küresel çatışmalar vesaire, bunlar bahane edilerek, anlatılarak bir şekilde revize ediliyor. Ama maaşlarda bir düzenleme yapılıyor mu? Zam demiyorum, düzenleme, zam demememiz gerekiyor. Düzenleme yapılıyor mu? Maalesef yapılmıyor. Enflasyonun artacağını öngörenlerin oranı, yine Merkez Bankası'nın hane halkı anketinde ortaya çıkan tablo ya da belirtilen tablo, rakam ne? %65,52'si. Bu ankete katılanların %65'i, 65'in de üzeri, diyor ki enflasyon artmaya devam edecek. Hani psikolojik deniyordu ya, ya da işte neydi o gözler, yerdeki ışıltı vesaire. Demek ki işte onunla olmuyor bu işler. Bizim de gerçekliğimiz bu. Bizim enflasyonu nasıl yaşadığımız, nasıl hissettiğimiz, Merkez Bankası'nın, böyle özel bir şirket vesaire değil, Merkez Bankası'nın yaptığı ya da hazırlattığı bu anketle birlikte ortaya çıkan bir gerçek. Başka bir detay var mı diye bu haberin ayrıntılarına bakıyorum ama dediğim gibi yani gıda ve yakıt, yani enerji fiyatları özellikle, hani 12 ay için, önümüzdeki 12 ay için fiyatlama nasıl artar, hangi kalemlerde daha çok artar diye sorulduğu zaman, yani en temel gıda, enerji, ne başka, barınma sorunu değil mi aslında bakılırsa. İşte gıda ve yakıtta, enerjide bir fiyat artışı bekliyor ankete katılanlar. Kur tahmininin yükselmiş olması zaten hani şaşırtıcı bir durum mu? Hayır, hiç de şaşırtıcı bir durum değil. Konut fiyattaki artış beklentisinin de bir önceki aya göre karşılaştırıldığı zaman 0,36 puan azaldı, 32,13 olarak gerçekleştiğini de öğreniyoruz. Biz de bunu görüyoruz. 12 ay sonrası için dolar kur beklentisi 54,47 olarak yine Merkez Bankası'nın anketinde ortkan bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bunlar hep enflasyon dedirten iki haber paylaşacağım sizlerle. Bunlardan bir tanesi, yani aklınızda olsun, Merkez Bankası para transfer limitini yükseltti. 100 bin liraydı biliyorsunuz bu fast neyse nasıl okuyorlarsa o sistem içerisinde 26 Ağustos itibariyle para transfer limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükselmiş durumda. Onu hatırlatalım. Tabii hala bir şekilde 500 ve 1000 lira basmama konusunda Merkez Bankası kararlı, bu konudaki istikrarlı ve kararlı duruşunu da sürdürüyor kendisi. Bunu da hatırlatalım, bunu da söyleyelim. Bir diğer haberde şu, ATM'lerden para çekme, işte hepimiz kullanıyoruz değil mi ATM'leri artık, yani bankaların büyük çoğunluğunun küsuratlı para çekmek isteyen yurttaşları açısından sorun yaşayacağını söyleyebiliriz bankaların aldıkları kararlar itibariyle. Çünkü küçük o paralar, işte yani 50 lira, gerçi artık ne kaldı ki, 20 lira 10 lira çeken var mı bilmiyorum, o paralar artık lojistik, özellikle de lojistik sorunlar nedeniyle bankaların büyük çoğunluğunun o paraları ATM'lere koymadığı, o ATM'lerde kullanmadığını görüyoruz. Daha çok işte 100 ve 200 liraların olacağını da yine aynı şekilde görüyoruz ya da alınan kararlar. Bunlar, bu limitlerin yükseltilmiş olması ya da işte bankaların aldığı bu kararlara şöyle bir bakıldığı zaman aslında insana hep ne dedirtiyor? Bunların hepsi enflasyon. Simge, devam edelim.
6: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam anam anam anam anam anam.
1: resmi açıklamalar ve bu resmi açıklamaların karşısında bizim de soracağımız birkaç soru. Neden bahsediyorum? Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan bir tasarruf tedbirleri var değil mi? 3,5 yıldır neredeyse. Yani Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasından sonra yürürlüğe giren bu tasarruf tedbirleri. Şimdi Sayın Bakan şöyle bir açıklamada bulundu. Yani inanılmaz bir rakamdan bahsediyor kendisi. Gerçekten inanılmaz. Neden bahsediyoruz? Dedi ki bakan, 2024-2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde, dikkat, 484 milyar lira tasarruf edildi. Gerçekten helal olsun dedirten bir rakam. Neden böyle söylediğimi de tabii ki soru işaretleriyle beraber sizlerle paylaşacağım. 484 milyar lira tasarruf edilmiş. Elde edeceğimiz, dedi Bakan Şimşek, mali alanı öncelikli alanlara yönlendirme ve dezenflasyon sürecini desteklemeye de devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Bu tasarruf tedbirleri 2024'te yayınlanmıştı. O genelgeyle birlikte biz öğreniyoruz ki dikkat çekici detaylar. Tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimleri de aralıksız sürdürüyormuş Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bu da güzel. Bugüne kadar 2016 harcama biriminde denetim yapılmış. Bu denetim raporları da Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaşılıyormuş efendim, bizim öğrenebildiğimiz kadarıyla. Dediğim gibi 6 bakanlığın bütçesini aşmış bu 484 milyar lira. Yani Çevre Bakanlığı, Dışişleri, Enerji Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı bu bakanlıkların toplam bütçesini geçiyor. Mehmet Şimşek. Peki mesela şöyle bir tabloda yok mu o zaman, hani şunu da sormak, şunu da bir konuşmak gerekmiyor mu diye de insan soruyor kendi kendine. 484 milyar lira tasarruf var ise, ki doğru bilgi, bakanlık yaptığı için doğru bilgi, toplam harcama ne o zaman? Yani toplam harcamadan yapılan tasarruf buysa, düşünün toplam harcamanın ne kadar büyük olduğunu da, ya da nasıl söyleyelim, ne kadar kapsamlı olduğunu da görüyoruz bir şekilde. Tabii şunu da beklerdim ben, şunu da görmek isterdim ki şöyle söyleyeyim, benim de aklıma geldi ama tabii ki emeğe saygı, Yavuz Ağıroğlu bu soruları yöneltti. Ben de hani onun sosyal medya paylaşımı üzerinden sizlerle paylaşayım. Son derece makul sorular gibi geldi bana. Mehmet Şimşek bu açıklamayı yaptıktan sonra şöyle detaylarında olması gerekmiyor mu o açıklamalarda? Mesela nereden yapıldı bu tasarruf, ya da hangi bakanlık ne kadar tasarruf etti? Makam araçlarından çok konuşuldu biliyorsunuz. Tasarruf edildi mi, ya da ne kadar tasarruf edildi? Kiralanan binalar, ki Türkiye'de, ülkemizde kamunun kiraladığı binalara inanılmaz kaynaklar harcanıyor. İnanılmaz bir kaynak akışı var orada. Bunu görüyoruz. Temsil ağırlama giderleri ne kadar mesela, değil mi? Ya da mal ve hizmet alımları ne kadar? Yatırım harcamalarından ne kadar tasarruf edildi? Ya da asıl soru da şu: yurttaşın ihtiyaç duyduğu hizmetlerden tasarruf edildi mi mesela? Belki de en önemli soru da bu. Benim görebildiğim bütün bu gelişmelere bakıldığı zaman en çok dikkatimi çeken başlıklarda bunlar. Ki neden bunu söylüyoruz? İlk 7 ay itibariyle, değil mi, bunu konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. Zannediyorum Bir Gün gazetesinin haberiydi. Hafızam beni yanıltıyor olabilir. İlk 7 aylık kamunun kırtasiye harcaması 2 milyar liraydı. 2 milyar liralık bir kırtasiye harcamasından bahsediyoruz. O zaman biz sormuştuk. Hani bir tasarruf genelgesi vardı. Hani kırtasiye harcamalarına da bu kadar kaynak nasıl ayrılabiliyor diye de soruyoruz. Sormaya da aslında bakılırsa devam edeceğiz. Mustafa Bildirici yine Bir Gün'den bir haber yapmış. Mayıs tasarruf genelgesinin ile ilgili o hani itibardan tasarruf olmaz tartışması var ya. Yılın ilk 4 ayında 113 milyon liralık bir organizasyon gideri olmuş. Kimin? Bizim değil. Kamunun organizasyon gideri ilk 4 ay itibariyle 110 milyon liraymış. Dediğim gibi Mustafa Bildirici'nin, emeğe saygı Bir Gün'den Mustafa Bildirici'nin haberine göre diyelim ve ne kadar kaldı arkadaşlar, ona göre bir bilgi daha, tamam, son 40 saniyemiz. İkinci bölümde söylediğim gibi onu bir kez daha izninizle hatırlatayım. Aziz İhsan Aktaş ve İBB davalarını konuşacağız. Bu davalarda yargılanan isimlerin avukatlığını da üstlenmiş olan hukukçu Hüseyin Ersöz'de onlarca sorun var. Tabii sürem yettiği kadar kendisine bu konularla ilgili olarak sorularımı yönelteceğim efendim diyelim ve şimdi ne yapıyoruz? Haber merkezine doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş Selin Yazıcı'dan öğrenelim. İkinci bölümde konuklarımla beraber olacağım sizlerle. Görüşmek üzere.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısında 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. 71 ilde son 15 günde düzenlenen operasyonlarda 843 kilogram uyuşturucu maddeyle 2 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararı bugün açıklayacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu'nun ilk toplantısı dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve MGK Genel Sekreteri katıldı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısında 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre dün gerçekleştirdikleri MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Emre partisinin üye sayısının 400 bini aştığını belirtti. Yaklaşan ilçe kongreleri öncesi yurttaşlara demokratik sürece katılım çağrısında bulundu. Sözcü Emre Eylül ayının ilk haftasındaki yoğun parti takvimini de paylaştı. Buna göre 31 Ağustos Meclisi, Kurucular Kurulu ve kapalı grup toplantısı bir arada yapılacak. 1 Eylül'de MYK toplantısı, 2 Eylül'de ise il başkanları toplantısı yeni binada gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre 71 ilde son 15 günde düzenlenen operasyonlarda 843 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 312.455 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1368 şüpheliden 807'si tutuklandı. 187 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını bugün açıklayacak. Karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temyiz organı olarak görev yapan ve 17 yargıçtan oluşan büyük tarafından duyurulacak. Büyük dairenin Kavala hakkındaki kararı nihai nitelikte olacak. Osman Kavala 1 Kasım 2017'de tutuklanmıştı. TMSF hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında yaşayan gazeteci Can Dündar'ın mal varlığının yönetimine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Buna göre Can Dündar adına 5 taşınmaz olduğu tespit edildi. Kiraya verilmiş taşınmazlardan Dündar'ın hissesine düşen kira gelirlerinin emanet banka hesabına yatırıldığı bildirildi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın ailesi saldırgan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babasına 5.1 milyon liralık tazminat davası açtı. Mahkeme ebeveyn sorumluluğunu vurgulayarak babanın tüm mal varlığına hayati haciz koydu. Kararda reşit olmayan çocukların yol açtığı zararlarda ebeveynlerin hukuki ve mali sorumluluğu bulunduğu söylendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki paylaşımların ardından tutuklanan ve yaklaşık 2 aydır cezaevinde olan emekli albay Orkun Özeller, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özeller, beraat kararının üst mahkeme tarafından onaylandığını kaydetti. İSKİ, Eyüp Sultan'da yer alan Mimar Sinan eseri 470 yıllık tarihi Eğri Kemer'deki restorasyon çalışmalarını 171 milyon liralık yatırımla tamamladı. Projenin sonraki etabında ise çevre ve peyzaj düzenlemesine geçilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'de Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakken diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 32 derece, İstanbul parçalı ve az bulutlu 31 derece. İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık, İzmir 36, Antalya 35. Trabzon parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, Gaziantep 37, Diyarbakır 38 ve Van parçalı az bulutlu 30 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulluları bu dakikalarda %49'luk bir yoğunluk bekliyor. Birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. Eyüp Sultan Bulvarı sahil yolu Eyüp yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi yönden gidiş görüş olarak sağlanıyor. Bu bölgede gün içerisinde yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Her türlü görüş, öneri ve eleştirinizi WhatsApp hattımıza bekliyoruz. 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaş, benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram güçlü birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Neyi konuşacağız? Bakın, sakin bir balıkçı köyünde yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Ekmeğinizin peşindesiniz. Kuşaklardır orada aynı meslekte uğraşıyorsunuz. O sakin balıkçı köyünde o hayat mücadelesini verirken kendinizi bir hak mücadelesinin tam ortasında durup dururken bir hak mücadelesinin tam ortasında bulabilirsiniz. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Rize'ye götüreceğim sizi. Pazar ilçesinde balıkçılıkla geçimini sağlayan Balıkçılar Köyü sakinleri bazı şirketlerin bölgeye kurduğu, kurmak istediği kafes tipi balık çiftlikleri projesine karşı duruyorlar. Peki bu karşı duruşun nedenleri nedir? Neden böyle bir tavır içerisindeler ve son durum nedir? Bunları öğreneceğiz. Telefon attığımızda da kim var? Zelek Balıkçı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi üyesi İbrahim Oğuz var. İbrahim Bey merhabalar.
3: Günaydınlar Güçlü Bey. Bütün Türkiye'ye ben de Rize'li Pazar ilçesinden selam gönderiyorum herkese.
2: Ne güzel bir selam yolladınız, sabah sabah böyle içimizi aydınlattınız, tekrar selamlar. Şimdi ama konuşacağımız konu bu, sizin selamınız kadar parlak değil maalesef. Şöyle nedir şu an itibariyle, yani o kıyılarda kurulması planlanan balık kafeslerine karşı bir mücadele yürütüyorsunuz. O mücadelede hangi noktadayız, sonrasında olası zararlar sizin hayatınızı nasıl etkileyecek, onları da ayrı ayrı konuşacağız. Ama şu an hangi aşamadayız, onu bir anlatabilir misiniz dinleyicilerimiz için?
3: Tabii ki Güçlü Bey. Şu an Balıkçı Köyü'nde Balıkçı Köyü'ndeki mevcut durum, limanımız şu anda hukuki olmayacak şekilde zorla kapıları kırılarak içeri girildi. Malzemeler döküldü. Bütün halk orada direniş halinde. Gece gündüz insanlar, kadınlar, çocuklar nöbet bekliyorlar. Aynı zamanda güvenlik güçlerimiz de yine aynı şekilde 24 saat orada nöbet tutuyor. Bir gerginlik daha yaşanmaması için. Çünkü geçen hafta bir gerginlik yaşandı. Üzücü olaylara sebebiyet vermemesi bakımından. Orada bir şu anda bir bekleme içerisindeler. Ama tabii bizi dinleyenler bu konuyu iyi anlaması için aslında buraya kadar nasıl gelindi, bunları daha detaylı anlatmak gerekiyor. Çünkü buraya kadar gelinen süreçte aslında birçok hem hukuki mücadeleler yapıldı, hem de hak kayıpları, özellikle bu bölgedeki yaşayan insanların, kıyı balıkçılığı yapan insanların, yine balıkçılıkla uğraşan büyük teknelerin aslında ne tür sorunlarla karşı karşıya kaldığını göstermesi bakımından çok ciddi bir olay yaşanıyor burada. Bunun biraz hikayesinden bahsetmek istiyorum Güçlü Bey. Hikayesi birazcık Rize Artvin Havaalanı'nın yapılmasından başlıyor. Rize Artvin Havaalanı Pazar ilçesinde 2018 yılında yapılmaya başlandı. Burada Rize Artvin Havaalanı biliyorsunuz dolgu, deniz dolgusuyla yapılmış bir havaalanı olduğu için yaklaşık olarak burada yaklaşık olarak 5 kilometrelik alan deniz dolduruldu ve doğal olarak da bu 5 kilometrelik alan buradaki kıyı balıkçılığı yapan insanların allak sahasının %50'sini

0: Samsun'dan Popa'ya kadar sadece ve sadece balıkçılıkla uğraşan tek köy burası. Şimdi bu köyde limanı genişletilerek o denize erişimi engellenmiş olan halkın da denize erişimi, kıyı balıkçılığına erişimini sağlanması için liman büyütüldü. Yeni mendirekler yapıldı, iskeleler ve çekek yerleri yapıldı. Bu alan büyüyünce birilerinin dikkatini çekti ve bu birilerinin dikkatini çektikten sonra gizliden arka tarafta bir eller, el grupları bu bölgenin doğu tarafını, yani bütün diğer avlak sahalarında kafes balıkçılığı anı ilan edildi. Bunun için de gittiler Güçlü Bey, hiç balıkçılıkla alakası olmayan bir köyden chat raporu çıkarttılar. Yani halka hiçbir şekilde sorulmadan bypass edilerek bir chat raporu oluşturuldu. Tabii ilk itirazımız burada başladı. Şimdi bize sorulmadı. Bu bölgede yaklaşık olarak 400 ailenin geçimini sağlayan bir yerden bahsediyoruz ve bu 400 aile ne yapacak? Nasıl bir yöntem izleyecekler sorulmadı. Yine en önemli noktalardan bir tanesi de Güçlü Bey, Rize Artvin Havaalanı yaklaşık olarak bu bölgeye, kafes kurulmak istenen bu bölgeye 1 kilometre uzaklıkta olan köyün önünde yaklaşık olarak da pist başı mesafesi de 2 kilometre olacak şekilde tasarlandı. Şimdi uluslararası uçuş güvenliği kuralları gereği kuş popülasyonunu arttırıcı yerlerde bu tür yatırımlar yapması yasaklanıyor, önerilmiyor. En az 13 kilometre ileride olması gerekiyor. Burada yaklaşık olarak 12 bin tonluk toplam 63 kafesten bahsediyoruz. 12 bin tonluk bir balık üretim potansiyeli olan bir yerde oluşabilecek olan kuş popülasyonuna dikkat çektik biz uzun zamandır. Rize Artvin Havaalanı'nda özellikle iniş sırasında uçaklar yaklaşık olarak 120 metre yükseklikten uçuyorlar. Bu kuşlar da yaklaşık olarak 500 metre yukarıya kadar çıkabilen kuşlar bu bölgede şey yapılıyor. Bakın çok önemli bir nokta, itiraz ettiğimiz noktalardan bir tanesi. Diyoruz ki chat raporunda diyor ki her ne kadar diyor kafes balıkçılığı projesi bu bölgede kuş popülasyonunu artıracak olsa da yatırımcı firma burada gerekli önlemleri almak koşulu ile ve oluşabilecek olan hasarlar firma tarafından kabul edilmesi koşuluyla chat raporu uygundur deniyor. Bu şu demektir aslında, yani burada bir uçaklarda kaza kırım yaşandığı takdirde sorumlusu devlet değil, sorumlusu firma olacak.
1: Şirketlerdir diyor. O firma buna dair bir şey söylüyor mu? Yani buna dair bir açıklamaları görüştüğünüz zaman buna dair söyledikleri bir şey var mı? Yok.
0: Herhangi bir görüştükleri bir şey yok, yani söyledikleri bir şey yok. Sadece bazı bölgelerden, işte özellikle Milas bölgesinde tarla balıkçılığı yapan yerlerden fotoğraflar paylaşıyorlar ki orada tarla balıkçılığında kuş popülasyonu olmaz. Doğa deniz popülasyonunda bu kuş popülasyonu artabilir. Doğal olarak da burada devletin bu şekildeki bir devletin kendisinin alması gereken önlemin bir firmaya, bir balıkçılık, kafes balıkçılığı yapacak olan bir firmaya tahsis edilmesi, terk etmesi ciddi anlamda kabul edilebilir bir durum değildir. Burada yine çok önemli bir şey daha vardı aslında chat raporu oluştururken. Rize Artvin Havaalanı chat raporuna olumlu görüş vermedi. Ama chat raporuna olumlu görüş vermedikten sonra gittiler devlet hava meydanlarından chat raporu aldılar. Ve doğal olarak da biz elimizde bu belgeler de vardı. Biz bu belgeleri mahkemelere sunduğumuz halde maalesef mahkemeler bizim bu belgeleri dikkate almadı. Bunun gibi birçok aslında chat raporuyla ilgili olumsuz olabilecek, hatta chat raporunun hukuki süreçlerde ciddi anlamda sorunlar ortaya çıkabilecek bütün argümanları ortaya koymamıza rağmen maalesef chat raporunu onaylandığını görüyoruz. Tabii bir chat raporu. Evet, buyurun efendim.
1: Şu an yerleştirilmiş durumda mı o kafesler? Oraya yani üretim başlamadı değil mi daha?
0: Hayır efendim. Üretim başlamadı. Zaten yaklaşık olarak burada Balıkçı köyünde 1,5 yıldır bir direniş söz konusu.
1: Evet.
0: Firmaların limana girişi aslında hukuki

0: olmayacağı, yani elimizde sözleşme olduğundan dolayı firmalara girişi engelleniyor. Doğal olarak da firmalar kurulamıyor. Ama bundan yaklaşık olarak 65 gün önce Rize Valiliğinden halka ricası ve yine Pazar Kaymakamlığı'nın devreye girmesiyle halka şöyle bir öneriyle geldiler. Biz bu kafeslerden birer tane kuracağız. Bu kafeslerden işte bir onay alacağız. Onay aldıktan sonra bu kafesleri buradan tekrardan kaldırıp başka bölgelere yerleştireceğiz şeklinde bir halkı ikna çalışmalarıyla bir tane kafes kurdular. 15 gün sonra kaldıracaklar dedikleri kafesleri maalesef bugün bir tane kafes, o da içi boş, herhangi bir şekilde balık üretimi yapılmıyor. Kafes konmuş durumda, diğer kafesler 61 tane daha kafes kurulmamış durumda.
1: Anladım. Peki mesela bu deniz kirliliğine dikkat çekiyorsunuz, halkın yaşam alanı ya da küçük ölçekli kıyı balıkçılığı üzerine zararları, bunu da bir özetleyebilir misiniz? Nasıl bir risk bekliyor orada? 400 aileden bahsettiniz çünkü geçimini balıkçılıkla sağlayan.
0: Evet. Zaten şöyle bir durum var. Bir kere 63 kafes, toplam 12 bin ton kapasiteli üretim kapasitesinden bahsediliyor. Güçlü bir 12 bin ton yıllık üretim kapasitesi yaklaşık olarak 4 bin tonluk sadece balık dışkısı ortaya çıkartıyor. 4 bin tonluk balık dışkısının sadece %10'u karaya vurduğun takdirde, yani karaya ulaştığı takdirde, ki bu çok daha yüksek rakamlar olabiliyor. 4 kilometrelik sahil boyunca 4 bin tonun 400 tonu karaya ulaştığında bir kere bu denizlerin hiçbirisinde yüzülemez hale geliyor. Deniz ekosisteminde özellikle balıkların göç yolları, yumurtlama alanları olduğu için tamamen bu bölgeler 3 yıl sonra tamamen yok olacak noktaya kadar gelebiliyor. Biz bunları çok net iyi bildiğimiz için özellikle ve özellikle diyoruz ki Doğu Karadeniz bölgesinin doğu tarafında, Karadeniz bölgesinin doğu tarafında kafes balıkçılığının hem çevre ekosisteminde hem de balık göç yollarında ciddi anlamda tahribatlar yarattığını iddia ediyoruz. Ve diyoruz ki aslında biz kafes balıkçılığına karşı toplumlar değiliz. Mutlaka kafes balıkçılığı Türkiye'de yaygınlaşması, üretimi geliştirmesi gerekiyor. Ama Doğu Karadeniz bölgesi dar ve sığ bir bölge olduğu için, özellikle deniz yapısında bir mile kadar gittiğiniz zaman deniz derinliği 100 metreyi geçtiğinden dolayı kafes balıkçılığı Doğu Karadeniz bölgesine özgü değil, ancak Orta Karadeniz bölgesinde yapılabileceğini iddia ediyoruz. Nedenleri, çünkü Orta Karadeniz bölgesinde 4 mil, 5 mil sahilden 4-5 mil uzakta siz bu tesisleri kurduğunuz takdirde hem kıyı ekosistemine, hem balıkların göç yollarına, hem de dezavantajlı gruplar dediğimiz balıkçıların, kıyı balıkçıların yaşam alanlarına olumsuz etki etmiyor. Ama 4 mil orada yatırım yaptıkları takdirde lojistik maliyetler yükseldiği için onların iddiaları Orta Karadeniz'de işte balık kalitesi iyi olmuyor, Doğu Karadeniz'de iyi oluyor şeklinde bir algıyla toplumu yanıltmaya çalışıyorlar.
1: Son bir soru, kısa bir cevap rica edeceğim. Sizden sonra da başka konuklarım olacak. Şimdi şirketler bu tip hareketlerde, bu tip girişimlerde ya da yatırımlarda hani istihdam ya da ekonomik katkı sağlayacak, istihdam artacak gibi iddialarda ya da önerilerle karşısına çıkıyor. Yerel halkın ya da köylünün karşısına çıkıyor. Daha önce de ülkenin farklı bölgelerinde farklı başlıklarla tanıklık ettik buna. Şirketlerin ya da yetkililerin bu istihdam ya da ekonomik katkı açıklamalarına ne yanıt verirsiniz?
0: Tamamen algı operasyonları şeklinde yürütüyorlar Güçlü Bey. Çünkü kafes balıkçılığı çok teknik bir konudur. Daha çok dalgıç gerektiren bir konudur. Doğal olarak da bu tür istihdamların ancak ve ancak bir miktar balık işleme tesislerinde soğuk depolama ya da bu tür ihracat durumlarında söz konusu olabiliyor. Kıyı balıkçılığına tamamen ve tamamen hiçbir etkisi yok. Bölgedeki istihdama etkileri neredeyse çok sınırlı.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Takip edeceğiz biz de. Bundan sonraki dönemde de sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Rize Zelek Balıkçı Köyü Su Ürünleri Kooperatif üyesi İbrahim Oğuz konuğumuzdu. Tekrar teşekkürler Sayın Oğuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Selamlar. Rize'ye gittik. Rize'nin Pazar ilçesine gittik. Balıkçılıkta geçimini sağlayan bir köy. Aslına bakılırsa 400 aileden köylerden bahsediyoruz aslına bakılırsa ve toplamda 400 ailenin geçimini sağlayan balıkçılık faaliyetlerinin sona ermesine neden olabilecek bir girişimden bahsediyoruz. Onu anlattık ve İbrahim Oğuz bize riskleri, tehditleri anlattı. O bazı şirketlerin kıyı bölgesinde kurmak istediği kafes tipi balık çiftlikleriyle ilgili sorunları. Tabii sadece mesele balıkçılık değil, işte dikkat çekildi orada. Rize Artvin Havaalanı'nda da çok ciddi bir güvenlik sorununa neden olabilir bahsettiğimiz bu balık çiftlik. O kafesler neden? Çünkü kafeslerin üzerinde o üretim başladıktan sonra bir kuş popülasyonunun da olması doğal, gayet doğal ve o kuş popülasyonunda Rize Artvin Havaalanı'na iniş kalkışlarda uçaklar için oldukça büyük risk oluşturduğunu da öğrenmiş olduk anlatılanlar ışığında. Dilerseniz bir kısa ara verelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na neyle devam ediyoruz? Aziz İhsan Aktaş davasına dair karar açıklandı. Programın en başında ilk başlangıçtan beri bizde birlikte olan dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Davanın sonucuna dair ne oldu ne bitti bunları anlattık, bunları aktardık size. 200 sanıklı bir davadan bahsediyoruz. Yüzlerce yıl hapis cezası istemiyle savcılığın istemi vardı. Suç örgütü iddiası çöktü aslına bakılırsa, tam olarak böyle tanımlanabilir. Tüm sanıklar bu suçlamalardan, suç örgütü tırnak içinde kullanıyorum, suçlamalarından beraat etti. Tabii bu karar hukuken ne anlama geliyor? Örgüt suçlamasının düşmesi diğer siyasi davaları mesela nasıl etkiler? Ahmet Özer ismi çok konuşuluyor. Ahmet Özer için bir göreve iade süreci başlar mı, baz mı? Bunları konuşacağız. Kiminle? Avukat Hüseyin Ersöz konuğumuz. Sayın Ersöz, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, günaydınlar.
1: Günaydınlar. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Yani 280 yıla kadar hapis cezası denen bir isim Aziz İhsan Aktaş, kendisi de dahil olmak üzere tüm sanıklar suç örgütü kurma ya da buna üye olma suçlamalarından beraat ettiler. Peki örgüt iddiasının çökmesi mesela bu 200 sanıklı davanın temelini ya da iddianamenin içeriğini nasıl etkiledi ya da o içeriğiyle ilgili güvenilirliği, öyle söyleyebiliriz herhalde, inancı nasıl etkiledi, bir hukukçu olarak ne dersiniz?
2: Tabii buradaki örgüt suçlaması ana suçlamalardan bir tanesiydi. Bunu bir kenara koymak lazım. Çünkü savcılığında özellikle suçlamaları dayandırdığı temel mesele örgüt suçlaması olarak karşımıza çıkıyordu. Ama sadece konu bir örgüt suçlamasıyla sınırlı değildi. Aynı zamanda bu örgütün işlediği ileri sürülen, yani biraz önce bahsetmiş olduğumuz o 200 yıla kadar cezalandırılma konusu temel itibariyle örgüt tarafından işlendiği ileri sürülen suçları da, suçların da toplam cezasını aslında şey yapıyordu, karşılık geliyordu. Çünkü 60'ı aşkın eylem iddiası vardı. Bunların büyük bir kısmı ihaleyi fesat karıştırma suçlamasıydı. Bunun yanında irtikap ve rüşvet suçlamaları da vardı. Mahkeme neredeyse sadece bir suç haricinde Aziz İhsan Aktaş'la ilgili olarak ihaleyi fesat karıştırma suçlamalarının tamamından aslında beraat kararı verdi. Yani burada suçun oluşmadığına hükmetti. Aslında buradaki toplam cezanın düşmesindeki temel sebeplerden bir tanesini de oluşturan buydu. Bir de tabii ki yani bizim Türk ceza kanununda ve Yargıtay ile şekillenen uygulamada örgütmanın çok böyle keskin çizgilerle yapıldığını aslında şey yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Yani bir yapının örgüt olarak nitelendirilebilmesi için en az işte 3 kişinin bir araya gelmiş olması lazım, ama 3 kişinin bir araya gelmiş olması da yeterli değil. Hiyerarşik sıkı bir ilişkinin, süreklilik arz eden bir ilişkinin, bir menfaat birliğinin orada bulunması gerekiyor. Aslında en başından beri çünkü bu örgüt suçlamasının içerisinde biliyorsunuz aynı zamanda Beşiktaş Belediye Başkanı da vardı.
1: Tabii.
2: Ve bu örgütün en başından itibaren aslında olmadığı, böyle bir örgütün kanunlara göre oluşamayacağı yönündeki itirazlar her iki tarafından da şey yapıyordu, dile getiriliyordu. Mahkeme de temel itibariyle burada örgütle ilgili olarak bir beraat kararı verdi ve bununla ilgili yasal şartların oluşmadığını da altını çizmiş oldu. Çünkü akrabalık ilişkilerine savcılık makamı özellikle vurgu yaparak ya bu kişiler akrabalar, bir menfaat birlikteliğinin içerisindeler şeklinde bir değerlendirme yapıyordu. Sadece akrabalık ilişkisinin olması sıkı bir hiyerarşik ilişkiye işaret etmez diyerek mahkeme heyeti aslında bunu da elini tersiye etmiş oldu. Buradaki temel mesele aslında şu, belki bir cümleyle onu da söylemek lazım.
1: Lütfen.
2: Burada örgütü ortadan kaldırdığınız zaman örgüt üyelerinin işlemiş olduğu suçtan örgüt yöneticilerini sorumlu tutmayı da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Çünkü örgüt yöneticisi örgüt üyelerinin de işlemiş olduğu suçlardan sorumlu ve ihaleyi fesat karıştırmada etkin pişmanlık düzenlemesi geçerli değil. Böyle olunca da hem örgüt suçlaması ortadan kalkınca hem de ihaleyi fesat karıştırma suçlarının büyük bir kısmından beraat kararı verince, bu sizin de en başta bahsettiğiniz 200 yılı aşkın ceza talebi de bir anda Aziz İhsan Aktaş açısından etkin pişmanlıkla birleşince 3 yıla yakın, 2,5 yıllık bir cezaya denk geldi.
1: Şimdi rüşvet verdim diyerek, yani rüşvet verdim de söyleyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı Aziz İhsan Aktaş. Ama rüşvet suçu yönünden ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi mahkeme heyeti de benim görebildiğim. Yanlış ifade edersem lütfen düzeltin. Ama bunun sonrasında da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçundan da dolayısıyla beraat etti. Ama şu soru akla gelmiyor mu o zaman? Yani ihaleler mesela rüşvet vererek aldığını iddia ettiği ihaleler var. Bundan ceza alan belediye başkanları var. Milyonlarca liralık bir kazanç ortada. Bu da ortada. Bunun mesela bu kazancın hukuki bir karşılığı ya da bir yaptırımı yok mu?
2: Kesinlikle var. Aslında çok doğru bir noktaya şey yaptınız, temas ettiniz. Burada tabii herkesin bütün hukukçuda sorguladığı temel nokta bu. Öncelikle tabii ki çekinceyi kenara koyarak şey yapılmışsa biz henüz daha kararı görmedik. Mahkeme başkanı ve mahkeme heyeti kısa kararı bize okudular ama henüz daha UYAB'a yüklenmediği için bu bahsetmiş olduğunuz ile ilgili olarak mahkeme heyetinin okumadığı kısa kararda herhangi bir konu var mı yok mu, birincisi bunu bilmiyoruz. Ama diğer taraftan bu söylediğiniz şeyde çok haklısınız. Evet, ceza verilmesine yer yoktur kararı verdi. Bunun sebebi de şu. Şimdi siz eğer cezaevindeyseniz ya da cezaevi dışındasınız, henüz daha adli makamların öğrenmediği, henüz daha temas etmediği, bir soruşturma başlatmadığı bir konuyla ilgili olarak eğer savcılığa bir bilgi verirseniz etkin pişmanlık kapsamında, böyle bir durumda başka kişilerin yakalanmasına ya da soruşturma geçirmesine seni sağlarsanız, tırnak içerisinde yargıya eğer bu konuda yardımcı olursanız, böyle bir durumda ya işte cezanızda belirli bir oranda indirim yapılıyor ya da ilk defa bir kişinin yakalanmasına eğer sebebiyet verdiyseniz böyle bir durumda ceza verilmesine yer yoktur kararı veriliyor. Şimdi bu soruşturmanın başlangıcı hatırlarsanız Aziz İhsan Aktaş ve çevresindeki akrabalarının Beşiktaş Belediyesi'nden almış olduğu ihalelerin şeyiydi. İhalelere fesat karıştırıldığı ile ilgiliydi. Fakat Aziz İhsan Aktaş cezaevindeyken etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Ceyhan, Avcılar bu belediyelerle ilgili olarak, Esenyurt'la ilgili olarak herhangi bir şey söylemedi. Onu kenara koyayım. Bu belediyelerle ilgili olarak bilgiler verdi. Bu kişilerin kendisinden işte rüşvet istediğini ya da irtikap yoluyla kendisinden para talep edildiğini şey yaptı, söyledi. Ve bunlardan dolayı da kendisi yargılandı. Ve diğer belediye başkanlarının ve bürokratlarının da bu şekilde yargılanmasını şey yaptı, sağladı. O noktada bu kişinin isimlerini ilk veren Aziz İhsan Aktaş olduğu için de Aziz İhsan Aktaş hakkında da ceza verilmesine yer yoktur kararı şey yapıldı, burada verildi. Ama söylediğiniz şey çok doğru. Eğer siz rüşvet vererek bir menfaat temin ettiyseniz ya da siz irtikapı bir kenara koyuyorum. Çünkü irtikap zaten hak etmiş olduğunuz bir şeyi almak için para vermeniz anlamına gelir. Ama rüşvet vererek eğer bir menfaat temin ettiyseniz böyle bir durumda bu da suçtan elde edilmiş olan bir gelir olarak nitelendirilir. Ve temel itibariyle mesela o gelirin de gelire de ek vurulması gerekir. Şu anda söylediğim gibi kısa kararı biz avukatlar henüz daha göremedik. Mahkeme bu konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı mı onu bilmiyorum. Ama siz eğer bir kişi hakkında ceza verilmesine yer yoktur kararı verseniz dahi bu kararda yine o suçu işlediğiniz anlamına gelir. Ve bu sebepten dolayı da bundan elde edilmiş olan menfaatlerin de yine devlet tarafından müsaade edilmesi gerekir.
1: Tabii. Peki belediye yani Aziz İhsan Aktaş'la ilgili verilen kararla ilgili onlarca sorun var ama zaman da dar. Onu da biliyorum. Siz de bir duruşmaya Silivri'ye değil mi gidiyorsunuz, gideceksiniz ya da oradasınız.
2: Evet, doğru.
1: Onu da konuşacağız. İBB davasına dair de bir sorum olacak ama belediye başkanlarının durumu. Mesela Ahmet Özer. Yani ihaleye fesat karıştırma suçlamasından beraat etti ama ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma, doğru ifade edeyim. Oradan 8 ay 10 gün ceza aldı. Peki hükmün açıklanması da geriye bırakıldı. Peki Ahmet Özer özelinde, önce onu da çok merak ediliyor çünkü, diğer belediye başkanlarının durumu bundan sonraki süreçte ne olacak? Böyle özetleyebilir misiniz dinleyicimiz için?
2: Tabii ki. Dünkü kararla beraber Beşiktaş Belediye Başkanı ve Seyhan Belediye Başkanı hakkında tutukluk halinin devamı kararları verildi. O yüzden onların tabii ki göreve dönebilmeleri mümkün değil. Fakat diğer taraftan hem sürecin içerisinde tahliye edilmiş olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Ceyhan Belediye Başkanı, Avcılar Belediye Başkanı ve yine Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in göreve dönmelerinin önünde hiçbir engel bulunmuyor. Çünkü temel itibariyle aslında bir kişinin yargılanması, bir kişinin bir soruşturma geçirmesi, o kişi hakkında mutlaka görevden uzaklaştırma şeklinde bir tedbir uygulanmasını zorunlu kılmıyor. Bu kişilerde sürecin içerisinde tutuklu yargılandılar, sonrasında serbest bırakıldılar. Ahmet Özer de bunlardan bir tanesi. Yine Kasım 2025 tarihinde Ahmet Özer her halükarda serbest bırakılmıştı. Yani en başta zaten Ahmet Özer'in birincisi görevinin başına dönmesi konusunda hiçbir engel yok. Diğer belediye başkanlarının olduğu gibi. Bunun sebebi de temel itibariyle bunun geçici bir tedbir olarak kanunda, belediye kanununda düzenlenmiş olmasından kaynaklanıyor. Bu geçici tedbir her zaman, her koşulda belediye başkanı eğer tutuklu değilse, yani fiilen eğer görevinin başına dönemeyecek durumda değilse, her zaman bu tedbirden vazgeçilebilir, her zaman bu tedbir sonlandırılabilir ve belediye başkanları görevlerinin başına dönebilir. Bu yüzden Ahmet Özer açısından da bu konuda hiçbir şey yok, bir engel yok, bunu ifade edeyim. Belki son tahlilde şu değerlendirmeyi de yapmak lazım. Ahmet Özer tabii diğer belediye başkanlarından farklı olarak, diğer belediye başkanları rüşvet ve irtikaptan cezalar aldılar ve çok ağır cezalar aldılar. Yani alt sınırdan uzaklaşılarak bu cezalar verildi. En düşüğü zannediyorum ki Ceyhan olması lazım. 5 yıl hapis cezası aldı. Adana ve Adana Belediyesi ve Avcılar zannediyorum ki 6'şer yıl hapis cezası aldılar. Sizin de söylediğiniz gibi Ahmet Özer ise bir yılın altında bir hapis cezası verildi ve 2 yılın altında kaldığı için de bu hükmün açıklanmasının geri bırakıldı. Şimdi hükmün açıklanmasının geri bırakılması demek aslında biz sana bir ceza verdik ama 5 yıl süreyle bunu erteledik demek. Yani her yönüyle temel itibariyle cezanın uygulanmasını engelleyen bir müessese hükmün açıklamanın geri bakılması. Yani böyle bir hüküm yok gibi şu anda şey yapıyor. Tabii biz bütün bir yargılama safahatı boyunca şunu söyledik. Ahmet Özer bu suçu işlemedi. Ahmet Özer'le ilgili olarak dosyanın içerisinde ta soruşturma aşamasında alınmış olan bilirkişi raporları var. Bu bilirkişi raporları iki imzalı birisi Sayıştay, diğeri de İçişleri Bakanlığı Emekli Kontrolörü'nün hazırlamış oldu ve Ahmet Özer'in hukuki hiçbir sorumluluğunun olmadığını ifade ediyor. Ama hatırlayacaksınız, Ekrem İmamoğlu tutuklusken bir bilirkişiden bahsetmişti ve onu kıyasıyla...
1: Evet. Bir dava da açılmıştı onunla ilgili. Daha doğrusu.
2: Şimdi mesela soruşturma aşamasında Esenyurt Belediyesi'ndeki bu ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili olarak savcılık makamı 3 bilirkişiyi görevlendirmiş. Bu 3 kişi tek bir rapor yazması gerekirken kendi aralarında ayrılığa düşmüşler. Bir tanesi, yani o Ekrem İmamoğlu'nun eleştirmiş olduğu bilirkişi, burada Ahmet Özer'in ihaleyi fesat karıştırmadan sorumluluğu yoktur ama bu süreci denetlemesi lazımdı. O yüzden ihmal suretiyle görevi kötüye kullanması için işlemiştir şeklinde bir değerlendirmesi var. Diğer 2 bilirkişi ise, birisi İçişleri Bakanlığı'ndan emekli, diğeri ise Sayıştay'dan emekli, önemli isimler. Onlar ise burada belediye başkanının hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur değerlendirmesini yaptı. Ve mahkeme, ne yazık ki eleştirilecek bir şey, bunu yargılama sırasında çok fazla tartıştık, o tek bir kişiden hazırlanmış olan raporu baz aldı. Şimdi o yüzden yani burada biz hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını tabii ki kabul etmemiz söz konusu değil. Burada hiçbir şekilde bir hukuki sorumluluğun aslında olmadığını bizler biliyoruz. Bütün hukukçular bu konuda üzerinde uzlaşmış vaziyetteler. Ama verilmiş olan bu kararın tabii ki yargılamanın niteliği gereği ya da yargılama sürecinde yaşanan o hukuka aykırılıkların bir yansıması olarak aslında karşımıza çıktığını da ifade etmem gerekiyor.
1: Bir parça da İBB davasını konuşmak istiyorum. Çünkü ikinci duruşmanın ikinci haftası bugün başlıyor. Salı günü itibariyle başlıyor. Şu akla ilk geliyor elbette. Hani çok tabii birbirine girdi her şey. Aziz İhsan Aktaş davasındaki bu karar mesela İBB davasında bir etkisi olur mu?
2: Ya temel, bu soruyu dün de bana sormuşlardı. Ben bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu iki dava birbiriyle çok bağlantılı davalar değil. Hatta hiç bağlantılı değiller. Ama tabii ki burada şu varsayımdan yola çıkarak belki bir değerlendirme yapılabilir. Örgüt kavramı. Yani şimdi burada birinci ağır ceza mahkemesi Aziz İhsan Aktaş ve çevresindeki insanlarla ilgili olarak bir örgüt yok dedi. Peki bu bahsetmiş olduğum ve bunu da söylerken de tabii ki şeyi söyledi. Yani örgüt kurmanın unsurlarından şey yaparak bahsederek bunu ifade etti. Şimdi İBB davasında da biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olarak suçlanıyor. Ve onun altında da İBB bürokratları var ve kendisinin yakın çevresi var. Şimdi benzer bir yaklaşım yani ya da emsal durum burada belki oluşmuş olabilir ve burada mahkemenin yazacağı gerekçenin daha sonra İBB davasında belki kullanılması gibi bir durumla şey yapabiliriz, karşılaşabiliriz. Yani ancak bu yönden bir şeyi olabilir, benzerliği olabilir.
1: Anladım.
2: Ama şunu da belki bir virgül atıp söylemek lazım. Sonuç itibariyle bu davada çok ağır cezalar çıktı. Yani İBB davasında istenen cezaların yanında buradaki suç isnatları çok daha şeydi, azdı. O yüzden şimdi aslında bu yargılamada verilmiş olan kararlar geleceğe dönük İBB davasında da verilecek olan kararların bir iz düşümü olarak da olumsuz noktadan bakarsak yani
1: çok, iz düşümü olarak çok da görülür. Daha ağır cezalar ya da istenen cezalara üst limitten gelebilir. Yani bir yorum yapmayayım tabii, hukuki boyutta yorum yapacak pozisyonda değilim de ben sizin söylediğinizden bunu çıkartıyorum daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Bugün Yavuz Oğan savunma yapacak. Yanlış bilmiyorsam İBB davasında başka isimler de vardır. Yani şunu soracağım genel olarak son bir 4-5 dakikam. Yani çok konuşuldu. Yani etkin pişmanlık beyanlarının güvenilirliği çok tartışıldı. İşte yargılama tiyatrosu tırnak içinde özellikle siyasetin ya da savunma yapan isimlerin buna bu tür ifadeleri de vardı. Yani dava ile ilgili o gazetecilerin karşılaştıkları zorluklar ortada. Bir ses kaydı tartışması yapıldı. Savunma süreleri itirazları böyle bir karmaşayla, bir kaosla ilerliyor sanki ya da böyle bir mahkeme heyetiyle savunma arasında, hatta gazeteciler de aynı şekilde böyle bir gerilimin yaşandığı bir sürece tanıklık ediyoruz biz. Böyle mi devam edecek bu duruşmalar?
2: Tabii geleceği öngörmek zor. Hele hele bu yargılama sürecinde öngörmek çok daha zor. Ama şunu söyleyeyim, yani öyle görünüyor. Çünkü birincisi bu yargılamanın sonunda biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak bir süre kısıtlaması getirilmişti. Şu an onunla ilgili bir itirazda bulunmuştuk. Yani ben temsil etmiyorum Ekrem İmamoğlu'nu ama Yavuz Oğan'ı temsil ediyorum ve başka tutuklu sanıkları da temsil ediyorum. Tutuklu sanıklar da var içerisinde. Ve onların da böyle bir süre kısıtlamasıyla karşı karşıya kalabilecekleri endişesini taşındığım için geçmişteki Yargıtay'ın bazı kararlarını mahkemeye sunarak bu uygulamadan vazgeçilmesini talep etmiştik. Ama duruşma başladığı zaman mahkeme tarafından bu sefer de tutuklu sanıklar için benzer bir süre kısıtlamasına gidildiğini ve savunmalarını kısa kesmeleri gerektiği konusunda bir takım telkinlerde bulunulduğunu, avukatlara da 15 dakikanın üzerinde konuşmayın şeklinde bir kısıtlama getirildiğine şey yaptık. Fiili bir kısıtlama getirildiğine şahit oluyoruz. Biz tabii ki bu adil yargılanma hakkıyla ilgili sorgulanacak olan bir mesele. Gazetecilerin bazılarının işte duruşma salonuna alınması, bazılarının alınmaması bu uygulama da ne yazık ki artık yerleşmiş vaziyette. Diğer taraftan yine adil yargılanma hakkı açısından ciddi bir problem oluşturacak olan duruşmanın gece saat 1'lere kadar devam ettiği bir süreç, bir tempo.
1: Geçen bir paylaşım yaptınız. Ben de o paylaşımı dinleyicilerimize de paylaşmıştım, aktarmıştım. Gece yarısı biten duruşmayla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapmıştınız. Ben de onu aktarmıştım dinleyicilerimize.
2: Evet, yani bu çok ciddi bir problem. Çünkü her sabah saat 10'da duruşmayı başlatıyorsunuz. Hadi gecikmelerle beraber 11'de başlatıyorsunuz. Sonrasında kesintisiz bir şekilde gece saat 12'ye kadar bir hedef koymuş anladığım kadarıyla mahkeme heyeti ve günde 20 kişinin savunmasını ben alacağım diye ve bunu ne pahasına olursa olsun yapacağım şeklinde bir şey var. Çünkü yani şimdi geçtiğimiz gün mesela bir arkadaşımız 200 kilometre İstanbul'un merkezinden gidiş geliş 200 kilometrelik bir mesafeden şey yapıyoruz, bahsediyoruz. Yani ben örneğin o yolda bir trafik kazası geçirdim. Arabam tartışmıyor.
1: Evet. Evet, hatırlıyorum.
2: Geçen gün başka bir meslektaşımın lastiği parçalandı. O başka bir trafik kazası geçirdi. Sabahın saat 11'inde orada olabilmeniz için 9'unda yola çıkmanız lazım. Gece saat 1.30'da ya da 12'de bir duruşma bittiği zaman evinize dönmeniz yine 1 demek. Yani arada ne zaman araba kullanacaksınız, ne zaman uyuyacaksınız. Yani bu temponun özellikle Eylül ayının sonuna kadar ben bu savunmaları bitirmek istiyorum şeklindeki bir yaklaşımın, bir dayatmanın insani olmadığını, yani bu yargılamaların adilliğiyle ilgili olarak bir sorgulama içerisindeydik. Adil yargılanma hakkının ne ölçüde uygun olduğu konusunda soruluyorduk. Yani onu geçtik, artık böyle insani boyutuyla ilgili olarak bir sorgulamanın içerisine girmeye başladık. Ben de o paylaşımda onu aslında vurgu yapmak istemiştim. Gerçekten de sadece bizlerin değil, sanık yakınlarının da ciddi anlamda sorun yaşayabilecekleri bir durum oluştu. Bu acelenin sebebini anlayamıyoruz.
1: Son bir dakika, özür dilerim. Şunu konuşabiliriz. Yani bir hukukçu olarak bu dava mesela Eylül ayı sonuna kadar savunmalar tamamlanacak deniyor ama diyorsunuz ya da böyle bir karar. Dava ne zaman biter tam olarak? Yani bu nihai karar bu mahkeme açısından tabii ki. Ne zaman biter? Son bir dakika.
2: Normalde bu yargılama ilk başladığı zaman benim öngörüm bu yargılamanın en az 3-4 yıl süreceği şeklindeydi. Yani bir yıl aşkın bir süredir zaten yargılama devam ediyor. Şimdi o yüzden burada tabii bir süre öngörebilmem benim mümkün değil ama normalde böyle bir dava 2-3 yıl sürer. En kalabalık davalar geçmişteki hep bu sürede sonuçlandı. Bu davada da daha esasla ilişkin mütalaa alınacak. O mütalaya karşı savunmalar alınacak. Orada bir süre kısıtlaması olacak mı olmayacak mı, bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ama eğer olmazsa ben bu tahminimi sürüyorum. Ama bir süre kısıtlamasına gidilirse, ki mahkeme heyetinin kafasında böyle bir şey var gibi anlaşılıyor. Böyle bir durumda önümüzdeki sene bu davayı sanki bitirmek istiyorlar gibi bir izlenim bende oluştu.
1: Seçim öncesi. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Ersöz avukat konuğumuzdu. Bundan sonraki süreçte de birlikte olmak isterim. Kolaylıklar bu arada. Bugün de Silivri'desiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İyi çalışmalar. Tablo bu. İBB davasındaki durumu ve Aziz İhsan Aktaş davasında alınan kararları konuştuk. Avukat Hüseyin Ersöz'de bitiriyoruz. Bugün itibariyle de ne yaptık? 25 Ağustos 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editörlerim İrem Başköy'e, İktür Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte sabah 7'de sizlerle olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşça kalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu'nun ilk toplantısı dün gerçekleştirildi. Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bulgulara ulaşıp ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde başlayan etkinliklerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı kabinesi bir araya gelecek. Toplantı Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3. kez düzenlenecek olmasıyla tarihi bir anlam taşıyor. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum, örgütün silah bırakma süreci ve bölgesel güvenlik adımları masaya yatırılacak. İki günlük program için gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinlikler kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşecek. Törenlerin ardından iki liderin Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etmesi ve baş başa bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu'nun ilk toplantısı dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları'yla MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve MGK Genel Sekreteri katıldı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısında 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanıkların tamamı örgüt üyeliğinden beraat etti. Aziz İhsan Aktaş 2 yıl 8 ay hapis cezası ve 2 yıl ihale yasağı aldı. Aktaş'a rüşvet suçlarından etkin pişmanlık nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 6 yıl 8 ay hapis ve 3 yıl memurluktan men cezası, görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi tutuklu sanık Celal Tekin 8'er yıl 4'er ay, görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay ve görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ahmet Özer, özel belgece sahtecilik suçundan beraat etti. Özer'e ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere rüşvet alma suçundan beraat etti. Ve Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bulgulara ulaşıldı. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edilen ardından Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aynı yapıyla irtibatlı Ömer Sipahioğlu adlı şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken Ömer Gücel adlı şahsın da gözaltına alındığı öğrenildi. Ve Alihan Kuriş soruşturmasına dair 3. dalga operasyon haberi şu dakikalarda haberlere düşüyor sevgili dinleyiciler. Hemen bu sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.
0: Spor.
1: Spor. Bilenio Sultanları 3'te 3 ile yoluna devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla 3'te 3 yapan milliler organizasyondaki 4. maçında yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası dün akşam oynanan Kocaeli Spor Ahmet Sportif Faaliyetler Mücadelesi ile kapandı. Karşılaşma 2-0 Kocaeli Spor üstünlüğüyle sona erdi. Süper Lig kombine fiyatları belli oldu. 2026-2027 sezonu kombinelerinin en pahalısı 275 bin, en ucuzu ise 3000 lirayla futbol severlere sunuldu.
0: Ekonomi.
1: Merkez Bankası FAST işlem tutar limitlerini 6 Ağustos tarihi itibarıyla 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltecek. FAST TR kare kod kullanarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı işleri ödemelerinde ise işlem tutar limitleri 250 bin liradan 300 bin liraya çıkarılacak. Vergi dairelerinde borçların 72 aya kadar taksitlendirmesine imkan sağlayan düzenlemede son günlere girildi. Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin 31 Ağustos pazartesi gününe kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,09 değer kaybederek 14.501 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 7 kuruş, euro 56 lira 8 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.169 lira, çeyrek altın 11.698, tam altın 46.620, ata altın ise 47.474 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %53'e ulaşmış durumda. D100'de Florya Sefaköy yönünde bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Yine D100'de Sefaköy Çobançeşme yönünde de orta şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine baktığımızda otoyolu kavşağı, Ümraniye ve Koz Yatağı istikametlerinde viyadük ayak kirişlerinin montajı yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı çalışma süresince diğer platformlardan gidiş geliş şeklinde sürdürülüyor ve çalışmalar gece yarısıyla 06 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-Dodurga kavşaklarında da 2-3 kilometrelerinde Konya istikametinde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Süleymancılar Cemaatinin kuruluşundan bugüne geçirdiği dönüşümü anlattı. Arslan'ın yapılanmanın şirketleşme sürecini, yurt dışındaki faaliyetlerini ve devlet raporlarında yer alan değerlendirmelerini aktardığı haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Süleymancılar Cemaatinin kuruluşundan bugüne geçirdiği dönüşümü anlattı. Yapılanmanın şirketleşme sürecini, yurt dışındaki faaliyetlerini ve devlet raporlarında yer alan değerlendirmeleri aktaran Arslan, mali kaynaklara yönelik operasyonların olası sonuçlarını da yorumladı.
3: 1930'ların başından beri faaliyette olan bir yapıdan bahsediyoruz, bir cemaatten bahsediyoruz. Bu dini temelle, yani cemaat faaliyetiyle ortaya çıkan ama ardından ciddi anlamda Türkiye'nin hem devlet kurumlarına hem devletimizin memurlarına, ardından devletimizin tamamına ve en nihayetinde milletimiz için milli güvenlik tehdidi haline gelen bir yapıya dönüştü Süleymancılar. Uzun bir süre önce oldu.
4: Yani Alihan Kuruş çıkar örgütü değil ya. Çünkü ya 1930 diyorsunuz.
3: Şöyle, 1930'lardan beri bu halde değil bu örgüt, yapılanma, cemaat. İlk başta evet hani Türkiye'de tarikatlar, tekkeler ve zaviyeler yasaklandıktan sonra ve medreseler kapatıldıktan sonra bir müderris olan Süleyman Hilmi Tunağan tarafından bu cemaat kuruldu. Aslında baktığınızda Süleyman Hilmi Tunağan devletin bir vaiziydi, görevlisiydi. 50'lerin sonuna kadar. 50'lerin sonunda kendi cemaatini kurdu. Yani Atatürk döneminde şöyle bir şey yapılıyor. Evet. Medreseler kapatıldıktan sonra Türkiye'de yaklaşık 700-800 arası bir medrese hocası, müderris boşta kalıyor. Cumhuriyet diyor evet. ki, devrimci cumhuriyet, biz bunları boşta bırakmayalım. Çünkü bunlar da hani öyle ya da böyle bir eğitim almışlar. Medrese eğitimi almışlar ve çok uzun süre eğitim almışlar. Aynı üniversite gibi dini temelli bir eğitim. Biz yeni kurulan devlet kontrolündeki bu şeyi, yeni dini eğitime bunları dahil edelim diyor Cumhuriyet. Atatürk önderliğindeki Cumhuriyet devrimimiz. Ve bu müderrislerin hepsine vaizlik belgesi veriliyor. İşte Kur'an hocası belgesi veriliyor, imamlık veriliyor, müezzinlik veriliyor falan. Ve camilerde, diyanet bünyesinde, müftülükler bünyesinde görev yapmaya başlıyorlar. Ama devletin görevlileriler. Süleyman Hilmi Tunağan, dikkat edin, Türkiye'de küçük Amerika sürecinin başladığı 45'ten sonraki süreçte kendini devletten koparmaya başlıyor. Elinde vaizlik belgesi olmasına rağmen kendi özel o vaiz çevresiyle işte büyük camilerde, Süleymaniye'de, Şehzadebaşı'nda, Üsküdar'da falan, Eminönü Yeni Camii'nde vaazlar veriyor. Orada yarattığı çevreyle kendine artık Türkiye'deki o Amerikancı sürecin de başlamasıyla birlikte Türkiye'nin NATO'ya yaklaşması, en nihayetinde NATO üyesi olduğu o süreçte Süleyman Hilmi Tunağan da artık kendini devletten koparıyor ve cemaat kuruyor. Kendi cemaatini kuruyor. Bu yapılanma önce 59'da Süleyman Hilmi Tunağan vefat ediyor. Ardından damadı Kemal Kacar cemaatin başına geçiyor. Kemal Kacar'ı pek çok kişi yakından tanır. Eski Adalet Partisi, Süleyman Demirel'in partisinden milletvekili. Bu dönemde şirketleşmeye başlanıyor. Bu dönemde yurt dışına açılmaya başlanıyor. Bu dönemde bir takım işte özellikle 1980'den sonra bu güçle birlikte, bu parayla birlikte, bu yurt dışı gücüyle birlikte artık büyük bir FETÖ benzeri bir yapı haline geliyor. 1980'de Tahir Altıkulaç vardır, eski Diyanet İşleri Başkanımız. Kendisi hala hayatta. Bu yapıyı en iyi tanıyanlardan birisi. 1980 yılında devlete bir rapor veriyor. Rapor veriyor. Diyor ki bunların Türkiye'de 2000 öğrenci yurdu var ve devlet için çok tehlikeliler. Diyanete hedef gösteriyorlar. Bakın 1980'den bahsediyorum. Diyanete hedef gösteriyorlar ve müftülerimizi, imamlarımızı tehdit ediyorlar. Onları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu artık yavaş yavaş 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda bu yapının artık tehlikeli bir yapı olduğunu görüyoruz. Devletin raporlarında da devlet için tehlikeli olduğuna dair kayıtlar var. 1990'ların sonunda emniyet bir rapor hazırlıyor. FETÖ ile birlikte, Fethullahçılar, o zaman FETÖ değil, Fethullahçılarla birlikte en tehlikeli iki yapı devlet için, Süleymancılar. 2002'de bir genelkurmay raporu hazırlanıyor. Yine Süleymancıların tehdit olduğu söyleniyor. Ergenekon dosyalarına da giriyor Süleymancılar hakkında bazı raporlar. Ve en son 2016'dan sonra, FETÖ darbe girişiminden sonra bir rapor hazırlanıyor Diyanet tarafından. 48 tarikat ve cemaat inceleniyor bu raporda. Türkiye'de yeni bir FETÖ olmaması için bu incelemeler yapılıyor. Orada bazı gruplar hakkında, bazı dini gruplar hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Mesela Alparslan Kuytul operasyon yapıldı. Alparslan Kuytul hakkında FETÖ'ye yakın, devlete düşman bir yapı değerlendirmesi yapılıyor Diyanet'in raporunda. Adnan Oktar hakkında işte yabancı istihbarat bağı, Mossad bağı, efendim dini istismar etmesi, kendini Mehdi ilan etmesi gibi ifadeler yer alıyor. Bir de Süleymancılar hakkında doğrudan yeni FETÖ deniyor. Yabancı istihbarat bağı var deniyor ve devlet içinde paralel yapılanması var deniyor. Yani dikkat ederseniz 1980'de Diyanet raporu, 90'ların sonunda emniyet raporu, 2002'de genelkurmay raporu, 2016'dan sonra yine Diyanet raporu. Yani devletin bütün birimleri aslında bunu biliyor, bir tehdit olduğunu.
4: Peki bunu yani bu kadar devletin raporlarında yer alıyor. Fakat öyle bir şey ki son günlerde ben bakıyorum televizyonda şurada burada tartışmalar yaparken yani buna bir jet fuarı tarzı bir muamele. Yani sadece mali operasyonlarla yapılmış falan gibi. Orada bir sıkıntı yok mu?
3: Aslında tanımlamalarda doğru. Eksiklikler var ama mesela bir gelişme oldu. O gelişmenin biz bu olayın mali kısmında olmadığını düşünüyoruz. Herhalde bütün Türkiye kamuoyu da öyle düşünüyordur. Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının açılması.
4: Evet, evet.
3: Neden açıldı mezarı? Şüpheli ölüm iddiaları var çünkü. Biz de bunu gündeme getirmiştik. Şimdi ortada bir cinayet varsa bu konu mali olabilir mi? Cemaatin lideri, eski Ulaştırma Bakanı öldürülüyor. Yani iddia o yönde. O şimdi araştırılıyor. Böyle bir şey ispatlanırsa bu konunun maliyeyle ne alakası var? Yani demek ki işin başka boyutları var. Çünkü bu para trafiğinin, kara para trafiğinin, Alihan Kuruş yapılanmasının kara para trafiğinde yurt dışı bağlantısı olarak İsrail şüphesiz şu an araştırılıyor. Artı Alman istihbaratı BND ile bağı da araştırılıyor. FETÖ tipi kapalı teşkilatlanma yapısı da araştırılıyor. Mesela soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında şu yazıyordu. Alihan Kuruş suç örgütü yapılanmasının FETÖ tipi bölge ve mıntıka yapılanması araştırılıyor. Şimdi o bölge ve mıntıka Süleymancıların kendi iç örgütlenmesinin terimleri. Mesela biz geçen gün Aydınlık'ta bir manşet atmıştık. Süleymancılar dünyada 157 ülkede örgütlü diye. Dünyayı 157 ülkede örgütlüler, 15'e bölmüşler, 15 bölgeye. İşte evet. 7 kıta var ya, o 7 kıtayı da kendi içlerine bölmüşler. 15 bölge, toplamda da 105 mıntıka var. O mıntıka altında da ülkeler var, işte yurtlar var, kurslar var, okullar var, şirketler var. Yani bildiğiniz gibi, bildiğiniz FETÖ gibi bir yapılanma ve şimdi bunu devletimiz de soruşturuyor. Dolayısıyla bunların hepsinin biz

0: yan tatlı yapıyorlar. O nasıl izah ediliyor?
1: İşte bu aslında burada Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi ülke olduğunu veya NATO üyesi ülkelerin Türkiye'yi ne kadar kabul ettiklerini veya işte o ilişkinin ne kadar sağlıklı ve organik olduğunu düşünmek lazım. Yani Türkiye aslında 2014'ten sonra bir arınma sürecine başladı. Bu arınma FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele, işte siyaset içindeki Atlantikçilerle, emperyalistlerle işbirliği yapanlarla mücadele ve bugün en nihayetinde geldiğimizde kökü dışarıda olan yabancı devletlerin güdümünde Türkiye aleyhinde faaliyet yürüten dini yapılanmalarla mücadele noktasına geldi. Toplam bir arınma süreci var ama bakıyorsunuz hepsinin ucu aynı yere dokunuyor, NATO'ya. Yani Türkiye aslında NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. NATO'nun Türkiye'de yeni bir iktidar kurma, yeni bir anlayış başlatma, yeni bir süreç başlatma planı hep var. Ve Türkiye bunlarla mücadele ediyor. Türk devlet milleti bunlarla mücadele ediyor. Türkiye içindeki milli kuvvetler NATO'nun 2014 öncesinde olduğu gibi, FETÖ'nün 40-50 yıldır yaptığı gibi bir süreci artık buradaki milli kuvvetler, ülkemizdeki milli kuvvetler artık istemiyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi olduğunu ortaya koyuyor. Yani evet, Türkiye bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. NATO devlet başkanlarıyla samimi pozlar verildi falan. Onun bildirisine imza atıldı. AK Parti hükümeti imza attı. NATO'nun misyonlarında yer alacak ama baktığınız zaman ülkemizdeki milli kuvvetler NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. Bu nasıl olacak? Burada hala bir soru işareti var.
0: Yani bizde bir NATO aşkı var ama NATO'nun da Türkiye aşkı yok, tam tersine Türkiye'ye düşmanlığı var.
1: Aynen öyle. Amerika'da mesela daha yeni Haziran ayında bir yasa geçti. Dış politikasının Doğu Akdeniz uygulamalarını yasalaştıran bir kanun geçti Amerikan Senatosu'ndan. Diyor ki özetle bizim Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz, dış politikada Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tır. Bu doğrultuda Güney Kıbrıs'a askeri yığınak yapacağız ve ekonomik olarak da işte bunların Hindistan, Orta Doğu, Avrupa diye bir koridorları var. Ekonomik koridorları var, IMEC diye. İsrail üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor Hindistan'dan. Bunu da Çin'in kuşak yol girişimine karşı büyütmeye çalışıyorlar. Baktığınız zaman biz değil miyiz müttefik? Yani tırnak içinde söylüyorum. Türkiye değil mi müttefik? Siz askeri olarak Güney Kıbrıs'a neden yığınak yapıyorsunuz? Neden Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la müttefik oluyorsunuz? Zaten NATO bir müttefiklik anlaşması değil mi? İttifak anlaşması değil mi? Neden ayrıca bir müttefiklik yapıyorsunuz? Bir de soru, madem böyle bir müttefiklik yapıyorsunuz, düşman kim?
0: Evet, çok aslında her şey çok net gözüküyor. Biz dönecek olursak bu örgüte, son gelinen nokta nedir? Biraz bilgi verir misiniz? Yani çünkü her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
1: Şimdi birincisi Süleymancılar Cemaati ile ilgili söyleyeyim. Devletimiz bu yapılanmanın, Alihan Kuriş yapılanması diye belirtilen bu yapılanmanın bir kere mali kaynaklarını kurutuyor. Bu çok önemli. Şimdi biz Süleymancıların uzun yıllardır bahsettik ya az önce faaliyet yürütüyorlar falan. Özellikle Türkiye'de 1000'den fazla, bazı kesimlerin söylediğine göre 1500 civarında öğrenci yurtlarının olduğu söyleniyor. Bunların dışarıdan baktığınızda tabelasında öğrenci yurdu yazıyor. Fakat içeride Kur'an kursu diyor onlar dışarıya karşı ama kendi iç medrese eğitimlerini uyguluyorlar. Tekamül eğitimi diyorlar buna.
0: Evet.
1: Şimdi bu kadar yurt, bu kadar öğrencinin ihtiyacı, gideri, yemek, gıda, personel maaşı, bunların toplam olarak mali giderleri, kiraları, faturaları, para olmadan bu kadar büyük bir yapı ayakta kalamaz. Ve devletimiz bu para kaynağının hem yasal kısmını, yani şirketleri el koydu, tedbir koydu, hem de yasa dışı olarak toplanan kayıt dışı paraya el koydu, kara paraya el koydu. Şu an Alihan Kuruş yapılanmasının Türkiye'de parası kalmadı. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Parası kalmayan bir yapı nasıl hareket edecek? Orada
0: Ama
1: da
0: yurt dışına önemli miktarda para çıkartmışlar.
1: evet, yani yurt dışında tabii FETÖ'de baktığınızda Türkiye'de eli kolu kesildi. Burada faaliyet alanları kalmadı. Ama yurt dışında faaliyetleri var. Çünkü yabancı devletler destekliyor. Burada Süleymancılar için artık para olmadığı için faaliyet alanı kısıtlanacak gibi görüyoruz. Zaten Alihan Kuriş bu operasyonu bildiği için önceden Almanya'ya yığınak yaptı. Almanya'ya büyük bir merkez inşa etti ve paranın ciddi bir kısmını da 100 milyar lira gibi bir parayı da oraya aktardı. Zaten yurt dışında da parası var cemaatin. Hem kayıt dışı çıkan para var, hem bilinen bir para var çıkarılan. Bir de halihazırda yurt dışındaki bir para var. Toplam olarak Almanya'dan, Köln'den, zaten 1970'lerden beri orada örgütlüler Almanya'da. İslam Kültür Merkezleri Birliği

0: altında. O kuruluşun Almanya'da 300 şubesi var. Merkezi de Köln. Şimdi 70 milyon euroya yeni bir bina yapıyorlardı. Oradan yönetecekti. Aynı ikinci bir Pensilvanya gibi. Fethullah Gülen nasıl örgütünü yurt dışından yönetti? Orada öldü, oraya gömüldü. Ali Ankuriş'in de planı oydu. Bir ruhani lider gibi oraya gidecekti. Belki olası bir iktidar değişikliğinde Türkiye'ye geri dönecekti. Aynı Fethullah Gülen'in yapamadığını belki o yapacaktı. Belki de çok büyük bir beklentiyle bunu planladı ama devletimiz buna izin vermedi.
1: Peki bunun başka siyasi ayaklarını ortaya çıkabilir mi? Çünkü bu türde tartışmalar dönüyor. Yani seçim öncesindeki çeşitli ittifaklar var, çeşitli verilmiş sözler var bu Süleymancılara karşı. O konuda herhangi bir adım var mı şu anda?
0: Şimdi itirafçıların beyanları düşmeye başladı. Soruşturma kapsamında pek çok itirafçı var. Cemaatin içinden ayrılan insanlar bu süreçte gidip şikayetlerde bulunmuşlar, suç duyurularında bulunmuşlar. Bazı öğrendiğimiz itirafçıların bu siyasi yönüne dikkat çektiğini öğrendik. Örneğin mesela bir itirafçı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'yla ittifak yaptıklarını, bu yönde cemaate baskı yapıldığını, cemaati zorla CHP'ye oy vermeye sevk edildiğini falan anlatmış savcılıkta. Bizim de zaten daha önce öğrendiğimiz bazı gelişmeler vardı. Mesela 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı desteklemek üzere işbirliği yaptıklarına dair duyum almıştık. Bunu da gazetemizde manşet yapmıştık Aydınlık'ta. Bu kapsamda da toplamda 4500 Süleymancı'nın Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde personel olarak kadroya alındığını öğrenmiştik. Bir gelişme oldu geçtiğimiz Ocak ayında, 2026'nın Ocak ayında. Ankara'da Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturmasıyla bağlantılı ikinci bir soruşturma daha var Antalya'da, bu böcek soruşturması. Orada itirafçı olan bir iş insanı var Muhittin Böcek soruşturmasında. İddianameye girdi. Resmen iddianamede var. İtirafçı diyor ki Muhittin Böcek Süleymancılarla işbirliği yaptı seçim sürecinde. Yani şu an aslında yargımızın elinde de hem bu Ankara'da yürüyen davadaki pardon soruşturmadaki itirafçılar var. Hem Antalya'da Muhittin Böcek soruşturmasındaki itirafçılar var. CHP ve Süleymancılar, Ekrem İmamoğlu CHP'sini kastediyorum. Ekrem İmamoğlu CHP'sinin 2019-2024 yılları arasında seçimlerde Süleymancılarla Ali Ankuriş'le işbirliği yaptığını anlatmışlar.
1: Şimdi Kaan, yani ne yazık ki Türkiye'de bu ilişkiler her parti için geçerli. Yani FETÖ'nün kimlerle ittifak yaptığını, nasıl büyüdüğünü, neredeyse devlete ortak olduğunu verildiğini biliyoruz. Yani böyle acı tecrübelerimiz de var. Gerçi daha sonra bunlar uyandılar. Bu yaptıkları hatalar konusunda da itiraflarda ve öz eleştiride bulunanlar da oldu. Yani bu FETÖ olayından sonra yani Türkiye'nin tekrar benzer bir şeyle karşılaşması yani biraz tuhaf değil mi ya? Ders olmadı mı FETÖ'de? Yani araştırmalarını nasıl görüyorsun? Yani bu konuda bir uyanıklık bir şey oluşmamış mı Türkiye'de?
0: Aslında bir uyanış var toplumda. Aslında uzun bir süredir bu yapılanmalardan milletimiz çok rahatsızdı. Toplum çok rahatsızdı. Dolayısıyla bunun bir zemini vardı. Fakat arka planda bir takım bizim de görmediğimiz ama anlamaya çalıştığımız bir takım şeyler vardı ki bu yapılanmalar korundu. Fakat şimdi artık düğmeye basıldı. Alparslan Kuytul, efendim işte Alihan Kuruş liderliğindeki Süleymancılar ve belki daha da devam edecek. Çünkü bizim işaret ettiğimiz daha pek çok yapılanma var böyle. Mesela Nurcular içindeki FETÖ yapılanması. Şimdi Nurcular içinde de bir ayrım var. Mesela Tahşiyeciler diye bir grup var. Onlar mesela devletin ve milletin yanında. Ve diyorlar ki biz FETÖ'yle en başından beri mücadele ediyorduk. Zaten onları çok sert eleştirdiğimiz için içeriden, Nurcuların içinden biz eleştiri yapıyorduk. 2010'da kumpasa maruz kaldık dedi. Tahşiye kumpası var mesela. FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Hidayet Karaca tahşiye kumpası nedeniyle hapis yatıyor şu an. Onlar mesela diyor ki biz hani anlatıyoruz. Biz devletin milletin yanındayız. Şu an hala FETÖ şeyin içinde, Nurcuların içinde bir FETÖ yapılanması var. Kim yönetiyor bunu? Kemalettin Özdemir yönetiyor. Kemalettin Özdemir kim? FETÖ'nün eski emniyet imamı. Köz.
1: Közcüler de.
0: Evet, meşhur Köz. İşte meşhur cinayetlerin işlendiği, faili meşhur cinayetlerin işlendiği Uğur Mumcu, Necip Hablemitoğlu, Bahriye Üçok, işte diğer faili meçhuller hepsi Kemalettin Özdemir'in emniyet imamı olduğu dönemde işleniyor. Ve geçen yıl Ankara'da yürüyen FETÖ davasında Kemalettin Özdemir hapis cezasına mahkum edildi. Evet, itirafçı olduğu için indirim aldı ama sonuçta bir mahkumiyeti var şu an. Sicilinde FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası var. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. İçeriden aldığımız, kaynaklarımızdan aldığımız bilgilerden de yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Kemalettin Özdemir şu an YouTube'a bakın. Risale-i Nur sohbetleri var. Şu an son durumu bilmiyorum ama geçen seneye kadar, mahkumiyet alana kadar Ankara'da bir üniversitede de profesörlük yapıyordu Kemalettin Özdemir. Nurcuların içerisinde hala abilik yapıyor. Hala sohbetler düzenliyor, Risale-i Nur sohbetleri. Şimdi içerideki insanlar diyor ki bu adam hala FETÖ'ye bağlı. Hala faaliyet yürütüyor. Dolayısıyla bu adamın bağlantılarına dikkat çekilmeli diyorlar. Biz mesela bakıyoruz, Sözler Köşkü, Hayalhane, Maksat 114 gibi gençlik dernekleri var Nurcuların içinde. Bunu 30'lu yaşlarında çocuklar yönetiyor, gençler yönetiyor. Mesela sadece Hayalhanem diye bildiğimiz yapının Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da devasa plazaları var. 6-7 katlı binaları var. Milyon dolarlık binalar bunlar. Sadece küçük ortaokul, lise çocuklarıyla sohbet yaparak, böyle dramatik dini hikayeler konuşarak, onları ağlatarak falan bu kadar büyük binaları nasıl satın alıyorsunuz? Herhangi bir ticari faaliyetleri de yok. Kaynakları belirsiz şekilde bunlar faaliyet yürütüyorlar. Büyük büyük harcamalar yapıyorlar. İçeriden çıkan bir sürü şikayetçi var. Bize gelip konuşuyorlar. Diyorlar ki bunlar FETÖ bağlandı. Mesela Hayalhanem'in başındaki Mehmet Yıldız kapatılmadan önce İzmir'deki Körfez Dershanesi'nde FETÖ'nün hocaydı. Evet. Yani sonuç olarak Türkiye'de böyle yeterince ders alınmadığını biz görüyoruz. Böyle yapılar faaliyetlerini yürütüyorlar. Toplum da rahatsız. Ama artık hani devletimiz bu rahatsızlığı dikkate alıyor. Milli güvenlik tehdidi olan bu yapılara artık tek tek operasyonlar gelmeye başladı.
1: Şimdi Mustafa Kemal ta başından söylemiş, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, meczuplar ülkesi olamaz demiş. Yani şimdi düşünüyoruz, efendim yargıda şunlar etkin, yok emniyette bu tarikat etkin, orada şu tarikat etkin. Ya böyle bir şeyi kabul etmek mümkün mü artık? Yani adım üstünde Diyanet'i niye kurmuşuz? Diyanet bu işleri yönetecek, dinsel işleri. Atatürk Diyanet'i bu amaçla kurmuş. Ya bu tarikatlar nedir? Şimdi milyarlarca kumara hitap eden, kontrol eden tarikatlar düşün. Efendim öyle yerler kuruyorlar ki Türkiye'de kurdukları şatoları geçtik. Bir de yurt dışında devasa binalar kurmaya başladılar. Külliyeler kurmaya başladılar. Şimdi yani yok mencilci, yok hak yolcu, yok şucu, yok bu. Ya bu nasıl bir şey oldu bu Türkiye bu? Hani, ya bunları kökünden çözmek gerekmiyor ama yani ne iş yapar? Diğerini niye kurdunuz bunları bırakacaksınız bu işleri? Yani bu kontrolden çıktığınız zaman, şimdi ben Antalya bölgesindeki bazı Süleymancı yurtlarını biliyorum. Yani o kadar lüks yapılan ki zaman zaman yabancılar otelde yer var mı diye onun kapısına kadar gidiyorlar yani. Yani burayı devam et, otel sanıyorlar yani. Öyle yurtlar kurmuşlar diyorlar. Ve burada yani yaşları ilkokul çağına gelmemiş olan çocuklar bir anlamda bir militan yetiştirme veyahut da bir mülük yetiştirme amacıyla kullanılıyor. Yani dert, din falan filan değil, din olsa, yani dert din olsa bunların başındaki insanlar dünyanın en lüks araçlarına biniyorlar. Yani bambaşka bir şey olmuş. Yani dünyada İslam alimlerinin böyle bir yaşamları yok zaten. Onlar sıradan yaşamışlar ama bunlar en lüks arabalarda, en lüks şatolarda, en lüks villalarda yaşıyorlar. Yani bunların aslında belki de Türkiye'nin bunları sorgulaması gerekmiyor.
0: Kesinlikle, aslında baktığın zaman hani Türkiye'de zaten bir kesim bunlara karşı ama hani bunlarla aslında birlikte hareket eden muhafazakar kesimde bile ciddi bir rahatsızlık var. Onlar rahatsız oluyorlar. Hem siyaset içerisinde hem toplum içerisinde muhafazakar camia dediğimiz kesim bu lüks yaşantılar, bu büyük holdingleşmelerden çok rahatsız. Bakın bizim bugün devletimizin Kur'an kurslarında, Diyanet'in Kur'an kurslarında bir biat kültürü var mı? O Kur'an kursuna giden çocuk Kur'an öğreniyor değil mi? İmama biat ediyor mu? Etmiyor. Bir vatandaş olarak o kapıdan giriyor, bir vatandaş olarak o kapıdan çıkıyor. Fakat cemaatlerde böyle değil. Siz o cemaat madem hizmet veriyorlar, dini hizmet veriyorlar, Kur'an öğretiyorlar, siz onun kapısından vatandaş olarak girdiğinizde mürit olarak çıkmak zorundasınız.
1: Ben bu ekiplerle bir sohbet ettim. Arabacılarla söyledikleri şuydu. Hocamız bize desin ki git şu adamı vur, biz gider hiç düşünmeden gider onu vururuz. Yani böyle insan tipleri ve Türkiye için çok ciddi bir risk yani. Türkiye'de bunun çok, uluslararası istihbarat örgütleri de bunları kullanıyorlar ve Türkiye'deki çok cinayeti de böyle işlediler zaten. Yani o nedenle son derece tepkin. Peki FETÖ ile Süleymancılar arasında bir organik bağ var mı? Yani bu konuda bilgiler geliyor. Çünkü FETÖ 15 Temmuz'dan sonra hızlı bir şekilde PSMB'den gelen talimatla renklendiler. Yani evet. Diğer tarikatların içine durdular. Bunlardan birisi de Süleymancılar. Bunu herkes biliyor. O konuda elinde araştırmalarında ortaya çıkan bir bulgu var mı?
0: Aslında bu konuda çok fazla şey var, bağ var. Mesela yakın zamanda soruşturmada ortaya çıktı. Süleymancıların yurt dışına yasa dışı yollarla para çıkardığı yöntemlerden birisi bunların yurt dışındaki çocuklarının, yani talebelerin, çocuk demeyeyim, talebelerinin, öğrencilerin, yurtlarında kalan öğrencilerin Türkiye'ye yazları tatil bahanesiyle gelmeleriyle bunların valizlerine yüksek miktarda döviz, para, altın koyarak yurt dışına çıkarmalarıyla oluyor. Yani Türkiye'ye bu çocuklar geliyor, atıyorum mesela bir sınır var ya, yanınızda para çıkarma sınırı, limanından çıkarken para sınırı var. Atıyorum 15 bin dolar. Bu çocukların şeylerine 15'er bin dolar koyuyorlar valizlerine, her birinin. Parayı bu şekilde kaçırdıkları ortaya çıktı. Bu işi yönetenlerden birisi cemaatin Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakşan. Şu an tutuklu Ankara'da. Operasyon kapsamında tutuklandı. Romanya sorumlusu. Yani, bu kişinin... Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı ortaya çıktı bu kişinin. Alihan Kuriç'le de defalarca kez görüştüğü ortaya çıktı. Başka bir şey anlatayım, çok önemli. FETÖ çatı davasında yargılanan ve hapis cezası alan bir yönetici var. Dilaver Azim. 2015 aralığında gözaltına alındı. Daha darbeden önce, yani darbeden 8 ay önce gözaltına alındı. Ve FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası aldı Dilaver Azim. Dilaver Azim kim? Özbekistan kökenli birisi. FETÖ yöneticisi Enver Altaylı'nın yeğeni. Sovyetlerin parçalandığı dönemde Enver Altaylı daha 15-16 yaşındayken Dilaver Azim'i alıyor Özbekistan'dan, getiriyor. İstanbul'da Süleymancı yurduna yerleştiriyor. Burada birkaç sene kaldıktan sonra artık gençlik döneminde 20'li yaşlarında iş hayatına atılıyor, ticarete atılıyor ve bir iş insanına dönüşüyor, zenginleşiyor. Süleymancıların İstanbul'daki yurtlarının finansörü oluyor. Burada Alibeyköy'de, Eyüp'te pek çok yurdun mali ihtiyaçlarını Dilaver Azim karşılıyor. Benim kendi kaynaklarımdan öğrendiğim, kendisi Asya kökenli birisi olduğu için Özbek kökenli, buradaki Süleymancı yapılanmalarına da para göndermiş. Endonezya'ya, Malezya'ya, Özbekistan'a vesaire, zaten Enver Altaylı bağlantısı var yeğeni olduğu için. Bir de FETÖ çatı davasında ortaya çıktı. FETÖ'nün Asya'daki yapılanmasına bir sürü para göndermiş. Para trafikleri ortaya çıktı hakkında.
1: Evet.
0: Ve bu uzun süre hapis yattı. Bu sene hapisten çıktı. Aldığı cezanın yatarını yattığı için 10 sene yattı, çıktı. Hem FETÖ'ye hem Süleymancılara çalışmış. Enver Altaylı'nın Süleymancı yeğeni.
2: Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Süleymancıların Kemal Kacar döneminde şirketleşerek yurt dışına açıldığını, devlet raporlarında ise yeni FETÖ olarak tanımlandığını söyledi. Cemaatin mali kaynaklarına yönelik tedbirlerin faaliyetlerini daraltacağını belirten Arslan, Almanya'daki yapılanmaya dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.
5: Ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz.
6: Fethi Yılmaz'da Yazıyorum programındasınız efendim.
7: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programına.
8: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
9: Eksen'den merhabalar efendim, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
10: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
11: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
12: Ceyhun Bozkurt, bölgenin programında beraberiz.
13: Merhabalar gündem dışından, ben Serhat Sarısözen.
14: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
15: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
16: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.

0: Tarihte bugün.
1: Friedrich Nietzsche 19. yüzyılın en sarsıcı düşünürlerinden biriydi. Yaşamı boyunca geleneksel değerleri sorgulayan ve yeni anlam arayışlarını teşvik eden bir filozof olarak öne çıktı. Onun felsefesi yalnızca akademik çevrelerde değil, sanat ve edebiyat dünyasında da derin etkiler bıraktı. Bugün ölüm yıldönümünde Nietzsche'yi anıyoruz. Nietzsche, 15 Ekim 1844'te Prusya Krallığına bağlı Röken köyünde dünyaya geldi. Babası Karl Ludwig Nietzsche, protestan bir papazdı, annesi Franziska Ohler ise dindar bir ailenin kızıydı. Nietzsche'nin çocukluğu babasının ani ölümüyle sarsıldı. Henüz 5 yaşındayken babasını kaybetmesi, ardından kısa süre sonra erkek kardeşinin de ölümü onun hayatında derin izler bıraktı. Bu kayıplar nedeniyle Nietzsche, annesi, kız kardeşi Elizabeth ve diğer akrabalarıyla birlikte büyüdü. Erken yaşta yalnızlıkla tanışması, ilerideki felsefi düşüncelerinde ölüm, yaşamın anlamı ve bireyin yalnızlığı gibi temaların yoğun biçimde yer almasına zemin hazırladı. Nietzsche, üstün zekası ve çalışkanlığıyla dikkat çekti. Fürth Okulu'na kabul edilmesi onun akademik kariyerinin ilk önemli adımı oldu. Burada edebiyat, tarih ve filoloji alanlarında güçlü bir temel edindi. Klasik Yunan ve Latin dillerini öğrenerek antik eserler üzerinde çalışmaya başladı. Üniversite eğitimine Bonn Üniversitesi'nde teoloji ve filoloji okuyarak başladı. Başlangıçta dini eğitim alan Nietzsche, kısa sürede teolojiye ilgisini kaybetti ve filolojiye yöneldi. Leipzig Üniversitesi'nde ünlü filolog Friedrich Nietzsche'nin öğrencisi oldu. Bu yıllarda Arthur Schopenhauer'in eserleriyle tanışması Nietzsche'nin dünya görüşünde belirleyici bir etki yarattı. Nietzsche henüz 24 yaşındayken Basel Üniversitesi'ne klasik filoloji profesörlüğüne atandı. Bu durum akademik dünyada olağanüstü bir başarı olarak görülüyordu. Nietzsche burada görev yaptığı süre boyunca antik Yunan kültürü üzerine dersler verdi. Ancak filoloji çalışmalarını bir süre sonra felsefeye yönlendirdi. Bu dönemde besteci Richard Wagner'le yakın dostluk kurdu. Wagner'in sanatı ve Schopenhauer'in karamsar felsefesi Nietzsche'nin ilk eserlerinde belirgin şekilde hissedildi. Nietzsche'nin ilk önemli eseri olan Tragedya'nın doğuşu, antik Yunan tragedya anlayışını Apollon ve Dionysos kavramları üzerinden yorumladı. Ona göre Apollon düzeni ve aklı, Dionysos ise coşku ve yaşam enerjisini temsil ediyordu. Eserde sanatın ve estetiğin insan yaşamındaki dönüştürücü gücünü vurguladı. Bu kitap akademik çevrelerde karışık tepkiler aldı. Kimileri Nietzsche'nin görüşlerini radikal buldu, kimileri ise derin bir felsefi bakış olarak değerlendirdi. Zamanla Nietzsche, Wagner'in sanatsal anlayışından uzaklaştı. Ona göre Wagner, sanatı bir tür milliyetçi ideolojiye ve Hristiyan ahlakına hizmet eden bir araç haline getiriyordu. Bu kopuş, Nietzsche'nin kendi bağımsız felsefi dilini geliştirmesinde önemli bir kırılma noktası oldu. 1878'de yayınlanan İnsanca Pek İnsanca, Nietzsche'nin yeni döneminin başlangıcını işaret etti. Bu eserinde metafizik inançlardan uzak, daha bilimsel ve sorgulayıcı bir yaklaşım benimsedi. Nietzsche'nin 1880'lerde yazdığı eserler onun en bilinen düşüncelerini ortaya koydu. Böyle buyurdu Zerdüşt, onun en etkili eseri olarak kabul edilir. Burada üst insan kavramını tanımladı, insanın mevcut değerleri aşarak kendi değerlerini yaratması gerektiğini savundu. 1886'da İyinin ve Kötünün Ötesinde, 1887'de Ahlakın Soy Kütüğü yayınlandı. Bu eserlerde Nietzsche, ahlakın kökenleri, dinin toplumsal işlevi ve güç istenci kavramları üzerinde durdu. Nietzsche'ye göre insan, yaşamın temel gücü olan güç istenciyle hareket eder, bu varoluşun en temel dinamiğidir. Nietzsche, genç yaşlardan itibaren şiddetli baş ağrıları, görme sorunları ve mide rahatsızlıklarıyla mücadele etti. Sağlığının giderek bozulması nedeniyle 1879'da Basel Üniversitesi'ndeki görevinden erken emekli oldu. Emeklilik sonrası hayatının büyük kısmını İsviçre, İtalya ve Fransa'da geçirdi. Bu dönemde tam bir entelektüel yalnızlık içinde çalıştı. Yalnızlığı Nietzsche'nin üretkenliğini artırdı, felsefi açıdan en verimli eserlerini bu yıllarda kaleme aldı. 1889'da Torino'da yaşadığı bir sinir krizi Nietzsche'nin zihinsel sağlığında geri dönüşü olmayan bir kırılma yarattı. Kalan yaşamını tam anlamıyla üretken bir düşünür olarak sürdüremedi. Annesinin bakımında, ardından kız kardeşi Elizabeth'in gözetiminde yaşadı. Kız kardeşi onun eserlerini derleyerek yayınladı. Ancak Elizabeth'in bazı metinleri kendi ideolojik yorumuyla değiştirdiği iddiaları sonraki yıllarda büyük tartışmalara yol açtı. Nietzsche 25 Ağustos 1900'de 55 yaşında hayatını kaybetti. Arkasında Batı düşünce tarihinde çığır açan eserler bıraktı. Onun fikirleri 20. yüzyılın varoluşçuluk, postmodernizm ve eleştiriler teori gibi akımlarına ilham verdi. Bugün Nietzsche yalnızca bir filozof değil, sanat, edebiyat, psikoloji ve siyaset alanlarında da etkisi hissedilen bir düşünür olarak değerlendiriliyor. Onun keskin dili, radikal sorgulamaları ve korkusuz düşünce biçimi felsefenin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Bugün ölüm yıl dönümünde Nietzsche'yi andık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Ligi organizasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Fenerbahçe Tarfin ve Yunanistan ekibi Olympiakos, Avrupa Ligi'nde son 2 yılın şampiyonları olarak İspanya temsilcisi Real Madrid, geçen sezonun finalisti ve Dubai Basket ev sahibi unvanıyla organizasyonda mücadele edecek. Yarı finalde 18 Eylül Cuma günü Olympiakos Fenerbahçe Tarfin ve Dubai Basketbol Real Madrid maçları yapılacak. Final ve üçüncülük müsabakaları ise 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Süper Kupa'da 4 maçın tamamını kapsayan biletler 143 ila 359 euro arasındaki fiyatlarla satışa sunuldu. Tek günlük maç biletleri ise 55 ila 256 euro arasında değişen fiyatlarla 31 Ağustos'ta satışa çıkarılacak. Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının 3. dalgasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de IŞİD operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. KYK yurt başvuru ekranı bugün saat 10 itibarıyla erişime açılıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe kayyum atan karar verildi. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltiliyor. İzmir'de IŞİD operasyonunda ise 26 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de sanal medyada terör örgütü IŞİD propagandası yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bugün saat 06'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle hakkında toplatma kararı bulunduğu belirlenen kitaplara el konuldu. Piran'daki bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kabine toplantısı bugün 3. kez Ahlat'ta toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla bugün Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşecek törenlere katılacak. Erdoğan burada Ahlat Etkinlik Alanı programına katılacak, ardından da Selçuklu kabristanını ziyaret edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ahlat'ta 3. kez gerçekleştirilecek olan kabine toplantısına başkanlık edecek. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Emre partisinin üye sayısının 400 bini aştığını belirtti. Yaklaşan ilçe kongreleri öncesi yurttaşlara demokratik sürece katılım çağrısı yaptı. Sözcü Emre Eylül ayının ilk haftasındaki yoğun parti takvimini de paylaştı. 31 Ağustos'ta parti meclisi, kurucular kurulu ve kapalı grup toplantısı bir arada yapılacak. 1 Eylül'de MYK toplantısı, 2 Eylül'de ise il başkanları toplantısı yeni binada gerçekleştirilecek. KYK yurt başvuruları için beklenen tarih geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru ekranı bugün saat 10'da E-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Öğrenciler başvurularını E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 günü saat 23.59'da sona erecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını bugün açıklayacak. Karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temyiz organı olarak görev yapan ve 17 yargıçtan oluşan büyük daireden duyurulacak. Büyük dairenin Kavala hakkındaki kararı nihai nitelikte olacak. Osman Kavala 1 Kasım 2017'de tutuklanmıştı. Kayseri'den korkutan bir kaza haberi geldi bugün. Melik Gazi ilçesinde bir yolcu otobüsüyle benzin taşıyan tanker çarpıştı. Kazada 35 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki yakıt yola döküldü. Belediye ekipleri yola dökülen benzini temizlemek için çalışma başlattı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'li Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 32 derece. İstanbul parçalı ve az bulutlu 31. İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık. İzmir 36, Antalya 35 derece. Trabzon parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel rütülü sağanak yağışlı 28 derece. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Gaziantep 37, Diyarbakır 38 derece. Van parçalı az bulutlu 30 derece.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi günü %0,09 değer kaybederek 14.501 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 7 kuruş, euro 56 lira 8 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.178 lira oldu. Çeyrek altın 11.711, tam altın 46.654, ata altın ise 47.517 lira. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir hatırlatmamız var. Edebiyat ve müziği aynı yolculukta buluşturan isimlerden Tuna Kiremitçi, Radyo Sputnik mikrofonunda sanat hayatının iz bırakan duraklarını Okan Aslan'a anlattı. Kiremitçi ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli ve ilham veren sohbeti bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
1: Bazı yolculuklar tek bir adımla başlar, kimileri ise henüz 17 yaşındayken çıkılan bir kapının ardında şekillenir. Tuna Kiremitçi'nin hikayesi de tam olarak böyle bir yolculuk. Atol Behramoğlu ile kesişen yollar, yıllar sonra Murathan Mungan'dan gelen beklenmedik bir telefon, Müslüm Gürses ile aynı projede buluşan müzikler ve zaman içinde milyonlara ulaşan şarkılar. Edebiyatla müziği birbirinden ayırmadan üreten Tuna Kiremitçi, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a hayatının satır aralarını anlattı. Yazarlığa uzanan serüvenini, gurur duyduğu eserleri, dönüm noktalarını ve hala peşinden gitmek istediği hayallerini samimiyetle paylaştı. Sohbet boyunca yalnızca sanat değil, hayatta konuşuldu. Çocuklarıyla kurduğu bağ, sinema hayalleri, gençlikte heyecanla katıldığı Duygu Asena'nın imza günü ve yıllar sonra aynı masada okurlarıyla buluşmasının taşıdığı anlam. Bir hayatın farklı durakları aynı sohbetin içinde yeniden canlandı. İşte şimdi Tuna Kiremitçi ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli ve ilham veren sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
3: 30 senenin üzerinde meslek hayatımın gerçekten en özel anlarından bir tanesi. Çünkü hakikaten çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bambaşka bir insan. Sevgili Tuna Kiremitçi, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, çok zarifsiniz.
3: Çok teşekkür ederim. Vallahi kırmadınız ama en güzeli de yayın öncesinde sevgili Tuna Kiremitçi dedi ki Sputnik zaten dinliyorum. Programcıları, yayınları saydı. Ben ona daha da bir şaşırdım. Aslında ona da biraz kendisi de şaşırdı. Ben diyorum yani yoğun olunur. Çünkü bu kadar çok yoğun.
4: Şaşırmanıza şaşırdım evet.
3: Evet yani de. Böyle birbiri şaşırıp durduk yani. Evet.
4: Ya bizim arabada Sputnik açıktır yani genelde default olarak.
3: Çok güzel ya. Beğeniyorsunuz.
4: Beğeniyoruz yani habercilik bakımından beğeniyoruz. Ayrıca müzik liste bana çok hitap ediyor.
3: O çok güzel.
4: O bakımdan da hani genel olarak açık olan radyo Sputnik'tir.
3: Çok güzel. Peki şuradan hani bunu sormuşken çünkü tarz belli burada radyo olarak bizim anlatılmayanları anlatıyoruz diyoruz. Evet. Ve sanat dünyasından gerçekten çok özel isimlere de yer verelim istiyorum sizin gibi isimler. Peki siz gündemi takip ediyor musunuz, ilgileniyor musunuz? Yoksa hani çok da bakmayayım canım sıkılmasın falan. Çünkü malum Türkiye gündemi biraz son yıllarda tatsız da bir gündem var.
4: Evet takip ediyoruz çünkü. Çünkü benim de bir gazetecilik geçmişim var. Hı hı. Gazetecilik demeyeyim de gazet basında çalışmışlık,
3: evet,
4: geçmişim var. Bir de yazarlıktan dolayı bir takip, hı, etme alışkanlığım var. Yani arabada dinlediğimiz radyo ve üzerinde tartıştığımız, hı, genelde Sputnik'in yorumları, hı, ve haberleri oluyor.
3: Abi bu dönemde şey yapmak ister miydin? Yani gazetecilik yine de olsa devam etmek ister miydim ya da ne bileyim, hiç düşünüyor musun böyle nasıl olurdu falan diye? Yani şu süreçte.
4: Yani siyasi gazetecilik anlamında soruyorsan hayır. Yani hiç özlemiş değilim onu açıkçası.
3: Yani bu hali hazırda var olan yol daha iyi bir yol yani.
4: Yani kültür sanat kısmında olmaktan için çok memnunum yani şu anda.
3: Çok güzel ya. Ve şimdi Tuna Kiremitçi deyince, ya ben Tuna Kiremitçi gelecek, canlı yayına konuk olacak dediğimde başta Simge olmak üzere etraftaki benim tanıdığım herkes böyle bir baya bir havaya uçma durumu, çok mutlu oldular.
4: Teveccühünüz efendim, çok teşekkürler.
3: Gerçekten öyle. Nasıl gidiyor bu arada hayat, çalışmalar, neler yapıyorsun abi şu anda? Sosyal medyadan da takip ediyoruz.
4: Yoğun bir şekilde devam ediyor hem yazı hem de müzik anlamında. Benim işte müzik yaşantımın 25. yılı vesilesiyle turneye başladık Şairin Şarkıları adı altında. Evet. Keman sanatçısı arkadaşım Müge Alpay'la beraber böyle sahnede hem sohbetli hem müzikli hem meddahlık kısmı hem de müzisyenlik kısmı olan bir program yapıyoruz. Yani benim şarkılarımı çalıyoruz, sevdiğim şarkıları çalıyoruz ve bunlar arasında bu şarkıların benim hayatımdaki yerini anlatan öykülerden bahsediyoruz ki genelde komik öyküler oluyorlar bunlar.
3: Abi anlatacak mısın bize bugün birkaç tane?
4: Tabii anlatabilirim.
3: Vallahi
4: yani
3: anlat.
4: Örnek vermek gerekirse anlatayım mı?
3: Vallahi anlat ya, kulağıyla dinleriz. Ya öksür dinleriz, o kadar.
4: Öksürerek başlayayım o zaman. Atol Behramoğlu'ndan mesela Bu Aşk Burada Biter adlı beste. Onun iznini alınması hikayem vardı benim. 17-18 yaşlarındaydım. Hayatımda yaptığı ilk bestemdi. Ben besteyi yapınca çok sevindim. Çünkü besteyi çok beğendim. Başarılı olacağıma inandım bu besteyle. 90'lı yılların sonlarıydı. Fakat sonradan küçük bir detay öğrendik ki meğerse şairden izin almak gerekiyormuş böyle şeyler için. Tabii toyluk bilmiyoruz. Hayda dedik, nereden bulacağız? Koca Atol Behramoğlu'nda izin alacağız. Neyse, araya tanıdıklar girdi. Telefon numarası bulundu. Hı. Atol Behramoğlu'nun Kurtuluş'taki evinin kapısına dayanıldı. Hı. Cebimde bir Rax kasetle şarkının o zamanki grubumuz, evet, Kumdan Kaleler'le yapılmış olan demosu var. Atol Bey de telefonda bana demişti ki besteyi beğenmezsem izin vermem ona göre. O yüzden heyecan da
3: bu
4: var.
3: Bu daha da bir heyecanlandırdı. Evet, evet.
4: Kapıyı açtı Atol Bey, eve bir girdim, evin yanı dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş enstrümanlarla dolu. Yani balalay, Atol Behramoğlu'nda Rus dili ve edebiyatı uzmanıdır ya bir taraftan da. Böyle Rusya'dan gelmiş enstrümanlar var, Fransa'dan gelmiş, İtalya'dan gelmiş. Eyvah dedim, bu adam müzikten de anlıyor, kesin beğendirmek çok zor olacak.
3: Çok iyi ya.
4: Ben de ne iyiliği belirsiz bir gencim yani. Atol Bey aldı bu ne iyiliği belirsiz genci. Oturma odasında ağırladı, işte kurabiyemi verdi, çayımı verdi, sonra bana sorular sordu.
3: Tek mi gittin abi oraya sen?
4: Tek gittim, evet. Tamam. Tek tabanca gittim. Başka kimse cesaret edemedi gelmeye. Sonra biraz sohbetten sonra Atol abi dedi ki, hadi dedi, koy kasetini TB'de, nasıl yapmışsın şiirimi beste bir dinleyelim. Hı. Dediğini yaptım, böyle titreyen ellerimle heyecandan kaseti TB koydum, bir tur dinledik. Atol Bey dedi ki bir daha dinleyelim. Bir kez daha geri aldım, tekrar bastık, bir kez daha dinledik. Sonra bir sessizlik oldu, ardından Ataoğlu abi böyle ellerini, parmaklarını çenesi hizasında birleştirdi tam şair duruşuyla. Dedi ki, Tuna dedi, güzel bir melodi yakalamışsın ama dedi biraz fazla hareketli bir beste olmuş. Ben şiirimi böyle hayal etmemiştim, başka türlü mü düşünsen acaba diye. O zaman ben şu tabi verdim kendisine. Atol Bey dedim, bence siz şiiri tamamlamamışsınız.
3: Çok iyi ya.
4: Sonra böyle bir ölüm sessizliği oldu tabi. Nasıl yani diye sordu Atol Bey. Ben dedim ki, Atol Bey dedim, evet bu aşk burada biter ve ben çekip giderim tamam, ama bir de yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver kısmı var. Onu ne yapacağız? Daha da karıştı şairin aklı. Ne demek istiyorsun dedi. Ben dedim ki tamam, bir ayrılık acısı var ama bu şarkı aynı zamanda yeni aşklara ve kavgalara doğru giden bir genç adamın şiiri. O yüzden de dinamik ve enerjik olması lazım bestenin dedim. Ve Atol Bey'in artık beni...
3: Müthiş bir cesaret abi, sen aşka gelmişsin orada.
4: Şimdi olsa yapamam zaten. Gençlik güzel bir şey.
3: Sonra ne oldu peki?
4: Sonra tabii Atol Bey'in beni evden kovmasını beklemeye başladım. Gene böyle bana gibi gelen bir sessizliğin ardından Atol Behramoğlu gülümsedi babacan bir şekilde ve dedi ki tamam ya dedi, madem öyle hissettim bırak öyle kalsın.
3: Ha, değiştirmedi yani, bozmadı.
4: Değiştirmedi, hayır.
3: Vay be, çok
4: yani,
3: iyi.
4: Yani işte onun bu büyüklüğü sayesinde şarkı yayınlandı o zaman Kumdan Kaleler versiyonuyla.
3: Bu haliydi değil mi abi, yani değişiklik oldu mu o gün ilk halinden?
4: Oldu.
3: O gün dinlettiğin halinden.
4: Tabii o Kumdan Kaleler versiyonu biraz orkestrasyonu farklıdır zaten. Hı hı. Sonra Haluk Levent seslendirdi bunu. Bu şarkıyı çok beğendiğini ve söylemek istediğini söyleyebilir miyim diye rica etti. Tabii ki dedik. O seslendirince şarkı hit oldu. Ve yıllarca Haluk Levent şarkısı zannedildi. Hatta ben sahnede çaldığım zaman da Haluk Levent cover mı yapıyorsun diye bana soruyorlardı.
3: Ya şarkının sahibi benim. Nasıl bir duygu bu abi şarkı? Mesela Müslüm Gürses, Allah rahmet eylesin, evet. Affet. Candan Erçetin'le siz onu beraber söylediniz ama orada bir görüntülü bir düet yok galiba değil mi? Bildiğim kadarıyla çektiniz, yok, evet. Değil mi? Yanlış bilmiyorum herhalde.
4: Evet, onun klibi yok. Onda da mesela Müslüm Gürses cover mı yap. Yani bu şarkı da mı seninmiş? Şeyle ben çok çalışırım başka sanatçılar tarafından seslendirilen bestelerim olduğu zaman. Ama ben bunun keyfini çıkarmaya başladım. Çünkü bu hikayeler getiriyor beraberinde işte. Yani Müslüm Gürses'e o şarkıyı nasıl yazdığımın da ayrı bir hikayesi var mesela.
3: Abi anlatsana ya. Vallahi seni sıkmıyorsak. Çünkü neden biliyor musun? Müslüm Gürses'in yorumuyla o şarkıyı kaç kez dinlediğimi inan. Hani arabada giderken böyle inanamazsın ya. Film müziği oldu zaten biliyorsun. Filmde kullanıldı.
4: Daha iki filminde kullanıldıktan sonra çok tanındı zaten.
3: Ama işte Müslüm Gürses, siz de yorumladınız ama Müslüm Gürses yorumunun tadı bir başka.
4: Yok,
3: ya.
4: Kimse öyle onu bilemiyor zaten. Ben sahnede söylüyorum başlamadan önce zaten seyirciye. Bunu beraber söyleyeceğiz. Çünkü kimse Müslüm Gürses gibi söyleyemez diye. Hı-hı. Beraber söylüyoruz seyirciyle. Böyle 2005-2006 gibi bir seneydi. Ben Haydarpaşa Garı'nda oturuyordum. Pardon, Sirkeci Garı'nda oturuyordum. Hı-hı. Ki Eskişehir'e gideceğim. Mavi treni bekliyorum. O zaman hatırlarsın, mavi tren vardı.
3: Evet, evet.
4: Böyle hayatımda çok değişiklikler olmuştu. İşte çocuğum doğmuştu. Annemi babamı kaybetmiştim. Ve o zaman eşimden ayrılıyordum.
3: Büyük olan. Tabii büyük olan.
4: Büyük, evet. Olan. Tamam. Ellerinden öper.
3: Canım benim.
4: Ben işte Haydarpaşa...

0: Beraber bir proje yapacağız. Pay da dedim ben içimden. Çünkü sene 2005 o zamanın kafasıyla Murat Anmungan nere, Müslüm nere gibi bir durum var.
1: Evet.
0: Dedi ki biz işte Müslüm Gürses yabancı şarkılara Türkçe söz yazılacak. Türk şairler yabancı şarkılara Türkçe söz yazacaklar. Eskiden aranjman denilen şey. Evet. Müslüm Baba söyleyecek. Sen de seç bir yabancı şarkı, yaz ona Türkçe söz. Müslüm Baba söylesin. Tamam dedim ben. Çünkü Murat Anmungan'dan bir şey gelmişse emir telakki ediyoruz. Bindim mavi trene. Yemekte vagona oturdum. Önümde işte not defterim var. Elimde kalemim. Alkol sağlığa zararlı. Evet. Ayran söylemişim aslında. Söyledim ayranımı. Şalgam suyumumun diyeyim artık. Artık ne ilham verecekse o esnada.
1: Öyle, affet neyle çıkacak dur bakalım.
0: Ondan sonra işte hangi şarkı falan derken böyle şey... Tıkır mıkır gidiyorum. Ben işte pencerede telgrafın telleri alçalıp yükseliyorlar yavaş yavaş. Özür dilemem gereken bir kadın var hayatımda, ayrıldığım eşim. Evet. O sırada böyle gayipten gençken lisede arkadaşlarla çalıp söylemeyi çok sevdiğimiz bir şarkının melodisi geliverdi. Rainbow grubunun Temple of the King şarkısının ana melodisi. Ve birden mısralar geldi aklıma. Eğer seni kırdıysam darıl bana. Ama vay, bir gün beni ararsan bak ruhuna, birden gecen tutarsa güneşi çevir bana, sevgilim bağışla biraz zor olsa da diye.
1: O anda çıktı bunlar zaten. Evet. O duygu haliyle.
0: Ya bu kısmı trende Eskişehir'e vardığım zaman çıkmıştı, gerisini Eskişehir'de tamamladım. Şarkının adını özür dilerim koydum. Murat Anmungan dedi ki özür dilerim olmaz yani, bu şarkının adı affet olmalı. Çünkü şarkının içinde özür dilerim geçmiyor. Affet diyorsun.
1: Affet geçiyor.
0: Haklısın abi dedim. Şarkının adını da Murat Anmungan koymuş oldu böylece. Ve onun sayesinde ben Müslüm Gürses için Rainbow'un şarkısına bu Türkçe sözleri yazmış oldum. Yani künyesi de şarkının ilginç oldu tabii. Söz Tuna, işte müzik Richie Blackmore.
1: Seslendiren
0: Müslüm Gürses gibi bir şey oldu.
1: Çok iyi ya.
0: Suna Özgür de sağ olasın, çok güzel bir düzenleme, orkestrasyon yaptı buna. Sonra Müslüm Gürses seslendirdi. İşte seslendiriş. Ondan beri kimse onun kadar iyi söyleyemiyor.
1: Gerçekten
0: zaten.
1: Ya inanılmaz. Abi senin bestelerin içerisinde, yani sözle müziği sana ait olan, senin en çok sevdiğin, hakikaten buna bayılıyorum dediğin. Genelde burada, çok özür dilerim lafını kesiyorum. Genelde bu soru sorulur. Çocuklarım gibi evet. Denir, ayırt edemem denir ama vardır mutlaka.
0: Özel olanlar var tabii. Yani bu birden geldin aklımayı çok severim mesela. Hı-hı. O genelde bir aşk şarkısı olarak algılanır ama aslında ben oğluma yazmıştım onu. Oğlum bebekken ona yazmıştım. Hı-hı. O da bir çeşit aşk şarkısı tabii. Yani babamın oğlu bir aşk şarkısı yani. Olarak yazılmıştı. O bakımdan benim için özeldir. Ve öyle pek çok şarkı var. Bir de Varsın Bu Dünyada diye Gülay'la beraber seslendirdiğimiz, biliyorum. O kadar da çok bilinmeyen aslında bir şarkıdır o. Onun da sözleri ve müziğiyle yapmış olmaktan dolayı çok mutluyumdur. Bu genelde Tuna Kiremitçi ve arkadaşları albümündeki bütün şarkılar bana gurur veriyor
1: diyebilirim. 1-2-3.
0: 3 tane oldular.
1: 3 oldu. Abi bir şey soracağım. Kaç düet oldu biliyor musun sayıyı?
0: 30.
1: 30 mu oldu?
0: 29 sanatçı 30 düet. Çünkü Yıldız Tilbe 2 defa var. Ondan dolayı 29 sanatçı. Onunla söylediğimiz Yine Sevebilirim de çok özel bir şarkı benim için.
1: Vallahi çok güzel ya, hakikaten. Peki çocuklar dedin, çocuklara karşı, kendi çocukların iki tane var.
0: Evet.
1: İki erkek.
0: Yok, biri kız.
1: Ha, bir kız, ufak kız. Olan kız.
0: Evet.
1: Nasıl? Aran nasıl? Görüşüyor musun sürekli, sık sık böyle bir arada mısınız? Nasıl yani?
0: Görüşüyorum ben, çocuklarıma düşkünüm. Genel olarak çocuklara düşkünüm yani. İkisi de birbirlerini seviyorlar. Yani oğlum bir kardeş olmasından dolayı çok mutlu. O tek çocuk olmaya alışmıştı çünkü 14 yaşına geldiğinde. Bir kardeş olduğu için çok mutlu. Ufaklık da, Lerzan da bir abisi olduğu için çok mutlu. İkisi bir araya geldikleri zaman da çok enteresan oluyor. Ben de onlarla zaman geçirirken çok şey öğreniyorum ve kendimi en çok kendim gibi hissettiğim anlarda onlarla beraber zaman geçirirken aslında.
1: Öyle mi? Çok güzel ya. Peki şey soracağım, bunu unutmayayım dedim. Tuna Kiremitçi bugüne kadar hayal ettiği şeyleri gerçekleştirdim abi. Sen yaptın bunları. Ya şunu yıllar öncesinden şunu hayal ediyorum, şu noktaya varmak istiyorum. Hangi bir şey ya da henüz gerçekleşmemiş bir şey var mı? Ne diyorsun?
0: Yani müzik ve edebiyat anlamında gerçekleştirdim, evet. Yani 17 yaşındaki Tuna ne hayal ediyorsa onları gerçekleştirdiğimi düşünüyorum şu anda. O bakımdan içim rahat.
1: Peki hayat anlamında, ne bileyim mesela gezip dolaşmak, tozmak, gitmek istediğin yerler falan var mı gerçekleştirdim?
0: Gitmek istediğim yerleri, yani Japonya'yı görmek isterdim, onu göremedim. Ama şu anda başka bir yer görmesem de hayatta gam yemem. çalmak için zaman zaman çeşitli ülkelere gidiyoruz Avrupa'daki. Belki bir işte bir Amerika turnesi yapma ihtimalimiz var. O gerçekleşirse sevinirim. Amerika'yı görmek de kısmet olmadı şimdi.

0: kadar çünkü. Aslında Mimar Sinan Sinema Televizyon mezunuyum.
1: Bir tane de tek bir film vardı.
0: Bir tane uzun metraj film.
1: Ama çok güzel bir
0: çektim.
1: Film.
0: Çok teşekkür güzel. Ederim. Sağ ol.
1: Çok güzel. Oyuncular çok sağlam, kaliteli oyuncular.
0: Evet, prodüksiyon olmuş.
1: Çok güzel olmuş.
0: Eskişehir'de geçen evet. bir filmdi. Yani bir tane daha sinema filmi yapmak fani ömrümde istiyorum aslında.
1: Peki istiyorum derken belli mi şu konuyu içeren bir film olacak falan mı? Öyle tasarladığın bir şey mi yoksa bir film yapayım ama daha konusu sana oyuncuları falan henüz belli değil.
0: Henüz belli değil yani öyle proje aşamasında olan bir şey değil. Ama yani birkaç sene içerisinde öyle bir şey yapmak isterim. Şimdi daha çok polisiye romanı yazmaya odaklanmış durumdayım müziğin yanı sıra. İşte Başkomiser Perihan Uygur polisiyeleri var. Üç tane onlar çıktılar. Okurlardan ilgi gördü. Yayın evim devam etmemi rica etti. Ben de seviyorum polisi okumayı ve yazmayı öteden beri.
1: Zor olmuyor mu ya? Bir taraftan müzik, bir taraftan kitap, çok sayıda kitap var. Yani evet. Çünkü Tuna Kiremitçi sadece müzisyen olarak bilinmiyor. Tuna Kiremitçi müzisyen, şair, yönetmen. Hani on parmağında on marifet diyeceğiz. Zor olmuyor mu ya bunların hepsine birden dağılmak falan?
0: Ya yönetmenliğim biraz unutuldu şimdi çok zaman geçtiği için üzerinden de. Şöyle tatlı durumlar olabiliyordu. Mesela işte konserden sonra kulise fotoğraf çektirmek için gelen gençler diyorlardı ki Tuna Bey siz yazar mısınız? Söyledi.
1: Ya o da, tarafı bilmiyorlar değil mi?
0: Bilmiyorlar ya da diyorlar ki Tuna Bey biz sizin kitaplarınızı severek takip ediyorduk ama geçen gün baktık Yıldız Tilbe'yle şarkı söylüyorsunuz. Bu ne iş?
1: Bu belli bir yaş üzerinin herhalde kitapları biliyor.
0: 30 yaş üzeri genelde kitapları biliyordu. Bu şairin şarkıları turnesine de o espriyle başladım ben zaten. Yani beni sadece kitaplardan bilenlerle sadece müzikten dinleyenler bir araya gelsinler. Öpüşsünler barışsınlar diye.
1: Birbirlerini tanısınlar.
0: Birbirlerini tanısınlar esprisiyle zaten yola çıkmıştı. Yani şimdi bu gerçekleşti. Gerçekten gelenler diyorlar ki biz müzik kısmını ilk defa bugün dinledik diyorlar. Ya da işte biz işte konsere gelmeden önce baktık kitaplarınız varmış aldık diyorlar falan. Yani bu iki kesimi, iki fraksiyonu diyeyim bir araya getiren bir turne oldu bir de.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
1: 29 sanatçı 30 düet.
0: Evet.
1: Öyle de isimler var ki bu isimleri sen belirledin abi. Yani sen mi teklif götürüyorsun o isimlere? Nasıl
0: yani,
1: oluyor?
0: Yapımcım Pasaj Müzik'le beraber belirledik aslında. Çünkü zaten projenin fikir babası Pasaj Müzik'in sahibi benim çok eski arkadaşım Murat Doğan. Yani işte bu Affet şarkısının evet. prodüksiyonu esnasında ta 2005'te tanışmıştık Murat'la. Dostluğumuz hiç kesilmedi o günden beri. Sonra 2016 senesinde bir gün Murat bana dedi ki Tuna dedi artık zamanı geldi. Bir proje yapalım. Yani senin besteciliğini bilen var, bilmeyen var. Hani bilmeyenleri duyurmak için nasıl yapalım dedim. Sen de eski bestelerini ve yeni sıfır kilometre bestelerini yayınlanmamışları topla. Sevdiğin kadın solistlerle bunları düet olarak seslendir. Böyle bir Tuna projesi yapalım dedi. Tek albümlük. Ben de tabii çok onore oldum. İlk defa bana birisi müzikte proje öneriyor çünkü. Sonra 2016'nın Haziran'ında benim eski dostum Pamela ile seslendirdiğimiz Uçmak İstiyorsan şarkısıyla başladık.
1: Çok güzel.
0: Sonra Özge Fışkın'la ikinci şarkıyı söyledik. Bana sebepsini. Bu eski dostlarım uğurlu geldiler bana. Sonra albüm bizim beklediğimizden daha fazla ilgi gördü dinleyiciden. Yani aslında ben ilk hitini 44 yaşında çıkarmış bir besteciyim diyebilirim yani.
1: Vay be.
0: Yani o güne kadar da müzikle tabii çok iştigalim vardı. Fakat müziğe ara verdiğim dönemler vardı. İşte yazarlığa dönemler vardı. İlk defa pandemide ikisi yan yana geldiler. Yani pandemide bütün müzisyenler gibi ben de boş oturunca.
1: Bu anlamda faydası oldu aslında değil mi? Yani hani üretmek anlamında oldu herhalde. Yani bir, ama can sıkıcı bir süreçti.
0: Üretime yön değiştirdi tabii canım çok can. Çok. Berbat bir dönemdi gerçekten. O zaman Aslı Perker dedi ki bak dedi boş oturmak sana yaramıyor. Senin bir polisiye roman yazma fikrim vardı hani konusu da belliydi. Otur bari onu yaz yazmamak için bahanen kalmadı artık dedi. Ben de tahminimden birkaç sene önce yazmaya başlamış oldum böylece. Sonra pandemi bitti, müzik işleri yeniden başladı. Ama bu polisiye romanlar da başlamıştı. İlk defa ikisini aynı anda yapmaya başladım. Başla dedim nasıl olacak bu iş falan derken. Sonra
1: çünkü
0: zaman içerisinde.
1: Her ikisine de özellikle yoğunlaşmak gerekiyor öyle değil mi?
0: Evet ama 24 saat yetiyor aslında. Vay yani be. Uyku dışındaki kısım da aslında yeterli olabilir.
1: Ne kadar uyuyorsun abi?
0: Yani 6-7 saat uyuyorum. Ha, çok da öyle fedakarlık yaptım. Yok ama gündüzleri genelde yazmak yani sabahtan öğlenden sonraya kadar genelde yazmak geceleri müzik çalışmak şeklinde geçiyor. Yani o şekilde verimli olabiliyorum.
1: Yani baktığın zaman peki şunu daha çok seviyorum demiyorsun herhalde. Yani ağır basan var.
0: Diyemedim.
1: Zaten onu desen herhalde tamamen o tarafta.
0: Onu desem evet çok şey olurdu. Kendi çözümlenmiş olurdu mesele. Yani ben 17 yaşında da işte gitar çalan şair çocuktum aslında. Şimdi bu yaşta da hala gitar çalan şair çocuğum. Sinema okulunda okurken de mesela şair diye çağırırlardı beni.
1: Akdeniz Akşamları'nı çaldın mı abi?
0: Akdeniz Akşamları'nı çalmamış.
1: Boş. Mümkün değil.
0: Yok, folklorumuz bizim yani. Artık
1: çok iyi ya.
0: Tabii. Akdeniz Akşamları çalınmaz mı kumsalda?
1: Kumsalda çaldın yani.
0: Tabii kumsal gitaristliği yaptığım bir dönemde vardır. Yani her müzisyen geçmiştir o şeyden. Çünkü hani piyanoyu taşıyamayacağımız için kumsala.
1: Abi yapsaydın zaten bambaşka bir boyut olurdu evet. Yani.
0: Yani ucuz bir gitarla halledilebilecek bir şey yazlığa gitar götürmek.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
1: En çok benim de mesela meslek hayatımda radyoda çok yayınladığım şarkılardan bir tanesi. Çok güzel oldu bu. Çok hareketli, evet, neşeli girdik. Balkanlara götürüyor. Evet. Senin orayla bağlantın, gidiyor musun? Nedir abi
0: biz
1: biraz?
0: Bulgaristan göçmeniyiz. O yüzden tabii Balkanlara karşı ayrı bir hissiyatım ve duyarlılığım var. Yani bir toprak çekiyor yani öyle durumlarda. Şimdi biz bu şarkıyı beraber söylediğim arkadaşım Elis Dubas. O da Bulgaristan göçmeni. Yani ben bizimkiler Filibeli, onlar Varnalı yanılmıyorsam. Bir de Elis'te belki de geldiği kültürden dolayı böyle bir Balkan kadın sesi. Yani Balkan korosu kadın sesi çıkarabiliyor yani öyle söyleyebiliyor.
1: Bir de onun dili de var galiba değil mi, yanlış bilmiyorsam?
0: Evet, o daha Bulgarcası söylüyor, var konuşuyor. Yani.
1: Sende yok ama.
0: Ben de çok Nogu Malko yani. Ben 2,5 yıl Sofya'da yaşadım ama çok öğrenmek kısmet olmadı. Genelde İngilizce konuşuyordum oradaki arkadaşlarımla çünkü. Ya ben aslında Balkan kızını Elis'e özel biraz yazmış gibi oldum. Yani Elis'le beraber. Elis olmasaydı o şarkı olmazdı yani. Çünkü tamamen onun personasına göre, onun sesine göre, onunla söylenecek şekilde o şarkıyı yazdım. Böyle bir hani Balkan düğünü şarkısı
1: çok
0: olsun istedim çok. Yani açıkçası. Orkestrasyonu da o şekilde yaptık. Elis de sağ olsun hakkını verdi yani beraber. Ve bu Tuna ve arkadaşları üçlemesinin en neşeli şarkısı herhalde çıktı.
1: Bu devam edecek mi? Bu proje yani hani 4-5 şeklinde falan ne diyorsun? Var mı öyle bir plan?
0: Yok, üçleme şeklinde kalacak. Beklediğimizden fazla ilgi görünce ikincisini yapalım dedik. Yine baktık çok ilgi görüyor. Hadi üçüncüsünü de yapalım dedik. Bir ara düşündük dördüncü olsa mı acaba falan diye. Yok dedik, tadında bırakalım yani artık. Üç tane de kalsın.
1: Bu arada hiç bestelenmemiş olan şarkılar var, sözler vardır herhalde değil mi?
0: Bende mi? Bestelenmemiş söz yok genelde. Çünkü sözler besteyle beraber geliyorlar bende.
1: Öyle mi?
0: Yani önceden söz
1: yazıp... Ben onu anlamıyorum zaten. Yani evet. Sözler yazılıyor, niye kıyıda köşede tutulur?
0: Yani herkesin farklı bir tarzı var. Rahmetli Fikret Kızılok öyle yaparmış mesela ki... Bir kısmını onun vefatından sonra Fuat Güner bestelemişti zaten. Ben de... Sözle müzik aynı anda çıkıyor. İşte yaparken mesela nakaratın sözleri ortaya çıkıyor ya da şarkının köşeleri dediğimiz yerdeki sözleri ortaya çıkıyor. Yani şarkının ne anlatmak istediğini anlamaya çalışıyorum ben aslında. O şarkı ne anlatmak istiyor? Onu kavradıktan sonra sözleri ona göre aslında çalışıyorum.
1: Ha öyle mi? Önce müzik sonra sözler mi? Öyle
0: önce
1: mi
0: müzik sonrası. Önce müzik.
1: Genelde böyle değil ama değil mi? Nasıl oluyor genelde?
0: Herkesin farklı bir çalışma tarzı var. Benim gibi yapanlar da var. Önce sözü yazıp sonra müziği yapanlar da var. Önce müziği yapıp tamamen ondan sonra sözü yazanlar da var. Ben de söz ve müzik beraber gelişiyorlar yani. Ama sonra en sonunda oturup tabii sözlerin tam olarak hizaya gelmesi için bir masa başında çalıştığım oluyor.
1: Ne kadar zaman alıyor abi tahminen? Birkaç.
0: Vallahi, yok, yavaş çalışıyorum biraz.
1: Hadi
0: yani tabii.
1: Birkaç ay mı ne?
0: Yok. Birden geldiğin aklıma 3 yılda bitti mesela.
1: Birkaç ay da değil ben.
0: Tabii.
1: Ya şimdi treni düşününce.
0: Yok o. O nispeten hızlı bir süreçti. Yani 2 yılda biten var, 4 yılda biten var. Ama aynı anda tezgahta 7-8 tane şarkı oluyor. Yani böyle internetten indirilen dosyalar gibi düşün onu. Yani bazılarının %75'i inmiş durumda. Bazılarının %33'ü inmiş durumda. Bazılarının %48'i. Yani %100,
1: çok iyi bir benzetme.
0: %100 ineni alıp prodüksiyona geçiriyoruz artık. Çok ama iyi. O sırada 5 tanesi daha inmeye devam ediyorlar. Ediyor. Ama indirme süreci bazen yıllara yayılabiliyor bir şarkının yani.
1: Düet yapmak istediğin özel isimler var mı? Yani
0: Türkiye ve dünyada.
1: Türkiye'de ve dünyada. Yani çünkü belli ki Tuna Kiremitçi daha çok sayıda insanla abi ne olur benimle de düet yap diyesim geliyorsa benim de elimden tut. Allah aşkına ya. Sadece nakaratla arkada mırıldansan bile yeter.
0: Hatırlatırım bu sözünü ama.
1: Abi yemin ediyorum seve seve gelirim. Bak orayı temizler, siler, süpürürüm. Çayları getiririm. Bak hizmet ederim.
0: Hatırlatırım ama bunu.
1: Abi vallahi hatırlat ya. Tamam. Canımsın. Not çok ettim. Sağ ol. Çok seviyorum.
0: Sonra ben şakasına söylemiştim falan deme.
1: Hiç yani. Demem. Bak yemin ediyorum gece 3'te demem. O saatte çıkar gelirim. Düet yapmak istediğin özellikle isimler Türkiye'de ya da Türkiye dışında ya çok isterim dediğin.
0: Ya Birsen Tezer'le yapamadık. İlk iki albümde de Birsen Tezer çok istediğini söyledi ama programı uymadı bir türlü. Hı hı. Üçüncü albümde de ben Birsen Tezer'i aradım. Birsen Hanım dedim. Artık bu benim totemim oldu. Sizi arayacağım ve siz diyeceksiniz ki çok isterdim ama programım uygun değil. Demek ki işler yolunda diye ben düşüneceğim o zaman dedim.
1: Çok iyi.
0: O da dedi ki çok isterdim ama programım uygun değil.
1: Dedi yani. Çok iyi.
0: Dedim ki evet her şey yolunda demek ki. Güldük hatta bunun üzerine. Hala bir gün gelecekte bir Birsen Tezer'le düet yapmak gibi bir hayalim var. Dünyadan da Miley Cyrus olursa fena olmaz.
1: Aa,
0: yani.
1: Çok güzel.
0: Miley Cyrus hayranıyım çünkü. Ya da bir şarkımı günün birinde onun seslendirmesini hayal edebilirim.
1: Çok güzel ya, inşallah olur. Onlar da gerçekleşir, niye gerçekleşmesin ki? Abi yayının sonunda hızlı.
0: Söyledi bir hanım evet.
1: Kim söyledi?
0: Yapımcınız.
1: Ciddi misin?
0: Evet. Allah yönetmeniniz söyledi.
1: Allah Allah, hemen yetiştirmişler, sürpriz olsun demiştik biz ya.
0: Başka ipucu vermedi ama.
1: Abi yemeklerle aran nasıl?
0: Yemek yemeyi seviyorum.
1: Hı hı. Yapıyor musun?
0: Yemek yapabilen erkekleri çok kıskanıyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Yapamıyorsun.
0: Yapamıyorum.
1: Yumurta da mı kıramıyorsun?
0: Yumurta kırabiliyorum. Çünkü hı hı. 6 yaşında kızım bile kırabilir.
1: Çok iyi.
0: Doğum günümde bana kahvaltı hazırladı yumurta kırıp. Gerçi elini de yaktı ama olsun ondan sonra. Artık dedim o bile yapabildiğine göre ben de yapmalıyım. Ama hayatta tek kıskandığım erkek türü yemek yapabilenlerdir.
1: Hı. Peki tek başına geçirdiğin süreç çok fazla oldu mu? Nasıl yani
0: evet,
1: hayatı?
0: Yani şu anda da yalnız yaşıyorum evde. Hı hı. O yüzden yemek yapabilmeyi çok isterdim. Belki böyle gelecek hani bir yaştan sonra yeni uğraşlar edinin derler ya doktorlar.
1: O zaman olabilir belki diyorsun.
0: Evet, o zaman ya İspanyolca öğreneceğim ya da yemek yapmayı. İkisi birden de olabilir belki.
1: Yalnız baya baya biri o tarafta biri bu tarafta yani. İspanyol yemekleri olabilir.
0: Olabilir evet. Yani hep böyle bir gün ben bu işi öğreneceğim umudunu hala taşıyorum.
1: Nasıl geçiyor bir gün? Tuna kiremitçinin bir günü. Yani ne yapıyor tuna kiremitçi? Sabah kalktı. Kahvaltı sever misin mesela?
0: Kahvaltı seviyorum. Erken hı-hı. kalkmayı seviyorum. Hı-hı. Genelde sabahtan öğleden sonraya kadar yani 1'e 2'ye kadar yazarak ve okuyarak genelde geçiyor. Hı-hı. Daha çok yazarak geçiyor. Eskiden geceleri de yazabiliyordum ama artık gündüzleri zihnim daha çok açık oluyor. Hı hı. O saatten sonra günlük işler, günlük hayatın fani işleri daha hı hı. çok. Yani notere gideceksem notere gitmek, hani veri toplantısına gideceksem oraya gitmek, iş toplantısına gideceksem oraya gitmek gibi geçiyor. Akşam vakti eve döndükten sonra genelde müzik çalışıyorum. Hı hı. Yani o zaman gitar ya da piyano ile bir beste varsa onu geliştirmeye çalışıyorum. Hı hı. Öğrenmek istediğim bir şarkı varsa ona bakıyorum. Gene zaman kalırsa da işte dizi ya da film izliyorum.
1: İzliyor
0: yani.
1: Musun dizi, film? Yani onu soracaktım ben sen.
0: İzliyorum yani polisiye dizileri özellikle izlemeye gayret ediyorum hı hı. ki hani hangi...
1: Bunlar herhalde yabancı diziler.
0: Yabancı da oluyor, yerli de oluyor. Hı hı. Yani yerlileri de izlemeye gayret ediyorum.
1: Yerli mesela ne var şu aralar izlediğin dizi?
0: Ya ben çok günü gününe takip edebiliyor değilim. Hı hı. Ama Şahsiyet Hakan Günday'ın yazdığı çok beğenerek izlemiştim.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Onu hatırlıyorum.
1: Çok başarılıydı gerçekten.
0: Yani polisiyeyi yeni bir soluk getiren bir diziydi. Yani kim hangi hikayeyi nasıl anlatıyor? Yani bizdekiler nasıl anlatıyorlar? İşte İskandinavlar nasıl anlatıyor? Koreliler nasıl anlatıyor? Amerikalılar ya da İspanyollar nasıl anlatıyor diye bakıp bir de her ülkenin kendi polisiye öyküsü, polisiye prosedürleri farklı olduğu için ya onlar hakkında bilgilenmek açısından da işe yarıyor yani. Bir hı hı. polisiye yazarlığı açısından faydalanıyorum yani onları izlemek.
1: Sana bu anlamda hiç teklif geldi miydi? Sen hiç düşündün mü abi ne bileyim benim yazdığım televizyonda oynansın, dizi olsun ya da film olsun falan diye? Hiç düşündün mü?
0: Ben düşünmedim. Düşünenler oldu. Bu Başkomiser Perihan Uygur romanının haklarını hı hı. satın alan bir yapım şirketi var. Ne olacak beraber göreceğiz. Hı hı. Yani o aşamaya geldikten sonra ben de senaryoya dahil olurum herhalde.
1: Şeyi çok merak ediyorum. Bu yapılan kliplerin, albüm albümdeki işte evet. genelde çekiliyor onlar ne kadar sürüyor? Bir günde bitiriyor musunuz onları? Çünkü arka planda biraz bir şey var, çekimler mekimler falan.
0: Ya onlar aslında biz en basit ve sürdürülebilir bir şekilde çok yapmaya gayret ettik. Çok güzel bir düşünce. Çünkü her şarkıya klip çektik. Candan Erçetin'le olan hariç. Yani şimdi her şarkıya klip çekince de maliyetleri tabii ona göre ayarlamadım. Benzer bir dekorda hepsini yapalım. Ve her ay bir tanesini yayınlayalım dedi Murat Doğan. Yani böyle stüdyo ortamında bir kadınla bir erkek şarkı söylüyor. Müzisyenler çalıyorlar. Hatta bir günde iki tanesini de çekebiliriz bunun diye düşündük. O zamanki müzik sektörü için de çok yeni bir şeydi. Daha önce bunu yapan yoktu. Yani böyle stüdyo klipleri çekip her ay bir tane yayınlamak şeklinde bir yayın mantığı diyeyim. Bu Murat'ın bulduğu bir mantık. Sonra pek çok kişi yaptı. Hatta biz bir yerden sonra taklitçi durumuna bile düştük. Daha çok yapıldı ki sonra bu fikir bizim albüm başarılı olduktan sonra diyeyim. Biz artık üçüncü albümü yaptığımız zaman sanki birilerini takip ediyormuşuz durumuna düştük. Yani onun da bir keyif var. Sonuçta Murat Doğan böyle bir yayıncılık tarzı hediye etmiş oldu müzik sektörüne.
1: Candan Erçetin'le Affet onu neden kliplendirmediniz? Müsait olmadığı için mi yoksa?
0: Candan müsait olamadı o zaman da. Onun müsait olduğu zaman da ben olamadım. Araya bir şeyler girdi. O yurt dışına gitti. Ben yurt dışına geldim falan. Sonra albüm yayınlandı.
1: O da harika olmuş.
0: Tabii Candan Erçetin ben o final şarkısı projenin olacaktı zaten. Hani ikonik bir şarkıyı ikonik bir şarkıcıyla seslendireyim dedim. Candan Erçetin de eski bir tanıdığımız sevdiğimiz olduğu için kendisine teklif ettim. Sağ olsun kırmadı.
1: Çok güzel ya. Ben Candan Erçetin konserine gittim. En azından gelen seyirciye söyletmeyen yani şarkının neredeyse %80'ini seyirciye söyletmeyen isimlerden bir tanesi. Tabii. Zor da şarkılar ama muazzam bir ses. Yani
0: tabii çok büyük profesyonel.
1: Albümleri yani. Duyuyorsanız sahnede de birebir aynısını duyuyorsunuz.
0: Aynen. Çok ben zaten bu sanatçıların hepsiyle çalışmak benim için okul gibi oldu ya aslında. Yani Yıldız Tilbe'yle çalışmak da ayrı bir yeni bir müzik eğitimi oldu yani benim için. 17 yaşındaydı o zaman Sena Şener mesela. Onunla çalışmak da farklı bir müzik eğitimi oldu. Candan Erçetin'le çalışmaktan da farklı şeyler öğrendim. İşte Öykü Gürman'la çalışmaktan da farklı şeyler öğrendim. Çünkü kendi müzikal birikimleri ve sanatçı kişilikleriyle geliyorlar bu misafirler albüme yani. Hepsi yani Gökçe Bahadır, Gonca Vuslateri, Cihan Barbur yani bunların hepsinin farklı bir sanat yaklaşımı ve tarzı var sonuçta. Ben hepsini gözlemleyip hepsinden aslında bir şeyler öğrendim. Benim için de bir yeni bir eğitim oldu bu yaştan sonra yani.
1: Bu arada bu çalan şarkı da Haydi Çık Gel gerçekten müthiş bir şarkı olmuş.
0: Bundan da bahsedeyim o
1: vallahi
0: zaman kısaca.
1: Vallahi çok güzel lütfen ya.
0: Bu şarkı Müge Alpay tarafından seslendiriliyor. Biz Müge Alpay'la beraber turnedeyiz. Hayrin Şarkıları turnesinde kemanda ve vokalde bana eşlik ediyor. Yurt dışı yurt dışı yani 100'e yakın konser verdik aslında. Ve en sonunda da dedim ki bir şarkı yapayım ben ve Müge Alpay seslendirsin. Ve bu şekilde birbirimize bu şarkıyı hediye etmiş olduk yani.
1: Çok aslında. Da güzel bir şarkı olmuş.
0: Bizimki tam konser gibi de değil aslında. Çünkü daha çok böyle sohbetli biraz meddahlık kısmı da olan. Yani şey olduğu zaman ben daha çok rahat hissediyorum kendimi. Yani insanlar gelsinler yiyeceklerini içeceklerini alsınlar masalara da otursunlar.
1: Çok güzel ya.
0: Böyle bir şey ortamı olsun yani. Öyle bir şey stand-upçıların sahne evet. aldıkları yerler gibi olur ya. Böyle 150-200 kişilik mekanlarda evet. ben çok rahat ediyorum. Zaten yani seni rahat rahat interaktif şeye geçebileceğim, iletişime geçebileceğim ortamlarda. Öyle yerlerde çok keyifli oluyor özellikle. Bir de kültür merkezlerinde çok keyifli oluyor. Çünkü mesela muhafazakar kesimde de benim çok dinleyicim var. Onlar tabii alkollü mekanlara gelmedikleri için kültür merkezlerine geliyorlar genellikle ve onlarla da orada karşılaşma ve beraber şarkı söyleme şansına sahip oluyoruz. Ama biz bir gitar ve bir kemanla zaten sahneye çıktığımız için yani öyle bir onun dışında bir orkestrasyona evet. gitmedik. O yüzden ona uygun mekanlar genellikle olsunlar. 250 kişilik, 300 kişilik mekanlar olsunlar. Yani gelenlerle dolu dolu o saati beraber harcayabilirim, geçirebilirim diye düşünüyorum.
1: Ne? Sen de gitmek istiyorsun.
0: Tamam bekliyoruz. Siz haber verin önceden lütfen gelirken ağırlayalım sizi.
1: Çok mu seviyorsun Simge Tuna Kerem İçi'yi? O kadar diyorsun yani.
0: O zaman gelmezseniz darılırız.
1: Vay vay vay vay. Simge Makedonya vatandaşı. Değil mi?
0: Balkan kızı.
1: Balkan kızı. Aynen Balkan kızı. Annesi orada, kardeşi orada.
0: Çok beyaz olmasından belli zaten.
1: Belli zaten.
0: Evet.
1: Abi bugün özellikle senin için beyaz giyindi. Onu da söyleyeyim yani. Tuna Kerem İçi gelecek deyince ben o zaman beyaz giyineyim dedi. Ben karşılayacağım dedi. Normalde yayın saatinde sevgili Simge masada. Ama dedi masada olmayacağım. Neden olmayacağım? Da anlarsınız artık dedi. Sevgili Tuna Kiremitçi'yi konuğumuzu alıp geleceğim dedim. Baktım Tuna Kiremitçi yok. Fethi Yılmaz abi Tuna Kiremitçi nerede? Ne bileyim ben nerede? Toplantıdan çıktı. Abi burada oturuyordu az önce dedim. Ondan sonra içerideki herkese seni soruyorum. Dediler ki aşağı indi. Simge meğer yazmış geliyoruz diye. Sevgili dinleyiciler görüyorsunuz anlatılmayanları anlatıyoruz yani.
0: Evet, Simge Hanım'la beraber biz kahve içmeye çıkmıştık o sırada. Ama ısrarla bekliyoruz. Niye gelmediniz diye soruyoruz gelmezseniz de. Yani öyle, o gelen işte 250 kişiyle 300 kişiyle falan böyle yarı sohbet muhabbet, yarı beraber şarkı söylemek, yarı kederlenmek, yarı beraber eğlenmek şeklinde geçiyor. Herkes güzel duygularla dağılıyor eve. İşte benim hayatımdan hikayeler buna eşlik etmiş oluyor.
1: Anlatıyor musun abi? Mesela az önce
0: onun gibi, evet,
1: bir hikayeler anlatıyorsun.
0: Evet, var, bir sürü var.
1: Bir tane daha kısa anlatsana bize ya.
0: Anlatayım. İşte Beyoğlu ile ilgili şarkılar var. Çoğu Beyoğlu'ndayız. Ben Beyoğlu çocuğum yani. Orada büyüdüm. Galatasaray'da yatılı okuduğum için. 90'lı yıl, şimdi her neslin kendi Beyoğlu nostaljisi vardır. Aslında nostalji insanın kendi gençliğini özlemesidir. Hmm. Yani biz kendi gençliğimizi özlediğimiz için sanki biz gençken olan dünya şimdikinden daha iyiymiş zannederiz.
1: Evet.
0: Halbuki her zaman eşit derecede iyi ve kötüdür. Ama o zamanların Beyoğlu'su tabii bir farklıydı. Başkaydı yani. Bir ucundan diğerine yürüdüğün zaman sanki sanat eğitimi almışsın gibi oluyordu. Hı hı. Mesela Ferhan Şensoy işte Ferhangi şeyleri sahneliyordu. Küçük sahnede daha o zaman. Biz de bir gün Galatasaray'dan sınıf arkadaşım Ayı Cüneyt'le beraber kaçtık. Ferhangi şeyleri dinlemeye gittik. Kitap vardı o zaman tepe başında. Yani iki tane yazar göreceğim diye Fizan'a gitmek zorunda kalmıyorsun. Biz Ferhangi şeyleri seyrediyoruz. Ferhan abi sahnede sürekli Albert Camus diye birinden bahsediyor. İşte Albert Camus aşağı, Albert Camus yukarı, Albert Camus'un felsefesi şöyle, kitapları böyle falan diye. Biz Cüneyt'le beraber çok utandık kendimizden. Çünkü biz de mektepte okuyoruz ama Albert Camus kimdir bilmiyoruz. O sırada da Allah'tan kitap fuarı var. Cebimizde biraz para, hemen gidelim Albert Camus kitabı alalım dedik çıkar çıkmaz. Gittik kitap fuarına, girdik içeri, nerede Albert Camus falan diye. Arıyoruz. İşte birer tane alacağız, kitap değiş dokuş yapacağız ondan sonra yatakhanede diye. O sırada baktık uzun bir kuyruk var. Bir masanın önünde bir sürü insan dizilmiş. Ben de hayatımda hiç imza kuyruğu görmemişim o zamana kadar. Ne oluyor falan diye baktık, böyle kuyruğun en başında bir masa var, masada bir kadın oturuyor. Ama kadın çok güzel, böyle sarışın, çok güzel giyinmiş falan. Biz böyle büyülendik, kimmiş bu falan diye gittim yakından baktım, arkasında Duygu Asena yazıyor. Kadının adı yok. Kadının adı yok. Yeni çıkmış o zaman AFA yayınlarından o pembe kapaklı baskısı. Ve bu kitap böyle herkes... Ve kadın çok güzel gerçekten. Biz Ayı Cüneyt'le birbirimize baktık. Anında sattık Albert Camus'u. Girdik Duygu Asena'nın imza kuyruğuna. Bekledik. Sıra bize geldi. Rahmetli Duygu Asena imzaladı bize kitapları. Ve biz Cüneyt'le beraber iki ayı... Erkekler yatakhanesine pembe kapaklı kadının adı yok kitaplarıyla döndük.
1: Çok iyi
0: yani
1: ya.
0: Medeni cesaret olarak tabii bence önemliydi. Sonra yıllar geçti, ben de romancı oldum. Aynen. Edirne'de Duygu Asena ile beraber imza günü yaptık.
1: Vay be.
0: İkimiz de Doğan Kitap'taydık o esnada, böyle Tunca Nehri'nin kıyısında. Ben bu hikayeyi anlattım rahmetliye. Dedim ki ben senin için Albert Camus'u satmış adamım dedim. Jean-Paul Sartre gelsin, varoluşçuluğu satarım senin için diye. Çok güldü. Ve bana yeni basıma çıkmıştı Kadının Adı Yok'un o zaman Doğan Kitap'tan. Onu imzaladı. Hayatında gittiğin ilk imza gününden beraber imza gününe hep böyle kal Duygu diye. Çok vakitsiz kaybettik Duygu Asena'yı, evet, tabii. Çok evet. Genç yaşta, çok güzel bir insandı. Çok tatlı bir insandı.
1: Evet.
0: Rahmetle anıyoruz kendisini. Anıyoruz. Ben de sahnede her defasında bir Beyoğlu şarkısı çalmadan önce
1: mutlaka
0: Duygu'yu anarak başlıyorum.
1: Yani. Müthiş. Ya sevgili dinleyiciler, Tuna Kiremitçi'yle sohbet hakikaten saatler sürebilir. O kadar çok hikaye var ki, ama bu hikayelerin bir kısmında Tuna Kiremitçi'yi canlı canlı dinlerken, izlerken bu sohbeti tatmanızı...
0: Bunlarla şarkılar birbirlerini tamamlıyor.
1: Çok yani. Güzel ya. Vallahi güzel insan sevgili Tuna Kiremitçi. Abi kelimeleri evet. Söylüyorum aklına gelin. Hazır mıyız?
0: Evet.
1: Abi ilk kelime. Bayram.
0: Harçlık.
1: Çok iyi. Alıyor muydun açlık, gidiyor muydun?
0: Alıyorduk tabii. Şimdi veriyoruz.
1: Şimdi veriyoruz, doğru. Radyo.
0: Radyo. Radyo. Müzik.
1: Müzik.
0: Radyo.
1: Sputnik.
0: Önce radyo. Müzik, sonra Sputnik.
1: Aa, güzel. Dizi.
0: Senaryo.
1: Senaryo. Yazlık.
0: Yazlık. Disko.
1: Disko.
0: Yazlık diskosu. Aa, diye bir şey var.
1: Evet, eskiden. Var. Tabii. Balkanlar?
0: Balkanlar, toprak.
1: Bu arada yazlık deyince ben Pelin Batu ile programı böyle bir baktım. İzledim, daha doğrusu tamamını izledim. Orada bir yazlık konusu geçiyor. Büyük oğlunun seni götürme, yerleştirme planı değil mi? Yanlış bilmiyorum herhalde.
0: Yok, o bana emeklilik evi baktı.
1: Emeklilik evi.
0: Eskişehir'de.
1: Ha, sen de biliyorsun değil mi orayı? Eskişehir.
0: Evet, Eskişehir doğumlu.
1: Ama doğumlu. Senin verdiğin cevap güzel. Yani olabilir yani, neden olması falan, hiç öyle bir şey yok.
0: Geçen babalar gününde oğlum babalar günü hediyesi olarak beni Eskişehir'e götürdü. Böyle Adalar Mahallesi'nde geziyoruz Porsuk kıyısında. Baba dedi bak şu ev güzelmiş, bunu sana alalım dedi. İleride dedi ben sana alayım bunu dedi. Canım para kazanınca. Sen emekliliğinde burada oturur polisiye roman yazarsın dedi.
1: Canım benim ya. Abi geliyor tren.
0: Affet.
1: Aa çok iyi be. Stüdyo.
0: Kayıt.
1: Okul.
0: Okul. Müzik.
1: Hiç bu kadar hızlı cevap vermedi yalnız, fark ettin mi? Gurbet.
0: Gurbet. Özdemir Erdoğan. Özdemir şarkısını çok severim. Vay.
1: Sahne.
0: Sahne yaşam enerjisi.
1: Tito.
0: Tito.
1: Ha?
0: Tito.
1: Tito.
0: Mereşal.
1: Ay. Atatürk.
0: Atatürk. Hayranlık.
1: Ay çok iyi. Avrupa Yakası.
0: Avrupa Yakası. Ben misafir oyunculuk yapmıştım Avrupa Yakası'nda. Çok da komik bir sahnedi. Yani Avrupa Yakası Gülse Birsel'in dehasıdır yani.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Ben toparlayamadım.
0: Yaratıcılığına hayran oldum bir zat. Yani harika bir kalem, harika bir mizah anlayışı. Ben oyunculuğunu da çok severim ve gülerim yani.
1: Çok iyi. Abi çok teşekkür ediyorum. İyi
0: ben
1: ki varsın.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Okan.
1: Gerçekten bizi kırmadın, buraya geldin. O kadar mutlu ettin ki, çok güzel bir insansın. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Teşekkür ederim onore ettiğin için beni de. Sağ olasın, çok güzel oldu.
1: Sağ ol, var ol. Sohbet o kadar güzel ki. Burada bitiriyoruz. Tekrar çok, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyiciler, size de çok teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. En güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11'i gösterir, haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişlerinden ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarmasına dair açıklama geldi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasının 3. dalgasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişlerinden ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarmasına dair açıklama geldi. Açıklamada ABD'nin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz ifadeleri kullanıldı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Ankara'da Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasının 3. dalgasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 11 şirketle 3 derneğe kayyım atanmasına da karar verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 68 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep merkezli soruşturmalarda milyarlarca liralık para hareketi ve mal varlığının tespit edildiğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dinamik pay soruşturmasında 13 şüpheli gözaltına alındı. Şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi gerçekleştirdiği belirlenirken, araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu, 126 banka ve kripto para hesabına da bloke konuldu. İstanbul'da 2 kundaklama ve 1 iş yeri kurşunlama olayına karıştığı tespit edilen Ozan Allahkulu isimli şahıs yakalandı. Allahkulu'nun ifadesi doğrultusunda gerçekleştirilen ikinci operasyonda Mustafa Çiçek isimli şahıs saklandığı metruk binada 1 adet AK-47 otomatik tüfekle 1 adet Uzi marka otomatik tabanca ve çok sayıda fişekle birlikte gözaltına alındı. KYK yurt başvuruları başladı. Üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencileri yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'de geleceğe miras projesi kapsamında yürütülen kazılarda daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip 11 bin yıllık kombosit heykel bulunduğunu açıkladı. Ersoy, insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum dedi. Spor. Filenin Sultanları 3'te 3 ile yoluna devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Bu sonuçta 3'te 3 yapan milliler organizasyondaki 4. maçında yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak.
0: Ekonomi.
1: Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 74 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul Ardın'da 74 lira 26 kuruş, Anadolu yakasında 74 lira 11 kuruş oldu. Ankara'da 75 lira 23 kuruş, İzmir'de 75 lira 53 kuruş, Bursa'da 75 lira 34 kuruş oldu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,30 azalışla 14.457 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,06, holding endeksi %1 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,29'la orman kağıt basım en çok gerileyen %3,19'la bilişim oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 9 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7162, çeyrek altın 11685, tam altın 46546, atı altını ise 47412 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: İncirli Köşkü'nün yapımında Amerikalıların çok ciddi bir şekilde zamanda etkisi vardır ama orası artık Türkiye'nin bir üstü. Yani orası 10. Tanker Üst Komutanlığı. Amerikalılarla yapılan anlaşmalar kapsamında kullanım izni vardır Amerikalı. Tabii ki ikili anlaşmalar, gizli anlaşmalar hep konuşulur. O üst kullanım izninin niteliği iptal edilebilir mi, edilemez mi? Onlar apayrı bir durum. Ama hani bunu şundan dolayı söyledim. İncirlik kapatılsın demek değil de İncirlik kan askerine hayır demek bizim arkadaşlarımıza, solcu arkadaşlarımıza, bu işi protesto eden arkadaşlarımıza daha fazla tavsiyemizdir. Yani İncirlik kapatılsın derseniz orada Türk askerinin de varlığını noktalandırma talebini söylemiş olursunuz. Tabii ki dediğimiz gibi anlaşmalar kapsamında o anlaşmaların iptalini savunmak, Amerikan askerinin gitmesini savunmak bambaşka.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Nebenzia, terör Kiev'in durumu değiştirmek için başvurduğu son çare dedi. ABD Hazine Bakanlığı Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını bildirdi. Umman açıklarında bir petrol tankeri vuruldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Vasili Nebenzia, terörün kimi değiştirmek için başvurduğu son çare olduğunu söyledi. Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplantısında yaptığı konuşmada Kiev rejiminin açıkça teröre başvuracak kadar düştüğünü ifade etti. Terör, Ukrayna'nın kendisinin lehine olmayan durumu değiştirmek için başvurduğu son çaredir. Ukrayna, Batı'nın da katılımıyla Zelenski toplama kampına dönüştürülmüştür dedi. Nebenzia konuşmasında Rusya'yı ateşkes bahanesiyle çatışmayı dondurmaya zorlama girişimleri de başarısızlığa mahkumdur ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus-Hint Hükümetler Arası Komisyonu'nun toplantısını gerçekleştirmek üzere Rusya'ya gelen Hindistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Afganistan, İran ve Ukrayna'daki durumlara yönelik yaklaşımlar gözden geçirildi. Ayrıca iki ülke arasında Birleşmiş Milletler, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS ve G20'deki pozisyonların yakın koordinasyonu sürdürmeye yönelik karşılıklı niyet olduğu kaydedildi. ABD Hazine Bakanlığı Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Heyet Tahrir Şam'ın özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsünden çıkarıldığı duyuruldu. Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi de HTŞ'yi özel olarak belirlenmiş vatandaşlar ve engellenen kişiler listesinden çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Umman açıklarında bir petrol tankerinin vurulduğu bildirildi. İngiltere deniz ticaret operasyonlarından yapılan yazılı açıklamada Umman'ın kuzeydoğusundaki Şişa bölgesinin yaklaşık 9 deniz mili açığında bir petrol tankerinin makine dairesine bilinmeyen bir cismin isabet ettiği kaydedildi. Makine dairesinde hasar oluştuğu ve geminin kullanılamaz hale geldiği aktarıldı. Açıklamada mürettebatın güvende olduğu, herhangi bir çevre kirliliği ya da sızıntının ise rapor edilmediği dile getirildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta son oyuna girdiklerini belirterek amaçlarının Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparmak olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın askeri kapasitesini, askeri fabrikalarının neredeyse tamamını ve nükleer programını yine savunan bakan, şimdi son oyuna giriyoruz. Şafak'ta bir düşmana karşı bugüne kadar düzenlenmiş en büyük mali saldırı günü başlıyor ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya yönelik tarife yükseltme kararı aldı. Trump gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal eden otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağını bildirdi. Haiti'de çete saldırısında 43 kişi hayatını kaybetti. Ülke basınında yer alan haberlere göre başkente bağlı Kensof beldesinde Viv Ansam adlı çete tarafından silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırganların belde merkezinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı, evleri ateşe verdiği ve çok sayıda kişiyi kaçırdığı bildirildi. Saldırganların ardından sokaklarda 43 görüldüğü aktarıldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre ülkedeki şiddet olayları 2026'nın ilk çeyreğinde en az 1642 kişinin ölümüne, 745 kişinin ise yaralanmasına yol açtı. İtalya'da yayalara yeni bir trafik kuralı geliyor. İtalya'da güncellenen trafik yasası karşıdan karşıya geçerken cep telefonlarına bakan yayaları hedef alacak. Ekim ayı ortasına kadar onaylanması beklenen düzenlemeye göre bu ihlal için 75 Euro'dan başlayan para cezaları uygulanacak. Düzenlemenin amacı telefonuyla dikkati dağılan bir yaya karşısında sürücünün tepki vermek için yeterli zaman bulamadığı ve ciddi bir kazaya dönüşebilecek durumların önüne geçmek. Bununla birlikte yayalar karşıdan karşıya geçerken eller serbest özelliğiyle telefon görüşmesi yapmaya devam edebilecek ve acil durumlarda telefonlarını kullanabilecek. Düzenleme kaldırımda yürüyen yayalar içinse geçerli olmayacak. Fransa'da liselerde cep telefonu yeni eğitim yılından itibaren yasaklandı. Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu'nda kabul edilen yasa Anayasa Konseyi tarafından

0: yaşından büyük olduğunu doğrulamak için makul adımlar atması zorunlu olacak. Son dönemlerde reşit olmayan sosyal medya kullanımı birçok ülkenin gündemindeyken dünya genelinde 20 civarında ülke çocukların sosyal medya erişimine yönelik düzenlemeler yaptı veya yapacağını duyurdu. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya sosyal medya kullanımına yaş sınırı düzenlemesi getiren ülkeler arasına yer alırken Avrupa Birliği de bu yönde adımlar atacağı taahhüdünde bulundu. Dünya okyanuslarının kutup bölgeleri dışındaki ortalama yüzey sıcaklığı 21,1 dereceye ulaşarak ölçümlerdeki en yüksek seviyeye çıktı. Bilim insanları ısınmanın deniz seviyesini yükseltebileceği, aşırı yağış ve fırtınaları güçlendirebileceği uyarısında bulundu. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi.
2: Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalar, öğretmenler, mezunlar tepkililer. Biz diyorlar eğitim için, bilim için okula girmekte zorlanırken biliyorsunuz kapılara zincirler vurulmuştu Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına. Bu kişiler silahla nasıl girebiliyor diye soruyorlar. Biz de soruyoruz buradan. Yanıt geldiği zaman da, yanıtı aldığımız zaman da aktarırız sizlere. Bakalım nasıl bir yanıt gelecek özellikle okul yönetiminden. Peki Özel ne sordu? Dedi ki 88 ihale alan CHP'li belediyelerden Aziz İhsan Aktaş Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerden 300 ihale almıştır. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise amaç hukuku işletmekse bu kişinin ihale aldığı diğer belediyeler hakkında neden soruşturma açılmamaktadır şeklinde bir sorusu oldu. Türkiye'de iktidara yakın olanlara farklı, diğer vatandaşlara farklı uygulanan bir hukuk sistemi mi işletilmektedir diye sordu CHP lideri.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu. Basın turu.
0: ...25 Ağustos 2026 Salı gününden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'te saatlerimiz 11.20'yi gösteriyor. Dolayısıyla basın turu başlıyor efendim. Ben Selin Yazıcı.
4: Ben Ebru Dönmez.
0: Gazetelerimizi aldık ve yine bakıyoruz Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış. Bugünün ilk gazetesi Posta Gazetesi olacak. Posta Gazetesi bedelini baba ağır ödeyecek manşetini taşımış. Neden bahsediyoruz efendim? 15 Nisan'a döneceğiz. Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz bir katliam gerçekleştirmişti. Bir okul saldırganı İsa Aras Mersini'nin kurbanlarından öldürülen öğretmen Ayla Kara'nın ailesi baba Uğur Mersinli hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı ve tutuklu babanın tüm mal varlıklarına ihtiyati haciz konuldu. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da hatırlayacaksınız korkunç bir olay yaşanmıştı. 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli polis başmüfettisi babası Uğur Mersinli'ye ait silahlarla Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir katliam gerçekleştirmişti. 9 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetmişti. İşte hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın ailesi baba Uğur Mersinli hakkında bir tazminat davası açtı. Şöyle de bir durum var. Hemen aktar. Başvuruyu değerlendiren mahkeme mal varlığına ihtiyati haciz konulmasına karar verdi. Hakim kararın gerekçesinde Türk Medeni Kanunu'na göre anne ve babanın çocukların üçüncü kişiye verdiği zararlardan sorumlu olduğunu, Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da 15 yaşından küçük bir çocuğun birini öldürecek boyutta bir suça sürüklenmesini, ateşli silah veya kesici alete erişebilmesini aile için denetim, eğitim ve gözetim eksikliği olarak gördüğünü belirtti. Bu arada dava ne zaman derseniz efendim ilk duruşma 4 Eylül'de görülecek. Yine hatırlatalım baba Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet 30 yıla kadar hapis, anne Pınar Mersinli hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Hürriyet Gazetesi de terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri izleyecek kurumlar

0: uluslararası koordinasyonu sağlayacak takip ve değerlendirme kurulunun ilk toplantısını manşetine taşımış ve kuruldan ilk karar başlığıyla veriyor bu haberi. Toplantı dün yapıldı. Toplantıda 4 alt komisyon oluşturulması için karar alındı diyor. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada ilk toplantıda kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarımızın yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylıca görüşülmüş. Kurul çalışmalarının SEK ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alınmıştır diyor. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlandı diyor açıklamada ve devletimiz tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir diyor kurulun ilk açıklamasında.
1: Peki o halde Milli Gazete ile devam edeceğim ama öncesinde tabii ki partnerime sevgili Ebru'ya bir soru soracağım. Rejiden de cevap bekliyorum. Yalnız mısın Ebru?
0: Diyelim ki yalnızım.
1: Ben soruyorum. Ben sormakla mükellefim. Bir cevap
0: değilim
1: bekliyorum.
0: Ama, değilim
1: yalnız
0: ama...
1: mısın Ebru?
0: Değilim.
1: Özgür yalnız mısın? Özgür yalnız. Peki orada Mikail yalnız mısın? Yalnız değilim diyor. Şimdi neye göre yalnız diyorsun? Şimdi Milli Gazete efendim TÜİK'in raporlarından bir derleme yapmış ve şöyle diyor. Tek tek tek tek yalnızlaşıyoruz. Yani sen yalnızım desen de demesen de her 5 kişiden biri yalnızmış efendim.
0: Ben sana sorabilir miyim?
1: Ben değilim. Yani ama şimdi bu yalnız şimdi bu yalnız deyince hani etrafım çok kalabalık. Çok
0: tabii,
1: kalabalık
0: tabii.
1: Bir ailem var ve ben hani hakikaten de tamam yalnız çocuklarımla yaşıyorum sadece ama kalabalık ailem her sene her saniye yanımda olduğu için ben yalnız görmüyorum kendimi. Sen yalnızsın. Ben nasıl zorbalıyorum yayında partnerini zorbalayan. Hayır neden yalnızsın diyorum. Şimdi hemen araştırmaya döneceğim. Efendim TÜİK raporlarına göre 2025 yılında Türkiye'deki tek kişilik hane sayısı 5.523.321'e ulaşmış. Bu rakam gerçekten son yıllarda büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Tek kişilik hanelerin toplam haneler içerisindeki payı %20.5'a yükselmiş. Bu oran 2014 yılında %13'müş. Bak %13'ten 10 yıllık bir zaman geçtikten sonra %20.5'a yükselmiş. Raporda tek kişilik hanelerdeki artışın yalnızca bireyselleşme eğilimiyle açıklanamayacağı ifade etti. Tek başına yaşayanların önemli bir bölümünün eşini kaybetmiş yaşlı kadınların meydana getirdiği belirtiliyormuş. Nüfus yaşlanmasında bu tablonun önemli unsurlarından olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan ekonomik şartlar tabii ki aile yapısını etkiliyor. Bunu da söylemeden edemeyiz zannedersem. Yani tek tek yalnızlaşıyoruz demiş Milli Gazete, böyle biraz böyle acıklı bir haber gibi göstermiş ama aslında şunu şöyle diye düşünebiliriz. Rahatına düşkün insanlar tek başına yaşıyorlar, kendi lükslerini düşünüyorlar. Düşünemez miyiz böyle?
0: Düşünürüz tabii
1: yani
0: ki.
1: Yani bunu açıdan kesinlikle. Da biraz böyle hafif bir polyanlılık yapacak olursak. Polyanlılık da değil aslında.
0: Aslında öyle.
1: Niye bu gerçek fikir
0: gerçek.
1: Yani sonuçta sen de istesen ailenle sevdiklerinde diğer yaşayabilirsin ama... Tek başına yaşamayı tercih ediyorsun. Keza Özgür de öyle. Bu biraz lüks. Yani böyle de düşünülebilir aslında.
0: Tabii tercih ve imkan meselesi.
1: Düzeltmeye çalışıyorum. İyi bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama.
0: Ama kedilerim var, yalnız değilim biliyorsun.
1: Değil mi? Aslında doğru, senin de kedilerin var.
0: Tabii,
1: ama şimdi bak
0: çocuklarım.
1: Böyle deme. Tam kedili yalnız kadın profili olacaksın. Aa. Evra hayır. Ama çok güzel kedilerin var senin.
0: Çok
1: gerçekten.
0: Güzel kedilerim.
1: Ben bile seviyorum.
0: Evet.
1: Bile. Yanlış anlaşılmasın, korkumdan kaynaklı. Hadi devam edelim.
0: Peki o zaman ben sana bir soru sorayım.
1: Haydi.
0: Bu yalnızlaşmakla ilgisi var mı yok mu bilmiyorum ama bu dijital dünyanın. Hani böyle
1: var.
0: Çok insanlar baş başa kaldı ya, ellerinde telefonla. Yüzümüze bakmıyoruz artık birbirimizde
1: var.
0: Otururken.
1: Ben öyle.
0: Ama şöyle bir şey var, Z kuşağı dijital dünyadan vazgeçmiş artık.
1: Allah Allah.
0: Evet, öyle bir araştırma
1: bize bıraktılar.
0: Evet, bize bırakmışlar. Boomer'ların eline geçmiş dijital dünya.
1: Saldırın bize.
0: Biz
1: kaldı.
0: Değiliz, yanlış anlaşılmasın.
1: Bize kaldı.
0: Demedim. Ama şey diyor haberde. Tuşu telefona döndüler diyor.
1: O kadar.
0: Yani evet, sosyal medyada.
1: Benim
0: medyanın...
1: etrafımdakilerin hiçbirinde yok bu.
0: Ben de sana onu soracaktım. Z kuşağı oldukça benim çevremde de var gerçi ama diyor ki tuşu telefon ve iPod özür dilerim. Hani şu kulaklıkla şey dinlenen müzik
1: anladım.
0: Şeyi var ya, marka vermiş olmayayım ama herkes biliyor nasıl olsa onu. Diyor ki siber saldırı korkusu bazı kullanıcıları yeni teknolojiler yerine eski cihaz ve yazılımlara yöneltiyor diyor.
1: Walkman dinlemeye başlayacağız
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet.
1: Çıkartın Walkman'leri.
0: Ondan sonra gelen teknoloji var ya, o biraz daha pratik gibi. Değil mi?
1: Ama olsun, en eskiye dönelim.
0: En
1: kasetleri
0: eskiye
1: bulalım. Kasetleri kalem içine koyup saralım. Of, çok yaşım ortaya çıktı ya.
0: Evet.
1: Çok fena.
0: Diyor ki son yıllarda günlük hayatın parçası haline gelen Instagram, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya platformları dünyanın gündeminden düşmüyor. Başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülke çocukları korumak için yeni yasakları tartışırken bir yandan da bu çocukların güvenliği tartışılıyor biliyorsun. Yasaklar gelmeye başladı birçok ülkede de. Dijital yorgunluğa karşı farklı yollar arayan özellikle Z kuşağı geçmişin teknolojilerine yöneliyor diyor. Habere göre bitmeyen ekran süresi, sürekli gelen bildirimler ve giderek büyüyen kaçırma korkusu daha fazla insanı sürekli çevrimiçi bir yaşamın içine çekiyor. Bu durumun depresyon, kaygı ve düşük özgüven gibi ruh sağlığı sorunları ilişkisine dair endişeler de giderek artıyor. Tüm bunların sonucunda da Z kuşağında giderek daha fazla kişi dijital detoks yapmanın ve sosyal medyadan uzaklaşmanın yollarını arıyormuş.
1: Vallahi bu birazcık medyadaki bu hani bir 90'lar güzellemesi falan var ya, hani biz de bunu böyle sıklıkla yapıyoruz. İşte bizim zamanımızda şu şöyle daha güzeldi, bu böyle daha güzeldi. Bu güzellemelerin biraz fazla yapıldığını ve Z kuşağı da belki bunlardan hani etkilenmiştir. Hani biz de mi öyle olsak falan diye düşünüyorum. Yoksa abartılı olmadığınız sürece, kendinize gene gereken zamanı verdiğiniz sürece, kendi adıma ben çevrimiçi hayatımda çok mutluyum.
0: Ama bazı ülkelerde kağıt kaleme geri dönüyormuş. Bunun yanı sıra tamamen böyle eskiye bir özlem var. Norveç, Almanya, Polonya ve Hollanda
1: var, evet,
0: gibi birçok ülke okul öncesi eğitimde dijital cihazların kullanılması zorunluluğunu kaldırmış ve kağıt kaleme
1: bunu destekliyorum. Bunu destekliyorum çünkü hakikaten el becerimiz de gidiyor. Yani bazen
0: yazı
1: böyle bir bankada
0: güzeldi
1: falan şeyde böyle,
0: evet,
1: işlem böyle birkaç üst üste imza falan attığınızda el becerinizin
0: titremeye
1: gittiğini görüyorsunuz yani.
0: İmzan da değişiyor. Yani, üçüncü imza bambaşka bir şey.
1: Ben
0: dönüşüyor.
1: Çok yazı yazan bir insanım. Kendi adıma böyle bir şey yok. Günlük tutuyorum. Sizlere de tavsiye ederim efendim. Nefes gazetesiyle devam edelim. Nefes gazetesi birçok haberi sayfalarına taşımış. Makam aracı suça tahsisli diyor. Neden bahsediyoruz efendim? Kuriş örgütünün örgütünden Hilmi Kuriş'in firar girişimine adı karışan eski bakan İdris Naim Şahin'in iki aracı daha şüpheli eylemde kullanılmış. İdris Naim Şahin'in öncelikle bir aracı çıkmıştı biliyorsunuz. Ancak dünkü operasyon sonrasında yeni haberler geldi ve iki aracının daha şüpheli eylemde kullanıldığı bildirilmiş. Bu arada İdris Naim Şahin'in eski özel kalem görevlisi de gözaltına alınmış. Bakalım bu daha neler çıkacak, bu örgütün içinden daha neler çıkacak, biz de takip etmeye devam ediyoruz. Zira bugün de yine yeni gözaltılar vardı. Bunları takip edeceğiz efendim.
0: Cumhuriyet gazetesi de dünkü Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının kararlarına yer vermiş manşetinde. Diyor ki Silivri'den yine adalet çıkmadı. Aziz İhsan Aktaş davasında mahkeme kararını açıkladı. Başkanlara memuriyet yasağı geldi diyor ve bunu da adaletsizlik olarak yorumlamış Cumhuriyet gazetesi. Meğer örgüt yokmuş başlığı altında da 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanıklı davada örgüt liderliğiyle suçlanan, etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Sadece ihaleye fesat karıştırmadan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı diyor. 280 yıla kadar ceza istenen Aktaş dünkü karar duruşmasına da katılmadı diye belirtiyor. Bunun yanı sıra belediye başkanlarının cezalarına yer veriyor. Beşiktaş Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat 22 yıl 11 ay, Seyhan Belediye Başkanı Oyetekin 8 yıl 4 ay, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner 6 yıl 8 ay, yine çok merak edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeytan Karalar 6 yıl 3 ay ve Ceyhan Belediye Başkanı 5 yıl, Onay Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de 8 ay memuriyet yasağı aldı diye bu duruşmadan kararlara yer vermiş gazete.
1: Takvim gazetesiyle devam edeceğiz. Takvim gazetesi bir kelime oyununu manşetine taşımış. FETÖ-KOPİ demiş efendim. FETÖ-KOPİ'den bahsediyoruz. Fethullahçı terör örgütüyle bu işte efendim bu Kuriş terör örgütü, Kuriş örgütünü, suç örgütünü arasındaki benzerlikleri bir araya toplamış ve bir kelime oyunuyla FETÖ-KOPİ demiş. Şimdi dini istismar edip bağış adı altında devasa bir mali imparatorluk kuran Kuriş yapılanmasının şifreleri çözüldü diyor. Masak raporları Kuriş yapılanmasıyla terör örgütü FETÖ arasındaki tüyler ürpertici benzerliği de ortaya koymuş oldu diyor. Işık evleri yerine yurtların himmet, Işık evleri yerine yurtların, himmet yerine bağışların koyulduğu anlaşıldı. Kuriş yapılanmasının merkezinin Köln'de olduğu ve Baylok benzeri üzerinden haberleştiği ortaya çıktı. Yani isimler değişse de aslında aynı bir sistemin olduğu karşımıza çıkıyor. Bir tarafta Kuriş suç örgütü var, diğer tarafta FETÖ terör örgütü var. İşte bu ikisi arasındaki benzerlikleri koymuş. İşte FETÖ için merkez Pensilvanya demiş, buradaki merkez Almanya Köln demiş. FETÖ ışık evlerini kullanırken Kuriş öğrenci yurtlarını kullanıyor. FETÖ himmet bağış derken Kuriş bağış yardımı kullanıyor. Ve bu şekilde işte Baylok iletişimden Glopper iletişimine kadar iki örgüt arasındaki benzerlikleri bir araya koymuş. Ve şöyle de bir değişikte bir başlık atmış Takvim Gazetesi.
0: Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Türkiye Gazetesi de manşetinde yaşlara yer vermiş ve diyor ki huzur evinde yer bulmak zorlaştı. Türkiye yaşlanıyor, huzur evleri yetmiyor, talep her yıl katlanarak artıyor, binlerce kişi sırada bekliyor diyor. Artan yaşlı nüfusumuz var, biliyorsunuz yaşların bakım ve barınma problemi de bu anlamda önemli. Türkiye genelinde toplam 486 huzur evi varmış. Çok az değil mi bu sayı?
1: Az.
0: Ve 6 huzurevi de hizmete açılmayı bekliyor diyor. 24'ü inşaat aşamasında, 14'ü de seneye tamamlanacak. Yine uzun bir süre.
1: Bildiğim kadarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hiç, hemen hemen hiçe yakın o taraflarda yok.
0: Evet.
1: Genelde
0: büyük şehirlerde daha fazla.
1: Evet.
0: Ve diyor ki talep fazlalığı sebebiyle özellikle büyük şehirlerde yığılma yaşanıyor diyor. Senin de tahmin ettiğin gibi. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da alternatif yaşlı bakım modelleri üzerinde çalışıldığını söylemiş ve gündüz hizmet merkezlerinin sayısının artırılmasının planlandığını açıklamış. Özellikle belirli huzur evlerinde talep fazlalığı var diyor. Bu sebeple başka illerde huzur evlerinde boş yer olsa dahi sırada beklemeyi tercih ediyorlar. Ama tabii ki nerede yaşıyorlarsa oradaki huzur evlerini tercih ediyorlardır. Büyük şehirlerde de nüfus çok kalabalık olduğu için dolayısıyla bu sıkıntılar yaşanıyor ve özellerle birlikte huzur evinde kalan sayısı 30 bine yaklaşmış. Türkiye'de 500'ün üzerinde ilçenin nüfusu 30 binin altında diyor ve eklemiş.
1: Milliyet gazetesi son günlerde böyle sosyetede de sürekli konuşulan bir olayı sayfalarına taşımış. Oğullarını mirasından çıkardı, yanıma bile gömülmesinler. Bir annenin vasiyeti iki için, düşünebiliyor musun? Şimdi Boğaz'ın simge yapılarından biri vardır. Kara Todori Paşa yalısı. Belki böyle söyleyince hatırlamayabilirsiniz ama şu şekilde görünce zannedersem, o görüntüsünü görünce Boğaz'daki bu yalıyı herkes biliyordur. Ve birçok kentte okul yaptıran ve Boğaz'ın en değerli yapılarından biri olan Kara Todori Paşa yalısının sahibi 89 yaşındaki Servet Koçak 10 Mayıs'ta hayatını kaybetti efendim. Koçak'ın ölümünün ardından Sulh Ceza Mahkemesi 12 Ocak 2022'de tarihinde hazırlanan vasiyetnamesini açıyor. Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetname mirasçılara tebliğ ediliyor. Bakın, vasiyetnamede Servet Koçak iki oğlu Necati ve Recai Koçak hakkında çarpıcı iddialarda bulunuyor. Şöyle söylüyor: fiziksel ve manevi şiddet uyguladığını öne sürdü. Oğullarının kendisini vesayet altına almaya çalıştığını, çevresine karşı küçük düşürdüğünü gerekçesiyle mirasından çıkarıyor, hatta ve hatta yetmiyor, ölürken benim yanıma defnedilmesinler diyor. Bir anneyi böyle bir raddeye getirebilen şey ne olabilir? Gerçekten çok acı.
0: Bir Gün gazetesiyle devam edelim. Bir Gün gazetesi de diyor ki üzüm üreticileri dertli. Üzüm sever misin?
1: Çok. Yeşil evet. Severim.
0: Ben de her ikisini de severim. Ama
1: çekirdeksiz.
0: Hemen sipariş veriyoruz burada.
1: Çekirdeksiz olsun.
0: Üreticilere diyor
1: ki çekirdek yiyecek kalitesini bozuyor ya. Hani herhangi bir şeyin meyvenin içinde
0: çekirdek. Ama o çekirdeği çiğnemek de çok faydalı biliyorsun.
1: Öyle ama
0: antioksidan özelliği var. Alım fiyatı açıklanmasına tepki göstermiş Manisalı üreticiler ve ürünlerini maliyetin altında sattıklarını belirtiyor. 151 lira fiyat istedi diyor. Üretici de alan da satan da memnun değil derken her yıl aynı hayal kırıklığını yaşadıklarını söylüyor Bir Gün gazetesinde Ebru Çelik'in haberinde.
1: Peki o halde son dakikalarımıza yaklaştık. Önce bir dün akşamı soracağım sana. Ebru seyredebildin mi Amili kadın voleybol takımımızın maçını? Ama senin burada olduğun saatler seyredemedim.
0: Evet,
1: tabii
0: ben
1: ki saat 19'daydı.
0: Sonra da 19'daydı. Yoldaydım, izleyemedim.
1: Doğru.
0: Maalesef.
1: Ya muhteşem bir maçtı. Yani çok keyifliydi. Böyle bir en başta böyle bir Allah Allah falan dedik ama sonrasında hiç set vermeden 3-0'la filenin sultanları 3'te 3'le yoluna devam ediyorlar efendim. Avrupa Şampiyonası A grubun 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendiler. 3'te 3 yaptılar. Yarın önemli bir karşılaşma var. 4. maçında yine aynı saatte 19'da Almanya ile karşılaşacak. İnşallah oradan da güzel bir galibiyet alıp böyle 4-4 hiç böyle bakmadan böyle şahane bir
0: maşallah
1: şekilde gideriz.
0: Diyelim.
1: Gerçekten maşallah kızlarımız inanılmaz güzellerdi ama o Melisa Vargas nedir yani gerçekten topa vuruyor yani servisi bile muhteşem gerçekten inanılmaz keyifliydi. İnşallah güzel bir galibiyet olsun diyelim ve foto maçtan bir haberle yine bitirelim. Foto maç Sar Aslan'a demiş Galatasaray'ın Crystal Palace'dan istediği Senegalli sağ kanat Sar gelmeye hazır diyor. Trabzonspor ünlü, dünyaca ünlü orta saha oyuncusuna resmen kavuştu. Kime kavuştu efendim? Fabinho dün öğle saatlerinde Trabzon'a geldi efendim. 2 yıllık sözleşmeyi de imza attı Brezilyalı Yıldız. Gerçekten Muhammed Salah'la
0: var
1: güzel bir ikili.
0: Var mıydı öyle gündemde yoksa bir
1: vardı
0: mi oldu?
1: Yok vardı zaten ama bir anda da geldi. Trabzonspor şahane gidiyor. Ferdi Fenerbahçe'ye demiş. Ferdi Fenerbahçe'nin eski Yıldız oyuncusu Kadıoğlu. Ancak bununla alakalı olarak çok yeni bir açıklama yapıldı. Fenerbahçe kulübünden yöneticilerinden bir açıklama geldi. Şu an için düşünülmüyor ama Ferdi her zaman Fenerbahçeli ile bildiğimiz bize destek bir isimdir. Ancak şu an için böyle bir durum yok diye Fenerbahçe yöneticisinden bir açıklama geldi. Onu da belirtelim. Ve efendim bize ayrılan sürenin bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Basın Turu. Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
3: Kapitalizmi sadece şöyle bir ekonomik model olarak algılamayın lütfen. Eğer böyle algılarsanız gerçekten problem olur. Bu aynı zamanda siyasi, aynı zamanda askeri, aynı zamanda ideolojik, aynı zamanda kültürel bir sistemler bütünüdür. Ve tıkandığı noktada, adım atamadığı noktada işte böyle Venezuela'da olduğu gibi doğrudan o emperyalizmin ne olduğunu bize gösteren saldırılarla ortaya çıkar. O yüzden sadece bir ekonomik modeldir diye tarif etmeyin. Böyle de düşünmeyin. Ne zaman kriz yaşasa birbiriyle bağlı olduğu için benzer yönteme başvurmaya devam ediyor. Bunu normalleştirmek adına söylemiyorum. Sadece bir ekonomik modelle birlikte bir siyasal ideolojik modelin dallarından bahsediyoruz ki bunu ben söylemiyorum. Daha önce işte Lenin'den de örnek verdim efendim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
4: Paranın hareketi.
0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Benzinin litre fiyatına 2.74 kuruş zam geldi. Konut fiyatlarında zirve değişti. Yılın ilk 7 ayında 54 ilin ihracatı arttı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ülkemize borsayla başlıyoruz. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,30 azalışla 14.457 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,06, holding endeksi %1 değer kaybetti. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %1,29'da orman kağıt basım, en çok gerileyen %3,19'da bilişim oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 9 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş. Küresel piyasalara bakalım. Küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin ekonomik yaptırım boyutuna geçmesi, tarife savaşlarının yeniden alevlenebileceğine yönelik endişeler ve ABD'nin tahvil piyasasına müdahale planlarına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülüyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı ekonomik dışlama operasyonu başlatıldığını açıklarken, İran'ı destekleyen ülkeler içinde ikincil yaptırım riskine işaret ederek hiçbir ülkenin ABD yaptırımlarının kapsamı dışında olmayacağını vurguladı. Bessent, yaptırımların zamanlamasına yönelik net bir tarih vermedi. Öte yandan ticaret cephesinde birçok Kanada ürününe %50 oranında gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ABD ile Kanada arasındaki müzakereler sonuçsuz kaldı. Kanada Başbakanı Mark Carney, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında ABD'nin çok fazla şey isteyip çok az şey sunduğunu belirterek, Kanada şimdi işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine birebir karşılık verecek. Yanıtımız çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi sektörlerde yoğunlaşacak demişti. Avrupa borsalarında da dün İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, enerji maliyetlerinin yüksek seyri ve ABD-İran hattındaki gelişmeler bölge piyasalarını etkileyen başlıca unsurlar oldu. Almanya'da bugün açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında yer alırken, ticaret politikalarında ABD ile Kanada arasındaki gümrük vergisi geriliminin tedarik zincirlerini bozma riski yakından takip ediliyor. Asya tarafında da karışık bir seyir izlenirken, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları, fiyatlamaları olumsuz etkilerken, yarın açıklanacak Nvidia bilançosu öncesi yatırımcılar temkinli kalmayı seçiyor. Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Haziran ayında önce endeks 116,5 olarak açıklandı. Öte yandan dolar yen paritesi %0,1 yükseliş, 159,3 yen seviyesinde işlem görüyor. Güney yükselişle başlayan gram altın 7.195 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.776 liradan, Cumhuriyet altını da 46.868 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da bugün kapanışa göre %1,8 azalarak 91 dolar oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 85,34 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 74 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 74 lira 26 kuruş, Anadolu yakasında da 74 lira 11 kuruş oldu. Yurt içi verilerle devam ediyoruz. Yılın ilk 7 ayında 54 ilin ihracatı arttı. Ticaret Bakanlığı Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini belirtti. Buna göre İstanbul geçen ay 5 milyar 846 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %0,6 azaldı. İstanbul'u 3 milyar 389 milyon dolarla ve %1 azalışla Kocaeli izlerken, 2 milyar 74 milyon dolar ve %6,9 yükselişle İzmir takip etti. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 968 milyon 300 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı 517 milyon 229 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 497 milyon 991 bin dolarla da kazanlar makineler istedi. Türkiye tarımsal hasılada dünyada 7. Avrupa'da 1. sırada. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 12. sırada yer aldığını belirterek 2025 verilerine göre 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılasındaki gelişmelere vurgu yaparak 2002 yılında Türkiye 24,5 milyar dolar tarımsal hasılayla dünyada 12. sıradaydı. 2025 yılı verilerine göre Türkiye 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünyada 7. Avrupa'da da 1. sıraya yükseldi. Türkiye'de artık tarım bitti. Hiçbir şeyi kendimiz üretmiyoruz. Yaptığımız üretim bize yetmiyor. Her şeyimizi yurt dışından getiriyoruz deniliyor. Bunlar doğru değil ifadelerini kullandı. Türkiye'nin İslam ülkeleriyle ticareti güçleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken bu dönemde İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Söz konusu strateji kapsamında ekonomik ve ticari verileri detaylı şekilde analiz edilen Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Katar, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün ve Umman olmak üzere 21 ülke birinci faz odak ülkeler olarak belirlendi. Konut fiyatlarında zirve değişti. Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 41.703 TL seviyesine yükseldi. Yayınlanan raporda konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış %23,3 olarak belirlenirken enflasyon etkisinden arındırılan reel fiyatlarda aylık bazda sınırlı bir toparlanma yaşandığı görüldü. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il ise Muğla oldu. Kentte ortalama metrekare satış fiyatı 87.244 TL seviyesine ulaşırken ortalama değeri de 11.341.720 TL olarak hesaplandı. Böylece Muğla ortalama konut değeri açısından İstanbul'u geride bıraktı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
4: Paranın hareketi.
5: Bir şey söyleyeceğim. Anaturka veya Türk Sanat Müziği söyle. Çünkü
6: hocam ben de
5: Duran vals bile yaptı. Yok yok.
6: Okan'ım ben de her yol var.
7: Sıkıntı yok ama
6: türküler şey can damarım yani. O başka bir şey.
7: Okan konuşturma beni şimdi.
6: Şimdi tabii biz
5: bizi... Ya, Türk Sanat Müziği ve Anaturka söyledin mi hiç?
6: Pandemi döneminde yaptığım hakikaten bir vals var. Yine bir sanat müziği. Yar diye turnam dedim diye bir şarkı da yaptım. Sözlerini eşim yazmış. 15-16 yaşlarında. Ben de besteledim onu.
8: Yar diye turnam dedim. Uçup da yetmez.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik.
6: Okan'ım ben de her yol var.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya ekonomisi satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi oldu. ABD Hazine Bakanlığı Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını bildirdi. Yurt dışında aranan 60 suçlu Türkiye'ye getirildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya ekonomisi satın alma gücü paritesine göre dünyanın büyük dördüncü ekonomisi oldu. Uluslararası Para Fonu tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya satın alma gücü paritesine göre hesaplanan ekonomi hacmiyle dünyada dördüncü sıraya yerleşerek Avrupa'nın lideri oldu. IMF projeksiyonlarına temel alan Visual Capitalist verilerine göre Rusya'nın satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılası 2026 yılında 7.34 trilyon dolara ulaşacak. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi, Avrupa'nın da en büyük ekonomisi konumuna geldi. ABD Hazine Bakanlığı Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Heyet Tahrir Şam'ın özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsünden çıkarıldığı duyuruldu. Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi de Heyet Tahrir Şam'ın özel olarak belirlenmiş vatandaşlar ve engellenen kişiler listesinden de çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Yurt dışında aranan 60 suçlu Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplamda 60 suçlunun yurt dışına yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Yakalanan kişilerin çok sayıda suç kaydı bulunuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Bu kapsamda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirketle 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ceza olduğu, 13 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen IŞİD operasyonlarında ise 40 şüpheli gözaltına alındı. İzmir ve İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen iki ayrı operasyon vardı. Operasyonlarla İzmir'de 26, İstanbul merkezi 4 ilde ise 14 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyal ve dokümana da el konuldu. İki firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. KYK yurt başvuruları için beklenen tarih geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru ekranı E-Devlet üzerinden erişime açıldı. KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları bekleniyor. Spor. Filenin Sultanları 3'te 3 ile yoluna devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Şampiyonası A grubu 3. maçında dün akşam Macaristan'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla 3'te 3 yapan milliler organizasyondaki 4. maçında yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası dün akşam oynanan Kocaeli Spor Amed Sportif Faaliyetler Mücadelesi ile kapandı. Karşılaşma 2-0 Kocaeli Spor üstünlüğüyle sona erdi. Süper Lig kombine fiyatları belli oldu. 2026-27 sezonu kombinelerinin en pahalısı 275 bin, en ucuzu ise 3 bin lira fiyatla futbol severlere sunuldu. Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.500 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 9 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.146 lira, çeyrek altın 11.660, tam altın 46.454, ata altın ise 47.310 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Ben ve ekip arkadaşlarım, editörüm sevgili Öznur, teknik masada da sevgili Simge ile birlikte. Kim o? Bir ayağı çukur. Onun bugün zaten bir ayağı kesin çukurda bizim Özgür'ün. Biraz suratını asık gördüm dedi. Ne oldu oğlum? Neyin var diyorum. Melankolik galiba diyor. Allah'ım ya Rabbim, senin melankolini yesinler diyeceğim de demeyeyim. Sonra borcum olsun. Bir kenarda bulunsun. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Bugün Rubato canlı yayında konuğum olacak. Yoğun bir hafta geçiriyoruz. Konuklarımız yine. Yarın Emre Şirin değerli dinleyiciler kendisiyle. Bir ekonomi konuşacaksak yani ekonomi konuşacağız. Tatil matil yaptı etti falan filan, gidiyor nabız yokluyor falan kendince. Yarın onu burada bitirmeyi düşünüyorum değerli dinleyiciler. Emre Şirin'i uzun bir süre, böyle birkaç ay ekranlardan uzak kalmasını sağlayacak şekilde bir yayınla buradan uğurlamayı planlıyorum. Çok iddialı konuştum yalnız ha. Valla kim, Emre mi? Daha çok gaza gelir ben sana söyleyeyim. Şimdi o zaman daha da mı abartayım? Dur, vaktimiz dar ya, şimdi abartamam. O geldiği zaman o geldiği gün abartırım. Sonraki günde sevgili Ümit Sayın canlı yayında stüdyo konuğum olacak hanımlar beyler. Rubato birazdan burada değerli dinleyiciler, geldiler içeride soluklanıyorlar, bir şeyler içiyorlar. Biz önce bir gündemi bir toparlayacağız, sonra yayınımıza birlikte devam edeceğiz. 24 şehirde karasal yayındayız, bunu biliyorsunuz değil mi? Bak mesela Kayseri frekansımız 105.5, Adana 107.4, Trabzon 102.4, Salah ya. Trabzon deyince aklı o geliyor artık, Muhammed Salah. Adam iki gol attı ya, üçüncüyü de attı da offside diye vermediler. Sivas 104.2 mesela. Sosyal medya hesaplarımız Radyo Sputnik yazarsanız Twitter'dan mutlaka takip edin. Görüntülü olarak da izleyebilirsiniz yayınımızı. Telegram'da da değerli dinleyiciler Sputnik Türkiye ve WhatsApp numaramız sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Tatil dönüşlerinizde hafta başı işe başlıyorsunuz ya, arada bir gün evde kalma süresi bırakmak lazım. Yani eve dönüşü cumartesi yapıp pazar günü evde kalmak, dinlenmek genelde şeydir, hani tatilden dönülür, çamaşırlar yıkanır, evde vakit geçirilir falan, çiçekler sulanır. Böyle bu kendinize bir zaman ayırmanız lazım ki pazartesine hazırlayın kendinizi. Gerçi o hazırlanmıyor, ayrı mesele de, yine de o tatil sonrasındaki ilk işe başlama gününün sendromu daha bir ağır, daha bir baskın oluyor yani. Bizim Özgür gerçi 3 günü arkadaşlarına, 3 günde ailesine ayırmış. Aileye 2 gün ayırıveriydi. Ne yapayım yani? Allah Allah Allah Allah.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo.

Hanımlar beyler, önce tebrikle başlayalım. Filenin sultanlarını tebrik edelim. Ne maçlar oynuyorlar be. Vallahi. Dün ben filenin sultanları dün Macaristan'la oynadılar. 3-0 yendiler. Son bölümlerini ben izleyemedim. Eşim izledi. Eşim bana dedi ki ya son bölümde dedi artık Macaristan'ın dedi hocası da bıraktı. Gençler aldı dedi. Canım benim dedi ya. 17 yaşındaki oyuncuları almış. Yani karşılarında Türkiye var, öyle mi? Öyle böyle değil yani. Değerli dinleyiciler, filenin sultanları. Tebrik ediyorum. Fakat kızıyoruz biz. Niye kızıyoruz? Yani mesela hafta sonundan örnek verebiliriz. Filenin sultanlarının maçı var. Abi kimsenin haberi yok. Yani haberi olan var canım. Daha çok işte Trabzonspor'un maçı takip ediliyor falan. Lig maçları takip ediliyor falan. Öyle değil mi yani? Senin ne diyorsun? Kızmıyor musun sen? Efendim. Canım benim ya. Sen bir şey söyleyeceğim sevgili şef editörümüz Selin Yazıcı. Sen voleybol oynadın gibi geliyor bana. Asla. Niye? Kızıyor musun voleybola? Beceremiyorsun. Niye korkuyorsun toptan ya? Futbol oynadın mı? Sen topla bir oyun oynadın mı? İz top. Ama bir şey söyleyeyim efendim. Niye top vuracak, canın acıyacak diye. Allah'ım çok narindir kendisi. Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi değil, hala öyledir. Hala. Yalnız çok pis bir ruhu var, çok pis korkutuyor bizi. Yani böhleri möhleri falan öyle böyle değil yani kendisinin. Hazır fırsatı bulmuşken istediğim gibi yürüyeyim. Gerçekten böyle bir huyu var, bilmiyorum nereden edindiyse bu huyu. Biz çalışırken geliyor böyle bir aynalardan bakmalar, korkutmalar falan, sessiz sessiz yaklaşmalar. Öyle değil mi Simge? Simge de aynı fikirdeymiş. Ondan sonra o da onayladı. Yani böyle bir şeyimiz var, durumumuz var. Değerli dinleyiciler, bugün ne? Bugün günlerden ne? Hadi be, püh, çok keşke yarın bahsedeydim. Tam da program program gününe denk getirdik, iyi mi? Selin Yazıcı'nın da bugün programı, hay Allah ya. Neyse öyle ya. Ben, ne de olsa söyledim ya, bari yokuş aşağı devam edeyim. Hani az söyledim dedim biraz daha gibilerinden. Canımız o bizim, çok seviyoruz. Sevgili Selin Yazıcı, iyi ki varsın. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Aa, bu arada bugün Fenerbahçe'nin maçı var değil mi? Lyon maçı. Bugün değil mi maç? Bildiğim kadarıyla. Ha, yarın mı? Ha tamam. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'mize. Değerli dinleyiciler, Aziz İhsan Aktaş davasında karar duruşması, örgüt suçlamasından tüm sanıklara beraat, rüşvetten hapis cezası. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş ve tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti. Çok sayıda suçlamadan beraat eden belediye başkanlarına rüşvet iddiasıyla cezalar verildi. Rıza Akbolat toplamda 23 yıl 3 ay, ihaleye fesattan beraat eden Utku Caner Çaykara 6 yıl 8 ay ceza aldı. Ahmet Özer ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmaktan 8 ay 10 gün ceza aldı. Oya Tekin'e 8 yıl 4 ay ceza verildi. Zeydan Karalar'a 6 yıl 3 ay ceza verilirken Abdurrahman Tuttere hakkında beraat kararı verildi. Hanımlar beyler, onu da aktaralım sizlere. Aziz İhsan Aktaş'sa sadece 2 yıl 8 ay 15 gün ceza aldı. Aktaş'ın cezasında hükmün açıklanması geriye bırakıldı kıymetli dinleyiciler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, onun açıklamaları vardı. 11 ilde operasyonlarda 77 gözaltı, İstanbul, Antalya, Gaziantep başsavcılıklarını düzenlenen operasyonlarda 77 gözaltı kararı verildi. Operasyonlara ilişkin bilgi verdi Sayın Gürlek. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor dedi. Değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada. Bu arada Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama, değerli dinleyiciler. Kabine Ahlat'ta toplanacak. Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecekler. Malazgirt zaferinin 995. yıl dönümü Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenlerle, etkinliklerle kutlanıyor. Programa Devlet Bahçeli de katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli burada baş başa bir görüşme yapıyor. Ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi de bugün Ahlat'taki külliyede yapılacak değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı toplantıya başkanlık edecek ve sonrasında da tabii açıklamalarda bulunacak. Süleymancılara yönelik 3. dalga operasyon, 54 kişi gözaltında, 11 şirket ve 3 derneğe kayyum. Süleymancılar olarak bilinen yapılanma hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleşti. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 11 şirket, 3 derneğe de kayyum atanmasına karar verildi. Süleymancıların lideri Alihan Kuş 13 Ağustos'ta 31 kişiyle birlikte tutuklanmıştı hanımlar beyler. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de ardından Şarköy, Çorlu ve Malkara Belediye Başkanları da yeni partiye katıldılar. Yeni parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Duyuyoruz biliyorsunuz. Paylaşanlar var, videolar paylaşanlar var. Aa ben üyeymişim, ne zaman oldum falan diye böyle. Ne, senin anne, Öznur'un annesini üye yapmışlar. Aa öyle mi? Anladım, İktidar Partisi'ne AK Parti üye olmuş. Öyledir. Öyle mi? Öyle bir sempatisi mi var? Öznur'un annesini alalım hatta. Alo. Neydi annenin adı? Nazlı. Nazlı Hanım nasıl oldu? Vallahi çok seviyordum. Yani siyasi görüşüm zaten öyleydi. Kızım Öznur bunu bilmiyordu gibi. Böyle şeyler duyuyoruz kıymetli dinleyiciler. Devam edelim değerli dinleyiciler. Çerçeve yasa kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kurulu toplandı ve yazılı açıklama yaptı. Çerçeve yasa kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kurulu. Açıklamaya baktığımızda ülkemizin ve bölgemizin terörden bütünüyle arındırılması, şiddetin ve silahların tamamen gündemden düşmesi ve kardeşlik ikliminin kökleşmesi vizyonuyla yürütülen tarihi süreç. 7595 sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun milletimizin iradesiyle tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir toplumsal ve siyasi mütabakatla kabul edilmesiyle önemli bir eşiğe ulaşmıştır denildi. Bölgemizi bir barış, refah ve güven havzası haline getirecek olan bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan işte bu madde, bu sayılı kanun 18 Ağustos 2026 tarihli girmesiyle idari mekanizmalar hızla harekete geçirilmiştir denildi açıklamada. İçişleri Bakanı Çiftçi, çerçeve yasa kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kurulunun ilk toplantısının ardından terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurumlar arası tam eş güdümle çalıştıklarını söyledi. Olası provokasyonlara karşı süreci kararlılıkla takip edeceklerini vurguladı hanımlar beyler. Terör olayına karıştınız yalanıyla milyonluk vurgun 8 ilde operasyon 7 kişi tutuklandı. Böyle bir şey yaşadınız mı arkadaşlar? Arayan oldu mu hiç böyle bir dolandırıcılık olayı, terör olayına karıştınız falan diye? En son şeyde vardı, Yılmaz Erdoğan'ın organize işlerde falan biliyorsunuz. Organize işler 1 miydi 2 miydi o? 2'ydi galiba. Galiba evet evet 2'ydi. Tabii tabii. Orada vardı böyle bir durum. Peki dolandırılmayı hiç yaşadınız mı? Yaşadın. Dolandırıldın mı? Dolandırılmadın. Uyandın yani. Bunu üçüncü kez soruyorum. Hepsinde cevap. Yeni bir dolandırma olayı yok mu Simge ya? Bize yeni şeylerle gel lütfen. Çekilir misin kenara ya? Allah'ını seversen ya. Yani bir kere dolandırılma olayı geçmiş başından. Onda da dolandırılmamış. Sürekli bize aynı şeyi anlatıp duruyor ya. Allah Allah. Bir yere kadar ya. Bizim de herkes biliyor artık. Bütün Sputnik ailesi biliyor bunu yani. Hayretmiş. Vaktim dar. Yerim de dar. Şimdi Aydın merkezli 8 ilde kendilerini MİT personeli ve banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları adınız terör olayına karıştı diyerek korkutan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Şüphelilerin hesaplarında 255 milyon 696 bin TL para hareketi tespit edildi. Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Aman diyorum dikkat. Bugün ne günü? Bugün ne günü? Bugün öpüşüp barışma günü. Evet. Var mı kırgın olduğunuz, dargın olduğunuz, küs olduğunuz birileri? Vardır illaki. Yakında birileri mi? İllaki. Bak, hayata heyecan katmakla. Peki bugünün anısına, bugünün hatırına sarılıp, barışıp, öpüşüp, koklaşacak mısın? Bu koklaşma olayını pek gerçekleştirmiyoruz. Yani o herhalde bir şey, öyle yanına iliştirdiğimiz bir şey. En son ne zaman küstün? Küsünce barışır mısın? Hiç barışmıyor musun? Ya bugün soru sormayacağım ben Simge'ye. Öznur, küsünce barışıyor musun? Evet ya. Devam ettirmeyeceksin. İnsanın kendisine iyi gelmez o psikoloji. Bak sevgili dinle, insanın kendisine iyi gel. Çok büyük bir şey değilse tabii. Tabii onun da bir şeyi olur. Neymiş o küçük nüans, söyle de bir aydınlat bizi hadi bakalım. Evet. Sen çok sabredersin.
küstüğün noktada geri dönüş olmaz.

Küstüğünden haberi olur mu? Ben ona çok kızarım. Olmaz öyle şey. Bir insanın biriyle bir derdi varsa, bir sıkıntısı varsa, hayır. Şimdi Simge diyor ki tavrımdan anlarsa kendi bilir. Ben hayatım boyunca hani açık olmak gerekiyor. Bir insan birine kırılabilir, darılabilir, alınabilir, harekete kendine yapılmış bir şey. Bu arada yanlış düşünüyor olabilir. İşte onları ortadan kaldırabilmek adına, sormakta fayda var. Yani ben senin şu, bak, açık olmak lazım. Birinin tavrını beğenmiyorsan git söyle ona. Kendisine olan tavrını beğenmiyorsan git söyle. Tavrını beğenmiyorum ya. Ben rahatsız oluyorum de. Ya da o sana söylesin. Yani karşılıklı bir şeylerin söylenmesi lazım ve bir sonuca ulaşmak lazım. Dolayısıyla insanın kendi için, kendisinin ruhuna iyi gelmez. Ya düşünsene, hele bir de iş ortamında bu hiç kabul edilebilir bir şey değil. Yani aynı ortam şeyde de olabilir, sitede de olabilir, binada da olabilir. Düşünsene, siteden içeri girersen görüyorsun onu. Verandada oturmuş. Ondan sonra 2-3 arkadaş muhabbet ediyorlar. Onu gördüğün anda yüzün düşüyor, moralin bozuluyor, canın sıkılıyor. Bir şey söylemek istiyorsun, ondan sonra söyleyemiyorsun falan filan. O alana girersin, o olumsuz alana girersin. O yüzden devam ettirmemek lazım. Bugün öpüşüp barışma günü. Yok, dostluk önemsemeli. Ben Öznur'a katılıyorum, o kadar önemsememek lazım diyor da Simge. Öznur'a katılıyorum. Yani çok büyük bir şey olmadığı sürece. Gerçekten hani bazı şeyler vardır, affedilemeyecek şeylerdir, eyvallah. Ama onun dışında küçük çaplı şeyleri çok da görmemek lazım. Oturup konuşmak ve öyle ilerlemekte fayda var. Bak, bugün öpüşüp barışma günü, vaktimiz ne kadar kaldı ya? 5 dakika var. Değerli dinleyiciler, tarihçesi tam olarak belli değil bunun. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanıyormuş. Değerli dinleyiciler, kiss and make up. Ondan sonracıma, yani küslüğe son verip barışmak deyiminden geliyor. Bir süredir küs veya araya mesafe girmiş sevgili, eş, aile birey veya arkadaşlıkların iletişime geçir. Ondan sonra kısa mesaj atmak, telefon etmek ya da tatlı bir dille uzatılan, ondan sonra bir fırsat nedir şeyi, bir fırsat seçeneği. Ondan sonracıma affetmek. Barışçı bu, helal olsun sana. Affetmek ve yükten kurtulmak. Ben bunun kişinin kendisine verdiği bir sıkıntı olarak değerlendiriyorum, eziyet olarak değerlendiriyorum. Hanımlar beyler, bilim insanları spor yapmadan kasları koruyarak yağ yaktıran zayıflama ilacı üzerinde çalışıyorlarmış. Farelere yapılıyor bu testler tabii, yani değerli dinleyiciler. Orada kalori yakımı %18'e kadar gelmiş. Şimdi bak, bu bir tane iğne var, iğne yapıyorlar. Şekerle ilgili olduğu söyleniyorum. Ben detaylarını bilmiyorum. Ondan sonra acıma. İğne yapıyorlar, o zayıflama iğneleri falan. Bu bir süre kilo veriyorlar. Bir de bunu kendi kafasına göre yapanlar var. Yani gidip alıp satın alıp ben onu tak tak tak tak yaparım deyip doktora sormadan, danışmadan etmeden, aman diyorum ya. Yani bak, vücudunuzda bir alerji vardır, şu vardır. Çok duyuyoruz böyle. Anesteziyi almış, genel anestezide sıkıntılar yaşayan insanlar var. Geçenlerde bana biri anlattı. Çok yakın zaman önce birini bildiğin zor döndürmüşler. Yani yapılan o genel anestezi esnasındaki enjekte edilen ilacın bir tanesine menişmiş, alerjisi varmış hastanın. Zor döndürmüşler. Düşünün yani, bir anda bir panik manik falan filan. Ondan sonracıma. Dolayısıyla yani böyle her şeye hakikaten birdenbire atlamamak lazım. Bilim insanları böyle bir araştırma yapıyorlarmış. Özellikle nedir bu, spor yapmadan kasları koruyarak yağ yaktıran, oturduğumuz yerden yağ yaktıran, ne üşengeciz arkadaş ya, en azından yürüyüş yapabiliriz. Farelerde bu %18'e kadar gerçekleşmiş değerli dinleyiciler. Ama ek faydaları, tedavinin aynı zamanda kan şekerini dengelediği, insülin direncini iyileştirdiği gibi karaciğer yağlanmasına karşı olumlu etki tespit edilmiş. Ama dediğim gibi bu birdenbire hemen atlamamak lazım bu tarz şeylere. Norveç'e götüreyim mi sizi? Hadi götüreyim be. Norveç'te insanlar için, Norveç'te biriken para ne kadarmış biliyor musunuz kıymetli dinleyiciler? $2.3 trilyon. Kişi başına $400 bin gibi bir para düşüyor. Tabii böyle deyince cümleyi
İnsan şey anlıyor yani, herkes sıraya giriyor ondan sonra, ya da herkesin hesabına 400 bin dolar 400 bin dolar gönderiliyor falan. Hayır, öyle değil. Geleceğe yatırım yapıyorlar değerli dinleyiciler, ama güzel bir şey. O başka bir yer orası. Kısmet oldu, nasip oldu gidip görmek kıymetli dinleyiciler. Norveç, eğer imkanınız olursa mutlaka ama mutlaka gidin derim. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın çekmiş olduğu bir fotoğraf değerli dinleyiciler. Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi bir firma tarafından siyah beyaz bir fotoğraf ödüle layık görülmüş. Övgüyle paylaşılmış bu fotoğraf. Siyah beyaz bir kare estetik kompozisyonuyla kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmiş değerli dinleyiciler. Baya bir teknik çekmiş yani. Kademeli kadraj, teknik detaylar var. Ondan sonracıma 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve uzak planda adaların silüeti aynı anda bir perspektifte görünüyor falan. Buradan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızı ne yapalım, kutlayalım. Davet ettik kendisini bir gün buraya sevgili Ümit Yılmaz geldiği zaman birlikte, çünkü bir klipleri var değerli dinleyiciler. Vallahi biz davet edelim Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Bey, İbrahim Kalın. Ondan sonra yoğundur gerçi de, hani olur da fırsatınız olursa bağlamanızla beraber hem fotoğrafı konuşuruz hem de güzel türkü söyleriz. Siz çalarsınız, söylersiniz, biz de dinleriz. Ve işte şey yapıyor muyuz? Gidiyor. Konuklarımızı alacakmışız. Simge uyarıyor. Hanımlar beyler, konuğumuz Rubato grubu. O zaman bana müsaade, ben konuklarımızı buraya davet ediyorum. Sonra beraberiz.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: en sevdiğim ekip grup burada. Sevgili Robato.
1: 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarında. Hı-hı. Festival olduğu için çocuklarla da gelebiliyorlar. Orada sadece enstrümantal çaldık. Ya bir iki tane söyledik. Çocuğun dans etmesine inanamazsınız yani. Ben mesela o sahnede hiç gözyaşlarımı tutamamıştım mesela.
0: Var, muhteşem yani, bir şey ya.
1: Müthiş bir duygu. Ufacık çocuğun sizi anlaması, müziğinizi anlaması. Oradaki insanların yayı kaldırana kadar bekleyip nefes bile verme işi. Yani müziğe farklı bu.
0: Abi çok güzel bir şey ya. Yani. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Yani bu hayal edilemeyecek bir şey aslına bakarsan. Sevgili ki varsınız. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
1: Her zaman nefesimiz, gücümüz yettiği müddetçe güzel şarkılarla karşınızda olacağımızdan emin olabilirsiniz sevgili okurlar.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerdeyiz. Tekrar yeniden ve bir kez daha Rubato hoş geldiniz. Abi yanaşın bu tarafa doğru. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk Okan'cığım, sağ ol.
0: Vallahi iyi gördüm sizi ha. Keyifler yerinde.
1: Keyifler yerinde şükür.
0: Çok özlemiş gördüm.
1: Özledim,
0: videoda da ki, söylediğim gibi.
1: Ben özledim. O videoda söyleyeyim, sen özlemeyecek adam değilsin abicim.
0: Önce sıcağı sıcağına sen omuz momuz falan filan dedin. Önemli bir şey yok değil mi?
1: Ya vallahi mesleki deformasyon aslında. Hani çalmaktan 12 yaşımdan beri, 11-12 yaşımızdan beri çalıyoruz. Malum konservatuara başladığımızdan beri.
0: Hı-hı. O yoğun olduğu bir dönemde, yani bir süre gelip sonra geçen bir şey mi bu? Ağrı falan mı oluyor?
1: Yok,
0: ne oluyor?
1: Hayır, yırtık olunca artık o yerleşiyor. Yırtık, omuzu yırtmışız yani. Hı. Omuzdaki birkaç yerde yırtık var.
0: Hı.
1: Ama şükür iyi bir profesörle, iyi bir doktorla görüştük, sağ olsun. Barış hocam ilgileniyor.
0: Çok şükür.
1: Ama tabii sıkıntıları var. Kortizon kullanıyorsunuz geçmesi için işte falan filan. Bir sürü vücuda verdiği yan etkiler de var tabii bu ilaçların. Ama sonuç itibariyle her şey sağlık için. Yaşımın iki katı omuz yaşı var.
0: Vay
1: o yüzden
0: be, vay be.
1: En azından ondan sebep yani.
0: Sizlerde böyle bir şey yok değil mi? Yani hani yani, enstrümandan dolayı herhalde.
3: Enstrümandan dolayı ufak tefek bizde de şeyler var.
1: Deformasyonlar var tabii.
3: Deformasyonlar
0: abi
3: var.
0: Sende nasıl bir deformasyon?
1: Ben kambur duruyorum mesela.
3: Onun da bir omuzu düşük mesela.
0: Öyle benim mi?
3: Parmağımda kist var
1: parmağımda
3: mesela.
1: Parmağımda kist var.
0: Ciddi mi?
3: Şimdilik zarar vermiyor ama ileride alınabilir.
0: Doktorumuzu alalım hattımıza. Hocam sormak istediğiniz sorular varsa bayağı sağlık programına döndüreceğiz. Bu arada sevgili Nazlı Hanım, Nazlı Yalçın da her zamanki gibi bizimle geldi, sağ olsun. Öncelikle hoş geldiniz,
1: hoş
0: sefalar
1: bulduk,
0: getirdiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Şimdi en sondan başlayalım. Veda.
1: Evet.
0: Abi Oğulcan Gezgin, Soner Han düzenleme, evet. Hikayesi önce onu bir dinleyelim diye.
1: Beste ve müzik onların düzenleme.
0: Beste ve müzik düzenleme size ait. Evet. Yani,
1: şarkı aslında Ankaralı kardeşimiz Soner'den bize geldi ama bu sefer bir değişiklik yapmış. Bir dostuyla işte beraber yazmışlar şarkıyı. İkisi yazmışlar şarkıyı. Demin bahsettim. Abi böyle bir şarkı var, ne dersiniz dedi falan. İlk başta bir aslında şarkı biraz eksikti.
0: Nasıl eksik abi?
1: Bize böyle gelir şarkılar, biz böyle istişare oluruz, istişare yaparız böyle falan. Şurası böyle olsa daha iyi olur gibi.
0: Bu sizin dışınızdaki insanlar mı? İstişare yaptığınız insanlar.
1: Bestecisi, bu parçanın bestecileri mesela.
0: Ha, anladım.
1: Bestecisi. Yani o da bak böyle oldu abi deyip tekrar gönderir. Sağ olsunlar. Bizi kırmazlar. Bizim müzik geçmişimize güvenirler. O şekilde geldi şarkı bize. Biz şarkıya baktık. Nasıl yapalım? Nasıl aranje edelim? İşte değişik bir sound olsun. Hani birazcık herkese hitap etsin. Yaptığımız her işi de üzerine koyarak yapmaya dikkat ettiğimiz için.
0: Tabii bir öncekinden daha iyi olması
1: farklı
0: lazım.
1: Olması gerektiğini düşündüğümüz için. Biraz değişik bir sound düşündük bu şarkıda. Oturduk işte, Erhan bir şey söyledi. Göksun zaten oturuyor, yazıyor, çiziyor akorlarını, öncesini, her şeyini. Ben üstüne bir şey söylüyorum, çalıyorum. Göksun bir şey çalıyor. Erhan hemen oturuyor, basını çalıyor. Perküsyonlar çalıyor. Sonra giriyoruz, okuyoruz şarkıyı. Bakıyoruz şöyle bir ne oldu, ne bitti, nasıl çıktı şarkı diye. Hoşumuza da gitti o sound.
0: Ne kadar sürdü bu süreç, ne kadar bu arada şarkının geldiği andan tamam bitti denildiği ana
1: önce
0: kadar?
1: Önce bizde bir şarkı geliyor, bizde bir demleniyor şarkı.
0: Öyle
1: hemen
0: mi?
1: Stüdyoya geçmiyoruz biz.
0: Hmm.
1: Hani ne yaparız, ne ederiz? Aranjesi nasıl olur? Hani Göksun stüdyoda oturur bakar. Ha, ben bir şey söylerim, herhalde bir şey söyler falan ama. Ondan sonra kayısına geldiğimizde bizim kayıt işimiz her şey hazır olur. Bir günde biter her şey.
0: Oo, çok güzel. Tabii. Çok güzel.
1: Biz bir günde bitiriyoruz yani. Şarkıyı sabah çalmaya başlarız. Akşam okurum. Ertesi gün mix.
0: Bu kadar temiz bir şekilde halloluyor yani. Bunda da öyle oldu, öyle mi?
1: Evet. Bu da öyle oldu. Evet.
0: Vallahi çok güzel. Sizin içinize sindi mi bu arada? Önemli olan o. Yani
1: tabii ki.
0: Şarkınızın
4: sinmeden zaten onayı veremeyiz. Yani öyle bir durum yok. Sindi tabii ki.
1: Önce bizim mutlu olmamız lazım. Ki hani mutlu olmadığımız bir şeyde zaten mesela geçen bir şarkı var, daha var şimdi yeni çıkaracağımız bir şarkı.
0: Ne zaman abi?
1: Aşağı bir ayı bulur herhalde. Şarkının aranjesini yaptık değil mi arkadaşlar? Bitti. Ben dedim ki hani birimiz dese ki hani ben şurasını beğenmedim, hop kapatıyoruz o defteri.
0: Ciddi misin ya?
1: Vallahi öyle.
0: Sizde böyle mi? Ekip böyle böyle. Evet, grupta böyle. Sistem bu mu yani?
3: Hepimizin içine sinmesi lazım. Evet. Şeyin çıkması için.
0: Bir şey söyleyeceğim bak, samimi olun. Hiç böyle ulan şimdi şarkı hani hadi yok, ya yok. Bunu da böyle geçip de, diyor musunuz içinizden geçiyor?
1: Yok çünkü birbirimize neyse, çok güveniriz.
0: Öyle mi?
1: Çok güveniriz birbirimize.
0: Çünkü bu grubu etkileyen bir şey değil mi? Yani
4: tabii yani grupçuluktur ya bunun ismi de zaten. Yani. Hepimiz biriz.
0: Olsa bahsettiğin şarkı ne oldu abi?
1: Şarkı bitti. Evet. Ya dedim ki ben bu şarkının metronomundan hiç haz etmedim dedim. Yani bana hızlı geliyor, okuyamayacağım ben böyle bu şarkıyı dedim. Haydi bütün kayıtlar başa alındı. Şaka yapayım. Silindi her şey. Bir gün daha harcadık tabii onun için. Bir gün daha şey yaptık. Bir masraf daha. Ayıptı söylemesi. Çalan çünkü davul geliyor.
0: Ben işte, küser giderdim.
1: Gitarcı geliyor.
0: Nedir bu ya falan. Sen zaten böyle ama bir gidip gelmeler bir şeyler oluyor. Sonuç, seni takip sonuç, ediyorum.
3: Sonuç iyi oldu baktığımızda. Yani olması gerekenmiş yani Özel abinin dediği. Çünkü o şarkı okuduğu için biz bazen farkına varamıyoruz. Şarkı okuyan kişi şarkının aslında metronomu daha iyi belirliyor. Çünkü sözler sıkışıyor mu, sözler daha mı geniş duruyor. Özel abi dediğinde gerçekten de sonuçta baktığımızda evet öyleymiş olduk yani.
0: Bir şey söyleyeceğim, bu bahsettiğiniz şarkı yeni bir şarkı.
1: Yeni, daha çıkmadı evet.
0: Söz müzik falan.
1: Söz bilen. Müzik, o da Soner Han'ın bestesi.
0: Öyle mi?
1: Evet, Ankaralı daha çok genç, 26-27 yaşında bir genç kardeşimiz. Bazı insanlar hazır gelir Okan, hani o da öyle bir genç. Beste yapmak için gelmiş.
0: Allah
1: müzisyen
0: Allah.
1: Olmak için gelmiş dünyaya.
0: Ne, bir ay sonra falan gelecek yani.
1: Aşağı yukarı. Aşağı
0: çok
1: yukarı.
0: Güzel bir şey, klip mülip falan filan olacak.
1: Çekeceğiz
0: yine.
1: Tabii.
0: Çok, sizin zaten klip olmadan olmuyor ya. Alışmışız biz ona yani. Mutlaka şarkılarla beraber falan o.
3: Biz de istiyoruz onu. Klibimiz olsun.
1: Bir de taşlandırmış oluyoruz aslında yani şarkıyı. Değil mi arkadaşlar?
4: Görseliyle beraber.
3: Kesinlikle hep söylenen yani ne gerek var, klip artık izlenmiyor deniyor bize.
1: Yok ya.
3: Ama biz yine de bu işi yapmaya tam layığıyla yapmak istiyoruz.
1: Zaten albüm çıkarmama kafasına zor geldik. Teker teker çıkarma şarkıları kafasına zor geldik. Bir de yani videosuz şarkı çıkarmak yok artık, onu da yapmayız.
0: Abi
1: yani.
0: Bir şey söyleyeyim mi? O var ya, eksik duruyor biliyor musun? Yani biz dinlerken de hani mutlaka bir şey, bir görüntü görmek istiyoruz. Yani bir o kişileri söylerken falan görmek istiyoruz.
1: Tabii.
0: Şey bile yetmiyor. Mimikler, akustik bile yetmiyor
1: tabii,
0: söyleyeyim.
1: Mimikler en azından, mimiklerimizi yani bir de videoyu çekerken de yani akustik video çekmiyorsak, eğer video çekiyorsak yani şarkı playback yapıyorsak onu o an canlı gerçekten çalıyoruz ve bağıra bağıra söylüyorum ben mesela.
0: Ben şeyi merak ediyorum. Şarkı. Siz şimdi klip çekiyorsunuz ya, klip çekiminde ne oluyor? Mesela Gülen'de mi çektiniz Ümit Sayın'la beraber? Bu arada sevgiler gönderelim ona. Yarın değil sonraki gün burada konuğum olacak.
1: Çok selamımızı olacak. Söyle.
0: İletirim abi.
1: Çok selamımızı.
0: Ne olur Simge unutturma, gözünü seveyim. Bak Özer abi arar. Ya o kadar söyledik ki yayında selamımızı da söylemedin falan diye. Gülendam'ı çok da güzel bir klip oldu. Güzel bir çalışma
1: Kemal
0: oldu.
1: Kemal abi çekti yine bizim Kemal.
0: Kemal Başbuğ selamlar olsun. Ne oluyor orada, duyuyor musunuz şarkıyı? Çalıyor mu bir taraftan?
1: Ses bangır bangır çalıyor.
0: Öyle mi?
1: Bangır harita tabii. Bangır bangır çalıyor. Koca bir tane speaker'da. Bangır bangır.
0: Kaç çalıyor. Tekrar oluyor? Akşama kadar sürüyor mu abi? Sabah
1: en az
0: başlayıp.
1: 20-25 tekrarla yapıyoruz yani.
0: Hadi ya.
4: Kemal abi yine hızlı yani. Kemal abi hızlı çektiği için tam kadar yani. Daha da fazla sürebilir ama çok usta adam yani.
0: Bu arada sahneler falan ne alemde? Sevgili dinleyiciler 0505 171 66 56 canlı yayın numaramız. WhatsApp'tan Rubato'ya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sahne mahne bu sene yoğun mu? Ne diyorsun? Ne diyorsunuz?
1: Vallahi biz şükürler olsun. İşlerimiz yolunda. Konserlerimiz yolunda. Haftada en az 2-3 tane şey yapıyoruz, konser yapıyoruz. Onun haricinde de zaten herkes biliyor, stüdyodayız sürekli.
0: Abi bir şey söyleyeceğim, siz hep beraber misiniz?
1: Vallahi öyle.
3: Neredeyse öyle.
1: Değil, hep öyleyiz yani.
0: Bir gün 24 saat, bunun 6-7 saatini uykuya çıkarsa geriye kalan zamanda birlikte misiniz? Sıkılmıyor musunuz birbirinizden ya?
1: Yok, bir de gördüğümüzde ne haber deyip sarılıyoruz tekrar.
0: Ciddi olamazsın
1: tabii,
0: sen.
1: Tabii.
0: Ya çünkü
1: kardeşlik bir, böyle bir şey ya.
0: Bu işin sırrı şey ne yani? Bunu kaç sene oldu bu arada?
1: 14. sene.
0: 14.
1: Maşallah.
0: Tahtayı vursana.
1: Maşallah.
0: Helal olsun be. Bunu abi?
4: Birbirimizi sevmek.
1: Dürüst olmak.
4: Dürüst olmak.
3: Ve değer vermek.
1: Değer inanmak. Vermek.
0: Takıştığınız zamanlar falan oluyor mu hiç? Böyle fikir ayrılıkları, şunlar bunlar.
4: Oluyor da hemen çözümü veriyoruz onu. Bir
1: En fazla bir gün sürer.
0: Bak bugün dünya barışma günüymüş. Siz mesela küstünüz mü hiç? Birbirinize küstünüz oldu mu hiç?
1: Bir saatliğine falan en fazla.
0: Ciddi evet. misin? Tabii niye küsüyorsunuz abi? Şarkıdan dolayı mı? Az önceki metronom meselesi.
1: Falan gibi şeyler yani mesela. Evet sen niye sahnede gülmüyorsun diyorum mesela. Ya da sen niye bana baktın orada? Ya ben yanlış mı çaldım falan?
0: Şaka yapıyorum.
1: Tabii canım abi. Yani.
2: Basit şeyler.
1: Bir saat
2: ama hemen toplanıyor böyle şeyler.
1: Başlıyoruz abi, gülmeye ondan sonra.
0: Sen sahnede niye gülmüyorsun diye kızdın mı gerçekten?
1: Tabii bazen oluyor canım. Ya. Gülsenize diyorum gülüm sana.
0: Abi şarkı perişan ediyor bizi ne yapalım yani. Hayır Rubato'nun da gülünecek bir şarkısı da yok arkadaş.
3: Sahnede var canım sahnede eğlenceli şarkı oluyor.
0: Ya pardon da beni hep daha efkar değil yani. Ben daha henüz sizin sahnenizi izlemedim.
1: Bilmiyorum, vallahi gel abi niye gelmiyorsun
3: Okan? Biz mi davet vallahi etmedik acaba?
0: Biz de siz etmedik. Davet etmediniz tabii ki de.
3: Bizim ayıbımız olsun.
0: Bizim ayıbımız. Estağfurullah evet. Yok çok seviyorum sizi. Sağ olsun bu konularda sevgili Nazlı Yalçın, Emel Yalçın çok düşünceliler. Ama bir gün hakikaten sizin sahnenizi izlemeyi, orada olmayı isterim. Sahnede böyle hareketli, eğlenceli falan. Çünkü Rubato dediğimizde hep böyle duygusal slow, kahreden, yerden yere vuran böyle.
1: Şöyle bir şey anlatayım sana. Geçen Bodrum'da özel bir gecede çaldık. Hı. Önce konser bittikten sonra yanımıza geldiler. Dediler ki ya bir Özel abi dedi. Şüphelerimiz vardı.
0: Ha, yanına gelip bunu mu söyledin?
1: Evet, evet. Özel abi dedi şüphelerimiz vardı dedi. Hayırdır dedim. Ya dedi siz dedi çok dark bir grupsunuz. Hani böyle karanlık şarkılar falan ne yapacağız bu gece falan derken dedi. İnanılmaz bir gece yaşattınız bize.
0: Hadi ya.
1: Vallahi sağ olun abi teşekkür ederiz. Boynumuza sarılıp öptüler bizi.
0: Yani. Abi ne güzel bir şey ya.
1: Yani hani biz sahnede bu kadar dark değiliz aslında. Hı. Yani bu kadar karanlık bir grup değiliz. Ya vallahi bak. Yani,
2: eğlenceli bir grubuz.
1: Eğlenceli de bir grubuz yani. Neşeli şarkılar da çalıyoruz ama onu fazla uzatmıyoruz. Çünkü fazla neşeli şarkı çaldığımız zaman bize kızıyorlar bir de.
0: He.
1: Yeter ya abi bu ne ya diyorlar. Hemen böyle damar falan yapıyorlar.
0: Allah
1: işaret
0: Allah.
1: Yapıyorlar.
0: Allah Allah. Ne kadar sürüyor bu arada süre olarak sahne?
3: 2-2,5 saat arası.
0: 2-2,5 saat.
1: Yani şöyle yapıyoruz. Bir çıkıp 55 dakika falan çalıyoruz. Bir 15-20 dakika kadar ara veriyoruz. Ondan sonra bir saatten hallice çalıp iniyoruz.
0: Abi şey çok enteresandır. Şimdi bir şarkıyı biz birinden dinleriz tamam mı? Severiz o şarkıyı, tutarız o şarkıyı. Fakat hani başka birinin o şarkıyı söylemesi biraz risktir. Yani sevmeyebiliriz. Fakat sizde genelde böyle bir şey olmuyor. Yani hani hangi şarkıyı dinlersek dinleyelim ve baya baya güzel tamamlıyorsunuz projeyi. Nihayetinde biz Rubato'dan dinlediğimiz zaman abi eyvallah diyoruz ya. Hakikaten bunu da söylemişler falan diyoruz yani. Bu üzerine çalışıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz?
1: Vallahi o işin mutfağından gelmekle alakalı birazcık Okan. Yani o yıllardır bu stüdyoculuk yaptık. Yani stüdyo müzisyenliği yaptık. Dizi müzikleri, film müzikleri neyi nerede nasıl kullanacağımızı az çok hani bilmekten kaynaklı herhalde. Bu konuda da mütevazi olmayacağız evet. Hı. Yani iyi yerlerde, iyi zamanlarda, iyi insanlarla çalıştığımız için o bize çok faydası oldu.
0: Şey diyeceğim, düet alıştık ya düetlere. Yok mu devam etmeyecek mi ki? Yok proje
3: yani planda birkaç kapandı. Fikir var kafamızda.
0: Öyle mi?
3: Evet, kafamızda var birkaç fikir.
0: Haberleri var mı o fikrin sahiplerinin?
1: Var yani. Birkaç tanesi.
0: Bak var ya ser veriyorlar sırf.
1: Ya biz yani, çok fazla düet yaptığımız için o televizyon programları işte şunlar bunlardan dolayı biraz dedik ki hani biraz kendimiz akalım. Ama şimdi vaktidir.
0: Öyle mi?
1: Vaktidir yani.
0: Düşünülüyor yani tabii, gelecek.
1: Tabii. Tabii tabii.
0: Çok güzel. Kafada tasarladınız.
1: Var var çok genç çocuklar var, genç müzisyenler var. Onlarla yapacağımız şeyler var.
0: Tarz ne? Abi merak ediyorum. Kıvrandırmayın adamı işte ya.
1: Rubato tarzı.
0: Hayır, kişiler onların tarzı ne? Yani söyleyecek olup falan.
2: Rapçi de olabilir.
0: Vay arkadaş ya. Var. Vay arkadaş ya. Etrafından dolanayım dedim ama. Belli ki bir şey söylemeyecekler sürpriz olsun
1: ya
0: diye.
1: Olmayan bir şey konuşmamış olmamak için.
0: O çok güzel bir yani şey. O
1: yüzden.
0: Hakikaten.
1: O yüzden. Olmayacak bir şey konuşmamış olmamış.
0: Peki bir şey soracağım. Çok böyle ya düet yapmak istediğiniz hani ortak karar. Lan şunu şu isimle düet yapmak lazım ya. Vallahi çok güzel olur dediğiniz ama şu bugüne kadar gerçekleşmemiş bir isim var mı? Hadi düşünelim bari. Ben size bir 15 saniye veriyorum.
2: Çok yaptık ya düşünüyoruz şimdi.
3: Yapmadığımız kimse kaldı ya, mı diye.
0: Ne kadar çok.
1: Çok yaptık evet. Çok
0: hayır yaptık. Diyen oluyor mu? Oldu mu?
1: Hiç. Ya, kendi projeleri için hayır diyenler oldu tabii ki. O an projesi var elinde. bir iki şarkısı birikmiş. Hı. Ya bu şu an vakti değil bizim için.
0: Değil. Daha sonra değil.
1: Daha sonra diyenler oldu. Yani tamamen red, kırmızı şarkı bir şey diyenler yok. Yok yani.
0: Çok güzel. Var mı öyle bir isim? Çok böyle düet yapmak istediğiniz isim falan abi.
3: Ben geçen kim demiştin? 50 Cent mi demiştin?
4: 50 Cent çok işte.
0: Sevgili Nazlı'yı alsın. Sen gel ben çıkayım.
1: Aslında yani yurt dışından isimler düşünüyorduk. Yani zamanla da onu hayata geçiremedik. Mesela Boyka'yı çok seviyoruz. Boyka'yla çok isteriz mesela.
0: Çok güzel. Yurt dışı sahneler oluyor mu bu arada?
4: Oluyor.
0: Gidiyor musunuz?
4: Oluyor. Kışa olacak. Ekim'de evet. Olacak ya bak.
0: Ekim ayında.
3: Evet. Belçika konuşuluyor.
0: Oo çok güzel.
3: Almanya konuşuluyor.
0: Oraların havası daha bir farklı tabii değil mi? Oradaki insanlar falan. Bir de yabancılar da geliyor. Yani oranın insanı
1: tabii,
0: da
1: bazen
0: geliyor.
1: Bazen biz oralara şey gidiyoruz. Festivallerde çalmaya gidiyoruz. Hı-hı. Yani yurt dışına festivallere gidiyoruz. Sadece yabancılara çalıyoruz mu yani? Hı-hı. Yani Türkler olmuyor mu?
0: Ne yapıyorlar abi?
1: Gözlerini kapatıp dinliyorlar.
0: Ne yapacak?
3: Yani, ya müziğin dili ortak aslında. Yani,
0: çok doğru çok doğru söylüyor musun? O dili anlamaya hiç gerek yok ya. Yani. Biz de mesela bir sürü yabancı şarkı dinliyoruz. Allah'ını seversen kaçımız biliyoruz? Anlıyoruz. Yani, kaçımız biliyoruz
1: bazen,
0: yani?
1: Bazen değil, çoğunlukla oralara gittiğimizde enstrümantal çalıyoruz zaten. Sözlü müzik yapmıyoruz çok fazla. Enstrümantal çaldığımız için Erap'in de dediği gibi müziğin dili bir.
0: Abi sen niye böyle
3: ben bana takasım var, ben farkındayım.
0: Ne oluyor? Bir gidiyor, bir şeyler yapıyor ediyor falan. İzin veriyor musunuz? Müsaade ediyor musunuz?
1: Yok, öyle bir izne ihtiyacı yok kardeşimin. Zaten
0: abi yok böyle şey.
1: Rubato'nun içerisinde
0: çok uzaklaştırmayın gözünüzü.
1: Yok yok, uzaklaştırmayın.
4: Çerçeve içerisinde
1: o zaten. biz onu şey yapmadık
0: ama
1: yani.
0: Ama çok çok güzel gerçekten.
3: Teşekkür ederim.
0: Hakikaten çok yakışıyor. Çok da güzel. Tabii insanın aklına sizi seven insanların akıllarına da mutlaka geliyor. Ulan ne oluyor acaba, grup ayrıldı mı? Ne oldu? Ayrıldı mı? Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Yeni de değil aslında, hani sosyal medyaya girip.
1: İkinci şarkısını da.
0: Değil mi?
1: İkinci şarkısı bu. Evet.
0: Çok
1: ama güzel. Hani ara ara Göksun da yapıyor. Klanet şeyleri çıkartıyor falan da ben de yapacağım mesela. O da yapıyor. Hani
0: onlar yapar da ben yapamam mı diye.
1: Hayır.
0: Abi yanındayım Özer abi. Vallahi flüt çalmaya çalışırım.
1: Estağfurullah.
0: Bu kadar olmasam da.
1: Şöyle ki bunu şey de yaptı. MFÖ de yaptı zamanında. Grup gün doğarken de yaptı. Abilerimiz yaptı bunları zaten. Hani bir grubu bir yere getirdikten sonra grubu bir yere getirdikten sonra hani teker teker de işler yapıp grup lehine yarayacak işler yapmak fırsatı.
3: Zaten biz Rubato biliyorsun yapım şirketimiz var. Ve kendi yapım şirketimizden çıkartıyoruz.
0: Oradan çıkıyor.
3: Tabii, oradan çıkartıyoruz.
4: Bizim yararımıza olan şeyler aslında bunlar.
0: Çok güzel. Tepkiler nasıl bu arada abi? Yani bu tarz
3: olumlu tepkiler, olumsuz pek bir şey duymadım yani.
0: Bu şey gibi hani daha keyfi gibi evet. Dışarıdan baktığımız zaman bizim gözlemlediğimiz aslına bakarsan o yani
4: tabii keyfi. İnsanlar evet. Biraz şaşırabilir yani bu durumu ama olması gereken de bu ya.
1: Tarzlar farklı olabilir. Adam funk yapıyor işte ne bileyim reggae yapıyor. Yani o farklı kafasındaki müziği çalıyor o yani grup yani bizim hepimizin çünkü sevdiği bir tarz da var. Yani ayrıca.
4: Ya sonuçta yani. Yine biz çalıyoruz yani. Ayrıca.
0: Bak bu güzeldi. Abi bu konuyu niye özellikle açtım biliyor musun? Hakikaten yani insanların kafasında soru işaretleri oluyor. Yani evet. Onu bazen netleştirmek lazım. Abi Rubato bildiğimiz, takip ettiğimiz bu kadar zaman geride kalmış. Ne oldu? Bir tatsızlık mı var? Üzüldüler mi? Darıldılar mı? Ayrıldılar mı? Ne oldu falan diye. Halbuki öyle bir şey yok. Buradan öyle bir tatsızlık.
1: Bilinçli yapılmış bir şey aslında. Bilerek yapılmış. Yani hepimizin zamanla yapmaya karar verdiği grubu kuvvetlendirelim. O tarzdan da birilerini çekelim.
0: Çok güzel. Vallahi çok güzel. Televizyon programı gündemde yeniden bir televizyon programı yapma fikri var mı?
3: Çok soru geliyor bununla
0: ilgili. Çok güzeldi çok abi
1: var.
0: Ya.
1: Evet,
0: çok şimdi bak bir şey söyleyeyim mi?
1: Çok istiyorlar biliyor musun Okan? Herkes diyor abi program yapın abi program yapın abi, da bizim şimdi sahada çok fazla yani çok fazla sahadayız ve çok konser veriyoruz. Bundan dolayı birazcık zorlanacağımızı düşünüyoruz.
0: Ama yani. Hiç olmayacak bir şey değil anladığım
1: değil,
0: kadarıyla.
1: Evet, tabii.
0: Yani tamamen kapıyı kapatmıyorsunuz.
1: Yok hayır, hayır.
0: Çok güzeldi
3: biraz
0: çünkü.
3: Biraz da daha da zorlaştı sanki bu işler. Yani telif şarkıların teliflerini almak eskisi gibi kolay zaten. Değil. Biraz daha zorlaştı. O yüzden de çok engel oluyor. Mesela bir şarkıyı seçip beğenip anlaşamadığınız olabiliyor yani. Şarkının bestecisi, yazarı, söz yazarıyla. Ya da vefat etmiş oluyor söz yazarı ya besteci. Ailenin yani diğer nasıl söyleyeyim ki?
0: Bunlar bayağı uğraştıran
1: varisleri,
3: varislerle problemler. Varisler o yüzden çok zor bir meşakkatli bir iş.
0: Bak bu az önce dedin ya abi, hani çok fazla bununla ilgili talep geliyor. İnsanlar çok fazla söylüyorlar dedin ya, bu aslında ne kadar çok sevildiğini gösteriyor olayın. Evet. Çünkü televizyonda iyiydiniz ya gerçekten. Bayağı bayağı da isim ağırladınız orada değil mi?
1: Akustik evet. Müzik yapmak, canlı müzik, bir de onu televizyonda yapıp İşte uğraşma, gerçekten çok uğraş isteyen bir şey. Çünkü ondan sonrası var, mix'i var. Hasan, bizim Hasan Umut Önder mix'ini yapıyor. İşte sonra tekrar kandırıyoruz oradan. İşte yok stereo mu çıktı, yok mono mu çıktı falan. Bir uğraş dur, çok çok büyük uğraş. O yüzden sahada da çok fazla işimiz bulunduğumuz için. Sahada derken konser vermekten bahsediyorum. Biraz zorluyor bizi ama gerçekten çok ısrar ediyor insanlar. Yani abi program, abi televizyon yapın, şunu yapın, bunu yapın diye.
2: Biz de istiyoruz aslında.
1: Biz de istiyoruz da.
0: Vakit bulmak zor.
1: Vakit bulmak bizim için zor. Bir de bizi çok ikna edecek birileri lazım bu konuda. Ve çok ikna olmaya ihtiyacımız var galiba birazcık bu konuda. Birilerinin bizi ikna etmesi lazım galiba.
0: Ya çok güzeldi orada. Yani hani çok bir şey yok. Sadece müzik var. Güzel bir görsel var. Müzik var ve gelen isimler gerçekten iyi isimler. Ben daha önce de, önceki yayında da söylemiştim ya, mesela Mehmet Erdem'le o bölümü unutmuyorum. Oradan mesela sürekli hala aralıklı dinlediğim şarkı var. Dostum Dostum.
1: Dostum Dostum. Ahmet Kaya şarkısı.
0: Efsaneydi yani. Gerçekten efsaneydi. Dolayısıyla biz istiyoruz. Simge ne kadar var saat başına? Öyle mi? Ha, 30 saniye mi kaldı? Tamam. Sevgili dinleyiciler. Bir saat başı jingle'ımızı dinleyeceğiz. 0505 171 66 56 mesajlar gelmiş. Görüyorum, onlara birazdan bakacağım. Yeni saatte sizlerle birlikte sevgili Rubato ile beraber konuklarım, değerli dinleyiciler, devam edeceğiz. Hadi bakalım, saat başı sonra buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Canlı yayında sevgili Rubato konuğum. Şöyle bir bakalım. Merhabalar, harika bir grup. Her tınısında alıp götüren müzikleri var. Başarılar dilerim demiş. Demir Bey göndermiş.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ondan sonracığıma güzel günler demiş bir dinleyicimiz. Halit Bey göndermiş. Selamlar, güzel sevgiler günler gönderin.
1: Kendisine.
0: Okan Bey kolay gelsin. Rubato çok seviyoruz. Başarılar demiş hanımefendi. Menekşe Hanım göndermiş.
1: Teşekkür ederiz.
0: Okan Bey siz konsere gidemezsiniz. Biz akabiliriz demiş.
1: Güzelmiş.
0: Dinleyicimiz Koray Bey göndermiş. Selamlar.
1: Selamlar olsun.
0: Sevgiler gönderiyorum kendisine. Sizin yüzünüzden gece yarısı acıklı şarkı dinleyip balkonda sağlığa zararlı diyelim sigara yakma bağımlısı olduk. Harikasınız be adamlar demiş. Ahmet Bey göndermiş. İzmir'den kucak dolusu sevgiler. Öyle İzmir'e. Bir çalıyor ve söylüyorsunuz ki insanın durduk yere kalbini kırası, sonra da o kalbi size tamir ettirisi geliyor.
1: Güzelmiş. Arkadaşımıza.
0: Sibel Hanım İzmir.
1: Selamlar olsun.
0: Ankara'nın ayazında bile içinizi ısıtan tek şey kulaklıkta Rubato fasıllarıdır. Kralsınız demiş. Mert göndermiş. Mert Bey göndermiş.
1: Selam Mert.
0: Sahnedeki o asil duruşunuz ve enstrümanlara olan hakimiyetiniz halis mi? Antalya'dan kalbimizi bıraktık size demiş. Deniz bilmiyorum hanım mı bey mi bilemedim. Ne diyorsunuz
1: selamlar.
0: Abi bu şey enstrümanlar konusu?
1: Valla demin de dediğimiz gibi işte hani bu işin mutfağından geldiğimizi belirttik. Hepimiz zaten hani bu işin okullarını da okuduk. O konuda birazcık mütevazi olmayacağız evet. Yani enstrümanlarımızı çalıyoruz şükürler olsun yani. Ve bu işi yıllardır benim kendi adıma konuşmam gerekirse dünyada çalmadığım büyük salon kalmadı. Carnegie Hall'den tut.
0: Hadi be.
1: Yani
0: vay be.
1: Royal Albert Hall'dan tut da Sony Center'ından tut da yani 10 bin üzerinde albüm çaldım ben.
0: Vay be.
1: Ondan sonra cima film müzikleri, dizi
0: yani
1: müzikleri.
0: Bu omuzları boşuna yani, yırtmadık.
1: Yani 7 gramili adamlarla gittik. Avrupa'da konserler çaldık.
0: Müthiş.
1: Yani,
0: müthiş.
1: Yani çalıyoruz şükürler olsun.
0: Çok şükür. Allah da sağlık saat
2: bir
0: versin de.
2: Bir de Özel abi ve Göksel abi enstrümanları Batı enstrümanları, Batı müziği enstrümanları. Onlar bu enstrümanlarla Türk müziği de yapabildikleri için de dünyada çok sevildiler ve isimleri duyuldu. Ya onun da etkisi çok fazla.
0: Çok güzel. Abi içinizde en çok konuşan kim? Bu içinizde bölümü sadece size özel bir bölüm. Bugüne kadar hiç yapmadığım
1: siz
0: bir şey.
1: Bana bakıyor.
2: Özel
1: abiciler
2: herhalde. Özel abi yani.
0: Hadi bak.
2: Çünkü en az konuşan ben olduğumu bildiğim için.
0: Tamam zaten içinizde en suskun kim?
3: Ben.
2: Ben de olabilirim orada.
0: Hadi karar verin.
1: Abi ben suskun. En suskun evet
2: ben benim herhalde.
1: En suskun.
0: Sen değil misin hocam?
3: Ben ortadayım abi.
0: İçinizde en telaşlı kim?
1: Göksun. Çok telaşlı.
0: Öyle mi?
1: Niye telaşlanırsın
3: mesela? İşte iş yaparken falan öyle bir alışkanlık kaldı ya. Her şey bitsin bir an önce falan. Güzel olsun. Ne bileyim. O işte etkiledi beni.
0: Öyle mi?
3: Çocukluğumdan beri var.
0: Sadece yani. Müzik konusunda mı yoksa hayatın genelinde böyle bir şey var mı?
3: Geneline yayıldı artık.
0: İçinizde en sakin kim?
1: Eralp.
0: Abi sende hiçbir şey yok anladığım kadarıyla şöyle. Ne telaşlısı ne sakin.
2: Özel abi de sakindir aslında.
0: Sakin
2: mi? O da sakin.
3: Ya bence hepsi hepimiz telaşlıyız.
1: Yani aslında yani şimdi sen sordun diye bir şey bir kefeye koymaya çalışıyoruz yani. Vallahi.
3: Ay çok iyiydi ya.
1: Aslında hepimiz birazcık
2: bir de yani
1: ihale bana kaldı ya.
2: Birbirimize de benzemeye başladık ya. 14 senede.
1: Hafif kalelerlilik var tabii yani.
0: Ya tabii bu tatlı bir bölüm gibi düşünelim.
2: Evet, evet,
0: yoksa hani illa öyledir diye değil ama hani birinizinki bir tık daha fazla. Mesela içinizde en duygusal kim?
1: Galiba benim.
0: Öyle mi?
1: Çok duygusalımdır.
0: Ciddi
1: hemen
0: misin?
1: Dökerim gözyaşları hemen atarım.
0: Hadi ya. Sizde biraz daha mı zor o ağlama
2: işi? Bence de yani ikisi yarışırlar gibi bime geliyor.
0: Benim. Aa sen duygusal mısın abi? Hiç göstermiyorsun ha söyleyeyim.
3: Yabancım değil.
2: Hemen ağlayabilirim.
0: Hakikaten ya böyle televizyon. Ben de abi çok yaş ilerledikçe herhalde daha da çok çöküyoruz gibi geliyor. Ufacık bir şeyden böyle ekranda falan bir şey görsek kendi evet. Hayatımızla özdeşleştirip hemen
1: birazcık
0: bir
1: sempatiyi fazla yaşayabilen insanlarız. Empati, sempatiyi fazla hissedebilen insanlar olduğumuz için çok çabuk gözyaşı dökebiliyoruz. Yani.
0: Vay. Duygusal'ın arkasından da bu acayip olmuş ya. İçinizde en paralı kim? Hadi bakalım. Haydi bakalım.
2: Haydi bakalım.
3: Benim alakam yok.
2: Ben de çekiliyorum. Çünkü abiler 12 yaştan beri çalışıyorlar.
0: Bayağı grup dağıldı, farkında mısın?
1: Ya şükür hepimizin yatırımları var tabii ki.
0: Çok güzel. İçinizde en parasız kim diyeceğim ama çekildi zaten. Şaka şaka. En savurgan kim?
1: Ben savurganım.
0: Öyle mi?
1: Kendi adıma evet.
0: Abi seviyor musunuz alışveriş yapmayı?
1: Çok.
0: Ne hangi?
1: Bende ayakkabı ve mont hastalığı var.
0: Ciddi misin sen? Çarpsın. Kaç vallahi tane var?
1: Vallahi çok var abi. Yani 3 gün önce bir mont almışımdır. Hı. Sonra bir tane bir yerde bir mont görürüm. Aa bu da çok güzelmiş deyip onu unuturum onu. 2 sene sonra gider onu giyerim mesela. 2 sene sonra giyerim onu.
0: Hiç 2 sene giymeyip sonra giyiyorsun. Öyle.
1: Tabii unutuyorum çünkü.
0: Kaç tane olduğunu biliyor musun ayakkabı?
1: Bilmiyorum, yok.
0: Ayakkabı da mı var?
1: Ayakkabı ve mont hastalığım var.
0: Yani. Allah Allah. Sadece bu ikisine.
1: Evet.
0: Sizde?
2: Bende gözlük var. Gözlük hastalığı.
0: Gözlük.
2: Her yerde alırım. Ucuz pahalı hiç fark etmez.
1: O evet abi.
2: Benzinciler satılan onlardan bile alırım yani.
0: Ciddi misin evet sen ya?
2: Hayır. Bir de ayakkabı işte özellikle dediğim gibi bende de ayakkabı hastalığı var. Çok seviyorum.
0: Allah Allah. Bir de size lazım abi şimdi sonuçta sahneye
2: çıkıyor. Atmaya çıkıyorum da kıyamam ya. Eskise bile dursun kenarda isterim.
0: Hadi ya ayakkabı. Duruyor mu? Baya baya var anladığım var, kadarıyla. Var. Sende abi var mı
3: benim
0: şey?
3: Benim de ayakkabı.
0: Ayakkabı.
3: Takıntım var evet.
0: Hadi ya.
3: Evet.
0: Böyle şey çok para harcıyor musunuz peki? Yani böyle alışverişe falan.
1: E tabii mecbursun bir yerde. Hani çünkü.
0: Marka takıntısı var mı abi?
1: Yok üzerimize yakışsın.
0: Hı.
1: Bir de iyi kaliteli bir kumaş olsun.
2: Hı. Bir de bizde komik bir şey var mesela.
0: Ne?
2: Seyahat ederken atıyorum birimiz bir yerde bir şey gördük ya hepimiz onu alırız gideriz.
0: Aha Rubato geldi. Vallahi üç dedik.
2: Hemen üçer tane alırız yani bir şey alacağımız zaman.
1: Şeyde
2: hemen
1: hastalığı da var mesela bir gittiğim yerlerde baldır, pekmezdir. Hmm. Özellikle tesbih koleksiyonum olduğu için bir de hastalık bende.
0: Ciddi misin?
1: Tesbih koleksiyonum var.
0: Kaç tane tesbih var?
1: 100 civarı vardır da.
0: Ciddi misin abi ya? Şimdi yanında var mı?
1: Arabada yok. Vardı da nereye koyduğumu hatırlamıyorum.
0: Arabadaymış haber geldi oradan.
1: Sende mi?
2: Abi çıkarma çarpacaklar tesbihi.
1: vardı da ne yaptığımı bilmiyorum.
0: Var tesbih ya ucuz kurtardım. Ama ben bileydim tesbih getirirdim ama.
1: Çok yani iyi olan, bir tesbih getirirdim. Çok iyi olan 10-15 tane var çok iyi olan.
0: Çok iyi olan derken hani işte özel yapım.
1: Bilmem nedir falan.
0: Onların en iyisi hangisi? Bunlar bir de pahalı şeyler ya.
1: E tabi yani bir tanesi var nereden baksan şimdi fiyat vermeyeyim de.
0: Hı, çok yani, para çok yani. Para. Aa çok iyiymiş ya. Sizde yok ama öyle bir şey.
3: Birazcık.
1: Ben onlara hediye veririm mesela hani bana gelir bir şey. Al bak at al bunu çek derim atarım ben. Yani.
0: Size şeyde böyle hayranlardan falan böyle konserlerde monserlerde gelen hediyeler medyeler falan oluyor mu?
1: Oluyor tabii ki oluyor.
0: Hı.
2: Tesbih geliyor değil mi Özel abi? Tesbih.
0: Zaten tesbihlerin çoğu oradan herhalde anladığım kadarıyla.
1: Hani tesbihe bakıyorum hani değerli bir şeyse hemen koyuyorum.
0: Şeye önem verir misiniz abi böyle doğum günlerine falan önem verir misiniz? Yani
3: veririz
0: hani kutlar mısınız doğum günü?
1: Kutlarız. Sahnede kutlarız.
0: Sizin doğum günleri ne? Hangi ay?
2: 8 Mayıs.
0: 8 Mayıs.
3: 8 Şubat.
0: 8 Şubat.
1: 18 Ocak.
0: 18 Ocak. Kutluyor musunuz abi? Böyle kutluyoruz. Sürpriz müpriz falan çaktırmadan.
2: Yapıyoruz.
0: Genelde doğum günü pasta sahibi bilmiyor ayağına yatar falan. Aa unutmuşum falan der. Pasta yok, kesiyorsunuz.
2: Pasta kesiyoruz.
1: Artık öyle bir oldu ki artık niye ne oluyor lan? İşte niye kutlamadınız doğum günümü falan. Oraya geldik yani.
3: İstiyoruz yani.
0: Hediye alıyor musunuz abi peki?
1: Tabii ki alırız. Yani grup adına bir hediye
0: en
1: alırız.
0: Son,
1: yani.
0: En son kimin doğum günüydü? Bir dakika.
1: Erkin'di galiba.
0: Ne aldınız abi hediye? Beraber mi giriyorsunuz hediyeye?
1: Beraber herkes alıyoruz ya ne bileyim bir altın
2: ya
1: alırız.
2: Doğum günü şey şart değil yani.
0: Altın mı?
1: Ne bileyim öyle bir şey yani.
0: Ciddi abi Özer abi ne olur bak benim doğum günümde kutlayın. Çok rica edeceğim.
2: Ya doğum günü dışında da hediye alıyoruz.
0: Burada bir kaldınız yalnız arada bir es verdiniz kutlayın deyince.
1: Ne zaman doğum günü söyle abicim sen.
0: Canımsın. Yok şaka yapıyorum ya.
2: Evet öğrenin tarihi bu arada.
0: Benim doğum günüm 12 Şubat.
3: 12 Şubat.
2: Balık burcu.
3: Kova.
0: 12 kova, Şubat mı? Kova abi yani. Kova. 12 Şubat. Evet. 8 Şubat birbirimize yakın. Evet. Sen de mi kovasın?
3: Evet.
0: Abi biz seninle beraber devam edelim muhabbeti.
3: Beraber kutlarız.
0: Olur vallahi ya. Tamam. İçinizde en tutucu?
1: Hepimiz.
0: Hepiniz.
1: Oğlum bak onu söyleyebilirim. Hepimiz birazcık eski kafayız, tutucuyuz yani.
0: İçinizde en komik kim?
2: Göksel abi komiktir.
3: Biraz komikim. Yani, öyle miyim yani?
2: Evet. Komiktir.
0: İçinizde en ciddi kim abi?
2: En ciddi. Özel abi galiba ciddi.
0: Yalnız var ya bak, bu anı hiç unutmayacağım. Tam senin arkandan Nazlı.
2: Tamam, ben mi?
0: Kaşla.
2: Özel abi ciddiydi. Özellikle enstrüman çalarken Özel abi çok ciddiydi.
0: Hiç yaklaşmayacaksın yani, yani.
2: Acayiptir yani. Karizmadır yani.
0: Yok canım, hepiniz karizmasınız.
1: Stüdyoda falan yani, ya da çalarken ya da söylerken hani bir ciddiyetim var galiba birazcık, evet.
2: Özel abinin çocukluk videolarını gördük. Orada bile yani koca adam gibi ciddiyet var Özel abide enstrüman çalarken.
0: Vallahi çok güzel. Bu arada bu sene şeyler, sahneler, konserler falan yoğun mu? Bundan sonraki yoğun, süreç yoğun. Nerelerde olacaksınız? Var mı belli olan bir yerler yoksa?
1: Vallahi var. Önümüzdeki günlerde işte
2: Moda Kayıkhane var.
1: İstanbul'da var. Moda Kayıkhane. Bu cuma Bodrum'dayız. Oradan Kıbrıs'a geçiyoruz. Oradan İstanbul'da bir kutlamada özel bir etkinlikte çalacağız. Sorusunu takip ediyor
0: tamam
1: yani. Yani.
0: Tamam, sosyal medyadan
2: sosyal medyadan
0: zaten paylaşıyorsunuz. Sahne öncesinde böyle bir ritüeliniz falan var mıdır abi, yaptığınız bir şey?
3: Var.
0: Ney?
3: Dua ederiz.
0: Ciddi misin?
3: Vallahi üç kişi böyle sarılırız.
0: Aa!
3: Özer abi dua okur.
0: Ciddi misin ya?
3: Tabii.
0: Aa, bu çok
3: ya
0: güzel.
3: Bir,
0: çok güzel bir şey. Vallahi.
1: Kazasız belasız
0: yani
1: değil.
0: Yani böyle birbirinize dua sarılıp ederiz, evet. Aa, ne güzel bir şey ya. Ben ilk defa duyuyorum bunu.
1: Hiç bırakmadığımız bir ritüeldir.
0: Aksatmadınız
1: bu
0: yani.
1: Hiç
0: aksatmadınız. Evet. Abi çok güzel bir şeymiş ya. Vallahi. Yaşadığınız aksilik maksilik falan filan bir şeyler oluyor mu hiç?
1: Şükürler olsun, olmuyor. Yani bizim dinleyicimiz bizi o kadar biz müsaade etmiyoruz aslında. Şöyle müsaade etmiyoruz. Müsaade etmeden kastım, o kadar arka arkaya konuşmadan etmeden çalıyoruz ve söylüyoruz ki insanlar artık bu şarkı falan. Hop bitirip iniyoruz aşağıya.
0: Sahnede sadece aslında hani
1: müzik aksaklıklar olabiliyor.
0: Müzik var aslında
1: müzik
0: yani.
1: Müzik var sahne.
0: Öyle evet. Çok sohbet muhabbet falan filan.
1: Zaten konserin başında da biz fazla konuşmayı sevmediğimizi insanlara deklare ediyoruz. Daha çok müzik yapacağız. Şarkılarımıza da eşlik edin bak.
0: Paramızı alıp gideceğiz hocam. Bizi konuşturmayın yani şimdi. Allah Allah.
1: Deklare, vallahi söylüyoruz yani. Yani fazla konuşmayacağız. Müzik yapacağız. Şarkılarımıza da eşlik ederseniz memnun oluruz. Hoş geldiniz deyip başlıyoruz yani.
0: Vallahi
2: bir de ekibimizle yıllardır çalışıyoruz.
0: Biz şu anda 3 kişi, aslında rubato 3 kişi değil.
2: Kaç? 15 mi? 18 mi?
0: 16 kişiyiz. Misin sen?
3: 16 kişiyiz.
0: 2 arkadaş burada. O arka, değil mi? 2
2: kişi. Onlar da dahil.
3: Mertcan bizim menajerimiz.
0: Bir dakika, ismini duymuyorum.
3: Mertcan bizim menajerimiz. Can da bizim yardımcımız.
1: Yoldaşımız, asistanımız.
0: Harika.
1: Kardeşimiz.
0: Mertcan, süper.
1: Mertcan.
0: Mertcan ve Can.
3: Evet.
0: Süper ya valla.
2: Yıllardır da beraber çalıştığımız bir ekip var. O yüzden yani en küçük hatayı bile hemen aralarında.
0: Aynı kişiler mi bunlar?
1: Evet.
0: Değişim falan çok.
1: Sahne amirimiz mesela Aziz. 14 senedir bizimle. Yani bu da.
0: O ne yapıyor abi? Bu, sahne amiri dediğin ne yapıyor?
1: Sahneyi kuruyor.
0: Öyle
1: bizim
0: mi?
1: Enstrümanları hazırlıyor. Davulu yerleştiriyor. Bir sayı bakıyor. Nerede duracak? Hani sahnenin çünkü 5 metrekare sahne oluyor bazen. 10 metrekare de sahne oluyor. Bunu düzenleyecek bir adama ihtiyaç var. O da Aziz. Aziz Kodal. Yani bu aslında şeyle ölçülmez mi? Bir insanın etrafında ne kadar uzun sene insan varsa doğru insanla çalışıyordur. Doğru
0: tabii.
1: İnsanla arkadaşlık yapıyordur.
0: Tabii tabii, çok doğru. Yani o sürekli sirkülasyon olması
1: olmaz.
0: Orada bir sorun şeyiyor aklına.
1: Küçük bakışmalarla anlaşabiliyoruz mesela, işaret bile etmeden yani. Yaptığımızda mesela hemen anlıyor.
3: 14 sene olmuş abi.
0: Maşallah.
2: Ve Türkiye'nin en iyi müzisyenleriyle beraberiz bu arada. Onlar da
0: o isimler değil mi?
2: Evet.
0: Onlara da buradan selamlar olsun. Abi şimdi sırayla nokta noktaya çok üşenirim.
1: Spor yapmaya.
0: Öyle mi?
1: Birazcık üşengecim o konuda. Eşimin deflemesiyle yapıyorum yani.
0: Yapıyor musun abi?
1: Yapıyorum ama
0: eşim. Ne yapıyorsun?
1: Yüzüyorum.
0: Spor salonuna. Abi güzel. Yüzme güzel. Sana da iyi gelir zaten.
1: Evet,
0: o
1: omuzdan dolayı biraz ara verdim şu ara ama yüzüyorum ya. Yani.
0: Merak etme, ben spora başladım deyip hiç onun devamını getirmeyen çok kişi biliyorum zaten. Abi sendeyiz. Bir gün mutlaka nokta noktaya gideceğim.
3: Alaska'ya gideyim. Ben.
0: Alaska. Şimdi mi geldi aklına? Sanki öyle
3: yok
0: bir...
3: yok hep böyle bir şeyim vardır. Orada işte beyaz ayılar falan filan var ya. Onları çok merak ediyorum. Böyle deniz
0: sen
3: anaları.
0: Yine de çok yaklaşma da gözünü yok. Seveyim yani.
3: Öyle karşıdan beraber bakışacağız onlara.
0: Soğuğu mu seversin sıcak?
3: Soğuğu severim.
0: Siz de?
2: Ben sıcağı severim.
0: Sıcak. Özer abi
1: ben
0: sen
1: ben soğukçuyum.
0: Soğuk valla.
1: Ocak kış çocuğuyuz ondan.
0: Ondandır. Nokta nokta olmazsa yaşayamam.
2: Ailem. Ailem diyeyim.
0: Allah her zaman da beraber olmayın. Şu an nokta nokta olsa dayanamam yerim.
1: Nokta nokta olsa dayanamam yerim. Vallahi bir kıymalı makarna.
0: Olsa, abi hazırlayacağımızdan falan değil. Öyle heveslenme
1: olsa,
0: yani.
1: Olsa dayanamam ya. Karnım tok olmasına rağmen.
0: Kıymalı makarna
1: kıymalı
0: mı?
1: Makarna. Hiç... Bolognez değil, kıymalı makarna. Anne baba usulü. Bizim anamın, rahmetli anamın yaptığı gibi.
0: En sevdiğin yemek ne bu arada?
1: Kuru fasulye, pilav, soğan.
0: Kuru fasulye, pilav, soğan. Dün de biz bunun Asil'le muhabbetini yaptık, Asil Gök'le. Derya Ulu yapıyormuş da güzel yapıyormuş.
1: Ben
0: abi sizin
1: yaparım.
0: Sizin ya öyle mi?
1: Acayip yaparım.
0: Yani ben böyle çok güzel yaparım deyip ondan sonra heveslendirip vallahi... yayında bir de gel sana yapayım diyen çok biliyorum ama hiç.
1: Vallahi stüdyo orada. Biz çağırıyoruz gelene hemen orada nohuttur, kuru fasulyedir.
0: Çok güzel ya vallahi billahi. Bir gün gidelim ama bir gün sahneye ne olur Nazlı Hanım. Çok rica edeceğim. Sizde yemekler en sevdiğin yemek?
3: Benim en sevdiğim hepsini

0: Evet.
1: Ne olsun isterim yalnız kalınca?
2: Daha ne isteyeyim diyorsun?
1: Yalnızlık yeter tek başına.
3: Yeter, evet, yalnızlık yeter. Başka bir şey istemem diyeyim.
0: Ay. Merhabalar. Bir dakika dur, şu gözlüğümü takayım. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Rubato ekibine sevgiler.
1: Bizden de sevgiler.
0: Fado ve blues tadında demiş.
1: Hayso.
0: Selamlar, güzel sevgiler.
1: Güzel benzetmiş.
0: Ankara'dan selamlar gönderen dinleyicimiz. Bir hanımefendi, ona da selamlar gönderelim. Adana sıcağını bile serinleten o muazzam sesler, tınılar.
1: Ay canım benim.
0: Adamın hamurusunuz, çok seviyoruz sizi demiş. Kaan Bey göndermiş. Kocaman sarı, sizi dinlerken çay ocağındaki bardaklar bile kendiliğinden melodiye geliyor. Tolga Bey göndermiş. Konya'dan doyumsuz ezgilerinize neyin kafasını yaşıyoruz bilen yok ama çok memnunuz demiş. Bir de böyle bir şey var. Sizin adam, insan coşuyor, gidiyor, alıyor başını gidiyor. Ayrı bir keyif yani. Bu güzel bir şey değil mi? Böyle seviliyor olmak falan.
3: Tabii. Güzel.
1: Tabii ki çok güzel. Yani zaten bir şey yaparken amaç nedir? Hani kitlelere ulaşmak, onlar tarafından benimsenmek, sonra da sevilmek, kalplerine girmek. Onlardan bir parçaymış gibi, ailelerinden bir parçaymış gibi olmak. Biz bugün çok sevdiğimiz sanatçıları kaybettiğimizde ailemizden birisini kaybetmiş gibi hissederiz ya.
0: Evet.
1: Yani geçenlerde de yaşadığımız bu büyük sanatçıların vefatı, Ferdi abi öldüğünde mesela ailemden birisini kaybetmiş gibi hissettim ben mesela. Ne bileyim,
0: insan inanamıyor mesela. Ne
1: Özkan abi vefat ettiğinde,
0: Volkan Konak Volkan gibi dev bir isim.
1: Volkan abi vefat ettiğinde ailemden birisini kaybetmiş gibi öyle üzüldüm. Neşet Ertaş vefat ettiğinde ailemden birisi gitmiş gibi üzüldüm. Biz de yavaş yavaş oralara geldik galiba.
0: Öbür tarafta bir davran mı gözünü seveyim?
1: Yok, hayır, o anlamda değil. Ailelerinden biri olarak kabul ettikleri noktaya geldik.
0: Ha, tamam.
1: Anlamında söylüyorum. İnsanlar bizi gerçekten ailelerinden birisi gibi. Mesela geliyor.
0: Bu sizde bir sorumluluk hissi uyandırıyor mu? Yani dediğimize, yaptığımıza, ettiğimize dikkat edelim falan diye.
1: Tabii ki. Mesela 15 sene, 10 sene önceki fotoğrafı abi bak diyor, 10 sene önce diyor fotoğrafımıza bak diyor. Arşivinde saklıyor o fotoğrafı. 10 sene önce beraber fotoğraf çekilmişiz. Biz hatırlıyoruz veya hatırlamıyoruz. Ama 10 sene önce gelmiş. Bu da diyor 5 sene önceki fotoğrafımız bak diyor.
0: Vay be.
1: Yani şimdi böyle bir durumda İnsanlara karşı hissettiğiniz bir sorumluluk oluyor.
0: Çok güzel bir şey bu ya. Gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Kısa zaman içerisinde gelecek olan yeni bir şarkı. Yepyeni bir şarkı bu. Anladığım kadarıyla herhalde bir ay içerisinde falan. Bu arada bu algoritmalara falan siz uyuyor musunuz? Yani hani kısa zamanda artık şarkı çıkartmak gerekiyor durumu.
1: Artık uydurma, çocuklar bizi alıştırmaya çalışıyorlar o duruma. Biz albüm kafasındaydık. 10 şarkı 10 şarkı çıkartıp 9 şarkı 8 şarkı çıkartıyorduk. Teker teker işte 1,5 ay 1 ay arayla algoritmalara uyalım diye. Bizi kandırdılar artık ya.
2: Gençleşiyoruz artık.
1: Yani, o kafaya girmemiz
0: oraya
1: lazım.
0: Oraya gelmek lazım. Yani, beklenti lazım. Çünkü o yönde. Şimdi kelime ve aklınıza ilk gelenleri soracağım. Sırayla devam edeceğim abi. Hayat.
1: Güç.
0: Mevki.
3: Gelip geçici.
0: Ay, para.
2: Güç.
0: Güç. Yemek.
1: Gerekli.
0: Sahne.
2: Müzik.
0: Kırmızı.
2: Mavi.
0: Anne.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Annemizin ellerinden öperim.
0: Aynen. Arkadaş.
3: Severim.
0: Seversin. En sevdiğin arkadaşın kim abi? Hadi buyur bakalım.
3: En sevdiğim arkadaşım. Bir sürü arkadaşım var. İsim verirsem diğerleri
0: ayıp olur diyorsun. Kalem.
1: Sanat.
0: Vay. Sağlık.
1: Gerekli.
0: Sosyal medya.
1: Gerekli.
0: Takip ediyor musunuz bu arada sosyal medyayı? Yani ne bileyim, ayak uydurmaya çalışıyor
1: Benim
0: musunuz?
1: Benim çok aram yok ya.
0: Öyle mi?
1: Kendi sayfam var, evet, ama
0: Rubato sayfası haricinde sizin
1: kendi sayfalarımız da var. Ama çok alakam yok benimle. Yani.
0: Abi üçünüze birden Radyo Sputnik. Senden başlıyorum Özer abi.
1: Türkiye'deki ender radyolardan doğru yayın yapan.
0: Ah.
1: Doğru işler yapan ender radyolardan biri.
0: Canımsın, iyi ki varsın. Her zaman da sizi bekliyoruz tabii. Sendeyiz.
3: Ben güzel enerji diyorum.
0: Aa, süper.

0: Seni çok seviyoruz.
1: İşte final buydu. Harikasınız. Ya çok teşekkür ediyorum ben.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Valla ayağınıza yüreğinize sağlık.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Bizi burada çok güzel ağırlıyorsun her seferinde gerçekten.
1: Abi asıl size çok teşekkürler. Bizi çünkü kırmıyorsunuz. Size ayrı seviyorum biliyorsunuz.
2: Bir de bizim için ayrı bir şey oluyor. Biz böyle hani gidip çalmadığımız, müzik çalmayan, işte sohbet ettiğimiz böyle bir programlara çok fazla gitmediğimiz için.
1: Abi o zaman
2: burası bizim için özel oluyor. Sana geldiğimiz zaman her seferinde yani.
1: Süpersin. Ama bundan sonra o zaman şöyle bir şey yapalım. Sadece bir kereye mahsus olmak üzere stüdyomuz da geniş. Bir programı bundan sonraki gerçekleştireceğimiz tarihini bilmiyorum. Konuşuruz. Sevgili Nazlı Hanım'la konuşuyoruz zaten. O zaman da böyle müzikli bir program yaparız. Ne dersin Uyar? Sizi yormazsak tabii.
2: Ona da varız.
1: Madem öyle bir tane programımızı öyle yaparız.
2: Bir tane canlı yaparız. Şundan dolayı bunu söyledim. İnsanlar bizi işte bakıyor. Abi sen ne kadar neşeliymişsiniz diyorlar mesela.
1: Harika.
2: Ya ne kadar konuşkanmışsınız.
1: Gerçekten öyle.
2: Yani şöyleymişsiniz böyleymişsiniz. Şimdi o nereye koyduklarını söylemeyelim de. Yaptığımız müzikten söylediğimiz tarzdan dolayı bizi... Arabiler falan zannediyorlar.
1: yok sohbetleri gerçekten çok güzel sevgili dinleyiciler. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili Nazlı Yalçın'a, Emel Yalçın'a selamlarımı iletiyorum. Selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıma da keza. Hanımlar beyler sizlere de çok teşekkürler. Rubato konuğumdu bugün. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30'u gösteriyor. Haberi aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı. Rojin Kabayış ve Gülistan Doku soruşturmasında yeni ayrıntılar gündeme geldi. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma genişliyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 9 senedir tutuklu olan iş insanı Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğine karar verdi. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenin bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada ailenin avukatından yeni bir açıklama geldi. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin'in midesinde ve iç organlarında sadece ameliyathanelerde bulunan ve solunumu saniyeler içinde felç eden ölümcül bir kas gevşetici tespit edildiğini belirterek bayıltılarak katledildiği kanıtlandı dedi. Tunceli'de ise 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında da yeni ayrıntılar var. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, gizli tanığın ifadesinde Gülistan Doku'nun Rostan mevkiinde öldürüldüğünü söylediğini belirterek, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de Gülistan'ın kaybolduğu tarihten 8 gün sonra aynı mevkiinde sabahladığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı, 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Kemer'deki hazine taşınmazlarının usulsüz şekilde belirli kişi ve aile çevrelerine geçirildiği iddiasıyla operasyon düzenlendi. Yaklaşık 10 milyar TL değerindeki 80 hazine taşınmazının incelendiği soruşturmada aralarında milli emlak personeli, tapu müdürü ve muhtarların da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlunun yurt dışından yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturma ilgili Dinamik Pay'e yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. 17,9 milyar liralık yasa dışı bahis ve kara para aklama trafiği tespit edilen şirkete el konuldu. İzmir'de sanal medyada terör örgütü IŞİD propagandası yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. İstanbul'da internet sitelerine sahte daire satışı ilanı verip kapora aldıkları çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere çeşitli ilçelerde internet sitelerine uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan verdiği belirlendi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet İğner, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde velilere korsan servisler konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. İğner, servis araçlarının ruhsatlı olmasına, gerekli uygunluk ve yetki belgelerini taşımasına mutlaka dikkat etmeliyiz dedi. İğner, yetkili kurumlar tarafından belirlenen ücretlerin dışında ücret talep eden ya da herhangi bir yaşadıkları servis şoförleri hakkında ilgili meslek odalarına yazılı veya sözlü başvuru yapılabileceğini de bildirdi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir yolcu otobüsüyle benzin taşıyan tanker çarpıştı. Kazada ikisi ağır, 38 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Kandıra ve Sakarya'nın Kocaeli ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı sahillerde denize giriş yasaklandı. Samsun'da ise yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri uyarısı yapıldı. Rusya ekonomisi satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 4. ekonomisi oldu. Uluslararası Para Fonu tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan ekonomi hacmiyle dünyada 4. sıraya yerleşerek Avrupa'nın lideri oldu. IMF projeksiyonlarını temel alan Visual Capitalist verilerine göre Rusya'nın satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılası 2026 yılında 7,34 trilyon dolara ulaşacak. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük dört ekonomisi, Avrupa'nın da en büyük ekonomisi konumuna geldi. Avrupa'daki sıcak hava dalgaları en az 35 bin can aldı. Özellikle Almanya, Fransa ve İspanya'daki fazladan ölüm sayısı tek başına 25 bini aştı. Henüz Ağustos ayı verilerinin tamamlanmaması nedeniyle gerçek bilançonun çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron çocukları dijital ekranların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla liselerde cep telefonu kullanımını tamamen yasaklayan yasanın yürürlüğe girdiğini açıkladı. Macron 1 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte okullarda öğrenme huzurunun yeniden tesis edileceğini vurguladı. Avustralya'da tamamı yapay zeka ile üretilen şarkılar önde gelen müzik listelerine giremeyecek. Karar, yapay zeka ile üretilen bir şarkının Avustralya radyolarında en çok çalınan şarkı olması ve Temmuz'da iki ayrı listede 4. sıraya yükselmesinin ardından alındı. Spor. Milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla 3'te 3 yapan milliler organizasyondaki 4. maçında yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında yarın Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Groupama stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.457 puan seviyesinde, İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 9 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.160, çeyrek altın 11.682, tam altın 46.542, ata altın ise 47.399 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
3: O adamın bu kadar gündem olduğunu da bilmiyordum. Yeğenim bir resim çekti, dedi ki esneğine benziyor. Ben zannettim normal bir film artisti falan zannediyorum.
2: Film artisti mi sandınız?
3: Bir manken, bir filmci, öyle zannettim. Diyor ki abi, diyor, ben senin yerinde olmak istemezdim diyor. Ondan sonra da abi resim çekinebilir. Ne oldu dedim, iki dakika içerisinde karar değiştirdi. Ben isterdim hani bir Brad Pitt'e benzeyelim, bir Tarık Akan'a benzeyelim, bir Cüneyt Arkın'a benzeyelim. Bunlar hoş şeyler ama bu...
2: Ona da mukadderat işte.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya satın alma gücü paritesine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi oldu. Rusya satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük ekonomileri arasında 4. sıraya yükseldi. Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerini temel alan verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından 4. sırada yer alırken Avrupa'nın ise en büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. Visual Capitalist tarafından IMF projeksiyonları temel alınarak hazırlanan verilere göre listenin ilk sırasında Çin bulunuyor. Çin ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 43,49 trilyon dolar olması bekleniyor. Çin'i 31,82 trilyon dolarla ABD takip ediyor. Listenin 3. sırasında ise 19,14 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle Hindistan yer alıyor. Rusya 7,34 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak sıralanıyor. Rusya'yı 6,92 trilyon dolarla Japonya ve 6,32 trilyon dolarla Almanya takip ediyor. Böylece Rusya bu hesaplama yöntemine göre Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada bulunuyor. Veriler ayrıca küresel ekonomide Asya ülkelerinin ağırlığının arttığını gösteriyor. 2026 yılında satın alma gücü paritesine göre küresel ekonominin yaklaşık %49'unun Asya ülkelerinden oluşacağı tahmin ediliyor. Satın alma gücü paritesi ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını dikkate alarak ekonomilerin ürettiği mal ve hizmet miktarını karşılaştırmayı sağlayan bir hesaplama yöntemi. Nominal gayri safi yurt içi hasıladan farklı olarak bu yöntemde aynı miktardaki parayla farklı ülkelerde ne kadar mal ve hizmet satın alınabildiği hesaba katılıyor. Bu nedenle satın alma gücü paritesine göre yapılan sıralamalar ülkelerin iç piyasalarındaki fiyat seviyelerini de ekonomik büyüklük hesabına dahil ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da daha önce yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin son 5 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtmişti. Novak bu dönemde net ihracatın ekonomideki payının yaklaşık 3 kat azaldığını, büyümenin temel kaynağının ise giderek iç piyasa haline geldiğini ifade etmişti. Uluslararası Para Fonu tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 milyar dolar olması bekleniyor. Rusya bu rakamla dünyada 4. Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antalya'nın Finike ilçesindeki Sulu İl Mağarası'nda yürütülen teknik dalış çalışmalarında 117 metre derinliğe ulaşıldı. Mağaranın daha önce keşfedilmemiş bölümlerinin araştırıldığı çalışmalarda ulaşılan noktadan yüzeye kadar kesintisiz kılavuz hat çekildi. Böylece bundan sonra mağaraya girecek dalış ekipleri için güvenli bir güzergah oluşturuldu. Çalışmalarda derin dalışlara özel gaz karışımları ve teknik ekipmanlar da test edildi. Finike Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalara kamu kurumları, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve teknik dalış eğitmenleri katıldı. Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü ile Gelibolu Teknik Dalış Merkezi ekiplerinin yer aldığı çalışmalarda Sulu İl Mağarası'nın 175 metre derinliğe kadar araştırılması hedeflendi. Dalışlar tek seferde en derin noktaya ulaşmak yerine kademeli olarak gerçekleştirildi. Çalışmalar sonunda 117 metre derinliğe ulaşılırken bu noktadan yüzeye kadar kesintisiz kılavuz hat çekildi. Kılavuz hattın ilerleyen dönemlerde mağaraya girecek ekiplerin yönlerini güvenli şekilde bulmasına yardımcı olması amaçlanıyor. Çalışmalarda derin dalışlarda kullanılan solunum gazları da dikkat çekti. Yüksek oranda helyum içeren gazların kullanımında ortaya çıkabilecek yüksek basınç sinir sistemi sendromu riskini azaltmak amacıyla karışıma hidrojen eklendi. Araştırmada helyum, hidrojen ve oksijenden oluşan özel bir gaz karışımı kullanıldı. Türkiye'de daha önce bir dalışta kullanıldığına ilişkin kamuya açık bir kayda rastlanmadığı belirtildi. Dalış ekibinde yer alan Sona Sualtı Teknolojileri eğitmeni Alper Burak Küçükkaramıklı resmi izinlerin alınmasının ardından mağarayı yeniden keşfetme ve belgeleme fırsatı bulduklarını söyledi. Her dalışın bir sonraki aşama için yeni hedefler ortaya çıkardığını belirten Küçükkaramıklı mağaranın ulaşılabilir bölümlerinin tamamını araştırdıklarını ifade etti. Küçükkaramıklı ulaştıkları noktaya daha önce başka bir ekibin gitmediğini belirterek mağaranın en sonuna kadar gidip kendi kılavuz hattımızı çekip arkaya plaka bıraktığımızda son derece büyük bir tatmin duygusu verdi. Çünkü o noktaya kadar bizden başka giden kimse olmamıştı dedi. Çalışma yalnızca mağaranın keşfedilmesiyle sınırlı kalmadı. Kapalı ortamda gerçekleştirilen dalışlarda kamu kurumlarıyla sivil arama kurtarma ekiplerinin birlikte çalışma kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve tatbikatlar da yapıldı. Teknik dalış prosedürleri ve Türkiye'de tasarlanan bazı ekipmanlar gerçek mağara koşullarında test edildi. Çalışmaların son aşamasında ise Sulu İl Mağarası'nın su altındaki...
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta konuşuyor. Canlı olarak getiriyoruz mikrofonlarımıza.
3: Vatandaşımıza gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza Ahlat'tan en kalbi muhabbetlerimi yolluyorum. Bizi köklerimizle buluşturan bu anlamlı programı düzenleyen Okçular Vakfımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm kurum kuruluşlarımızı, belediyelerimizi, vakıf ve derneklerimizi ayrı ayrı kutluyorum. Özellikle bizleri hüsnü kabulle karşılayan Ahlatlı ve Bitlisli kardeşlerimin her birine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, şu bin yıllık vahdet ve uhuvvetimizi inşallah daim eylesin, kıyamete kadar kaim eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz yarın tarihimizin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt zaferimizin 955. seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Ahlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını yine coşkuyla hissedecek, fethin mukaddes havasını bir kez daha teneffüs edeceğiz. Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Ahlat, şehadete ermişlerin, yani şehitlerin, Alat saadete, selamete ermişlerin, yani Saitlerin, Selimlerin, Alat İlahi Kelimetullah yolunda gaza şuuruna ermişlerin, yani gazilerin mekanıdır. Alat Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Alat 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerin, Sultan Alparslanların, bu ordudan fırtına gibi esen alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır. Evet, Alat her haliyle şüheda ocağıdır, gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikasıdır, tarihimizin iftiharısıdır. Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyarı Rum'u Darül İslam haline getiren bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat'ta ortaya çıkmıştır. Unutmayın, Ahlat Kubbetül İslam'dır. Ahlat bu toprakları imar, inşa ve ihya eden ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır. Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan onu bugün yine burada, Allah'a hamdolsun, dimdik ayaktadır. Kardeşlerim, ataların mirasına sahip çıktığınız için, şu coşkunuz, şu heyecanınız için, dosta güven veren, düşmana korku salan şu dik duruşunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin bu teveccühüne layık olabilmek için çalışmaya kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanı kararı ile Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içinde yer alan Nemrut kalderasını milli park ilan ettik.
0: Radyo
3: böylece
0: canlı
3: tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı inşallah bundan sonra çok daha iyi koruyacağız. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli misafirler, bakınız burada hemen yanı başımızdaki Selçuklu kabristanında ecdadın tezyin ettiği 10 bine yakın mezar taşımız var. Ayetlerle, kandillerle, mihrap ve hatlarla süslü ataların adeta dile getirdiği şahidelerimiz var. Bu şahideler bizim bu topraklardaki 1000 yıllık varlığımızın şahitleridir. Bu şahidelerdeki mukarnaslar, işletmeler, milletimizin hikmet ve estetikte ulaştığı seviyenin simgesidir. Bu şahidelerdeki çift başlı ejderler tıpkı çift başlı Selçuklu Kartalı gibi kuvvet ve kudretimizin, basiret ve ferasetimizin nişanesidir. Bu kabirler, bu sandukalar, bu kitabeler milletimizin tapu senetleridir. Bizim milli hafızamız işte bu eserlere hem de silinmemek üzere kazınmıştır. Anadolu'yu yurt kılan şehit ve gazilerimizin her birinin asıl ruhları şad olsun. Buradaki Akıncı beylerinin, gaza ellerinin, komutanların, cümle ecdadın mekanı cennet olsun. Malazgirt zaferinden İstanbul'un fethine, Çanakkale'den milli mücadeleye, terörle mücadeleden 15 Temmuz destanına, bin yıldır bu aziz vatan için, bu asil millet için canlarını veren cümle şehitleri bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Bugün burada olduğu gibi ecdadın hatırasına sahip çıkan.
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Bakınız sevgili gençler, ağlat asırlar boyunca farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada ve kardeşçe yaşadığı belde olarak tebarüz etmiştir. İlim, kültür ve medeniyet yüzyıllar boyu burada neşet etmiştir. Burada yetişen alimler, edipler, büyük şahsiyetler Anadolu'yu mamur etmiş, şenlendirmiş, ağlattan hareket edip gönüllere girmişlerdir. Burası yalnızca orduların hareket üssü değil, kalplerin ve zihinlerinde çekim merkezi olmuştur. Ağlat, millet olma bilincimizin birlik ve beraberliğin remzidir. En güçlü işaretidir. Bitlisli merhum bir şairimizin de çok veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, her fikre hürmet et. Olgun karşıla, mücadele olmaz silahla taşla, yabanı ağaca meyve, aşıla marifet kökünden kesmekte değil, eksiltme yüzünden perdesini, kulak ardı etme hakkın sesini, insan rozeti tak, at gerisini. Marifet birlikte, nifakta değil. Evet, insan rozeti takıp hakkın sesine uyanlar, marifeti nifakta değil, birlikte arayanlar işte buradadır. Aynı devleti, aynı milleti müdafaa edenler İşte buradadır. Aynı vatanı,
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Meydan Muharebesi zaferinin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı programında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı olarak konuşmasının bir kısmını radyomuzdan aktardık. Erdoğan, ahlat şehitlerin selameti ermişlerin, selimlerin gaza şuuruna ermişlerin yani gazilerin mekanıdır dedi. Ahlat Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun mayasıdır ifadelerini kullandı konuşmasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 900. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yaptığı konuşmada 1071 ruhunun önemine dikkat çekti ve tarihi zaferin mirasına vurgu yaptı. Erdoğan konuşmasında tarihimizin en şanlı destanlarından biri olan Malazgirt'in 955. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Allah'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını hissedeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bitlis Ahlat'taki programı devam ediyor.
4: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri,
6: maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
1: Yine yepyeni bir günden, yine yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Futbol Saati başlıyor. Ben Selin Yazıcı ve hemen karşımda çok değerli sevgili program partnerim Serhat Ayan var. Serhat, nasılsın?
7: Çok iyiyim, sağ ol Selin. Biraz hastalık atlatmaya çalışıyoruz. Dün de programda böyle bayağı bir zorlandım. Arkadaşlar gördüler, aman abi ne yapıyorsun sen dediler. Daha iyi olacağız inşallah.
1: İnşallah, ben de hastayım. Bu arada dün de bana böyle yayın için mesajlar gelmiş. Selin Hanım'ın sesi böyle hasta geliyor diye. Karşılıklı hastayız. Bir arada olmadık ama ikimiz de hastayız. Bu ligler bizi ilk haftadan hasta mı etti acaba?
7: Hastasıyız bu liglerin.
1: Daha iyi oldu, bu daha iyi oldu. Peki efendim, 0500 571 66 56, 0500 571 66 56'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Bizim sesimizi boğazımızı bıraktığımız bu Süper Lig sizlerde ne etki yarattı ikinci haftadan diye sizlere de soruyoruz. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası geride kaldı. Sürprizli bir hafta oldu diyebiliriz. Yine hakem hatalarını konuştuğumuz bir hafta oldu diyebiliriz. Bolca konuştuğumuz ve konuşmaya devam edeceğimiz bir hafta oldu diyebiliriz. O halde hemen şöyle bir ikinci haftada alınan toplu sonuçlara bakalım ve hemen bugün uzun uzun konuşacağımız maçlar var çünkü, onlara geçelim. Ne dersin?
7: Haydi bakalım.
1: Tamam, o halde bakıyoruz efendim. İkinci hafta Erzurum Galatasaray mücadelesiyle başladı. Galatasaray 4-0 gibi net bir skorla haftaya giriş yaptı. Çaykur Rizespor 0, Samsun Spor 2, Çorum FK 0, Kasımpaşa 1, Fenerbahçe 4, Konya Spor 2, Trabzon Spor 2, Başakşehir 1, Eyüp Spor 0, Gaziantep FK 1, Korendon Alanya Spor 1, Beşiktaş 0, Göztepe 0, Gençler Birliği 1 ve Kocaeli Spor 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 0 şeklinde İkinci haftayı geride bıraktık. Süper Lig'de daha ilk haftalar olduğu için puan durumunu vermiyorum ama şöyle ekstra bir durum var. Süper Lig'de Gençler Birliği sadece 2'de 2 yapan tek takım oldu. Bunu söyleyelim. Dolayısıyla 6 puanla lider ve az önce dediğim gibi Gençler Birliği 2'de 2 yapan tek takım oldu. İkinci haftadan hemen böyle yenilgiler, beraberlikler vesaireler alınması biraz garip olmadı mı sence? Birkaç hafta olmadı. Bir giderdi, bir tane takım kaldı yani 2'de 2 yapan.
7: Vallahi, oldu yani. Normal olacak bunlar. Çünkü bana havalar çok garip. Sıcak. İşte ortam çok karışık. Hakemler çok kafaları karışık falan. Yani normalde bir kişinin alıp sırtına gitmesi çok zor. Yani alıp sırtına giden ama bir takım olma ihtimali olunca da hemen herkes devreye giriyor. Aman diyor, sakin, öyle yapmayalım diyor. Bakalım bu sene böyle idare edecekler sanırım ligi.
2: Bana biraz erken oldu. Yani ben kendi adıma biraz erken olduğunu hissediyorum. Yani ikinci haftadan 2'de 2 yapan tek bir takımın kalması bana biraz erken oldu gibi geldi. Gençler Birliği'ni tebrik edelim. Liderler şu anda. Peki o evet. Halde fikstür sıralamasına göre gidelim ve haftanın açılış mücadelesi Erzurum FK Galatasaray mücadelesiyle başlayalım. Ne dersin?
7: Olur.
2: Hemen başlıyoruz. Hadi ne yapıyoruz?
7: Yani Erzurum ilk hafta böyle şey demişlerdi, yani zayıf bir takım demişlerdi. Hı-hı. Erzurum'un ilk hafta alamadığı puanlar yüzünde.
2: Ahmet Spor'la oynamıştı bakalım. Değil mi?
7: Evet 3-0 yenilmişti. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Ben Galatasaray'a da 4-0 yenildi. Erzurum aslında 4-0 yenilecek diye bir oyun oynamadı. Öyle bir enteresan bir şey var. Yani isabetli şut sayısı Galatasaray'la aynı. Galatasaray 4 isabetli şutta 4 gol attı. Erzurum 4 isabetli şutta 0 gol attı. Ama isabetli şutlarını ben özellikle inceledim Erzurum'un. Yani toplamı Galatasaray'ın bir tane golünün gol beklentisine yetişmiyor. Yani 4 tane isabet bulmuş ama hani yani bence çekmiş olmak için çekmiş biraz şutları. Onu şey yapmamız lazım, özellikle söylememiz lazım. Enteresan goller yedi tabii Erzurum. Yani yememesi gereken goller yedi. Normalde profesyonel bir takımın yapmaması gereken hatalardan goller yedi. Orada da işte ne bileyim şey var sonuçta. Galatasaray'ın hücumcu farkı var. O hücumcular gerçekten de pozisyonu iyi koklayıp araya iyi girip kalecinin yapması muhtemel hataları iyi sezinleyip araya girip şey yaptılar. Tecrübe orada çok şey fark ettiriyor. Gerçekten de çok önemli bir fark yarattı o tecrübe. Galatasaray 4 golü 3 gol beklentisinden, 3.08 gol beklentisinden attı. Erzurum 0.48 gol beklentisi yarattı ama gol atamadı. Bunu söylemiş olalım. Baktığımızda hani şöyle bir şey var. Şimdi mesela ben Galatasaray'ın sahaya yayılmasına bakıyorum. Normalde nasıl sahaya yayılmış diye bakıyorum. Galatasaray böyle bir enteresan bir yayılma. İleriye doğru maçı iterek oynadı. Çok da fazla ileriye gitmedi. En ileride Osimhen'i koydu. Arkasında Barış Alper Yılmaz, Yunus, Roland Şalai ve Jakobs biraz daha geri, orta saha çizgisine yakın bir şekilde oynadılar. Yani çok fazla bastırmak, çok fazla gol getirmiyonun enteresan bir göstergesi gibi oldu. Geçen hafta Galatasaray biliyorsun böyle şey yapmıştı. Yani rakibine gol, top göstermemişti. Ve maçı ona rağmen alamamıştı. Bu hafta biraz daha geride sakin oynayınca o işler yoluna girdi. Şimdi Galatasaray tabii ki iyi de bir 10 numara aldı ama işte amayı deyince abi ne diyecekler şimdi, kötü adam mı aldı diyeceğim zannediyorlar. Ama şurada geliyor. Gabriel Sara bence bir 10 numaranın yapması gereken bu hafta böyle noktası virgülüne gösterdi. Yani Gabriel Sara'dan ne kadar iyi bir 10 numara olur o 21 yaşındaki 22 yaşındaki çocuk bilmiyorum. Yani Galatasaray 10 numaraya bence yatırımı birazcık şey yaptı. Herkes Sara'dan çok şikayetçi ama her hafta söylüyorum bunu. Sara çok iyi bir futbolcu ve bu ligde de ne yapılması gerektiğini çok iyi bilip de oynayan bir futbolcu. Yani Ama'yı aslında ben yeni transferi Batrakov'du galiba.
2: Batrakov.
7: Gömmek için değil, Batrakov gömmek için değil, Sara'yı övmek için söyledim. Sara enteresan bir futbolcu. Bakalım yani bence böyle oynarsa çok fazla top göstermez Batrakov'a. Bakalım göreceğiz onu da.
2: Bakalım Galatasaray ne yapacak Batrakov'la, göreceğiz. Çok genç gerçekten. Ve bu arada Sarı Kırmızıların tarihindeki ilk Rus futbolcu oldu, biliyor musun?
7: Ne enteresanmış.
2: Evet, ilk Rus futbolcu 21 yaşındaki Batrakov. Bakalım önümüzdeki günlerde kendini gösterecektir diye düşünüyorum.
7: Yani iyi de para verdiler bu arada.
2: Tabii bu arada 25
7: Saray'a
2: milyon
7: da çok iyi para vermişler.
2: Euro
7: Saray'a da 20 milyon da Saray'a vermişlerdi.
2: Tabii 25 öyle milyon euro da bonservis bedeliyle geldi yani. Bakalım.
7: Evet, bakalım ne olacak yani, hep beraber göreceğiz. Yani Sara'dan daha iyi işler yapmak için neler yapmak lazım? Tabii bizim bilmediğimiz, Okan Hoca'nın bildiği bir sürü oradaki trik vardır. Bakalım onlardan hangilerini göreceğiz. Burada mutlaka bunda masaya yatıralım. Bizim kalıcı konularımızdan biri olacak diye düşünüyorum ben.
2: Peki bu 4-0'lık skor böyle birazcık Galatasaray taraftarının böyle birazcık hafifletmiş midir böyle? Bir siniri var çünkü bir Galatasaray taraftarının. Sence en azından yani, bir hafta böyle sessizleşmişler midir?
7: Bir başkasıyla oynasaydı Galatasaray yine bak 4-0 değil yenemeyebilirdi hissinde çok var. Çünkü Galatasaray müthiş bir oyun değişikliği ya da ne bileyim taktiksel deha göstererek 4-0'a gelmedi. Yani hücumdaki elemanlar daha fazla bastılar, daha fazla şey yaptılar ve oradan gol attılar. Yoksa akan oyundan mükemmel bir taktik sonucu şöyle bir şey çıktı gibi bir gol ben henüz göremedim Galatasaray'dan. Yani Galatasaraylılar için bir oh tamam artık ya bu biz engeli açtık hani bundan sonra rahatız demek için bana biraz erken gibi geliyor. Bana biraz erken gibi geliyor. Ben Galatasaraylılar adına yanılmış olmayı dilerim açıkça söylemek gerekirse. Yani Erzurum'u 4-0 yendi ama bu hafta iyi bir defansif takım olan ama şu anda kadar kendini gösterememiş Göztepe ile oynayacak.
2: Göztepe ile oynayacak. Cumartesi.
7: Göztepe şu anda ligde 14. sırada. Daha bir tane beraberliği var. Geçen hafta Samsun'dan aldığı beraberliği var. Bu hafta yenildiler. Yenildi. Gençlere yenildiler.
2: Gençler Birliği'ne. Evet.
7: Evet yani Göztepe'ye karşı oynamak zor olabilir çünkü Göztepe'nin hani çok fazla ileri çıkası yok genelde ileri çıkmadan oynuyorlar gol atamıyorlar okey ama iyi defans yapıyorlar geçen seneki o defansif yönlerini biraz kaybetmişler ama yine de hala onun izi sürüyor ya Galatasaray'ı bence oh demek için hafta bu hafta olacak. Göztepe karşılaşması olacak.
2: Ama kendi bence. Evinde kendi evinde olduğunu da unutmayalım maçın.
7: Yani ilk maçında da kendi evindeydi de işte yani olmadı. Ya olmayıcı olmuyor yani peki, bakalım görün. Yani dediğim gibi çok öyle. Şeyi var. Çok değişkeni var Galatasaray'ın. Yani ama bu bir yandan da Galatasaraylıları umutsuzluk değil umut verecek bir şey. Çünkü o çok fazla değişkeni olabiliyor olması takımda çok fazla ileriye götürebilecek biri olduğunu da göstergesi bence.
2: Peki.
7: Aynı şey mesela Fenerbahçe için de mevcut. Onu da yeri gelince söyleyeceğiz zaten.
2: Tamam o halde Fenerbahçe maçına geçelim mi?
7: Fenerbahçe maçına geçelim.
2: Maçına geçmeden önce hazır hani Göztepe demişken bu hafta Gençler Birliği ile oynadı. Gençler Birliği 1-0'la geçti. Yayının başında da söyledim 2'de 2 yapan tek takım oldu. Bu arada İrfan Can Eğribayat'a bir parantez açmak istiyorum. Bir penaltı olmak üzere 6 kurtarış yaptı. İrfan Can Gençler Birliği'nde oynamak istiyormuş. İrfan Can ruhunu orada buldu.
7: Parantez açmak
2: orada
7: lazım.
2: Bu yok, kendini buldu parantez. Gerçekten.
7: Şöyle ya İrfan Can kötü kaleci değildi. Fenerbahçe'de anlamsız bir iki maç çıkarttı hakikaten yani. İrfan Can'ın böyle şeyi var. Maç içinde kopma anları var. Bazen konsantrasyonu düşüyor İrfan Can'ın. Geçen hafta da oldu bu mesela. Konsantrasyonu düşüyor. Yani böyle vurmaması gereken topa vuruyor, vermemesi gereken pası veriyor falan. Gibi şeyleri var. Tabii büyük takımda bir tane hata hakkınız bile yok. Gençler Birliği'nde var. O yüzden de İrfan Can Gençler Birliği'nde böyle hatalar yapsa da hoş görülüyor ama diğer taraftan da çok ciddi kalitesini ön plana çıkaracak toplara sahip. Yani mesela Fenerbahçe'de İrfan Can'a kaç top gelecek? Şimdi bak sen diyorsun ki 6 kurtarış yaptı. Biri penaltı olmak üzere. Demek ki en az 7 kere 8 kere geldi karşı takım demek bu. Fenerbahçe'de bu kadar karşı karşıya kalmıyor. Fenerbahçe'de hiç gol yememesi lazım. O büyük takım kaleciliğiyle hani orta sıraların takım kaleciliği arasında burada böyle bir fark var.
2: Fark çıkıyor.
7: Ya burada maça ısınıyor ve ısındıkça motoru böyle çok daha iyi çalışan bir kaleci İrfan Can. Ya bence Fenerbahçe'nin şu anki rotasyonunda Tarık'tan da hatta Ederson'dan da daha iyi kaleci deme cüretini gösteriyorum ben.
2: Peki
7: İrfan Can çok iyi kaleci yani.
2: Peki bakalım bu Fenerbahçe kalecileri böyle bir bir harcıyor diyeceğim. Yanlış bir cümle de söylemek istemiyorum. Benim hala aklım mesela Berke'de kaldı. Berke Özer'de kaldı. Yani bence o da Fenerbahçe'de kalmalıydı. Ama bakalım neyse göreceğiz bakalım. O halde Fenerbahçe Tümosan Konya Spor mücadelesiyle başlayalım. Fenerbahçe Süper Lig'e Gençler Birliği mağlubiyetiyle başladı. Böyle inanılmaz böyle flash transferlerin yapıldığı bir sezonda mutlak şampiyonluk sözüyle çıktığı bir sezona yenilgiyle başlayınca geçen haftadan böyle bir yaralıydı Fenerbahçe. İşte arada bir Olimpik Lyon maçı vardı hani orada biraz rahatladı bir nebze ve Konya Spor'u bu hafta sahasında ağırladı. 4-2 ile geçmesini bildi. Vedat Muriç'in golü atması keyifliydi. Mason Greenwood'un yine gol atması keyifliydi. Yine aynı şekilde Asensio son zamanlarda biraz böyle eleştirilerin odağındaydı. Asensio'nun golü atması da Fenerbahçe taraftarını ekstra sevindirdi diyebiliriz. Hatta Asensio'nun gol attıktan sonraki gol sevincinde de bence çok şey vardı. Kendisini yere atıp şöyle bir bırakması bence çok anlam ifade ediyordu. Kendisi için bir nevi böyle bir rahatlama gibiydi aslında o gol sevinci.
8: iki de gol yedi. Yani Fenerbahçe gol yemeden maçı bitiremiyor diyebiliriz. Peki sen neler söyleyeceksin? Bunlar benim söyleyeceklerim.
7: Ne güzel söyledin. Yani Asensio'nun evet kendini yere bırakması bir oh be artık falan şeyi mesajı aldım ben oradan. Şimdi Asensio aslında direklerden döndü. Neden direkten döndü? O penaltıyı kaçırıp tekrar atamasaydı içeri çok ciddi bir şeyler başka bir yere doğru evrilirdi. Yani orası bak Asensio diyorum özür dilerim. Greenwood'un gidişatında çok enteresan bir dönüm noktası oldu. Hani Greenwood mesela bu senenin sonunda acayip paralara başka takıma doğru gidiyorsa bu maçın 20. dakikasını çok iyi hatırlaması lazım herkesin. Yani orada bir dönüş var. Yani o kaleciden dönen top ne bileyim kaleciye çarpıp dışarı çıkmış olsaydı işte kaleci onu dışarı çelmiş olsaydı o bu filan falan başka bir Greenwood'dan konuşuyor olurduk.
8: Evet doğrusu.

0: sence ne değişti de bu oldu? Bak bir tane çok önemli değişken var.
1: Nedir o değişken?
0: Tarışka.
1: Bunu söylemeni istemiyordum işte.
0: Yani bunu söylemeni
1: istemiyordum.
0: Tamam. yani ben de söylemeyi istemezdim ama şimdi bak
1: Tarışka
0: şöyle bir şey.
1: Kadroda
0: 5-6 maça çıktı.
1: Mamasını.
0: 5-6 maça çıktı Tarışka. Hı hı. Ve her maçta gol attı.
1: Evet.
0: Tamam bak süper tamam. Bir şey. Kimse burada Tarışka'ya abi sen ne yapıyorsun diyemez. Fakat Fenerbahçe o maçları sadece Tarışka'nın attığı gollerle geçti. Yani o maçlarda mesela ne bileyim Tarışka bir gol attı ama 4 tane de attırdı falan gibi durum olmadı. Hatta atılması gereken gollerin geri planda kaldığını Tarışka'nın yokluğunda Fenerbahçe'nin bir anda gol patlaması yapmasıyla ben açıklayabiliyorum. Başka bir açıklaması varsa sen az önce numaraları verdin mutlaka dinleyicilerden gelen şeyleri bekleriz. Gerçekten de inanılmazdı yani. Bence Tarışka'nın oradan çıkması, devreden çıkması arkada Asensio'nun daha rahat ve özgürce doğru işleri yapmasını sağlamaya başladı. Önünü tıkayan kimse olmadı. Tarışka olmayınca orada bir tane Vedat Muriç çıktı ortaya ve bir santrforun yapması gereken şeyleri yaptı. Gol attı, asist yaptı. İleriye atılan uzun topları tuttu ve arkadaşlarının hücuma katılmasını bekledi. Özellikle Greenwood'un hücuma katılmasını sağladı. Filan gibi böyle bir sürü bir şey oldu. Yani bir, hani bir taşı feda ederek satrançta da olur ya mesela. Hı hı. Atıyorum işte filini feda edersin. O aleyi fili aldım filan diye sevinirken adamı mat edersin. Onun gibi bir şey oldu burada. Hı. Yani bir taş fedasıyla 4 gol attı. Ha 4 gol attı ama maçı sen mutlaka seyretmişsindir. Detaylı olarak seyretmişsindir. Yani Konya hiç rahat vermedi Fener'e.
1: Hiç zaten
0: hiç
1: yani
0: rahat vermedi.
1: Golü çok erken buldu.
0: 2 de olurdu. 2 oldu. 8 de olurdu yani. Konya böyle çok enteresan çıkışlar yaptı.
1: Ve şey,
0: hani geçen senenin otobüs çeken Konya'sı değildi bu seneki Konya.
1: Golün geldiği dakika da önemliydi. Yani Fenerbahçe çok erken golü buldu.
0: Kesinlikle.
1: 7. dakikada. 11. dakikada
0: çaklıyorlardı.
1: Skor evet. Eşitlendi. Biz gene bir Fenerbahçe izleyicisi gene böyle bir tokat yemiş gibi oldu. Hani gene bir dedik ki rahat maç seyredemiyoruz. Pozisyonuna geldi yani. Sonrasında
0: yani Fenerbahçe Osterwolde'yi sanırım şeyden gitti. Çıkarttı değil mi? Denklemden
1: tabii,
0: çıkarttı.
1: Tabii.
0: Yani Osterwolde mi denklemden çıkmalıydı sorusu benim böyle kafamda dönüp duruyor.
1: Yani
0: Deniz Türüç mesela çok zor anlar yaşattı Fenerbahçe defansına.
1: Deniz Türüç
0: Fenerbahçe'nin defansının ortası süper. Fenerbahçe'nin defansının ortasından top geçirmek muhteşem zor. Ama kenarlardan kanattan hızlı koşan defansın üstüne giden adamları durdurmak için gerçekten orada bir Osterwolde gerekiyor mu sorusu Nathan Ake ya da işte şey orada yeterli mi diye ben hep soruyorum kendi kafamda bilmiyorum. Sana bu sorular nasıl geliyor?
1: Yani ben de seninle aynı fikirdeyim. Öyle özellikle Osterwolde böyle kanayan yaram diyebilirim. Çok çok sevdiğim isimlerden bir tanesiydi. Ama demek ki böyle bir rotasyona gidilme kararı alınmış bir şey diyemiyoruz. Ama
0: evet.
1: Ben sana direkt şey soracaktım. Ben sormadan söyledin. Talişka'nın yokluğu 4 gole mi sebep oldu diye soracaktım. Sen bana cevap verdin. Peki şimdi hafta içinde yarın Fenerbahçe'nin Olympique Lyon karşılaşması var. Bu ekiple mi çıkacak sence Fenerbahçe? Bu 11'le mi çıkacak?
0: Ben olsam bu ekiple çıkardım.
1: Yani Tarışka'yı düşünmezdim diyorsun.
0: Tarışka'yı
1: yani
0: düşünmezdim.
1: Yani gene Tarışka olmamalı.
0: İlk maç kaç bitti Selin? Yani ilk maçı sen böyle şeydin. Oh be dedi. Olympic Lyon maçı dedin ama yani Olympic Lyon'a bu skorla şey
1: tabii,
0: değil
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii tabii tabii yani hiç değil. Beraberlikle bitti. Birbirlik beraberlikle bitti. Tabii ki de bu 11'le mi çıkmalı? Ben net onu duymak istiyorum senden.
0: Ben olsam bu 11'le çıkardım. Yani neden? Çünkü geçen haftaki Fenerbahçe ile bu haftaki Fenerbahçe arasındaki hücum organizasyonu yaratıcılığı bambaşka bir yerdeydi. Yani o 4 golün 4'ü de enteresan işlerden geldi. Böyle hani vurduk adamın kıçına çarptı girdi golü yoktu Fenerbahçe'de bu hafta. Fenerbahçe iyi oynadı yani hücumu bayağı zevk verdi, keyif verdi bence oynatanlara. Yani mesela bak Galatasaray'da 4 gol attı, Fenerbahçe'de 4 gol attı. Ama Fenerbahçe'nin golleri daha bir seyirlik gibi geldi bana. Yani bunu taraftarlık olarak söylemiyorum. Fenerbahçe taraftarı da değilim zaten biliyorsun. Ve herkes de biliyor. Yani sanki daha organizeydi Fenerbahçe. Yani şu anda aynı takımlara oynasalar, aynı şartlarla oynasalar Fenerbahçe Galatasaray'dan daha çok gol atarmış gibi geliyor bana. Ve de orta uzun vadede sanki Fenerbahçe bu sunu daha sürdürülebilir götürülmüş gibi geliyor. Yani Allah korusun hani Osimhen bir nezle olsa.

0: grip olsa Galatasaray'ın onun yerine koyacak yeterli alet edevatı yok gibi geliyor.
1: Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Bu Olympic Lyon maçında Asensio yok. Kerem Aktürkoğlu da yok. Onu da düşünürsek.
0: Bak Kerem'e çok üzüldüm bu arada. Kerem'e, ya. Yani evet. Millet böyle şeydir. Vakit geçiriyor sandı. Ben dedim ki adam kıpırdamıyor
1: yok.
0: Ya.
1: Yok, o düşüş
0: adam
1: kıpırdamıyor anı çok
0: dedim
1: kötüydü
0: yani
1: ya.
0: Bir şey olmasın.
1: Yok yok çok kötü.
0: Hayır ben düşüş anına o kadar dikkat etmedim. Şimdi maç şeyiyle hani bakıyorsun ya akan oyuna falan. Orada o kadar dikkat etmedim ama yerde böyle kıpırdamadan yatınca ben acayip panik oldum. Evdeki herkes panik oldu.
1: Kesinlikle.
0: Ne oluyor ya dedik.
1: Ben de çok korktum. Yani o düşüş anı o savruldu ve hareketsiz. Yani. Çok şükür iyi haberleri geldi kulüpten de. Açıklama iyi yapıldı, böyle. İyi geldi ama bir şey gereği ne derler onun bir adı
0: dikkat
1: vardır
0: etmek
1: yani.
0: İçin şey yapılacak.
1: Yani öyle evet, bir evet. Şey gereği oynayamıyor yani böyle bir kural varmış evet. Oynayamıyor. Asensio da olmayacak. Dolayısıyla hani Talisca oynar be.
0: Talisca oynar da Talisca da ya bak şimdi kadroya da almadı Talisca'yı.
1: Ha,
0: o da bana acayip geldi.
1: Yabancı sayısından dolayı diye de bir açıklama yapıldı.
0: İşte yabancı sayısından da tamam da Fenerbahçe'de şu anda yabancı keseceğin adam Talisca mıdır?
1: Mıdır?
0: Herkes de şunu konuşmaya başladı. Demek ki Talisca gidecek ki onu bu hafta oynatmadı falan gibi şeylere geldi iş.
1: Aynen.
0: Yani Talisca yani gönderilmesi gereken Osterwolde ve Talisca mı bilmiyorum.
1: Semedo varken.
0: Bunun kadro mühendisi. Ha yani mesela.
1: Kendi adıma.
0: Kadro mühendisi.
1: Kendi adıma.
0: Kadro mühendisi yapan bir sürü adam var orada. Gerçekten de işinin ehli insanlar var Fenerbahçe'de. Hani Dilk Kuytu'ndan İsmail Kartal'ına kadar bir sürü güzel insan var orada. Hani bizim burada bir şey dememiz çok abesle iştigal olur. Ama hani diğer taraftan da ortadaki tabloda bize gösteriyor ki Talisca'yı denklemden çıkarınca o denklem biraz daha hızlı çözüm getiriyor bize sanki. Yani Fenerbahçe şu anda hiçbir maçında ki oynadığı rakipler daha zorlu, daha bilmem ne rakipler de değildi. Hiçbir maçında bu 4 goldeki hücum performansını gösteremedi. Bence Talisca orada bir buşon, hani tıkaç görevi görüyordu. Bakalım bunu tabii ki önümüzdeki maçlar gösterecek. Şimdi bu hafta Fenerbahçe Samsun'la oynuyor değil mi? Yanılmıyorum ben.
1: Evet Samsun'la oynuyoruz.
0: Ha yani oynuyoruz şimdi yani. Samsun mesela...
1: Ve Samsun'da. Samsun'da
0: ayrıca evet. Yani o Samsun'un iki maçı bize şunu gösterdi. Şimdi Samsun Lig'de bir galibiyet bir beraberlikle üçüncü sırada. Samsun maçı bana şunu gösterdi. Samsun hiç kötü oynamıyor. Şimdi bu hafta mesela bak Rize ile oynadı Samsun. Yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet.
0: 2-0 yendi. 2-0 yendi ama Samsun mesela Rize'ye karşı bayağı bir kontratak futboluyla 2-0 yendi. Rize inanılmaz bastırdı. Bak Rize o maç 2-0'ı hiç hak etmedi. Gerçekten de Rize müthiş oynadı. Kazım Laçin diye bir adam var Rize'de. İnanılmaz bir orta saha. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Dört büyükler onu almak isterdi yani eğer bu oyununu görmüş olsaydı. Kazım inanılmaz bir adam. Arnavut müthiş bir adam yani. Müthiş bir adam ve oyunu da acayip yönlendirdi. Tozunu attı gerçekten de orta sahanın Samsun'a karşı. Samsun bu taktiğe geçmemiş olsaydı 2-0 yenemeyebilirdi. Şimdi Samsun hem kontratak futbolunu iyi oynuyor hem sahaya yayılma işini de iyi yapıyor. Fenerbahçe o yüzden de bu haftaki o şeyi hücum organizasyonu gerçekten de sezonda acaba bu böyle midir yoksa bu hafta bir aslantı mıydı bize onu gösterecek. Ama Konya'nın hakkını yiyelim yemeyelim. Yani inanılmaz oynadı. Gerçekten de 90 dakika boyunca gol aradı. 4-1'ken de gol aradı. 1-1'ken de 1-0'ken de gol aradı. Hep gol aradı yani.
1: Ya böyle maçları seviyorum.
0: Evet ama yani, maç zaten bu ya. Maç bu ya zaten.
1: İşte bundan keyif alıyorsun yani. Hani demiyor ki.
0: Kalenin önünde değil böyle 11 tane adamı. Kalenin önünden topu pot ideli uzaklaştırsınlar. Sen gelip tekrar oraya getirmeye çalış. Evet. Ben hep böyle maçlar seyrettim bu sezon. Yani nefret ediyorum böyle maç seyretmekten. Çünkü bu maç değil. Doğru. Çünkü o benim yaptığı seyretmek değil. Evet. Bir süre sonra ben telefonumda oynamaya başlıyorum yani maç seyrederken. Abi diyorum yani.
1: Ben kavga ediyorum insanlar.
0: İşte buyurun.
1: Elimde ikisi tane oradan biri bir şey diyor. Oradan ona bir cevap yazıyorum. Bir anda kavga ederken buluyorum. Peki.
0: Seninki de bambaşkaymış şimdi.
1: Ediyorum vallahi. Trabzonspor İstanbul Başakşehir maçıyla devam edelim efendim. Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve golün yani Trabzonspor'a 2-3 puanı getiren 2 golde Muhammed Salah'tan geri Trabzonspor seyircisi daha ayrı bir coştu. Taraftarlar ayrı bir coştu. Dedi işte dedi bu dedi Muhammed Salah dedi. Gerçi maçın çok ilk dakikalarında 8. dakikada golü buldu Muhammed Salah. Sonrasında 19. Evet. dakikada Başakşehir'in bir penaltısı vardı. Durum 1-1 oldu. Evet. 1-1 olunca hani gene böyle bir şey oldu ama Trabzonspor oynayan, üreten taraftı ve mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılmayı başardı. Dediğim gibi Trabzonspor taraftarı Muhammed Salah attığı için golleri daha da bir mutlu oldular. Mutlulukları perçinleşti. İşte böyle devam edeceğiz şeklinde de böyle yorumlar hep sosyal medyada fazlasıyla vardı. Sen bu maçtan bizim görmediğimiz neyi söyleyebilirsin bize?
0: Estağfurullah. ya şöyle bir şey var. Öncelikle bir kural hatırlatması yapalım. Şimdi Salah gol attı ve offside'a takıldı gol falan. Nasıl offside olur, önünde adam vardı diyorlar ya. Şimdi kural şu. Offside'a düşmemeniz için önünüzde iki kişi olması lazım. İki kişi mesela genellikle bir tane kaleci olur, bir tane defans elemanı olur. Evet. Siz de defans elemanına göre şey yaparsınız. Şimdi evet, Salah o hani uzaktan kaleye vurduğu şutta önünde bir defans elemanı vardı. Ama yoktu. Kaleci geride gol arıyordu. Kornerden gol atmak için o tarafa gitmişti. Dolayısıyla aslında önünde teknik olarak bir kişi vardı. O yüzden o offside olmadı. Herkes çok bağırdı buna. Abi önünde baksana eleman var filan. Oraya sıklığı şartlar almışlar, bilmem ne yapmışlar. Abi kalede kaleci yoktu. Yani bunu bir hani kural olarak
1: hatırlatalım.
0: Önünüzde bir kişi olacak ama bir defans ve bir kaleci olacak. Yani iki kişi olacak normal şartlarda. Hani onu bir hatırlatalım. Zaten Salah da aa filan dedi, güldü o pozisyonda. Seyircinin bağırmasına rağmen yani. Salah orada onun sonradan farkına vardı. Çünkü Salah düşünmedi. Abi niye kaleci o kadar çıksın ki filan şeydi. Neyse. Şimdi Trabzon'un sıkıntısı şu. Her sene Trabzon bir kişinin sırtına binip gidiyor. Geçen sene onu açının sırtına binip gitti. Bu sene güzel bir Salah geldi. Salah tam sırtına binip gidilecek bir adam. Neden? Çünkü her şeyi yapıyor. Top taşıyor, çalım atıyor. Gol vuruşu var, o su var, bu su var. Akıllı. Hani her şeyi var. Şimdi ama Trabzon'un biraz şunu düşünmeli. Mesela Onuachu bu sene çok geride başladı. Çok geride başladı. Yani Onuachu hakikaten olmuyor. Niye olmuyor konusu bak, hiçbir fikrim yok.
1: Aynı şeyi canımı sıkkın,
0: maaşımı az, hani arkadaşlarından mı sıkıntısı var, eşiyle falan mı sıkıntısı var, hiçbir fikrim yok. Ama Onuachu
1: gölgede kaldığını falan mı düşünüyor acaba?
0: Onda biri.
1: Evet.
0: Bilmiyorum ki.
1: Şimdi yeni ama Fabinho şey yokken, da geliyor.
0: Salah yokken de, bak Salah yokken de öyleydi Onuachu. Yani Fabinho'nun gelmesi bence Trabzon için en iyi transfer. Neden? Çünkü Onuachu'nun yedeklenmesi, acilen bir kenara çekilmesi gerekiyordu. Şu anda Onuachu'nun yedeği yok. Salah oraya koyamazsın, santrafor olarak koyamazsın. Yazık Salah'a da, yazık takıma da yazık yani. Ya o yüzden de yeni oraya bir şey lazım Trabzon'a. Ve bence Fatih Tekke bunun farkında. Ama sıkıntılı yer şu. Trabzon tek kişinin üstünden oynamaya devam ettiği sürece Trabzon liderliğin, şampiyonluğun en büyük adayı olmaya yaklaşamayacak hissiyatı var bende. Trabzon şartları ya, yani mesela ne bileyim bir Muçi'yi daha çok kullanmak, bir bilmem neyi daha çok kullanmak falan gibi. Ya yani öyle bir şeyler yapmıyor. Hani hem sağ kanadı tehlikeli, hem sol kanadı tehlikeli, hem hücumu tehlikeli. Birkaç farklı organize, hani bunu yapamazsak eğer şunu yaparız gibi bir durumu sezinleyemiyorum ben Trabzon'dan. Dediğim gibi bize mesaj atarlarsa insanlar hayır öyle değil bak orada da şu var filan derlerse çok sevinirim gerçekten bunları dinlemeye.
1: Valla genel olarak Talisca Asensio ile alakalı mesajlar var. Talisca Asensio'nun yapabilir mi diye bir dinleyicimiz sormuş. Talisca Asensio ne alaka diyen var. Talisca gitmemeli diyen var. Talisca takımda kalmalıdır diyen var. Gol yükünü Talisca çekiyor, kalmalı diyen dinleyicilerimiz var. Gitmeli diyen bir iki kişi, 2-3 kişi gitmeli, bence de gitmeli. Asensio daha rahat olur şeklinde gene mesajlar var. Yani şu anda dinleyicimiz Talisca ve Asensio ile alakalı, yani Fenerbahçe'deki bu değişiklikle alakalı gelen mesajlar var. 0505 171 66 56'dan mesajlarınızı bekliyoruz efendim.
0: Evet, hayırlısı diyelim bakalım ne olacak, yani hep beraber göreceğiz onu. Ya ben olsam daha dikkatli olurdum orada, ama ben olsam yine taraftarın yerinde olsam Talisca'lı ve Talisca'sız oyundaki pas trafiğinin nereden nereye gittiğine de bakardım. Gerçekten çok farklı, bakın yani bu data sitelerine bir bakın, gerçekten çok fark ettiriyor. Onu ben söylemiş olayım. Trabzon maçına son bir dönüş yapalım istersen.
1: Olur.
0: Trabzon maçında şimdi Trabzon şöyle bir şey kurdu. Öyle enteresan bir yapı ki. Ama işte ilerlemedi bu. Trabzon'un dizilişini düşün. Şimdi 4-3-3 gibi diziliyor Trabzon. Hı hı. Ama normalde 4-3-3'te hayır özür dilerim. 3-3-4 gibi dizilmiş Trabzon. Hı. Kavral'la Eski Halaç böyle bir öne doğru çıkıyor filan böyle. O öyle bir şey var. Şimdi Aras, Onuaçu, Salah ve Muçi aşağı yukarı aynı hizada ortalamaları. Yani 3'ü de hatta 4'ü de neredeyse santrfora yakın bir yerde oynuyorlar. Hı hı. Malinowski ile işte kaba sakalı orta sahanın gerisine doğru çekiyor. Savic ile Mbayu bayağı bir geride olarak tutuyor onları. Ama şimdi bak mesela Salah, Muçi ve Onuaçu gerçekten de tekniği çok yüksek insanlar. En azından hani Salah'la Muçi'nin tekniği çok yüksek. Aras'ın tekniğini daha tam sezinleyemiyorum ama Aras olacaktır bence mutlaka. Şimdi bu kadar ileride teknik insanla daha güzel gol pozisyonları, daha yaratıcı şeyler çıkartması lazım gibi geliyor bana. Yani ben onları eleştirmiyorum. Ortaya çıkacak sonucun daha başka olması gerekiyordu gibi geliyor bana. Onu söylüyorum sadece. Benim derdim daha iyi maçlar seyretmek.
1: Kesinlikle hepimizin derdi o. Futbol sever olarak hepimizin derdi o. Ki şimdi gideceğimiz maçta futboldan ziyade başka şeyleri konuşacağız. Neden bahsedeceğiz? Corendon Alanya Spor Beşiktaş mücadelesine gidiyoruz efendim. Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı 1-0'la geçti. Alanya Spor galibiyeti getiren gol 73. dakikada Nuno Lima'dan geldi. Bu galibiyetin ardından Alanya Spor puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş 3 puanda kaldı. Ama bu maçta hakem hataları çok çok çok fazla konuşuldu. Konuşulmaya devam ediyor. Hangi birinden hani bahsetsek, ben de maçı böyle komple böyle, hatta seninle yayın öncesi konuştum, Beşiktaşlı bir arkadaşımla seyrettim maçı. Evet. Maça bakıyoruz, bak bana böyle yapıyor, bak bunu da görüyorsun değil mi, bunu da, hani sanki ben şey otoriteymişim gibi. Bak bunu da görüyorsun, bak bunu da yaptılar, işte bunu da yaptılar, bunları mutlaka söyleyin diye. Yani tabii ki senin benim söylememizde pek bir yere varamıyoruz. Söylemesi gerekenler, konuşması gerekenler neden konuşmuyor? Neden hala bununla alakalı bir açıklamalar yapılmadı? Biz de bir taraftar olarak tabii ki merakla bekliyoruz. Çünkü gerçekten bu maçta hani çıplak gözle görülemeyecek gibi şeyler değildi onlar. Hani bazen işte hakemin yakınında, yamacında olmaz, görmezsin. İşte bazen öyle pozisyonlar oluyor ki işte o açıdan gözükmüyor, bu açıdan şaşırtıyor falan, ama yani şimdi bir tokat mevzu vardı ki yani onu görmemek, ona kayıtsız kalmak söz konusu olduğu zaman VAR sisteminin olduğu bir ligde insanın aklına birçok soru işareti geliyor. Sen ne diyeceksin ne? Diyorum. Topu sana atıyorum.
0: Ben bir şey demeyeceğim.
1: Böyle
0: bak,
1: çekiliyorum ben burada. Demeyeceğim. Hiç,
0: ben
1: de hiç topu, araya girmeyeceğim. Hiç araya girmeyeceğim.
0: Ben bu topu başlamadan önce ben bu topu federasyon başkanımıza atmak istiyorum. Arkadaşlarımız bu konuda, hakemler konusunda federasyon başkanımızın yaptığı bir açıklama var. İnsanları yüreğiyle biraz su serpme adına bu açıklamayı isterseniz o şeyden, sesten dinleyelim. Bir dakikalık, bir dakika beş saniyelik bir sesimiz var. Buradan dinleyelim. Federasyon başkanı hakem hatası konusunda ne demiş? Ardından üstüne konuşmaya başlayalım. Ne dersin Selin?
1: Hemen.
2: Bir federasyon başkanı olarak değil, normal bir vatandaş olarak yaşadıklarımdan anlatırım, tecrübelerimden anlatırım. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Elbette ki bunun bedeli çok ağırdır. Sadece insanların hakemliğinin bitmesi değil, bunun arkasındaki ne plan varsa bunu da çözmek benim görevimdir. Ve yönetim kurulu arkadaşlarımla, kurullarından beraber federasyonun çözmesi gereken bir sorundur. Çünkü çok büyük bir, ben eski bir Trabzonspor başkanı değil, federasyon başkanı da değil, bir spor severi olarak konuşuyorum. Bunun bedeli çok ağırdır ve bunun değerlendirmesini elbette ki yapmak bize aittir. Gereğini de yapmak bize aittir. Ben böyle bir olayın Türk futbolunda yaşandığı için bütün Türk futbol severlerimden şahsım olarak da özür diliyorum. Gereğini de vakit geçmeden pazartesi günü yapacağımı kamuoyunun bilmesini istiyorum. Saygılarımı sunuyorum.
1: Şimdi burada ben araya gireceğim. Bir küçük bir cümlem var.
0: Sen oraya gir, bak gördüğün gibi hakem hatalarına karşı
1: çok net mükemmel bir açıklama, bir yerde. Değil mi?
0: Yani bu hafta Beşiktaşlı taraftarların içine, yüreğine su serpilmeli mi sence?
1: Yani şu açıklamayı eğer bu maçtan sonra yapmış olsaydı çok farklı konuşabilirdik, ama bu geçen sezondan bir Trabzonspor Gaziantep mücadelesinden sonra yapılan bir açıklama. Yani buradan dinleyicilerimize şunu hatırlatalım. Bu açıklama Beşiktaş'ın oynadığı Alanyaspor'la oynadığı 1-0'lık mücadelenin ardından gelen bir açıklama değil efendim.
0: Ama ben terbiyesizlik olsun diye buraya getirdim. Çok net söyleyeyim size. ama şöyle bir şey var burada. Yani bu açıklamalar demek ki yapılabiliyormuş. Bu açıklama geçen sene Ekim ayında, yani yaklaşık bu şeylere zamanlarda diyelim. Ekim ayında Trabzon'un Gaziantep'le oynadığı maçta hakem Arda Kardeşler'in pozisyon başlatılırken işte durdurması, dur gitmeyin deyip geri çağırması, işte bir golün iptal edilmesi yüzünden yapıldı. Yani yüze gelen bir tokat, verilmeyen bir penaltı, verilmeyen bir gol, verilmesi gerekirken verilmeyen bir gol için değil. Yani bir tokat vesaire gibi çok bariz bir şey yok burada. Bunun karşılığında şey dedi hakem, Arda Kardeşler artık hakem olmamalı dedi. 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı ki Arda Kardeşler. Arda Kardeşler 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Arka arkaya koyduğumuzda bu pozisyonlarla karşılaştırdığımız şey, ha demek ki Sayın TFF Başkanı, Trabzon yöneticiliğiyle hiç alakası olmayan TFF Başkanı, böylesi hatalar yapılınca televizyonlara çıkıp bangır bangır konuşmak mümkünmüş bir federasyon başkanı tarafından. Ha eskiden yöneticisi olduğunuz kulüp için konuşuyorsunuz da şu sonradan yöneticisi olmadığınız bir kulüp için neden konuşmuyorsunuz sorusuna cevap vermekle mükellefsiniz. Çünkü bunu yaptınız bir kere. Bu kapıyı açtınız. Şimdi o kapıdan neden tekrar geçmediğinizi anlatmakla mükellefsiniz. Zorunlusunuz. Bak mükellef ne demek? Zorunluluk demek. Şu anda buna zorunluluğu var bu başkanın. Yoksa neden yapmadığını anlatmak zorunluluğu var. Her halükarda bir zorunluluğu var yani. Cebimize tutalım bunu. Yani pozisyonlar ne diye soracağız. Pozisyon 8. dakikada birinin top gittikten sonra tamamen oyunun hani oyunun içinde olmayan bir şeyde yanlışlıkla elimi sallarken çarptım vesaire bahanelerine hiç mahal bırakmayacak ölçüde kulağının tozuna Osmanlı tokadını ya da işte ne bileyim Orta Anadolu sümsüğünü atma durumu var.
1: Trosarta.
0: Güldüm ben onlara. Elini sallarken yanlışlıkla oradan geçerken şey oldu. Zaten tam da çarpmadı falan diyenler olmuş. Okey. Onları kendi haline bırakalım. Gol pozisyonu, bir tane gol pozisyonu var. Şimdi iki kişi birbirini tutuyor. Sonra tutulan kişi tutandan kurtulup koşup golünü atıyor. Bunu da saymıyor ki bu da bütün kurallarda herkes, bütün hakem hocaları falan gol dedi. Okey. Üçüncü pozisyonda ceza sahasına girmeye çalışan bir kişinin birisi yatarak ayaklarına dalması, birisi göğsünün kıllarını ortaya çıkartacak kadar formayı aşağı çekmesiyle iki kişi zorla indiriyor adam, çünkü iri yarı bir adam, Vlahovic deli gibi bir adam yani, kapı gibi. O adamı gerçekten bir kişiyle indiremezsin yani, hatta senin benim gibi adamlar olsa beş kişi de indiremeyiz biz o adamı. Ama hani iki güzel futbolcu böyle çekiyorlar, tutuyorlar, indiriyorlar. Onu da penaltı vermedi. Hareket dışarıda başladı filan. Tamam ben peki dışarıda başladı ama faul de mi yok, kart da mı yok? Peki. Bir kişi bir yarıda yaklaşık 38-39 dakikada 7 faul yapıyor. Bu takımdan. Alanya'dan. 7 tane faulü tek başına yapıyor ve bu adam hücum adamı. Yani topu ileri çıkartmamak için orada kasıtlı ve bilerek faul yapıyor. Ona da sarı kart vermedik. Peki biz kaçına peki diyeceğiz? Şimdi hakem şeyler diyorlar ki burada enteresan şöyle bir şey var. O bilgiyi seninle paylaşmıştım. Tekrar paylaşmak istiyorum. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı spor yorumcularının tamamına yakını burada bir yanlış bir şeyler olduğunu vesaire söylediler. Beşiktaşlı spor yorumculara işte ne bileyim eskinin efsanesi Şifo Mehmet, Ali Gültiken işte ne bileyim filan böyle bir sürü 4 tane spor şeyi saymışlar. Onların hepsi hakemi de yenmeliydi Beşiktaş diyorlar. Neden abi? Neden Beşiktaş hakemi yenmek zorunda? Neden Galatasaray, Trabzon, Gaziantep, Alanya vesaire hakemi yenmek zorunda değil de Beşiktaş hakemi yenmek zorunda? B ile başladığı için mi?
1: Ya o bu aslında her türlü böyle,
0: neden böyle?
1: Hakem hatasından sonra her takımın söylediği bir şey bu. Hakemi de yenmemiz
0: hayır
1: gerekiyor
0: efendim,
1: veya bazen şöyle bir şey oluyor.
0: Kimse hakemi yenmek zorunda değil.
1: Hakemi de yendik de kazandık şeklinde böyle açıklamaları görüyoruz ama işte ben de bunları hakemi yenmek bunu normalleştirilmemesi gerekiyor. Ben de bu işe buradan bakıyorum. Yani ne münasebet hakemi yenmek demek, hangi futbol kuralında, hangi ülkede, nerede geçerlidir? Bunu böyle literatürümüze getirip normalleştirmeye çalışıldığını düşünüyorum. Çünkü belli ki hakemler düzelmeyecek. Biz onları yenmek zorundayız. Yani benim anladığım buradan bir taraftar olarak sadece bu. Hakemler düzelmiyor. O zaman biz o hakemleri de yenmek zorundayız. Ama bu normalleştirilmemesi gereken bir şey kesinlikle.
0: Şimdi şöyle 82 dakika 10 kişi oynaması gereken 65 dakika 1-0 geride olması gereken 25 dakika 2-0 geride olması gereken bir takımı yani bu bize hani 3 gol falan anlatıyor, tamam mı? Yani 3 gol 4 gol daha fazla atmış olması gerekiyor diyor, anlatıyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun ki bir takım? Neden yani? Ya çünkü ben hakemi yenmek zorunda değilim. Bana verilen görev şu. Çık ve rakibini karşı değişik formalı olanları yen. İle biz maça çıkıyoruz. Ben yanlış mı biliyorum bunu? Ya neden Galatasaray ve Trabzon ya da Fenerbahçe ya da Gaziantep ya da Ordu bilmem ne Ahmet filan hakemi yenmek zorunda değil arkadaş? Neden bu işin sorumluluğu hep Beşiktaş'a verilmiş? Bana çok tuhaf geliyor. Yani herhangi bir takımın böyle bir şeyi olmamalı. Ha bir de mesela şöyle bir şey var. Mesela geçen sene işte Ekim ayında Arda kardeşler bir maçı pozisyonu yanlış başlatma, bir golü iptal etme ya da vermeme gibi bir duruma girmiş ve 15 gün hak mahrumiyeti cezası almış. Bu hareketten bilmem kaç saat sonra başkan televizyona çıkmış ve televizyonlardan diye bağırıyor mesela. Arkadaş bunun üstünden 72 saat geçti.
1: Adnan,
0: hala kimseden hiçbir ses yok
1: Adnan Deniz
0: yani.
1: Kayatepe orta hakem, VAR hakemi de Bülent Birincioğlu. Kendileriyle ilgili herhangi bir haber, düşen bir haber yok en azından.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Onların ilgili haber düşmesi gerekmiyor. Mesela yani Arda kardeşlerle ilgili bir haber düşmesi de gerekmiyor.
1: 15 lan men bununla alakalı diyorum.
0: Federasyonun
1: bir
0: buna bir açıklama yapması gerekiyordu.
1: Federasyon uyuyor. Federasyondan bir ses yok. Federasyondan
0: uyumuyor.
1: Ses yok.
0: Bak uyumak başka bir şey.
1: Ses yok o zaman.
0: Federasyon ölü taklidi yapıyor. Ölü taklidi daha yapıyor fena. Federasyon.
1: Daha fenas.
0: Böyle dur ben şöyle durayım da belki ayı gider falan diye hani böyle şeyde Anadolu'da vardır. Çökersin mesela karşıdan köpekler gelince. Daha o fena. Öyle bir şey yaparsın mesela. Burada federasyon ölü taklidi yapıyor. Dur ya bir duralım bakalım inşallah dağılırlar unuturlar falan diye bakıyorlar. Bunu iktidarda falan da yapıyorlar bazen. Böyle bir taktik var aslında. İletişimde böyle bir taktik vardır. Hiçbir şey dokunma zamandan geçer falan ama geçmeyecek.
1: Yok.
0: Ya çünkü bu arada da yani insanlar şunu tartışmaya başlamışlar. Geçen haftada Beşiktaşlı oyuncu onun saçından çekmişti bir tanesinin. Ona da bir şey olmamıştı. Ödeştiniz. Abi öyle bir ödeşme yok. Bu bir ödeşme meselesi değil. Yanlış olan her şeyi cezalandırma meselesi bu. Yani ödeşme diye bir şey yok. Orada bu olmuştu, şimdi burada da bu oldu. Hayır
1: ya
0: böyle bir şey
1: böyle
0: yok.
1: Bir şey ya. Her maç kendi
0: ya böyle bir şey
1: oynamıyor.
0: Yok.
1: Mümkün değil.
0: Bakın biz burada ligden bahsediyoruz. Ya benim önümde son 72 saatte çıkarttığım yaklaşık 100 küsür megabayt data var. Bak rakamlardan oluşan 100 küsür megabayt var elimde. Yani futbol.tknc.com adresine girerlerse o detayların hepsini görecekler. Yani o kadar fazla datayla uğraşıyorum, o kadar şeye bakıyorum ki futbol acaba daha farklı nasıl yorumlarız hani burada dile getirebilmek için bakıyorum. Ama ya arkadaş hani sen bir tane hakem olarak bunun futbolla alakası olmadığına, senin ağzından ve düdüğünden veya sana verilen emirlerden çıkartılan bir şey olacağına karar ver. Tamam da abi yani bu adama verilmiş 20 milyon, öteki adama verilmiş işte senede 35 milyon, bir iki adama yıllık işte 30-50 milyon para veriyorlar. Ya tamam da hani sen nesin ya, sen kimsin de bu kadar paranın, bu kadar emeğin, bu kadar çalışmanın şeyini veriyorsun? Ya Beşiktaş mesela Haziran'ın sonundan beri adamlar antrenman yapıyorlar işte şey olsun diye, daha enteresan, daha güzel oyunlar oynayabilelim diye, biz seyircilere gösterebilelim diye. Ya sen diyorsun ki hayır göstereme, sen tokat ye, sen gol saymam, senin penaltını vermem, ne yaparlarsa yapsınlar penaltı vermem. Nereye kadar abi? Nereye kadar ya? O zaman niye bunlar şey yapıyor ki? O zaman biz takılalım ya kendi aramızda. Deniz abi kime kazanmasını istiyorsa maça çıkmadan önce söylesin, biz de oturalım oyun oynayalım. Telefondan iki tur fazla oyun oynarız yani. Niye ben maç seyretmek için kasıyorum? Niye ben televizyonun reklamlarını seyretmek zorundayım yani? Söylesinler bana kimin kazanacağını, takılsınlar ondan sonra. Yazık ya, seyirci de tribünlere gidiyor, bilmem ne yapıyor filan falan. Yani bunlar bana çok itici geliyor. Maça geleyim mi? Yani maçtan konuşacak çok da içimden ama gelmiyor ama yani maç şöyle. Alanya Spor'un golü 0,01 gol beklentisiyle attı. Yani Beşiktaş üretti, hakem durdurdu. Alanya Spor 0,01'lik kafa golü çaldı. Hikaye bu. Beşiktaş 6 isabetli şut, Alanya 3 isabetli şut. Beşiktaş toplam 14 şut çekmiş. Alanya Spor 9 şut çekmiş. Beşiktaş 0,20-74 gol beklentisi yaratmış gol atmamasına rağmen. Alanya Spor 0,54 gol beklentisi yaratmış gol atmasına rağmen. Ceza sahasında 28 kere topa dokunmuş Beşiktaş. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Oh için yani şeyi var. Şimdi Oh çıktığı yerine Vlahovic girdi. Hı hı. Şimdi Vlahovic ile Oh'un arasındaki farkı Vlahovic'in ayağına top geldiğinde görüyoruz. Şimdi bak mesela Oh'u ben hiç burada eleştirmedim, biliyorsun beni. Hı hı. Gerçekten de deli deli kendini parçalayan, paramparça eden, gerçekten de oyundan çıkana kadar o son nefesine kadar deli deli çalışan bir çocuk. Hı hı. Süper bir adam. Koreli gibi Koreli, tamam mı? Ama şimdi Vlahovic'in ayağına top geldiğinde adam öyle bir dönüp vuruyor ki aa diyorsun bir dakika ya, bu golcü galiba. Hani hiç adamı tanımıyorsun, hiç nereden geldiğini bilmiyorsun, saçının rengini görmemişsin daha önce filan böyle. Ama adam dönüp öyle bir vuruyor ki aa bir dakika diyorsun ya, burada bir şey var yani. Yani mesela iki kişi adamı sarılıp indirmeye çalışırken aha filan deyip düşmedi adam. Hala topu vurmaya çalışıyordu. Ama iki kişi o kadar güreşçi ve profesyonellerdi ki onu düşürmeyi başardılar. Ve dediğim gibi yani golcü gibi golcü adam. Hakikaten o adamla Beşiktaş çok daha farklı yol alır. Ama Beşiktaş'ın sorunu ne biliyor musun? Beşiktaş'ın bir tane 11'i var. Eğer Beşiktaş haftada bir maç yapan sakin bir takım olsaydı, ne bileyim mesela işte fikstürü Gaziantep gibi olsaydı, Beşiktaş hakikaten açık ara şampiyonluğa oynardı. Ama Beşiktaş haftada iki maç yapıyor. Yani bu hafta 3-0'ın revanşına gidecek. Ondan sonraki hafta başka bir yere gidecek. Ondan sonraki hafta başka bir yere gidecek. Haftada ikişer maçlı bir, yani yıllık 55-60 maçlık bir seriye doğru koşuyor Beşiktaş. Bir tane çok iyi takımı var Beşiktaş'ın. Geri kalan yerleri dolgu yapmaya çalışıyor. Yani mesela çok iyi bir sağ kanadı var, Murillo diye. Onun yerine gençten bir çocuk koyuyor Beşiktaş oraya. Süper. Ama o çocuk Murillo'nun, ya Murillo değil. Hı hı. Hı hı. Abartılı bir şey söylemeyeyim diye şey yaptım, tuttum kendimi. Hı hı. O çocuk Murillo değil yani. Murillo başka bir şey. Hı hı. Yani bir Taylan Bulut, evet, başka bir şey yani. Hı hı. Ha Salih Özcan mesela ya gerçekten adamın sırtını kırdılar. Hani kart mart verilmedi, bilmem ne olmadı ama ya adam hakikaten, ya bir insan sırtından sakatlanıp çıkar mı ya oyundan? Yani gerçekten iyi bir faul yapmak lazım ona, değil mi? Sırtının sakatlanması için bir insanın. Yani bir de insanlara şunu söyleyeyim ya, ne olursunuz maçı izleyin. Şimdi Emirhan Topçu'ya mesela o kadar çok laf ediyorlar ki, bu adam Topçu değil abi, adamın soyadı Topçu ya. Adamın soyadı Emirhan Topçu ya. Ya gerçekten topçu adam ve yani yine bu maçın en yüksek puanlı oynayan elemanıydı. 7.5 aldı, bütün 10 üstünden 7.5 da oynadı Emirhan. Müthiş bir oyun çıkarttı ve hala bu adama laf ediyorlar. Ben de bunu anlamıyorum yani. Ben de bunu anlamıyorum. Evet, senin şeydi, Trossard. Ya bak, bir de şunu söyleyeceğim. Son Beşiktaş maçıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Trossard, Vlahovic, Oh filan gibi insanlar güzel topçular. Ayaklarına hakim topçular. Orkun keza aynı şekilde. Bu adamları dövmelerine izin verirse hakem, bu adamlar oyundan düşüyorlar. Trossard gerçekten de oyundan düştü. Tokadı yiyip oturduktan sonra. Eğer biz futbol seyretmek istiyorsak, bu adamların nasıl futbol oynadığını görmek istiyorsak, bu adamları birinin bak faul yapmasını engellesinler demiyorum. Faulü cezalandırsınlar ve aşırı faule ve ağzının ortasına sümsüğü koymasınlar diyorum yani. Bunun bir yolu vardır mutlaka. Federasyon Başkanı Arda kardeşlerin üstüne gittiği gibi bu işin üstüne gitse mutlaka bu da çözülür. Bak bir daha Trabzon'a kötü iş yapamadılar mesela onu söylendikten sonra. Aynı şeyi Beşiktaş'ın da yapsa Federasyon Başkanı, Trabzonlu olmayan federasyon başkanı, bütün kulüplere eşit yaklaşan federasyon başkanı olarak bir adım atsa mutlaka bu işler çözülür.
1: Peki göreceğiz bakalım o adımlar gelecek mi diyoruz. Hemen haftaya 3. hafta programını aktarıp programımızı noktalayacağız. 3. hafta 28 Ağustos Cuma günü Gençler Birliği Erzurumspor mücadelesiyle başlayacak. Cumartesi günü Konyaspor, Kocaelispor, Gaziantep Çaykur-Rizespor ve Galatasaray Göztepe mücadeleleri var. Pazar günü Eyüpspor, Alanyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Samsunspor, Fenerbahçe ile oynanacak ve pazartesi günü ligde iki karşılaşma var. Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor'la, Beşiktaş'ta Çorum FK'la oynanacak. Klasik sorumuz, sürpriz olur mu? Sonra kapatacağız.
0: Yani Ahmet Trabzon maçının hiçbir sonucu sürpriz olmaz. Samsunspor Fenerbahçe'ye sürpriz yapabilir mi? Yapabilir. Galatasaray Göztepe karşılaşması hakikaten seyirlik bir maç olacak bence. Sonucunu çok merak ediyorum. Yani Göztepe alt sıraların takımı mı olacak yoksa üste doğru gidebilecek bir takım mı olacak, onu gösterecek bize. Bu çok net yani. Ama ben şeyden maçından korkuyorum. Ahmet Trabzon maçından korkuyorum açıkçası. Yani buraya ısrarla ırkçılık ve siyaset sokmaya çalışıyorlar Ahmet maçlarına. Geçen maçta da yaşandı yine. Abi sakin olun ya. Zaten yeterince derdimiz var başımızda yani. Ya bir de bunu çıkartmayın başımıza ne olursunuz ya. Peki. Ya bir de bunu yaşamayalım yani. Peki. Zaten hakemi, federasyon başkanı bilmem nesi falan zaten bir yerdeler. Evet. Ya bir de bunu sokmayın başımıza ne olursunuz. Bir sakin olalım hep beraber. Maçımızı maç gibi izleyelim, sonra da kalkıp evimize gidelim yani.
1: Peki o halde.
0: Ben bunları da anlatmak istemiyorum burada yani.
1: Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda geldik etmeden Fenerbahçe yarın UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında 1-1 rövanşında Lyon'la karşı karşıya gelecek. İlk mücadele 1-1 bitmişti. Sarı lacivertlerde Asensio ve Kerem Aktürkoğlu olmayacak. Bakalım maça nasıl bir 11 ile çıkacak, nasıl bir skor alacak. Kalbimiz gönlümüz onlarla beraber, inşallah güzel bir galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nin kapısı Fenerbahçe'ye İnşallah. Aralanacak diyelim ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Haftaya aynı saatte tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.
4: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
3: 70 yılda Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya, Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedi ki ya biz de niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydınız yıllardır. Şimdi Türkiye'nin sanki yıllardır oyalandığı. Şimdi
4: de mesela açık yani.
3: Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi, onlar ortak biz pazar mantığıyla.
4: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
3: Bakışı.
4: Son NATO toplantısında ortaya çıkan manzara da Mehmetçiğe John'u yapma politikası. Ya yani bize dayatılan rol bu.
3: Evet.
4: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
5: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, Türkiye'de yeni bir dalga var. Bu dalgada Süleymancılara yönelik olan dalga. Üçüncüsü gerçekleşti. Üçüncüsünde de toplamda 54 şüpheli gözaltına alındı. 11 şirkete ve 3 derneğe kayyum atandı. Ya bu niye önemli? Süleymancılar tarikatı da başındaki isim, daha önceki liderleri, onun ölümü bir sürü. Yani böyle FETÖ'yü andıran bir oluşumla karşı karşıyayız. Ve çok büyük paraya hükmediyorlar. Çok büyük gelirleri var. 1500'e yakın yurtları var ve bu yurtlarda yani Cumhuriyet eğitimi dışında eğitimler veriliyor. Şu anda daha çok mali kaynaklarına yönelik bir operasyon yürüyor. Mali kaynaklarını çökertme ve bunların o şirketlerini etkisiz hale getirme ve o yurtları da etkisiz hale getirme stratejisi deniyor. Çünkü eğer mali kaynakları çökertilirse o yurtları falan da ayakta tutma şansları bulunmuyor. Yani bu nedenle yoğun bir faaliyet sürüyor. Soruşturma ilerledikçe yeni yeni bilgiler çıkıyor ve yeni operasyonlar gündeme geliyor. 4., 5. dalgaları yaşayacak mıyız? Bilemiyorum ama büyük olasılıkla yaşayacağız demektir. Şimdi mesela 2. operasyonda karşımıza ne çıkmıştı? Bu liderinin kardeşinin Avrupa'ya kaçırılma çabası vardı. Bu çerçevede Ege ilçelerinden birisinde yakalanmıştı. Peki kullandığı araba kimindi? Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e verilen, ona tahsis edilen araçlardı bunlar. Ve yani düşünün, bir eski İçişleri Bakanı'na bir araç tahsis ediyorsunuz devlet tarafından. Bu araçta Süleymancılar işte bir takım karanlık işler yapıyor. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Başka da konular var. Diğer bakana tahsis edilen diğer araçlarla ilgili bir takım iddialar gündemde. Yani hepsi araştırılıyor. Peki milyarlarca, 100 milyara yakın bir parayı normal yoldan yurt dışına çıkarmışlar. Peki normal olmayan yoldan ne kadar çıktı? Bununla ilgili de bir bilgi yok ama kamuoyundaki genel değerlendirme, yani bunun birkaç katı olabileceği şeklinde. Yani karşımızda kendi neredeyse bir bakanlık bütçesine denk gelecek kadar, hatta bazı bakanlıklardan da fazla bir para söz konusu. Şimdi bunlar nereye götürülüyor? Götürüldüğü yer Almanya, Avrupa'ya çıkarılıyor. Yani Almanya'da devasa bir merkez kurmuşlar. Artık örgütü oradan yönetmeye çalışıyorlar. Şimdi yani düşünebiliyor musunuz? FETÖ'nün merkezi nerede? Amerika'da. Peki Süleymancıların merkezi nerede? Almanya'da. Yani Alman istihbaratına, yani bir vatandaş gitsin Almanya'ya vize almaya çalışsın, günlerce hatta aylarca uğraşıyor. Ama bir Türkiye'deki örgüt Almanya'da merkez açabiliyor. Ve Almanya Cumhurbaşkanı da bu merkezin açılışında veya temel atma töreninde bulunuyor. Şimdi bunu yani sıradan olay gibi değerlendirmek mümkün değil. Bu iki ülkenin de, yani bu hem de tarikatçı diye bilinen bu örgütlerin batıda bu kadar rahat hareket etmesi, merkezlerini buraya taşıması, o da ayrıca dikkat çekecek. Yani Almanya, Amerika, ya bunların ikisi NATO ülkesi değil mi? Yani görünüşte bizim müttefikimiz değil mi bu ülkeler? Peki nasıl oluyor da Türkiye düşmanı bu tür örgütlerin merkezi haline geliyorlar? Peki bu Alman istihbaratı, BND'nin, CIA'nin bunlardan haberdar olmaması mümkün mü? Yani orada sorun Müslümanlık değil. Müslümanlık konusunda çok hassaslar var. Zaten mesela bizi niye kabul etmiyorlar Avrupa Birliği'ne? Burası bir Hristiyan kulübü diyorlar. Ama buna rağmen Türkiye'deki tarikatların Almanya'da bu kadar rahat örgütlenmesi ve orada merkezler açmasını herhalde bir nedeni vardır. Ha, bu neden de bu tarikatların güvenliğinden çok Batı'nın Türkiye üzerine hesaplarıdır. Bu tür tarikatları bizim Kurtuluş Savaşı'mızdan beri hep Batılılar kullandı. Yani düşünün Şeyh Said olayı, İngilizlerin koruması altında, İngilizlerin desteklediği bir şeydi. Daha sonra işte FETÖ aynı şekilde, işte Süleymancılar aynı şekilde. Yani Batı'nın bunlara bu kadar hoşgörülü davranması, yani öyle çok izah edilebilecek bir durum değil. Yani o nedenle bunlara karşı çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Böyle de bir durum var. Birçok Süleymancıların etkili olduğu yerler, işte Adapazarı, Sakarya, Antalya, Mersin, buralarda bunlara karşı işte bir takım bağışlarda bulunanlar, bunlara destek veren vatandaşlar da ciddi endişe altında. Bunlar mesela konuştuğumuz birçok kişi, yani bize de bir şey olur mu diye telaşa kapılmış durumda. Yani mesela kurbanını bağışlamış veya işte bir takım bağışlarda bulunmuş insanlar. Yani onlarda da ciddi bir endişe söz konusu. Bu da işin bir başka boyutu. Yani bu da nereden kaynaklanıyor? 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile ilgili soruşturmalarda çorap söküğü gibi gitti ve işte bazı örgüte yardım eden insanlar, bunların hepsi örgütle organik bir bağ belki yok. O günün koşullarında devlet bunlara, devlet içinde etkili olmuşlar, devletin birçok yerinde hakim duruma gelmişler ve üst düzey yönetici olmuşlar. Alttakiler de, yani insanlar kendi bir takım küçük hesapları için bunlara destek vermiş. Onların da hepsinin başına bir sürü işler geldiği için şu anda da Süleymancılara destek veren birçok kişi endişeli. Çünkü bunların kayıtlarının olabileceğini düşünüyorlar ve orada başlarına bir şeyin gelebileceği kaygısıyla hareket ediyorlar. Yani o nedenle bizim vatandaşlara da önerimiz, yani bu tür din maskesi altında, çeşitli maskeler altında bir aleyhine, özellikle Batı'yla temas ederek iş yapanlara çok dikkat etmeleri gerekir. Yani işte FETÖ dedik, başımıza işte geldi, işte alnı secdeye geliyor dedi, ne istedilerse verdiler. sonunda neler olduğunu hep beraber gördük. Yine Süleymancıların da durumu aynı. Yani siz, tekrar söylüyorum, Batı kullanmayacağı örgütlere destek vermezler. Bu kadar hoşgörü göstermezler. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Ha, Batı bu kadar net hoşgörü davranıyorsa bu da Türkiye'nin lehine bir durum değildir. Bu gerçeği görerek hareket edelim. Yani o nedenle bu soruşturmaların 4., 5., hatta daha sonraki dalgaları da gündeme gelebilir. Evet, yani tekrar söylemek istiyorum. Yani bir İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilen araçlar örgütün emrinde. Onların işte bir takım kritik isimlerinin kaçırılmasında kullanıyor. Başka ne işlerde kullanıldığını da bilmiyoruz. Umarız bütün bunların hepsi ortaya çıkar ve biz de gerçekleri öğreniriz. Bu örgütler de tasfiye edilir. Yani Atatürk, Türkiye, şeyhler, dervişler, meczuplar ülkesi olmayacaktır derken yani bir bildiği vardı ve bir yani tecrübesi vardı. Yani Türkiye'yi Cumhuriyet devrimini gerçekleştirirken bütün bunlar hesaplanmış. Atatürk'ün nasıl büyük bir öngörü içinde olduğunu her geçen gün daha net, daha açık bir şekilde anlıyoruz. Bu da Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in önemini bir kat daha arttırıyor. Evet, bugün tabii esas başka bir konuyu inceleyeceğiz. Daha doğrusu birkaç tane konuyu inceleyeceğiz. Bölgemizdeki bazı gelişmeleri ele alacağız. Karadeniz'deki gelişmeleri, İsrail'in Suriye'deki faaliyetlerini, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın yapmak istediklerini konuşacağız. Ayrıca kapitalizmin içerisinde yeni bir tartışma mı var? Daron Acemoğlu'na yönelik bir linç kampanyası yürüyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Bütün bunları konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. İyi yayınlar.
5: Sizi tatilde de boş bırakmıyoruz biliyorsunuz. Yakaladık orada ve tabii Türkiye'nin etrafında çok sıcak olaylar yaşanıyor. Bu ne? Sizin görüşlerinize başvurmak istedik. Şu anda Karadeniz'den başlayalım isterseniz. Yani Karadeniz'deki bu işi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ukrayna, yani sanki Karadeniz'de Türkiye-Rusya ticaretini engellemek için yoğun bir çalışma içerisinde. Yani bu çalışmayı da hani Batı'dan bağımsız düşünemeyeceğiz. Yani Batı'nın bilgisi dahilinde yaptığı herhalde herkesin bildiği bir sır. Ne diyorsunuz bu gelişmeye?
2: Yani şimdi bu çalışmaları açıkçası birbirinden bağımsız değerlendirmemek gerekiyor bence. Yani şu an hani gözlemlediğim kadarıyla Ukrayna'nın mesela İsrail'le o kadar benzer bir tavrı var ki Ukrayna'nın Türk gemilerine, İran gemisine veya orada kafasına esen herhangi bir şekilde beğenmediği, şüphelendiği bir gemiye drone saldırısı yapması zaten uluslararası hukuk falan herhangi bir yerde elle tutulur bir yanı yok. Ama bu süreçte tabii hedeflenen siyasi sonuç nedir? Yani ne istiyor Ukrayna? Açıkçası kanımca Amerika Birleşik Devletleri dahil Avrupalı güçleri oraya çekmek istiyor. Yani çırpınışlar gibi bir şey. Çünkü yani bir buna zaman kazanması mümkün değil. Konuyu büyütmesi mümkün değil. Ama mesela Türk ticari gemilerine saldırırken Türkiye'den bir misilleme almayacağına nasıl güveniyor? Nasıl bu kadar hani bundan emin olabiliyor? Mesela İran çok sert karşılık verdi İran gemisine saldırdığında. Hani böyle ufak tefek kendilerince tekrar yapmayız gibi bir şeyler söylemeye çalıştılar. Yani enteresan bir şekilde. Ama ilginç bir şekilde
5: tabii yani burada... gemi Hazar Denizi'ndeki gemi değil mi? Yani izlediğimiz
2: evet, evet. Şimdi Karadeniz Hazar Denizi tabii bunlar birer saldırı şeyi olduğu için o başlıkta aldım ben tabii. Çünkü yani düşünün Hazar neresi orası neresi? Kaldı ki hani bazı ticari gemi görünümlü olup da oraya gelen, o bölgede uçuş yapan yine askeri uçakların olduğu. Yani Karadeniz'deki bu karman çorman, yani bütün tarafların bir arada olduğu, biliyorsunuz İngiliz savaş uçakları çıkıyor bir anda, bir bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işte Amerikan savaş uçakları, üstlerden kalkmış uçaklar çıkıyor. Geçenlerde Türk savaş uçakları mesela o bir devriye gezisi yaptılar belli nedenlerde. Yani artık hani Karadeniz'i ısıtıp burayı sıcak çatışma alanına döndürdüğü zaman şunu söyleyecek: eyvah, ben yalnız kaldım. Türkler de var, Rusya da var. Hadi bütün Avrupa gelin savaşa. Yani bunu istiyorum. Çünkü şu anda vekil savaşçı olarak tamamen politik olarak bitme noktasına geldi Ukrayna. Yani deyim yerindeyse bütün Batı Avrupa'nın, bütün Atlantik düzeninin adına savaş veriyor. Kendi evlatlarını yok ediyor. Yani bunun sürdürülebilirliği zaten yok. Seçimler geçeli 2-2,5 yıl oldu. Yani Zelenski'nin zaten tekrar seçilme ihtimali yok. Yani savaş bitene kadar seçimleri erteliyorsunuz. Savaşı da bir anda varlık yokluk savaşına çeviriyorsunuz. Yani bütün bir ülke neredeyse böyle tek başına bir kişinin hani şeyiyle ilerliyor gibi oldu. Nasıl diyeyim? Politik öngörüleriyle ilerliyor gibi oldu. Ukrayna'nın amacı kanımca Karadeniz'e özellikle kendisine şu ana kadar silah, mühimmat desteği sağlayan NATO ve Atlantik ülkelerini, Batı Avrupa devletlerini bizzat kendi yanında savaşa çekmek. Çünkü aynı İsrail taktiğini uyguluyor. Orada yani mümkün mertebe fazla devleti savaşa kışkırttığı anda kendisine daha fazla arka planda hani bizzat askeri destek, yani kendisinin hani kuvvetlerin geleceği inancıyla hareket ediyor. Ama tabii bütün sorun bugüne kadar gelmesinin bütün bu süreci maalesef Zelenski'nin inançları olduğunu görüyoruz. O inançlar da gerçeklikten epey kopuk. Yani hani böyle bir durumda yine hani ona yardıma gelip gelmeyecekleri konusu oldukça şüpheli. Savaşı genişletmek hiçbir işe yaramayacak. Zaten herhangi bir şekilde artık Ukrayna'nın kendi öz kaynaklarından kullanabileceği bir şey de kalmamış gibi. Şimdi olayı drone savaşlarına çevirdiler, biliyorsun. Hızlı bir drone üretimi sürecine girdiler ve bununla Rusya'da caydırıcılık yaratmaya çalışıyorlar. Ya bunu yapmaları da açıkçası hani sivillere yapılan saldırılar, altyapıya yapılan saldırılar, orada hani sivillerin çok ciddi oranda zarar görmesinin iç politika açısından bir baskı olacağı düşüncesindeler kendilerince. Ama tabii bunların hepsi birer yanılgı, çünkü bugüne kadar bunların hiçbiri işe yaramadı. O nedenle yani Karadeniz'de şu anda Türkiye'de sabrını sonuna kadar koruyor. Yani ilginç bir şekilde mesela Ukrayna'ya karşı Türkiye'nin hani resmi bir tepki bizim duyduğumuz yok. Belki arka planda yapılıyordur bunlar ama bizim basında da, yani ana akım medyada mesela Karadeniz'deki saldırıları kimin yaptığını, ne yaptığını söylemiyor. Ama şunu söyleyeyim, sosyal medya kaynıyor. Gençler, insanlar, herkes bunun farkında. Ve yani Ukrayna'nın bizim gemilerimize karşı yapmış olduğu o saldırılara neden cevap verilmedi ve bunun devam etmesinden çok büyük bir rahatsızlık var Türkiye'de.
5: Hocam şimdi Türkiye'de yani bizim gemilerimiz, biliyorsunuz en son bir gemimiz vuruldu ve vurulan gemide bir tane de aşçı, galiba iki çocuk babası bir aşçı öldürüldü. 8 kişi yaralandı. Şimdi yani böyle bir ortamda yani Türkiye'nin Ukrayna devletinin bağımsızlık günü kutlamalarındaki bir açıklaması var. O da biraz bana tuhaf geldi. O nedenle söyleyeyim. Bu arada mesela Ukrayna'ya silah satışı söz konusu. Mesela Türkiye'deki Amerikan silahlarının Ukrayna'ya verilmesi gündemde. Biz bunu bilmiyorduk ama Amerikan Kongresi'nde, bir Amerika'da Amerikan yasalarına göre üçüncü ülkeye satmak için Amerikan Kongresi'nin izni gerekiyor. Şimdi orada bu konu gündeme gelince biz anladık. Tabii Amerikalılar da bunu özellikle şeffaf yapmaya çalışıyorlar. Rusya ile Türkiye arasında sorun yaratma peşindeler. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, şimdi tabii şöyle bir şey var. İsmet Bey, sizin sözünü ettiğiniz bu Amerikan Kongresi'ne gelen tasarı olmasa galiba durumdan haberdar olmayacaktık. Çünkü buradaki şeylerin özelliği, atak MS'ler birer balistik silah. Yani balistik olması nedir? Şu, bu hava soluyan füzeler dediğinizin dışında, atmosferin dışına çıkıp atmosferin dışından gelip savunmaları zayıflatarak, hızlanarak hedefleri vurması. Bunların da hani eldeki versiyonları, geçen haftaki yazımda yazmıştım bunu, 160 kilometrelik kısa menzilli olanlar. Şimdi tabii bunların, evet, Türkiye tarafından doğrudan verilmesi ciddi bir şekilde.

0: Türkiye'nin hani bu süreçte hani bulunduğu durumu dikkatle izlediklerini ve bu durumdan hoşlanmadığını zaten ifade ettiler. Yani mutlaka buna bir başka çare bulunmalı. Yani Romanya'ya mı verilir, onun üzerinden nasıl gider ama ya bunun...
1: Hayır, bir de,
0: hani,
1: biz niye verelim yani? Bizim envanterimize girmiş parasını ödemişiz bunların büyük ihtimalle.
0: Evet.
1: Yani onu niye verelim oraya?
0: Niye verelim? Bir de, evet. Bir de tabii bunun şöyle bir sorunu var. Bir arabuluculuk rolü üstleniyoruz biz burada. Üstlendiğimiz evet. Arabuluculuk bir de hiçbir şekilde bağdaşmayan bir durumla karşı karşıyayız. Ki bunun özellikle altına çiziyor bu atalımız. Yani bir yandan arabuluculuk yapıyorsunuz, bir yandan bunları yapıyorsunuz diye. Ya o nedenle hani bu iş sizin tam tespitinizin ben doğru olduğunu inanıyorum. Gerçekten Amerika Türkiye'yi zor durumda bırakmak ve hani o bir ne diyelim sürtüşme yaratma ihtimalini o umutla devreye soktuğunu düşünüyorum ben bunu.
1: Peki hocam, Avrupa şu anda çok net bir şekilde, yani Avrupa demeyelim de Avrupa'daki şu andaki iktidarlar çok net bir şekilde Ukrayna'nın arkasında duruyor. Ve Rusya'ya evet. karşı Ukrayna'yı destekliyorlar. Fakat gelen bilgiler özellikle Almanya'dan, efendim Fransa'dan, yani bu iki ülkeyi özel olarak saymamın nedeni buraların Avrupa'nın biraz motoru durumundaki ülkeler. Yani en güçlü ülkeleri ve yönlendirmeyi genellikle bunlar yapıyor. Gerek Avrupa Birliği içerisinde gerek Avrupa Parlamentosu'nda falan. Bu ülkeler bu politikayı şimdilik izliyor. Ama buralarda öyle bir muhalefet gelişiyor ki, yani çok kısa bir süre içerisinde iktidarların gidici olduğu artık iyice netleşmiş gibi bir durumda. Yani Merz için yapılan, mesela dün bir makale okudum Almanya için. AfD mesela yapılacak seçimde ilk kez bir eyalet başbakanlığını alacak gibi gözüküyor. Merz'in dönem sonunu beklemeden istifa edebileceği de dillendiriliyor. Siz nasıl görüyorsunuz Avrupa'daki bu durumu? Yani Avrupa'da çünkü mevcut yönetimler değişirse tam karşıtı yönetimler gelecek ve Rusya ile ilişkileri normalleştirmek isteyen kesimler gelecek. Çok net bir şekilde gözüküyor. Yani bunlar açıkça söylüyorlar, seçim kampanyasında bunun üzerine kurmuşlar gibi. Ve biz Rusya ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz, enerji meselesini yeniden Rusya ile çözeceğiz, daha ucuza mal edeceğiz ve bununla ekonomiye yön vereceğiz diyerek oylarını arttırıyorlar. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: İsmet Bey, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Almanya özelinden başlayalım. Almanya'da yıllık bu enerji fark ödemesi, yani Amerika'dan alınan pahalı LNG ve diğer opsiyonlar değerlendirildiğinde 100 milyar dolardan fazla. Yani Almanya
1: endüstri 100 milyar dolar dediğimiz
0: borçla başlıyor sürece. Çünkü Rusya'dan aldığı gazın bu kadar daha pahalısını yıllık bazda ödemek zorunda kalıyor. Bu endüstriye yansıyor. İşte özellikle Alman otomobil fabrikalarında falan büyük kayıplar yaşandı. Satış zorlukları yaşandı. Maliyetler çok yükseldiği için zararına satış sürecine girdiler. Ve bunları kapatmaya yöneldiler. Ve açıkçası sanki bunlar hiç olmamış gibi Mersin son dönemdeki bu rezerv maliyetler, daha doğrusu rezerv yatırımlar üzerine politikası korkmuştu. Tamamen 900 milyar ila 1 trilyon arasındaki eurodan söz ediyorum. Bir parayı askeri endüstriye yatırma kararı aldı. Almanya'da beklentideki yardım bekleyen, yani çığlık atan endüstri üreticileri bir anda ortada kaldılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Kimse ne diyeceğini bilemedi. Yani bu da çok uzun bir zaman olmuyor. 3-4 aylık bir süreç oluyor. Bir Alman kanalıyla röportaj yaptım, bunu söylemiştim. Yani Mersin hareketi Alman anayasasındaki hani iktidar güvenceleri, halkın güvencelerine karşı da aykırı. Ya o kadar enteresan bir şey yaptı ki Alman sanayi zaten şu anda zorlanıyor. Çünkü neden? Çin'de çok büyük bir rakip var, çok rekabetçi, çok hani güçlü şeylerle, endüstriyel ilişkilerle, ekosistemler de geliyor ortaya ve maliyetleri düşürmüşler. Maliyetleri düşürdükleri için daha ucuz fiyata piyasaya çıkıyorlar. Ulaşım kanallarını da oturtmuşlar. Yani nihayetinde son tüketiciye ulaştırabiliyorlar bu ürettiklerini de. Ortada şimdi böyle bir rekabet varken Alman endüstrisinin ilerleme ihtimali yok. Hiçbir şekilde yok. Evet. Alman endüstrisi hem müşterisini kaybedecek, hem maliyetler yüksek kalacak. Satış yapamadıkça kendisini de yenileyemeyecek. Şu anda Alman ekonomisinin yani deyim yerindeyse hani

0: bayağı ciddi bir katastrofi içine girmiş. Bundan çıkarmak için bir şeyler yapılması lazım. Ama ilginç bir şekilde bu otomobil fabrikalarının bir kısmının zırhlı araç fabrikasına çevrildiği söyleniyor. Yani bu yatırımları hani oradan zenginleşip oradan bir alternatif endüstri mi üretilmeye çalışıyor diyoruz ama Almanya'nın bu konuda hiçbir tecrübesi de yok işin kötüsü. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan askeri üretimi, İkinci Dünya Savaşı yani 45 sonrası son 82, 72 yıldır hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Ya pardon 82 yıl değil mi? 82 yıldır hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Hani bütün her şeye buradan yeniden başlaması gerekiyor. Ama bunun mutlaka bir arka plan mantığı vardır diye düşünüyorum. Eğer yoksa eyvah eyvah. Çünkü şu anda Alman toplumunda şeyde konuşulan şu, bu önümüzdeki kışı doğalgazsız mı geçireceğiz? Ya, tamamen üşüyerek donarak mı devam edeceğiz hayata diye. Çok ciddi endişeler var. Ama diğer yandan tabii AFD şunu söylüyor yani. Gerçekten de liderliği enteresan bir şekilde şunu söylüyor. Sizin diyor hani seçtiğiniz bugüne kadarki küreselce elit yöneticiler sizinle hiçbir ilgisi olmayan, Alman halkına çıkarlarına hiçbir şekilde hitap etmeyen şeylerin peşinde koştular. Özellikle PKK'nın desteklenmesi konusunda bunun içine aldı AFD. Yani Kıbrıs'taki mesela konuları yine bunun yani neden dedi koskoca Türkiye'ye karşınıza alıyorsunuz küçücük bir Rum kesimi için yani ne yapabilir? Hani siz zaten sizin isteğiniz de Yunanistan Avrupa Birliği'ne girmiş durumda yani gayet hakim olabileceğiniz bir kesim varken kaldı ki Almanya'daki Türk toplumu da karşınıza alıyorsunuz bunun karşısında. Tabii hatta AFD daha da ileri gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini söyleyerek oraya birkaç
1: Evet,
0: tane
1: evet.
0: milletvekilini gönderme planlaması yaptı. Bunu Alman hükümeti işte veto etmeye kalktı falan ama AFD benim anladığım kadarıyla Alman halkının çıkarlarını merkeze alarak daha büyük atılımlar gerçekleştirecek ve yapmış
1: Evet.
0: olduğu yayınları Almanlar okuyorlar. Almanlar okuyan bir millet. Ve benim gözlemim önümüzdeki seçimlerde daha büyük genel seçimler sürecine girdiğimizde artık Merz'in zaten hiçbir şansı kalmadı ama bir koalisyon hükümeti kurulacaksa AFD bunu mutlaka ortak büyük ortağı olacak. Zaten Merz'in politikalarını desteklemeyen işte bu Sara Wagenknecht'in seçtiği kurduğu Sosyalist Parti de aynı görüşlere sahip dış politikayla ilgili olarak. Onların da desteğini alabileceğini düşünüyorum. Ya Almanya'da artık hani deyim yerindeyse Merz hükümeti ve hani şu küreselce ile savaş baronlarının bulunduğu ekip ciddi şekilde can çekişiyor. Fransa'ya gelecek olursak Fransa'da zaten şunu söylüyor. İki aşamalı seçim vardı hatırlarsınız belki de. Bu iki aşamalı seçimin böyle bir özelliği var. Birinci aşamada seçmenler kim kazanacak gibiyse ikinci aşamada ona göre oy değişikliği yapabiliyorlar. Zaten Macron
1: Evet.
0: çok kaybetmişti. Birinci sırada bile değildi yani ilk aşamada. Ama Fransa seçimlerinin böyle tuhaf bir şeyi var. Çift aşamalı revizyonist bir yaklaşımı var ve burada hani artık aşırı sağ diye etiketledikleri Marine Le Pen ve ekibinin ona yakın ekiplerin iktidara gelmesin aman diye çığlıklar atarak zorla seçtirdiler kendileri ama genel kamuoyuna baktığın zaman Fransa'da %60'ın üzerinde bir kesim ciddi şekilde hatta NATO'ya Avrupa Birliği'nin içindeki bulunan konuma bile karşılar. Ya
1: Evet.
0: inanılmaz bir şey. Orada karşıtlık var. Ve tabii bunları koyduğunuz zaman üst üste Fransa'da da durum pek parlak gözükmüyor. Ki bunlar gerçekten iki büyük çarkı Avrupa Birliği'nde kuran, finanse eden bütün mekanizmaları oluşturan biliyorsunuz iki büyük çark burada iktidarlar değişecek gibi gözüküyor. Bunlar değiştikten sonra kalan Avrupa'nın hani biz şeyle devam edelim deme şansı yok. Zaten İspanya'nın durumunu biliyorsunuz. İspanya'da hani şu anki hükümet şey, tamamen dış politikadan ayrılmış durumda. Özellikle İsrail konusunda. Diğer taraftan bakıyorsunuz İtalya'da Meloni zaten bu süreçlere karşı çıkıyor. Trump'la bayağı restleştiler falan. Yani bütünüyle bu iki büyük Almanya-Fransa ikilisinin etrafında toplanacağını ve önümüzdeki dönemde artık bu Rusya ile savaş senaryoları ve felaket senaryoları ekonomik krizleri konusuna son verileceğini düşünüyorum. Çünkü aklın yolu buraya götürüyor.
1: Evet, çıkarlar tabii bunu gerektiriyor. Şöyle çıkarlar diyelim. Şimdi düşünün, ismini vermeyeyim ama bizim Türkiye'de de çok tanınan bir Alman otomotiv devi 3 tane fabrikasını birden kapatıyor. Yani peş peşe fabrikalar kapanıyor. İşsizlik en iyi olanda %5'e ulaşmış vaziyette ki yani Avrupa'da düne kadar böyle bir şey yaşanmıyordu. O nedenle Avrupa cehe zorlanacak muhtemelen. Avrupa halkı her ne kadar gerek Avrupa Birliği içerisindeki o bürokratik diktatörlük diye tanımlanan kesimler NATO ile Amerika ile iş yapsa da, o küresel çizgide devam etse de Avrupa halkının kendi gelecekleri açısından, yani Rusya ile ve Avrasya ile birleşme noktasında bir eğilim gösterdikleri net bir şekilde gözüküyor. Hocam şimdi buradan aşağıya geçelim. İsrail. Şimdi İsrail uzun süredir bir şeyler yapıyor. Yani biliyorsunuz Esad'ın devrilmesinden sonra iyice ipleri eline almaya çalıştı. Önce işte Fırat'ın doğusundaki PKK PYD ile bir temas içerisindeydi. Oraya ayrı bir özet bölge yapmak istedi. Sonra Dürzilerle çok sıcak temasları oldu. Oraya fiilen müdahale etti. Golan'da Gazze'den daha büyük bir yeri işgal etti. Ve Esad'ın devrildiği günlerde tarihinin en büyük hava harekatını gerçekleştirip 600'ün üzerinde sortiyle Suriye'nin bütün askeri tesislerini neredeyse yerle bir etti. Şimdi de mesela o süreçte de ilginç şeyler oldu. Mesela bir üsse girdi Şam yakınlarındaki, yanılmıyorsam 24 saat orada kaldılar İsrail askerleri ve oradaki bir takım cihazları söküp götürdüler. O cihazlarla ilgili kulağımıza gelen bilgiler de ayrıca dikkat çekilir. Golan tepelerini ve Golan'daki İsrail'in faaliyetlerini izleyen bir takım teknik radarlar olduğuna ilişkin de bilgiler var. Neyse, o şimdi de Türkiye sınırına çok yakın olan bölgedeki üsleri vuruyorlar. Ki bu üslere her ne kadar bizim Milli Savunma Bakanı'ndan yapılan açıklamada askeri bir heyet yoktu dese de orada teknik bir heyetin olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü pistler yeniden düzenleniyor, pistler tamir ediliyor falan. Yani bir garip durum var. Yani İsrail açıkça çıktı, dedi ki bizim bu harekatımız Türkiye'ye mesaj, dedi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye gider bu iş?
0: Valla şu anda çok enteresan şeylerle karşı karşıyayız. Galiba 5 yıl önce söylenseydi kimse bunların olacağına inanmazdı diye düşünüyorum. Ya ilginç bir şekilde şu anda hani İsrail'in şöyle bir iddiası var. Ben istersen, diyor, Birleşmiş Milletler'in şeyine girip, hani elbisesinin içine girip, üniformasının içine girip komşum Suriye'yi silahsızlandırabilirim. Yani bir kere bu soru işaretiyle gerekiyor işte. Yani gerçekten bir devletin, hani benim komşum askeri üste sahip olamaz, silahlara sahip olamaz, efendim havaalanlarına, askeri havaalanlarına sahip olamaz, başka tesislere sahip olamaz, radar tesislerine sahip olamaz deme hakkı var mı? Şimdi bu aslında bize şunu gösteriyor. Benim tabii yazılarda da çok anlattığım bir husus var. İsrail özellikle son birkaç yıldır tamamen Birleşmiş Milletler sistemi terk etti. Kendi başına terk etti. Ya bu da son derece enteresan bir şey. Yani hani buna hani cesaret etmek çok ilginç. Yani bunu hani sonuçları, yaptırımları Birleşmiş
1: Milletler... Fakat BM İsrail'i terk etmiyor nedense.
0: Evet. Zaten ona güveniyor. Zaten biraz ona güveniyor. Evet. Hani bunu nasıl olur da hani kendi içinde rasyonelleştirir ve yaptırımlardan çekinmez diyorsunuz. Demek ki güvendiği bir şey var. Ama bunu şöyle bir şey de etkisi de var. Uluslararası platformda İsrail bunu yaptıktan sonra yapmayı deneyecek ve İsrail'e örnek gösterecek başka devletler çıkabilir ortaya. Bu doğrudan 1945 sistemini yok etmek demek. Patlatmak demek. Hani geçersiz ilan etmek demek. Ya bir kere bu soruya çok net bir soru sorulması ve cevap istenmesi gerekiyor ama ilginç bir şekilde bunu sormuyor kimse. İsrail, ya senin bunu yapmaya ne hakkın var ya? Ya Türkiye'yi bir kenara bırakın. O üssü başka birinde kurabilir. Ama ilginç bir şekilde hani Türkiye üzerine etmeye çalışıyor şeyi. Az evvel hani Ukrayna'nın bu Karadeniz'deki saldırıları meselesinde de aynı şeyi söylemiştim. Ya yani benim anladığım kadarıyla Türkiye'yi savaşa çekip oraya Amerika'nın yeniden dönmesini istiyor. Çünkü İsrail şu anda inanılmaz derecede İran korkusu var. Amerika tamamen çekilir kabuğuna, geri dönmezse şu anda tamamen boşa düşmüş konuma. Düşecek. İsrail'le
1: hocam, boşa düşmüş. Hocam, Karadeniz'deki olanlarla İsrail'in yaptıkları arası birbirinden bağımsız mı?
0: Ya şöyle, birbirinden bağımsız olacağını düşünmüyorum ben. Birlikte planlıyor. Çünkü şu anda yürütülen dünyadaki çeşitli bölgelerde çatışma ama tek bir güç karşılaşması. Yani iki taraflı bir gücün karşılaşması farklı şeylerde, fazlarda gerçekleşiyor. Bir tarafta tabii İran ile Atlantik bölgesinden gelen ABD ve İsrail'in karşılaşması. Diğer tarafta yine İsrail destekli Ukrayna'nın Rusya'ya çatışması. Bunları gördüğünüz zaman zaten hani tek bir çatışmanın farklı coğrafyalarda farklı ateş bölgelerinde ortaya çıktığını görüyoruz. O nedenle hani şeyler de benzer. İki tarafta Amerika'yı yanında tutma. Yani gel diyor, bana bu cesareti verdi, başlattırdın bu işi diyor. Arkamda dur diyor. Amerika ise bunu istemiyor. Şimdi tabii İsrail'in bir nedenlerinden biri de bu. Son dönemde bakıyorsunuz bayağı bu şeylerde sosyal medya içindeki o canlı programlarda şeylerde uzmanlar geliyorlar. İsrail ile Türkiye'nin şeylerini karşılaştırıyorlar. İşte Türkiye'nin nükleer silahı var, İsrail'in var. Nükleer silah opsiyonları üzerine tartışmalar yapıyor. Amerika'nın İran'a karşı nükleer silah opsiyonları üzerine tartışmalar yapıyor. Yani çok tehlikeli konuşmalar yapıyor. Konuşmaların çoğu da çok kışkırtacak. O yüzden hani ben özellikle son yazıda şunu söylemiştim, yani gerçekten hani Türkiye bir devlet aklıyla hareket etmesi gereken bir dönemde, çünkü karşı taraf devlet aklıyla yürümüyor. Yani hani boş vites, yokuş aşağı gitmiş durumda, fren patlamış durumda. Karşı taraf ne yapacağı konusunda çok endişeli, çünkü Türkiye bu El Zuhur üstüne yapmış olduğu saldırıdan önce de İsrail'in derlenen birçok ünlü yorumcu şunu söylüyorlar. İsrail şu anda yokuş aşağı gidiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Adeta hani yok olmaya doğru ilerliyor gibi bir yorum. Yani gerçekten, çünkü Amerika'nın buna destek verecek gücü de yok artık. Ya bakmayın, bir sürü saldırılar, müzakereler, zaman kazanmalar, efendim sürekli dilde nükleer opsiyonları falan var ama hani ben bunları cesaretle İran'a karşı yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü İran'ın elindeki güç, silahlar, özellikle balistik füzelerin daha en etkililerini kullanmazlar bile. Yıkıcı gücü hani nükleer silahlara ihtiyaç duydurmayacak kadar iyi. Yani İran'a yapacak herhangi bir harekatta İran'ın artık İsrail tamamen hani yaşam alanını yok edebilecek güce sahip olduğunu çok net biliyor herkes. O nedenle hani burada savaşı büyütmek için acaba Türkiye'ye bulaşıp Türkiye'yi yoluyla mı çekeyim Amerika'yı diye öyle bir deneme içinde İsrail. Ben öyle olduğunu düşünüyorum bunun. Ama tabii Türkiye'de şöyle hani bu devlet aklıyla nasıl yanıt veririz tartışmasını Türkiye'de yaparken hani bu şeye gelmeyelim, kışkırtmaya gelmeyelim derken şöyle bir şey yaptı. Netanyahu hakkında bizim Adalet Bakanlığı kırmızı bülten hazırladı. Ya bu tamamen hani Türkiye Cumhuriyeti devletini test etmeye kalkan kişinin hani geldiği nokta budur diye bir cevap verildi. Tabii bunun sonucu ne olur bilmiyoruz. Nasıl ilerletir? Onun soruşturması ya da Avrupa'ya yapılacak olan çağrı nedir? Karşılığında bazı baskı unsurlarımız var mıdır bilmiyoruz ama nihayetinde durum bu noktaya sıkışmış gibi gözüküyor.
1: Peki hocam, şimdi bir taraftan Trump'ın İran'a yaptırımlar meselesi. Gerçi çok fazla ciddiye alan yok. Çin anında açıklama yaptı. Dedi ki uymayacağım dedi. Ama yani uluslararası hukukta siz daha iyi bilirsiniz. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan etti. Yani bilmiyorum, gülüyorum ama yani bu bir tuhaf bir şeye doğru ilerliyor. Yani bir kumar oynuyor Amerika ve İsrail. Bu kumarı kazanma şansları var mı?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Tabii artık o işi kapandığını herkes söylüyor. Çünkü uzun süre biliyorsunuz Amerika kayıplarını açıklıyor. Yani savaş maliyeti, savaş zararı nedir açıklayamadı bunu. Amerikan kamuoyunda çok ağır eleştiriler var. O özellikle bu Cenk Uygurların, o Kasparyanların yaptığı programlarda çok ağır eleştiriler var. Yani Trump hani bir Avrupa devletinde yapılamayacak kadar ağır eleştiriye yaptırmışlar. Artık hani Amerika'yı resmen İsrail'in şeyine hani deyim yerindeyse uzaktan uydusuna çevirdi gibi ifadeler var. Bu ağır eleştirileri tabii göğüslemesi makas da daralıyor, çünkü Kasım ayı yaklaşıyor. Şunun şurasına evet. Bakacak olursanız Ağustos'un sonuna geldik. Geriye kaldı Eylül, Ekim, 60 gün, 65 gün gibi kısa bir süre içinde seçime gidecek Amerika ve bu seçime gitme sürecinde Trump'ın bu şekilde hatırlanmış olması oradaki özellikle kararsız seçmen açısından çok büyük bir belirteç olacak. Yani Trump karşıtı oy vermesin. Yani en azından cumhuriyetçilere bu şekilde davranmayın. Biz sizi bunun için iktidara getirmedik ya da bunun için seçilmediniz. Amerika'nın klasik, Amerikan halkı ve Amerikan devleti böyle olmamalı mesajını vermek isteyenler var. Cumhuriyetçilerin içinde de var. İnanmayacaksın. Çok sert, çok ciddi eleştirenler var. Ya bu nedenle şu anda eli çok zor durumda. Yeni bir İran saldırısını ben Kasım'dan önce göze alacağını düşünmüyorum. Ama bir kahramanlık hikayesi, bir başarı hikayesi de yazmak zorunda. Bunu nasıl yapacak? Açıkçası buna aklım ermiyor. Çünkü ya bence uzun süre bunun üzerine çalışıyorlar. Oyalamaları da bunun üzerine yapıyor. Yani çok küçük de bir şey olsa. Yani böyle hani Körfez'de bir adacık, bir üssün kurtarılması hikayesi falan gibi bir şey olup bunu basınla parlatıp ilerleyip belki oradan bir şey kazanırım yani seçimden önce diye düşünüyorum. Çünkü seçime gelirken şu sözü verdi. Biliyorsunuz dünyanın etrafında 12 tane çatışma var. Ben bunların hepsini bitireceğim dedi. Ama ne oldu? Kendisi geldi. Çatışmalar daha çok yayıldı. Ve bunun hesabını ister istemez seçmenleri soruyor kendisine. Nasıl olabilir bu böyle?
1: Yani senin hocam, bu seçim öncesi bir başarı hikayesi yazma öyküsü hep vardır. Yine Reagan'la Carter'ın seçimlerinde de biliyorsunuz İran'daki rehineleri kurtarma operasyonu yapılmıştı ve o operasyon fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Carter seçim kaybettirdi. Yani Trump'ın başarısız bir hamlesi Trump'a çok daha pahalıya patlayabilir. Hocam Tom Barak artık yani Türkiye Büyükelçisi mi, başka bir görevli mi, tüccar mı, ne olduğunu tam anlayamadık. Yeni bir diplomasi türü uygulanıyor. Tom Barak böyle yani bir Amerikan özellikle sınırındaki üssün vurulması konusunda Amerikan yayın organlarına açıklamalar yaptı. Ve bu açıklamalar içerisinde önemli ayrıntılar verdi. Bu ayrıntıların başında Amerika'nın bu saldırıyı bildiği ortaya çıktı. Yani Amerika bu saldırıyı biliyormuş ve Türkiye'ye de haber etmemiş. Ve daha sonra Barak hemen başka bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık koordinasyon merkezi kurulması gibi bir şey gündeme geldi. Hatta bunun içinde açık veya kapalı ifadesini kullandı. Yani Barak bu süreç içerisinde bu olaylarla beraber Türkiye ile İsrail'i masaya mı oturtmaya çalışıyor? Ne dersiniz?
0: Şimdi burada şunu anlıyoruz açıkçası İsmet Bey, Barak ile yani Büyükelçi ile başkan farklı dilde konuşuyorlar bir kere. Şimdi Büyükelçi'nin...
1: Ya bunu taktikten bir şey olabilir mi acaba?
0: Şunu anlamamız gerekiyor. Büyükelçinin açıklamalarında Büyükelçinin bu saldırıdan haberi yok. Veya çok iyi bir şekilde yokmuş gibi davranıyor. Bilmiyoruz. Ama Trump dedi ki benim haberim vardı. Şimdi zaten aksini düşünmek hatalı. Bakın Türkiye gibi bir ülkenin komşusu Suriye'ye hani askeri bazı altyapıları yeniden kurmadan yardım etme sürecinde özellikle yakınında köprüleri, mörküleri inşa ettiği bir üssün yapılacak saldırının Türkiye'ye mesaj anlamına gelecek bir saldırının Amerika'nın bilgisi haricinde İsrail yapma imkanı yok. Çünkü Türkiye'den ne tepki geleceği belli değil. O gelecek tepkiye karşı İsrail'in savunulması için de Amerika'ya ihtiyacı var. O yüzden zaten bizim standart mantığımız Amerikan haberi olması sonucunu doğuruyor burada. Ama Barak ilk günlerde bizi yanılttı. Haberi yokmuş gibi davrandı. Ama sonradan anladık.
1: Açıklamalarında da haberi olduğunun işaretleri var.
0: Evet, evet. Trump bunu açıkça ifade etti, haberi oldu. Evet. Demek ki haberi var bir şekilde. Ama sizin teşhisiniz çok doğru. Diplomasi usullerinin hepsi terk edildi. Hani böyle garip bir şey vardır ya, bizde bir futbol deyimi vardır Türkiye'de. Taktik maktik yok, bam bam bam gidip kazanacağız falan diye. Ya böyle garip bir şekilde hani Amerikan yönetimi de bütün klasik diplomasi usullerini falan bir kenara bırakıp dünyada ne istersen onu yapacağım moduna girmiş gibi gözüküyor. Hakeza İsrail aynı durumda. İsrail zaten hukuku mukuku şeyi de bıraktı tamam. Devlet aklıyla hareket etmeyi de bıraktı. İşte o nedenle açıkçası bu süreçte onlardan hani bazı şeyleri görmek, beklemek klasik diplomasi yani sorumluluk yöntemleriyle olmamalı. Her şeye karşı teyakkuzlu olmak gerektiği kanısındayım ben. Çünkü hani düşünsenize İsrail kafasına göre mesela orada bırakın normal bir saldırı, ağır bir saldırıya tevessül etseydi. Türkiye'nin sınırlarına kadar gelen ya da sınırların ötesine kadar gelen bir noktaya hedef almış olsaydı, yani Amerika haberim yok tüh falan demiş olsaydı. Şimdi bir tarafta böyle gidiyor, bir tarafta bunların hiçbir şekilde bu şımarıklıkları yapan tarafı kulağını çekmiyorsunuz, diğer tarafta masaya oturtmaya çalışıyorsunuz. Yani bunlar gerçekçi söylemler. Sadece şunu söylüyorlar. Yani Türkiye'ye hani biz size düşmanlık etmiyoruz bu aşamada mesajı veriyor. Benim okuduğum o şekilde. Çünkü gerçek bir masa bu şekilde.
1: Evet, biliyorsunuz daha önce Türkiye'deki CIA istasyon şeflerinden birisi Michael Rubin nükleer santrali, bizim Silifke'deki nükleer santralle ilgili yaptığı açıklamada işte bir İHA'nın vurduğunu, İsrail sahip çıkmazsa NATO'nun beşincisi falan gündeme gelmez dediğini hatırlarsınız herhalde. Yani çok açık bir şekilde aslında gizli ama açık bir şekilde oynuyorlar. Klasik Amerikan cüretkarlığını burada görüyoruz. Burada biraz da Türkiye ile İsrail'i masaya oturturlarsa Türkiye'nin harekat alanını da sınırlama gibi bir herhalde planları var. Yani masada oturacaklar, işte sen şunu yapmayacaksın, ben bunu yapmayacaksın, şuraya kadar gelin. Yani orada çok tehlikeli bir oyun var. Özellikle bunların NATO zirvesinden sonra gündeme gelmiş olması da benim biraz garibime gidiyor.
0: Ya şimdi şöyle bir şey var açıkçası. Gerçekten Türkiye ile İsrail'in savaşmasını göze alamazlar. Şimdi tabii biraz yine medyadan izliyorum. Bu hani az evvel sözünü ettim ya, karşılaştırmalar yaparak şöyle bir caydırıcılık peşindeler. İşte İsrail askeri gücünü falan abartıp böyle hani konvansiyonel gücünü. Ha bakın nükleerler olmasa bile böyle bir konvansiyonel güç var. Bu bile teknik olarak çok daha iyi, üstün falan diyerek böyle bir caydırıcılık peşindeler. Çünkü istemedikleri tek şey bu. Ama bunu tabii şimdi eskiden şöyle yapıyorlardı. Bir çok geçerli, çok iyi bir yöntemleri vardı. Belli bir şekilde işte bu havuç sofrası süreciyle diyor ki ya hani sen şunu yaparsın ya da şöyle bir cezaya razı olursun ya da şu ödülü alırsın gibi bir yöntemle ilerliyorlar. Yani karşı tarafı böyle hani biraz zayıf muhatap yerine koyarak yapıyorlar bunu. Ama şimdi günümüzde geldiğimiz noktada bunu yapamayacaklarını çok net anladılar. Bu kez de kaçak oynayarak yürütmeye çalışıyorlar. Hani bir yandan Netanyahu'nun şeylerini üzmemeye çalışıyor, onun isteklerini yerine getirmeye çalışıyor ama bir yandan da yani Türkiye ile karşı karşıya gelmemeye çalışıyor. O kadar ince bir noktada ilerlemeye çalışıyorlar ki ama bir yandan da tabii şu var, Netanyahu kesinlikle karşı karşıya getirmek istiyor Türkiye ile.
1: Evet. Hocam, iki dakika bir süremiz kaldı. Aslında bir konu daha geniş konuşacaktık. Belki ileride daha ayrıntılı ele alırız ama dünya kapitalist sisteminde bir sıkıntı mı var? Bunu niye soruyorum? Daron Acemoğlu, Nobel ödüllü bir iktisatçı. Son günlerde linç ediliyor. Niye bağlıyorsunuz? 2 dakika içerisinde toparlayabilirsek eğer.
0: Tamam tabii ki. Ya şey çok enteresan. Gerçekten yani görünce üzüldüm ben. Ya normal Daron Acemoğlu'nun benim düşüncelerimi bilirsiniz ya. O yazdıklarını desteklemem ya da haklı görmem mümkün değil. Çünkü hani liberal düzenin, neoliberal düzenin şu anda altyapısıyla ilgili bazı açıklamalar yaparak hani yaşanan bütün o birinci sömürgecilik döneminden itibaren gelen sürecin aslında bir tesadüfi kayma, İşte efendim bazı coğrafi konumlamalardaki hatalardan falan kaynaklandığı gibi özellikle Batı grubunun sömürgece devletlerin yüklerini, üzerlerindeki sorumlulukları kaldırmaya yönelik anlatılar yapılıyor o kitapların içinde. İşte birçok kitabı var biliyorsunuz. Ulusların o kitabın adı Düşüş, evet Ulusların Düşüşü kitabı. Evet. Şimdi bunları koyduğumuz zaman üst üste oradaki anlatılarda üretim modelleri, devletlerin toplumsal şeylerin toplumsal yapıları ve üretim modelinin toplumsal yapıyla ilişkisi ve bunları kendi iç dinamiklerinde hani iktidarlar tarafından nasıl yönetildiğiyle ilgili çözümlemeler yapılmaya çalışılmış ve kesin ve net olarak liberal düzene destek verilen ve sonunda da bu Nobel ödülüne kadar gidip ödüllendirmelerle, atıflarla işte dünyanın en iyi kurumları olan bu MIT'lerde falan görev vermeler olmuş. Ama gelin görün ki şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Günümüzde bir anda...
1: Bir dakika daha hocam toparlarsanız.
0: Niçin linç edildi kısmı çok enteresan. Çünkü ilginç bir şekilde orada ayrı bir ses çıkardı. Bunu yarınki yazımda yazacağım. Aydınlık yazımda da ayrıntılı olarak. O ayrıksız sesin nedeni de şu. Çin'in üretim gücüne karşı batıda var olan, yapılan bir hani karşı hamleye gereksiz ve yanlış bir hamle olarak değerlendirdi. Yani bu hani eldeki bütün kozun başarılı olmayacağı yönünde aslında içten bir uyarı yapmaya çalıştı. Yani o ekibin bir parçası olarak uyarı yapmaya çalıştı ama şunu söyleyeyim hani Türkiye'den ya da dünyanın herhangi bir yerinden eğitim ya da herhangi bir amaçla eğitildikten üretim amacıyla o cepheye giden insanlar hiçbir zaman o cephenin öz evlatları olmazlar. Hep böyle üvey evlat mesleği görürler ve en ufak hatalarında da linç denirler ve bu linç etmeyi de ekonomiste verdiler çünkü bu derginin bu dünyadaki okunurluk düzeyini biliyoruz. En yaygın ana akım dergilerden biridir. Maalesef içindeki anlatı ayrıntılara baktığınızda da akademik olarak ikna edicilik bulgular olarak yani Daron Acemoğlu'nu akademik olarak aşağılamaya kadar getirdiler. Yani maalesef burada üzünlü bir öykü var. Bizim gençlerimiz hepsine ders olması gerekiyor.
1: Evet, yani dünya kapitalist sisteminde ciddi bir çıkmaz var. Bunun bu şekilde de ortaya çıkması da zaten kaçınılmazdı belki. Önümüzdeki günlerde çok daha büyük tartışmaları muhtemelen yaşayacak. Evet sayın dinleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu idi. Hocam çok teşekkürler. İleride tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Sizlere de iyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
3: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
4: Eski ajanda diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. Bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
3: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
4: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum. Evet,
3: Afganistan'a da gitmişti. Evet, evet. Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim ne diyelim artık ona?
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Rasputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
5: Uyku süresi yalnızca gün içindeki enerji seviyesini değil, vücudun biyolojik yaşlanma hızını da etkiliyor olabilir. Yaklaşık 500.000 kişinin verilerinin incelendiği yeni bir araştırmada, günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uyuyanlarda birçok organın daha hızlı yaşlanma eğiliminde olduğu belirlendi. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyi ise günde yaklaşık 6,5 ila 8 saat uyuyanlarda görüldü. Araştırma, Kolombiya Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada yaklaşık 500.000 kişinin verileri incelendi. Araştırmacılar tıbbi görüntülerden organlarla ilişkili proteinlere ve kandaki moleküllere kadar farklı verileri değerlendirdi. Katılımcıların günlük uyku süreleri de 17 organ sistemini kapsayan 23 farklı biyolojik yaşlanma ölçümüyle karşılaştırıldı. Sonuçlara göre günde 6 saatten az uyuyanlarla 8 saatten fazla uyuyanlarda biyolojik yaşlanmanın daha hızlı olma eğiliminde olduğu görüldü. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyleri ise günde 6,4 ila 7,8 saat uyuyan kişiler kaydedildi. Araştırmada kısa uyku süresi, obezite, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, iskemik kalp hastalığı ve kalp ritim bozuklukları ile ilişkilendirildi. 6 saatten az uyuyanlarda depresif dönemler ve anksiyete bozukluklarıyla bağlantı da dikkat çekti. Hem kısa hem de uzun uyku sürelerinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH ve astımla ilişkili olduğu görüldü. Benzer şekilde gastrit ve reflü dahil bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla da bağlantı tespit edildi. Araştırmanın başındaki Kolombiya Üniversitesi Radyoloji Bölümü öğretim üyesi Jun Hoven, çok az ve çok fazla uykunun neredeyse her organda daha hızlı yaşlanmayla ilişkili olduğunu söyledi. Ancak araştırmacılar önemli bir noktaya da dikkat çekiyor. çalışma uyku süresinin vücudun yaşlanmasını doğrudan hızlandırdığını kanıtlamıyor. Bulgular yalnızca çok az ya da çok fazla uykuyla daha hızlı biyolojik yaşlanma arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 10 kişinin verilerinin incelendiği araştırmada günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uykunun birçok organda daha hızlı biyolojik yaşlanmayla bağlantılı olduğu belirlendi. En düşük yaşlanma düzeyi ise 6,4 ila 7,8 saat uyuyanlarda görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Savaşı'nın 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta konuştu. Kremlin Sözcüsü Peskov, bu hafta ABD yönetimiyle herhangi bir temas planlanmadığını açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın ikinci başvurusunda da ihlal kararı verdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Savaşı'nın 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta konuştu. Süreçle ilgili mesaj veren Erdoğan, hedefe ulaştığımızda yeni bir dönemin kapıları açılacak dedi.
2: İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere. Yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği ve istikrar iklimine kavuşacak.
1: Sürecin bazı çevreleri rahatsız ettiğini savunan Erdoğan, coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek ifadelerini kullandı.
2: Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.
1: Kremlin Sözcüsü Peskov, bu hafta ABD yönetimiyle herhangi bir temas planlanmadığını açıkladı. Kremlin, Donbas'ta tampon bölge kurulması ve Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılması fikirlerini kesin bir dille reddederek batılı liderleri gerilimi tırmandırmakla suçladı. İran, ABD ekonomik baskısına karşılık vereceğini açıkladı. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Niksat, ABD'nin baskılarının İran halkının geçim kaynaklarını ve ekonomisini daha da zorlaştırması halinde karşılık vereceklerini belirterek, İran halkının geçim kaynakları ve ekonomisi daha da daralırsa, bu milletin düşmanlarının ve onlarla işbirliği yapan ülkelerin refah içinde yaşamasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Uluslararası para fonu tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan ekonomi hacmiyle dünyada dördüncü sıraya yerleşerek Avrupa'nın lideri oldu. Verilere göre Rusya'nın satın alma gücü paritesi gayri safi yurt içi hasılası 2026 yılında 7,34 trilyon dolara ulaşacak. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi, Avrupa'nın da en büyük ekonomisi konumuna geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusunda da ihlal kararı verdi. Mahkeme, Türkiye'nin önceki kararı uygulamadığını vurgulayarak Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğini yineledi. Alparslan Kuytul suç örgütüne ilişkin soruşturma dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Örgüt içerisinde muhalifleri fişlemek için özel bir birim kuruldu. Sözde mahkemelerde yargılanan bazı kişilere diz çöktürülerek konuşmama, para kesme ve falaka gibi cezalar uygulandığı belirtildi. Şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarından tutuklu bulunan Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. İBB davanın 69. duruşmasında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Hasan İmamoğlu, Tuncay Yılmaz'a elden teslim edilen 1 milyon euro hakkında "ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır" dedi. Savcılık para hareketini kaynağı belirsiz para alışverişi olarak değerlendirerek Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.457 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 9 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.165, çeyrek altın 11.689, tam altın 46.563, atı altın ise 47.420 lira. Haberleri sunduk. Gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
3: Ukraynalılar da Zelenski gözden düştü. Kimse ilgilenmiyor. Komedyen olarak Körfez'de boy gösterdi. Size yardım ederiz dedi. Sizi savunuruz İHA'larımızla dedi. Rheinmetall başkanı da ancak hanım işi Ukraynalı. Lego seti gibi tabirlerde bulununca bozulmuş Zelenski. Kaba bir şekilde yanıt vermiş. Ukrayna'daki her ev hanımı gerçekten İHA üretebiliyorsa o zaman her ev hanımı Rheinmetall'in CEO'su da olabilir demiş. Tehlikeli işler diyeceğim var. Ukrayna Körfez Savaşı'na atılmaya hevesli, gündemde kalmış için Zelenski'nin çabaları bağlamında ve İran'da BM'ye bildirimde bulunmuş, bize karşı aktif askeri saldırganlığa katılacak hareketler yapıyorlar diye.
4: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 25 Ağustos 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız yine. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın meşhur D-Day'i geçtiğimiz hafta ortalarında duyurmuştu. İran'a artık 60 günlük mutabakat sona ermişken ne yapacak Amerika, bu iş nereye gidecek diye herkes sorarken, ekonomik olarak mali açıdan İran'ı çökertme operasyonu başlattı Amerika Birleşik Devletleri. Bunun adını da 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin Normandiya çıkartmasından esinle, benzetmeyi bir türlü anlayamadım ben ama tarihsel atıf olarak neyse, D-Day olarak koydu. Dün aktarmıştım size, akşam saatlerinde Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent çıktı, açıkladı, ilan etti. Tabii dünyaya res çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri dolar sisteminden atarız sizi, İran'la hiçbir şekilde hiç kimse ticaret yapmayacak diyor. Tahran'dan açıklamalar geldi. Çin'den açıklamalar geldi. Katar'dan geldi. Hedefteki ülkeler ne yapacak? Bu arada tabii Türkiye'nin İran'la ticareti var. Kuş uçurtmayacağız, hiçbir şey sızdırmayacağız diyor Amerikalılar. Tabii bütün bunlar bir ekonomik terör olarak adlandırılmalı. Çünkü İran halkı bunun bedeli. Amerika'nın taktiği böyle, batılılar ülkelerin halklarını sersefil ederek rejimlerini değiştirmeyi, yaptırımları bunun için kullanıyorlar. Tabii ekonomistler, jeopolitik analiz yapanlar işe yarar mı? Zaten İran uzun yıllardır Amerikan yaptırımları altında diyorlar ama daha çok dediğim gibi diğer ülkeleri, aslında müttefikleri de dahil olmak üzere, rakipleri de var tabii ki, onları sıkıştırma. Aktaracağım detaylarını. Bir yandan dün Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir arabulucu ülke olarak Tahran'daydı, temasları olmuştu. Diğer yandan tabii Amerika'dan haberler var, İran savaşı nereye gidiyor tartışmaları var. Hürmüz'de neler oluyor? Hürmüz'ü kontrol ediyoruz diyor Amerika ama dediğim gibi ne bir kontrol söz konusu. Yani kapalı açık, hem kapalı hem açık diyelim, İran aslında biraz kontrol ediyor. Buradan notlar var. Orta Doğu'dan notlar var. İsrail'den de aynı şekilde Netanyahu yönetimi memnun bu olup bitenlerden, D-Day'den. Ve tabii Suriye ile ilgili haberler dün akşam saatlerinde beklendiği üzere Amerikalılar Suriye'deki yeni yönetimi terör örgütleri listesinden çıkardılar. Rejim değişikliğinin bir başka azizliği tabii onun örneği haline geldi Suriye. Bu arada İsrail Türk çıkması geçen haftadan beri konuşuyoruz. Türkiye'nin burnunun dibinde bir hava üssünü vurmuştu İsrailliler. Ve iki gündür aniden her şey yatıştı. Ne oldu? Tabii kriz bitti mi? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail yönetimini de ima eden açıklamaları var. Gazze'den notlar da var. Bunları aktaracağım. İran'a D-Day ilan etti ama Kanada'ya da ticaret savaşı, Kanada'yla da ticaret savaşı başlattı Donald Trump. Suçlamalar havada uçuşuyor. Dün aktarmıştım birazcık. Tabii Ukrayna krizinden notlarım olacak. Bağımsızlık günü diyorlar. Rusya'dan bağımlılık günü Batı'ya diye anılıyor. Yıl dönümü Batılı liderler Kiev'e aktığı durumun zor olduğunu artık medya yazıyor. Bir yandan da Rusya'yla, ben geçen gün aktarmıştım, müzakere arayışları, devlet başkanı Vladimir Putin egzotik teklifler diye bir ifade kullanmıştı. Biraz onlar ortalığa saçıldı diyebiliriz. Detayları aktaracağım. Vatikan temsilcisinin Moskova temasları var ve Kiev'e giden Batılı liderlerin açıklamaları da tabii ki notlarım arasında olacak. Bugün hazır kriz yatışmışken Türkiye-İsrail meselesine bakacağız. Uzun yıllar Şam'da da görmüş gazeteci, siyasi analist, televizyoncu, meslektaşı Musa Özurlu konuğum olacak. Gerçekten bu bir seçim hamlesi mi? Türkiye-İsrail gerilimi, Suriye üzerinde rejim değişikliği paydaşlığının hesaplaşması mı? Yeni bir düzen kuruluyor artık, herkes kabullenmiş durumda durumu. İsrail neden bunları yapıyor? Bu iş nereye gidiyor? Amerika'nın buradaki rolü, Tom Barrack'ın Amerikan Büyükelçisi hakkında İsrail lobisi olumsuz bir takım işlere girişmiş gözüküyor. Hepsini konuşacağız tabii. Suriye'yi en iyi bilen isimlerden biri sevgili Musa Özurlu konuğum olacak. Evet, başlamadan hemen hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, cep telefonu uygulaması, Telegram kanalı, internetten X hesabı, hepsinden yayınlarımız var. Bir tıkla bize dünyada neler olup bitiyor dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, Amerika İran kapışması 28 Şubat'tan beri gerek kinetik yani askeri eylem bakımından, gerek ekonomik kıskaç, Hürmüz Boğazı'nın ablukaya dışında tabii ki boğazı kontrol edemiyor. Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Venezuela'daki gibi bu işi kısa sürede bitiremedi. İsrail bir kenara çekilmiş gözüküyor. Daha çok Lübnan, Gazze, seçimler var tabii Ekim'de. İsrail'de Netanyahu'nun başı kalabalık diyebiliriz. Ve Amerika Birleşik Devletleri bir sıcak yaz Temmuz ayında üst üste İran'ı 13 gün boyunca vurduktan sonra yine durdu. Mühimmat eksikliğinden bahsediliyor. Tam bunlar tartışılırken buradan nereye gidiyoruz? Ara seçimler var Kasım'da Amerika'da. Donald Trump geçen hafta yeni parlak ile ortaya çıktı. D-Day size aktarmıştım. Normandiya çıkartması, müttefiklerin Nazi Almanya'sını yenmek için uzun süre bekleyip Sovyetler Birliği daha çok insan kaybederken ve asıl cepheler, mücadeleyi verirken, tabii Japonya, Asya Pasifik'teki Amerikan mücadelesi bir kenara konursa, biraz geciktirip sonunda yaptıkları çıkartma. Ne alaka diyeceksiniz? Amerika İran'a karadan bir çıkartma yapamıyor. Bir anda ekonomik bir D-Day. Aslında Amerikan açıklandığı itibariyle söylüyorum, Amerikan tarihinin en büyük finansal saldırısı demek gerekiyor. Bu finansal saldırı tabii İran, hedefte olan İran. İran ekonomisini boğmak ama tabii boyutları itibariyle İran'la ticaret yapan herkesi dolar sisteminden atmak. Doları uzun süredir Amerikan yönetimleri sadece Donald Trump değil, silah haline getiriyorlar. Malum meşhur yaptırımlar politikaları bitmiyor. Şimdi tabii İran savaşının ekonomik etkilerini bütün dünyaya daha da mal edecek. Müttefik ülkeleri Hindistan gibi Türkiye zorlayacak, İran'la ticaret yapan ülkeleri acayip bir tablo çıktı. İran boyun eğecek mi? El arttıracak mı? O da var tabii ki. Ters etki yaratabilir mi? İran dün aslında konuşmuştuk biraz. İran ekonomisi de doğal olarak Amerika gibi bir güç üzerinize bu kadar abandığında zora düşer. Altyapı tesisleri vuruldu. Savaş yüzünden petrolünü satamıyor. Zengin bir ülke İran ama ticaret yapamıyor. Dolayısıyla bu işler nereye gidecek? Doğrudan bağlantılı 60 kuruluş ve kişiye yaptırım ikinci yaptırımlar yani İran'la ticaret yapan Türkiye gibi ülkeler için belli sektörler ilan edildi. Dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık, deniz taşımacılığı gibi. Tabii belirli finansal işlemler için lisans iptali, petrol ihracatı gelirleri atlayanlara SWIFT bağlantısının kesilmesi. Amerika'nın en sık kullandığı aygıt Rusya'nın biliyorsunuz SWIFT bağlantısını kesmişlerdi Ukrayna kriziyle birlikte. Donald Trump dünya liderleriyle doğrudan temasa geçmiş, ticari ilişkilerini kesmeleri için. Şimdi tabii İran 79'dan beri yaptırımlar altında, dolayısıyla tartışmalar başladı. İşe yarar mı yaramaz mı diye, daha çok dediğim gibi başta müttefik ülkeler olmak üzere İran'la ticaret yapan ve Çin, tabii birazdan aktaracağım Çin'in tepkisini, bunlar hedefleniyor. Ne dedi peki Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent saat 8 sularında dün akşam çıktı. Dedi ki her kim İran'a yardım ederse dolar sisteminden çıkarılacak, Tahran'la birlikte tecrit edilecek. Bu büyük bir kampanya, ekonomik dışlama harekatı. İran ya küresel tecrit ya da ekonomiye yeniden katılma fırsatı elde edecek Amerika'nın kurallarıyla tabii ki. İpi sıkacağız, urganı sıkılaştıracağız dedi. Tüm kaynaklarını bloke edeceğiz dedi. Kararlılığını test etmenin maliyetini göz ardı etmiyor diğerleri dedi. Hiçbir ulus sistemimizi yok etmeye çalışanlara yardım ederken sistemimizin nimetlerinden yararlanmayı beklememeli diye. Tabii Amerikalılar Allah biliyorsunuz. Bütün mali sistemi onlar belirliyorlar. Ve tabii ki dünya liderleri refahla tecrit, barışla terör, Amerika ile İran arasında karar verme zamanı. Amerika cici, güzel, barışçı, o kadar insanı öldürüyorlar, o kadar manipülasyon yapıyorlar ama onlar tabii ki refahı ve barışı temsil ediyorlar. Böyle enteresan bir söylem. Tabii İran rejimini tecrit etme. Dünya liderleriyle görüştüğün soru da aldı tabii Amerikan Hazine Bakanı. Trump tek tek arayıp konuşuyormuş dediğine göre bir takvim belirlememişler aslında. Ama uymayanlar yaptırımlarla karşılaşacak. Böyle bir sıkı bir mali saldırı demek gerekiyor. Tabii Çin burada öne çıkıyor. Özellikle İran'ın petrol ihracatının %90'ını oluşturuyor. Bağımsız rafineriler kanalıyla, tabii daha önce de yeni değil, Amerika Çin'i bu açıdan da sıkıştırıyordu ama devam ediyor tabii ki, Hürmüz krizine kadar da büyük ölçüde devam etti. Şimdi tabii Çin'in ismini vermedi ama Scott Bessent açıkça belirtiyoruz ki kimse ABD yaptırımlarının erişiminin dışında değil dedi. Eğer mali işlemleri kolaylaştırıyorlarsa İran'ın petrolünü paraya ve işte güç kullanımına dönüştüren ekosistemin bir parçasıysalar hedef alınacaklar dedi. Tabii etkileşim konusunda liderlerle görüşme, isim sordular, açıklamadı. Sessiz diplomasi olduğunu düşünüyoruz en iyi yolun dedi. Ama tabii kim olduklarını biliyoruz, onlar da kim olduklarını biliyorlar gibi laflar etti. Bir de ilginç bir gazeteciyle soru cevapta ilgiler etti. D-Day, yani benim hiç anlayamadığım D-Day, tabii bir askeri çıkartma nihayetinde. Üstelik de D-Day olduğunda Amerikan öncülüğündeki müttefik kuvvetler Almanya'ya biz şimdi çıkartma yapacağız size, bakın ona göre çekilin falan dememişlerdi. Dolayısıyla gazeteci ABD Almanya'ya, Nazi Almanya'sına o zamanlar bir çizelge vermemişti. O halde neden bugün hemen girişmiyorsunuz? Böyle yapacağız diyor çünkü. Onun üzerine Scott Bessent neden küresel finans sistemini alt üst etmek istiyor? Uyarı atışı uygun olur diye bir... ya ben bu D-Day'i hiç anlayamadım açıkçası. Trump arıyor işte, söylüyor ilişkilerinizi kesin diye şimdiden uyarıyor dedi. Tabii kimi dediğim gibi arıyor onu henüz bilmiyoruz. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm, onu bilmiyoruz. Göreceğiz muhtemelen haberleri. Şimdi tabii bütün bunlar, Hürmüz'ün kapalı olması, bütün petrol akışının %20'si Hürmüz üzerinden büyük petrol piyasaları sıkıştırıyor. Amerika'yı sıkıştırıyor. Amerika petrol üreticisi aslında ama ham petrol stoklarında sorunlar var. Stratejik petrol rezervi deniyor buna. Dün akşam yine yaklaşık 41 günlük ihtiyacı karşılayacak seviyeye gerilediği son yarım yüzyılın en düşük seviyesi bu. Haberleri geldi. 289.7 milyon varile kadar düşmüş durumda. Kasım 1982'de en son böyle bir şey olmuş. Geçen hafta 3.7 milyon varil daha azalmış ve o şekilde 289.7 olmuş. Tabii bunun sebebi ara seçim geliyor. Petrol aynı zamanda pompa fiyatı artıyor Amerika'da. Bunu anladığım kadarıyla stratejik rezervlerden yiyorlar.

mali saldırıya ne dedi. Ya zaten gelişi belliydi. O yüzden İranlılar Körfez'e tüm petrol ihracatını, yani bir damla petrol Körfez'den çıkmaz. Hani şimdi sonuçta kontrollü bir biçimde de olsa, hatta Amerikalılar biz gizlice çıkartıyoruz da diyorlar. Axios sitesinde haber vardı, aktarmıştım size. Durduracaklar ama öyle söylüyorlar. Yani uçan kuşu geçirmeyecekler, hakikaten çok dar bir boğaz mümkün tabii. Bu açıklama öncesinde de dün bir benim dikkatimden kaçmış yayına girerken Meclis Başkanı Galibaf'la Trump arasında bir açlık atışması olmuş. Aslında Galibaf bir uyarıda bulunmuştu. Yani İran hiçbir ordu, hani halk böyle bir durumdayken savaşmayabilir. Savaşın, barışın değerini en çok savaşanlar bilir demişti. Tabii onu Trump paylaşıp hani ne kadar zordalar bakın, hayatta kalamayız diyorlar diye böyle bir şey yapınca Amerikan Başkanı, Meclis Başkanı Galibaf da ona yanıt vermiş ve tabii Amerika'nın açlıkla ilgili, gıda güvencesizliğiyle ilgili istatistiklerini paylaşarak bunu yapıyor. Amerika'yı yeniden aç bırakın. Yenilgileri sahte iddialarla örtbas edemezsiniz diyor. Yani sizin halkınızda eşitsizlikten neler çekiyor bakın şeklinde. Neyse, şimdi tabii işin bu esprisi atışmalar diyelim. Scott Bessent'ın Amerikan Hazine Bakanı'nın D-Day'i ilan etmesi, duyurmasının ardından Meclis Başkanı Galibaf, Amerikalıların bu tarz laflarına artık kimse inanmıyor. Yani diğer ülkelerle daha fazla ilişkileri kısıtlayacak bir ekonomik durumda değiller. İran'ın ticaret ortakları ciddiye almıyorlar. Yani böyle bir iddiası var tabii. Bilemiyorum ben ne olacağını. Bugüne kadar Çinliler örneğin Rusya'da da aslında Amerika'nın tam dediğini yapmadılar. Ama tabii sıkıntıya girdiler. Onlar da küresel sistem içerisindeler. Fakat çözümler ürettiler. Bu sayede aslında bir dolardan kaçış yükseldi. Onu da belirtmek gerekiyor tabii. Silah olarak SWIFT sistemini kullanıyor Amerikalılar. En son Amerikan yaptırımlarına uymaktan kendi şirketlerini men eden karar almıştı Çinliler. Dolayısıyla belki de Galibaf doğru söylüyordur. Arka arkaya İran'dan açıklamalar geldi. Ekonomi Bakanı Medenizade, biz bu oyunu nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Planımız var, araçlarımız var. Öyle damarımızı kolay kolay kesemezler. Zaten ekonomik terör saldırısını uzun zamandır bekliyorduk. 2 yıllık plan yaptık diye, her şeye hazırlıklıyız diye açıklamaları var tabii. Askeri kanat da öfkeli gözüküyor. İran Ordu Komutanı Hatemi açıklama yaptı. 10 nesil, 20 nesil savaşırız. Yani asla boyun eğmeyeceğiz vurgusu yapıyor. Hafta sonunda da Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin açıklamaları vardı. Trump'ın aptallığının dünya ülkelerini, ülkelerinin atom bombasına sahip olma arzusunu daha da arttırdığı tespiti yapıyordu. Yani Amerika böyle bir işleri, böylesi bir savaşa vardırdığında neden nükleer bomba peşinde koşmayalım diye. Ben açıkçası naçizane kanaatinde bunu olduğum için söylemiyorum. Yani keşke hiçbirisi de olmasa ama yani başka çare var mı? Adamlar gerçekten böyle adamlar. Yani sizi ezip geçiyorlar. Bir de ideolojik hegemonyaları olduğu için sizi kötü gösteriyorlar. Dolayısıyla caydırıcılık için hakikaten başka çare yok yani. Neyse, dediğim gibi hiç bu dediğimi hayra kendim yormuyorum. İyi bir şey olduğunu düşünmüyorum ama aklıma, bir sürü insanın da aklına, İranlılar ne uğraşıyorlar? Yani var nükleer silahımız, hadi bakalım desinler falan gibi böyle şeyler tabii maalesef düşüyor. Dün akşam Fars Haber Ajansı bu arada Müşteva Hamane'nin görüntülerini yayınladı. Aslında anladığım kadarıyla bu savaş öncesi stratejik gözetmen olarak görev yaptığı bir oturumla ilgili. Neden yayınladılar çok anlayamadım. Belki bir mesaj içeriyordur. Böyle İran'dan tepkiler bu şekilde. Peki ülkeler ne yapıyor? Hemen Çin'den açıklama geldi. Çin Dışişleri Sözcüsü Lin Jian dedi ki yani biz İran'la işbirliğini uluslararası hukuka uygun olarak yürütüyoruz. Böyle müdahaleye maruz kalmamamızı yakından takip ediyoruz ve Çin'in yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacağız. Uluslararası hukuk değilse kaynağı, BM Güvenlik Konseyi yetkilendirmediyse tek taraflı yasa dışı yaptırımlara karşı çıkıyoruz. Bunu defalarca söyledik. Aynı şey Rusya için de geçerli bu arada. Hiçbir, yani Batılılar yaptırım uyguluyorlar ama bunlar Batılıların kendi yaptırımları, mali hegemonyalarından
cesaret alabilirsiniz.

olarak yapıyorlar. Bunların hiçbirisinin hukukla, uluslararası hukukla alakası yok tabii ki. Çinli sözcü, yani bunlar işe yaramaz. Savaş ve azami baskı politikaları çözüm olmaz. Aksine çatışmayı daha da şiddetlendirir, kriz çıkar. Dolayısıyla da yapıcı müzakere. Biraz yumuşak geldi bana ama tabii Xi Jinping şimdi Amerika'ya gidecek, bekleniyor. Trump'la bir görüşmesi bekleniyor. Ticaret görüşmeleri de var Çinlilerin. Hatta Amerika'nın Çin'e yeniden bir takım gümrük vergilerini arttırmasının gündemde olduğu haberleri gördüm. Bilmiyorum ne zaman, nasıl olacak, medyada yazılıp çiziliyor. Rusya derseniz, Çin böyle, Rusya derseniz zaten dolar sistemi Swift'ten Rusya'yı atmış durumda. Ama tabii Rusya büyük bir ülke, kaynakları çok çok fazla. Hatta yani tabii çok çarpıcı haberler de gelmişti. Aslında ben size daha önce aktarmıştım. Daha önceden de benzer veriler olmuştu. Uluslararası Para Fonu tahminlerine dayanan veriler, satın alma gücü paritesine, satın alma paritesine göre ekonomik hacmi dünyada 4. sırada. Bunca yaptırıma rağmen hakikaten Çin 43.49 trilyon dolar, ABD 31.82 trilyon dolarla ikinci, Hindistan 19.14, Rusya'da 7.34. Bu kadar çok yaptırıma uğramasına rağmen tabii bu aslında mal ve hizmet üretim hacmi, efendim işte iç piyasada halkın alım gücü, aslında hep gayri safi yurt içi hasıla deyip duruyorlar, işte 20 bin dolar, 10 bin dolar, Türkiye'de kimin 10 bin dolar, yani hangi kitlelerin 10 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar var? Yani yalan dolan tabii onlar. Asıl bu satın alma paritesine, satın alma gücü paritesine bakmakta fayda var. Neyse, sonuç itibariyle yani şimdi Rusya ne yapacak? İran'la ilişkisini mi kesecek? Bu çok mümkün değil. Zaten sistemden Amerika Biden döneminde atmıştı. Rusya lideri bu arada Jayshankar, Hindistan Dışişleri Bakanı'nı ağırladı dün. Hindistan bu arada İran'dan son bir ayda günde ortalama 540 bin varil petrol satın almış. Yani öyle kimileri çok durum kötü diyor ama yine de satış yapıyorlar anladığım kadarıyla. Ama sadece petrol değil tabii, gübre ihtiyacı var Hindistan'dan çiftçilerin ve görüşmede Rusya Devlet Başkanı Jayshankar'ı temin etmiş. Her türlü gübre mevcut, hiç siz çekinmeyin, hatta petrol de Rusya'dan arttırdığı söyleniyor. Hindistan tabii Amerika'nın önemli bir ortağı. Sergey Lavrov'la görüştü bugün. BM, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS ve G20'deki pozisyonların koordinasyonu. Tabii BRICS zirvesi var biliyorsunuz. Bu Trump yönetiminin saldırıları biraz da küresel güneye yönelik tabii, çok açık bir biçimde. Trump zaten ateş püskürmüştü. Bizim dolarımızı bir kenara atmaya çalışıyor, bu alçaklar izin vermeyeceğiz falan diye. Biraz çok merkezlilik, çok kutupluğa itiraz da bir aygıta dönüştü bu İran savaşı. Tabii burada Katar'dan bugün açıklama var. Dışişleri sözcüsü Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımlar tek taraflıdır dedi. Yani tırmanma, yani yol açacak dedi. Dünya için, bölge için daha büyük sonuçları olabilir. Tabii doğal gazını pazarlayamaz hale düştü Katar aynı zamanda. Arabuluculuğu destekliyoruz dedi. Diğer yandan tabii İran'ı da eleştirdi. İşte krizden önceki hale Hürmüz dönmeli. Üçüncü bir tarafın saldırısına uğradığı her durumda bölge ülkelerini çatışmaya sürüklememeli. Tamam, güzel de yani topraklarını Amerika'ya açıyorsun. Amerika da o toprakları kullanıp saldırıyor, yani öyle de bir durum var. Neyse, Katar'da itiraz bayrağı, yani Çin gibi değilse bile itiraz bayrağı yükseltmiş gözüküyor. Yine internette gördüm, Avrupalılar tabii İran'dan epey bir fıstık alıyorlarmış. Üçüncü büyük fıstık üreticisi. %70'ini Almanya'ya satıyormuş ve tabii şimdi ticaret hacminde epey de bir şey bu galiba. Avrupalılar kuru yemişten fıstıktan olacaklar herhalde. Bilmiyorum tabii ne Trump'ın bu politikalarını uygulayacaklar mı bilmiyorum. Türkiye ile İran arasında da yıllık ticaret hacmini 5-6 milyar dolar arasında veriyorlar. Ankara ne yapacak, o da ayrı bir mesele. Evet, böyle de bir resim var ortada. Bütün bunlar olurken Pakistan Genelkurmay Başkanı dün Tahran'da temaslarda bulundu. Galibaf'la görüştü. İran Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı her ne kadar dış politika onun alanı değilse bile onunla da görüştü. İran tarafı gelen bilgilere bakıyorum. Galibaf da ifade etmiş. Amerika şu mutabakat zaptı kapsamında taahhütlerini yerine getirmesi lazım. Yani taahhütler yerine gelmeden olmaz demiş. İşte 17-18 Haziran'da açıklanmıştı. Pakistan yetkilileri İçişleri Bakanı'ndan gitmiş. Münir'le birlikte, Genelkurmay Başkanı ile birlikte çok olumlu, verimli geçti diyorlar. Açıkça mutabakat zaptının yeniden tesis edilmesinden bahsediyorlar. Kim bilir, belki de başarırlar. Ama tabii Pezeşkian da Amerika'nın zorba ve dayatmacı tutumundan şikayetçi olmuş. Bir yandan da tabii aktarmıştım geçen haftadan size, kalmayan cuma gününden elimiz, el üstünlüğümüz var, bu krizi çözelim diyor. Ben çok hayalperest buluyorum Pezeşkian'ı. Amerika bir ülkenin yakasına yapıştı mı onu yıkmadan, ya da Avrupalılar da farklı değil, kolay kolay bırakmazlar. Yani siz müzakere, diplomasi falan deseniz bile artık diplomasi yürütmüyorlar zaten Batılılar. Hegemonyaları sarsıldığından beri kendi dediklerini dayatma dışında herhangi bir politika yok. Bence Batı'nın diplomasisi zaten yok. O yüzden Pezeşkian anlaşalım diyor ama karşıda anlaşmak isteyen bir taraf var mı? Zaten anlaşmak dediğiniz şey karşılıklı tarafların memnuniyetsiz kalacağı bir çözüm. İki taraf da memnun olamaz bu kadar şeyde. Dolayısıyla eski usul diplomasi zaten rafa kalkmış durumda. Tüm bunlar olurken Savaş Bakanı Pete Hegseth de Wisconsin'i ziyaret etmiş. Kritik saldırılara başvururuz efendim, aptal davranıyorlar falan. Yani Pete Hegseth'i kim dikkate alıyor, tabii o da ayrı bir durum. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yaparız. Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz falan gibi açıklamaları var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu arada devrim muhafızlarının üst düzey 5 komutanı hakkında para ödülü $10 milyon bilgi verenlere. Yani nereden çıktı bu şimdi? Onu da anlamak mümkün değil. Başkomutan var devrim muhafızlarının, Ahmet Vahidi. Yeni atamalar olmuştu İran'da. Genel silahlı kuvvetler genelkurmay başkanı var. Yani İran ordusunun iki kanadı, bir normal ordu, bir de devrim muhafızları. Normal ordunun Ali Abdullahi, ayrıca hava kuvvetleri komutanı devrim muhafızlarının Said Acani, siber elektronik komutanlık başkanı Hamit Rıza Leşgeriyan, işte istihbarat komutanı Macit Hademi, Hatim-i Enbiya komutanı olarak bu arada Amerika'nın açıklamasında Abdullahi geçiyormuş. Böyle 5 kişiye tabii bir başlarına para ödülü koymuş durumdalar. Fakat hiçbirisi bütün meselelerini, Trump'ın sorunlarını çözmüyor. Kongrede bu arada Silahlı Hizmetler Komitesi'nde senatörler ayaklanmış. 12 tanesi nereye gidiyor bu iş? İran savaşı için oturum yapalım. Yani kötü yönetim var, kötü planlama var. Bu iş niye gitmiyor diye bir ayaklanmışlar. Orta Doğu'da üsleri Amerika'nın darmaduman oldu tabii. Şimdi yeniden o üsler inşa edilebilecek mi, edilemeyecek mi? O tartışmalar var. Daha küçük üslerimiz olsun, böyle büyük üsler hedef oluyor diye tartışmalar yine medyaya yansımış durumda. Aynı zamanda büyükelçiler geri gidiyormuş. Biraz ortalık sakinleşiyor diye anlıyorum buradan. Böyle bir Amerika'da da durum var. Her ne kadar Trump yönetimi Hürmüz'ü açtığını söylese de, tabii Hürmüz girişinde Birleşik Krallık deniz ticaret operasyonları sürekli açıklamalar yapıyor. Yine işte petrol tankeri vurulmuş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir LNG tankeri yine aynı şekilde vurulmuş durumda. Bu arada sadece Hürmüz değil, Babülmendeb Boğazı'nı da Ensarullah Hareketi, Husiler yani, tutuyorlar Kızıldeniz hattında. Süleyman'ın 9 süper tankeri Hürmüz ve Babülmendeb'i geçemediği için Afrika'yı dolaşarak, yani Akdeniz'den çıkıp Cebeli Tarık'tan Afrika'yı dolaşıp Asya'ya gitmeye çalışıyor. Hani kulağınızı şöyle tutmak gibi bir durum. Yani önce bir transferler yapıyorlar bu arada anladığım kadarıyla. Beceremiyorlar. Sonuçta 23 gün önce Doğu ve Güney Asya'dan dönüşe geçtiklerinde böyle bir durumla karşılaşmışlar. Evet. Tabii 6 aylık savaşta Hürmüz Boğazı çevresinde 68 vaka aktarıyor Uluslararası Denizcilik Örgütü. Ortalama işte 2 ila 6 günde bir olay yaşanıyor.
Bu arada gemiciler, denizciler ölüyor. Liman çalışanlarının başına işler. Herkesin başı belaya giriyor bu olup bitenlerden. Ama Trump yani İran'a boyun eğdirmekte kararlı gözüküyor. Kızıldeniz krizi, aynı zamanda Hürmüz krizi ve bu çatışma Yemen olaylarını patlattı. Habire Suudi petrol tankeri, en son bir tanker vuruldu. Suudi destekli güçlerle yeniden savaş alevlendi. Yani bölgede büyük bir yangın çıkarmış durumda Trump yönetimi. Irak'ta bu arada, Irak'ın da üzerine gidiyorlardı. Haçlı Şabi güçleri IŞİD'le mücadelede halk mobilizasyon güçleri diye tercüme edebiliriz. İşte onların silahları, onların İran'a yakınlıkları, Şii örgütler silahlarını almak meselesi 30 Eylül mühleti konmuştu. Yeni başbakan Zeydi'ye rest çekilerek, ama hükümet yetkilileri açıklamalar yapmışlar. Bu son tarih değil diyorlar. Belirsiz biraz anladığım kadarıyla. Şu an çok becerebilecekleri bir şey değil. Tıpkı Lübnan'daki Hizbullah'ta olduğu gibi burada da onu değiştiremiyorlar. Peki İsrail ne yapıyor? İsrail tabii Netanyahu D-Day mali saldırıdan memnun. Amerika'nın İran'a mali saldırısından. Netanyahu Donald Trump'ı tebrik etti. Scott Bessent'ı, Hazine Bakanı'nı tebrik etti. Bir de üstelik bir televizyon kanalında bağlanmış. İran oğullarından birini neredeyse öldürüyordu, katletmeye çalıştı. İşte Yair Netanyahu var, bir de Anwar var. Hangisi bilmiyoruz tabii ki, koruma sağlamışlar. Bu arada bütün İran yetkililerini suikastlerle öldüren, yani kafa koparma operasyonlarını asıl İsrailler yapıyorlar tabii ki. Böyle bir şey doğru mu değil mi onu bilmiyorum ama Netanyahu'nun iddiası. Bütün bunlar olurken efendim Amerikan yönetimi Suriye'yi, yeni Suriye'yi terörizmi destekleyen devlet olmaktan çıkardı. Bu da Heyet Tahrir Şam, yani aslında El-Kaide ve IŞİD kökenli bir yani yabancı terör örgütünün iktidar olmasına, tarihin ironisi, Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları duyurdu. Böylece aslında Suriye'yi 29 Aralık 1979'da başlıyor. O zamandan beri bir terörizmi destekleyen devlet listesine konmuş durumda idi Suriye ve şimdi artık Darüşşam El-Kaide kadroları iktidara geldi ve Amerikalılar çıkarttılar. Böylesine ironik bir durum. Tabii Küba, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, İran, bunlar listede kalmaya devam. İşte Marco Rubio açıklama yapmış X hesabından. Suriye'nin canlanması ekonomik açıdan ilerlemesi için fırsat diye. Görüyorsunuz ülkelerdeki rejimleri ekonomik kıskaçla deviriyorlar. Hemen böyle demiş Şeybani, yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı. Suriyelilerin yarattığı dönüşümün meyvesi Donald Trump'a, Marco Rubio'ya, Tom Barak'a, Amerikan yönetimine, kongre üyelerine içten teşekkürlerimizi, takdirlerimizi sunuyoruz demiş. Şara'nın açıklamaları var X hesabından. Trump'a ve destek veren dost ülkelere teşekkür edip imar ve inşa, yeniden imar ve inşa yoluna çıktıklarını söylemiş. Türk Dışişleri Bakanlığı da zaten öteden beri bu kararı desteklediklerini belirten bir açıklama yapmış. Memnuniyetle karşılıyoruz diye uluslararası topluma da sorumlulukları yerine getirme çağrısında bulunmuş. Evet, yani 2022-23 arası yaşananları takip edenler açısından dehşetengiz bir tablo olduğu ortada, çok açık. Daha dün IŞİD ve El-Kaide büyük terör örgütleri bütün ortadayı hallaç pamuğu gibi atmışlardı ama onları eğittiler, büyüttüler, ehlileştirdiler, öyle diyorlar. Kendileri açıkladı, bu açıklamaları yaptı casus şefleri. Dolayısıyla şimdi de terör örgütleri listesinden çıkarttılar. Evet, bu arada tabii ki Türkiye-İsrail gerilimi yatıştı, teskin oldu. Ama Tom Barak'ın başı dertte gözüküyor. İki gündür çok fazla ses seda yok İsrail tarafından. Çok sert. Doğu Akdeniz'de çatışıyordu. İdlib'den İstanbul'a her yeri İsrail vuracaktı. İnanılmaz şeyler havada uçuştu. Ama dünden beri bir sükunet hakim. Tom Barak İsrail çok sert eleştirmişti Türkiye'yi kışkırttıkları için. Neredeyse savaş çıkabilirdi gibi açıklamaları olmuştu. Hızını alamayıp Golan Tepeleri'ne de işgal durumu olduğunu söylemişti Tom Barak, ama Associated Press, yani Amerikan haber ajansına konuşmuş ve
ABD'nin Golan'a ilişkin politikası 2019'da Başkan Trump ilk dönemini kastediyor. Başkan Trump tarafından belirlendi ve değişmedi demiş. İlhakı kabul etti Amerikalılar. Yani geri adım. Mario Namfalla konuşurken Golan'ı işgal edenler BM kararları ve uluslararası düzene aykırı hareket ediyorlar demişti. O yüzden çok manidar tabii. Şimdi Ebu Zuhur hava üstündeki Türk varlığı gerekçesiyle İsrail'in yaptığı saldırılar teskin olmuşken Tom Barak sert açıklamaları yüzünden Amerika'daki neokonların hedefine konmuş gözüküyor. Trump'a bayağı yakın bir muhafazakar aktivist var, Laura Loomer diye. O işte araları çok açıldı Trump yönetimiyle. Büyükelçinin işte istişare için çağrıldı, gitmesini istiyoruz filan. Yani bilmiyorum, Amerikan Büyükelçisi pişman olmuşudur, üzerinde baskılar oluştu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü programında bir konuşması var. Temel anlamda tabii Türkiye'deki bu süreçle ilgili işte kardeşlik, Suriye, Irak, efendim Türkler, Kürtler, Araplar, kardeşçe kucaklaşma vurgulu bir konuşması var. Terörist Türkiye vurgulu konuşması var Cumhurbaşkanı'nın. Burada hangi hesaplar, yani biz kucaklaşacağız, hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. İşte herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek diye. Burada soykırımcılıkla suçlanan bir tek İsrail var. Dolayısıyla böyle lafları var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Evet, nereye varacak? Biraz da son bölümde Musa Özurlu ile konuşacağız. Dün aktarmıştım size. Bir de İsrail'in Gazze'deki icraatları, İsrail Savunma Bakanı Katz artık hava araçları çok tehlikeli, uçurtmaları da vuracağız demişti. Hakikaten İsrail ordusu Gazze'de uçurtma uçuruyorlar diye 4 yaşında bir çocuk dahil 3 Filistinli'yi öldürmüş, en az 18 kişiyi yaralamış. Gazze'deki Hamas yönetimi 2023 7 Ekim'den bu yana 21.500'den fazla çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü söylüyor efendim. Maalesef tabii çok dramatik gelişmeler. Evet, şimdi bir de Amerika'dan bir notum olacak çünkü çok çarpıcı. İran'a D-Day mali saldırıya geçen Trump yönetimi Kanada ile papaz oldu. Ticaret savaşı dün aktardım. Mike Carney, Kanada Başbakanı, biz taviz verdik ama Amerika egemenliğimizi talep ediyor diye kabul etmemişti. %50 gümrük vergisi devreye şimdi sokuluyor. Ve tabii hemen iki taraftan da açıklamalar geldi. Trump'a Ontario eyaleti başbakanı Doug Ford çok sert bir çıkış yaptı. Trump gibi bir diktatöre şimdi telaffuz edemiyorum, radyoda biraz küfür var. K ile başlayan ımda. Çok fazla gayrimenkul var, bu yüzden orayı öpmesi için çok yer var. Koca adamım ne diyebilirim ki gibi laflar etti Ontario eyaleti başbakanı. Bayağı küfürlü. Trump ona yanıt verdi. Bu adam bu arada Ontario başbakanı küfürleriyle tanınıyormuş, öyle bir isimmiş. Trump dedi ki merhum Rob Ford var, onun daha az karizmatik bir kardeşi var. Bu boş boş tehditler savuruyor bize. Amerika Kanada'yı sırtında taşıyor. Eğer ABD olmasa hayatta kalamazdı. Vali Carney, yani Kanada Başbakanı Mark Carney'e Trump Vali Carney diyor. 51. eyaleti Amerika'nın Kanada anlamında. Vali Carney ve onun uşağı Ford nedeniyle Amerika'dan istifade edemeyecekler. Birileri bu palyaçoları hizaya getirmeli, yoksa sonuçları kötü olacak. Böyle bir çıkış yaptı Trump da. Ontario eyaleti başbakanı Ford da susmuyor. Sözünün arkasında olduğunu söyledi. Tabii Kanada hükümetine ABD'ye elektrik ve kritik mineraller ihracatını kesmeyi, petrol ve petroleum kullanmaktan men etmeye davet etti. Yaklaşık 4.1 milyon varil petrol sağlıyor Alberta eyaleti.
1,5 milyon ev ve işletmeye bu Michigan'da, New York'ta, Minnesota'da yani kuzey bölgelerinde elektrik sağlıyorlar. Dolayısıyla ayrıca işte uçak, füze, mühimmat, elektronik üretmek için kritik mineraller var tabii. Amerika hani Çin'e bağımlılıktan kurtulmak için Kanada'ya yönelmek durumunda. Epey bir fırtına koptu. Trump bugün yine konuşmuş. Ontario ile artık iş yapmayı beklemiyorum. Ayrıca Ontario Gölü'nün ismini değiştireceğim. Amerikan Gölü yapacağım diye Meksika Körfezi'nde Amerika Körfezi yapmıştı Donald Trump. Hatırlayalım. Önemli bir yer, önemli bir bölge. Büyük göller sisteminin bir parçası Ontario. Yani gerçekten çok acayip bir hal aldı olup bitenler efendim. Amerika ile Kanada arasında nereye kadar sürecek onu kestiremiyorum doğrusu. Evet, gelelim Ukrayna krizine efendim. Karadeniz'de Ukrayna yönetimi Türkiye'den ticari gemilere saldırıp duruyor. Denizcileri öldürüyor. Dün aktarmıştım size, üst üste olaylar gerçekleşti. Ben hala bulamadım. Hala bekliyorum. Umarım Dışişleri Bakanlığımız Türk vatandaşları, Türk gemicilerin bu şekilde üstelik tehdit edilerek öldürülmesine daha etkili bir yanıt versin diye. Ama bir gönüllüler koalisyonu var, meşhur Batılıların savaşı uzatmak için kurdukları Ukrayna için. Onun çevrimiçi liderler zirvesi olmuş. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz katılmış. Orada genel bir uyarısı var Cevdet Yılmaz'ın. Diyor ki özellikle son dönemde Karadeniz'de artan saldırılar can ve mal güvenliğinin yanı sıra seyri sefer emniyeti ve küresel gıda güvenliği açısından ciddi riskler oluşturuyor. Yeniden tesis için bu seyri seferin çalışıyoruz. İşte ayrıca Ukrayna ile ilgili aktif çabalarını sürdürecekleri. Gördüğünüz gibi genel laflar, onun dışında fazla bir şey göremedim açıklamasında. BM Güvenlik Konseyi'nde oturum yapıldı. Rusya daimi temsilcisi Vasili Nebenzia'nın açıklamaları oldu. Ukrayna'nın zor durumda olduğu için teröre başvurduğunu söyledi. Ukrayna'nın tabii bağımsızlık günüydü dün. Rusya'da bağımlılık günü batıya diyorlar. Ve ülkenin aslında bu bağımsızlıktan bu yana geldiği aşamaları aktarmış. Aynı zamanda kendilerini Batıların silahlandırdığı, kendilerini barış savunucusu gibi sunduklarını, ateşkes bahanesiyle çatışmayı yine dondurmaya, Minsk anlaşmasında olduğu gibi dondurmaya çalıştıklarını söylemiş. Dün aktarmıştım. Ukrayna ordusu cephe hattında zor durumda. Elbette drone saldırıları yapıyorlar Rusya'ya ama kendileri daha büyük zarar görüyorlar. Rusya Devlet Başkanı'nın Birleşik Rusya Kongresi'nde hafta sonu açıklamaları olmuştu. Kendilerine bir takım teklifler geldiğini, egzotik teklifler geldiğini söylemişti Rusya lideri. Şimdi Times gazetesi biraz buna ışık tutmuş, başka yerlerde de var. Zelenski ateşkes istiyor. Cephe hattından karşılıklı geri çekilecekler, bir tampon bölge oluşturulacakmış. O tampon bölgeye ayrıca işte ekonomi işleyecekmiş orada. ve NATO birlikleri de konuşlanabilirmiş. Nasıl oluyor bu? Ben anlamıyorum açıkçası. Ve Vatikan tabii görüşmelere dahil olacak deniyor. Bugün Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vatikan Devlet Sekreteri Paul Richard Gallagher'ı ağırladı. Genel olarak Rusya, Vatikan ilişkilerini konuştuklarını anlıyorum. Diyaloğu sürdürme meselelerinin. Ama onun dışında bir belki mesaj getirilmiştir, bilemiyorum. Rusya'nın verdiği yanıt çok ortada doğrusu. Ayrıca bugün bir uçak, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak Andrews askeri üssünden Riga üzerinden Riga üzerinden Vnukovo havaalanına iniş yaptı. Böyle bir heyecan oldu, giden mi var diye. Ama Dmitri Peskov bilgileri olmadığını, bu hafta Amerikan temsilcileriyle herhangi bir görüşmede planlanmadığını duyurdu. Hala Batı bize saldırmayı sürdürüyor. En son Kiev'e giden Finlandiya Cumhurbaşkanı, İngiliz Başbakanı, onların açıklamaları Batı'nın saldırgan tutumunu devam ettirdiklerini gösteriyor örnek olarak dedi. Savaş Partisi'nin temsilcileri dedi. Ortada pek bir şey yok doğrusu, somut olarak.
Ateşkes niye istiyorlar onu anlamadım. Çünkü bütün Batı medyası kanalıyla dünyaya Ukrayna savaşı kazanıyormuş. Hani Hitler Almanya'sının son günlerinde Alman halkı ordularını Moskova'nın önlerinde zannedermiş biliyorsunuz. Böyle bir iklim oluşturdular geçtiğimiz 1,5 aylık süreçte ve şimdi Ateşkes diye tutturdular. Dün Kiev'e gidenler arasında Trump'ın eski temsilcisi emekli general Kit Kellogg vardı. Kellogg Ukrayna'nın savaşı kazandığını söyledi. Kadınları cepheye sürme önerisi getirdi. Yani savaş kazanan bir ülke kadın nüfusunu neden cepheye sürsün? Bunu da böyle bir feminist bir mantıkla allayıp pulladığını görüyorum. Dün hakikaten Kiev meydanda canlı askeri personel olmayan bir geçit töreni yaptılar. Robotlar, İHA'lar filan. Herkes de wow İHA'lı geçit töreni diyor. Yani çünkü insan kaynağı yok. Gerçekten mahvettiler. Bağımsızlık ilan edildiğinde 50 milyon olan nüfus yarı yarıya azalmış durumda. Batı'nın mahvettiği ülkelerden bir tane. Allah kimseyi bu Batılıların eline düşürmesin. Bir kere onların eline düştünüz mü her türlü sefaleti çekebilirsiniz. Nüfusları yarı yarıya inmiş bir ülke. Üstelik de banderacılığa da teslim ettiler. Çünkü her ideoloji silaha çevrildiği müddetçe onlar için hiç de sıkıntı yaratmayabiliyor. Zelenski para istiyor tabii. Hatta gazetecilerden biri bunu aktarmış da televizyonda bağımsızlık günü kutlamalarına niye davet ediyorlar bu kadar insanı diye. Ama nihayetinde Batı medyası yazıyor artık Ekonomist dergisinde saldırı altındayken yolsuzluk ve siyasi kaos hüküm sürüyor diye başlık atıyorlar. Görevden alınan eski savunma bakanı Fedorov seçim diye tutturdu. Parlamento seçimleri yasak olabilir ama bak seçimlerini yasaklayan bir yasa yok. Anayasada öyle bir şey yok. Dolayısıyla Fedorov tutturuyor. Yulia Mendel, Zelenski'nin eski danışmanı, 1991'de nüfusumuz 52 milyondu. Bugün ise ancak 25 milyon. Yarıdan fazlası emekliler. Çalışma çağındaki nüfus en fazla 10 milyon. Ölüm oranı, yurt dışına göçler, yani çok insan kaybettik. Dolayısıyla barış Ukrayna ulusunu sadece o kurtarabilir diye. Bu kadın da uzun süre tabii Zelenski'yi desteklemişti. Sonra ne olduysa papaz oldular Zelenski ile. Evet, tabii Kit Kellogg ne olacak canım, benim de işte kızım Afganistan'da savaşçı diye yalan uydurmuş. Tabii kızı bir muharip birlikte falan savaşmış değil. Komuta karargahı, lojistik karargahta ya da eşi işte Grenada'da öyle yine aynı şekilde lojistik işlerle istihbarat birimine ilgilenen bir isim. Sanki onlar gitmişler cephede savaşmışlar gibi de yalan söylüyor bu Amerikalılar. Hakikaten çok acayip yani. Hani birileri araştırıp sorabilir ama neyse. Dolayısıyla kazanıyor dediği Ukrayna'nın kadınları cepheye sürmesi önerisi getirdi. İngiliz Başbakanı Andy Burnham kulislerde bu çatışmaya sıcak bakmadığı söyleniyordu ama paşa paşa ilk yurt dışı ziyaretini İngiliz elitleri onu Kiev'e sürükledi. Oradan asla işte müzakereler çatışmayı dondurmaktan bahsediyor tabii. Kabul edilebilir bir şey değil artık, geçti o zamanlar. Ama Ukrayna ordusuyla bir yapay zeka eğitimi için savaş alanı verilerine erişim sağlayacakları bir anlaşma yapılmış. Yapay zeka destekli askeri teknolojiler geliştirmek üzere bir ortaklığa imza attılar. Ne kadar şahane görüyorsunuz. Neye yarayacak bütün bunlar bilemiyorum. Asker yok, para ihtiyacı var. 90 milyar euroluk destek çıktığında 2 yıl için çıkmıştı. Şimdiden bitmiş, 6 ay bile geçmedi. Ama Batılılar zenginler ve Ukrayna'yı Rusya ile savaşmayı sürdürmek ve stratejik yenilgi, öyle diyorlar, stratejik yenilgiye uğratmak için bir silaha, aygıta çevirmiş durumdalar. Maalesef bunun da henüz bir tedavisi yok. Evet, cephe altında durum parlak değil, onu ara ara aktarıyorum size, her gün aktarmıyorum ama tabii ki Ukrayna'nın füzeleri de droneları da Rusya'da sivillerin de canını alıyor. Dün iki çocuğu öldürdüler Krasnodar bölgesinde. Flamingo füzeleri de fırlatıyorlar arada. Bugün de yine bir saldırı haberleri görüyorum ama tabii ki bunların oranları ya da başarı oranları Rusya'nın özel harekatıyla çok da kıyaslanacak gibi değil. Onu da tabii ki belirtmek gerekiyor. Rusya Devlet Başkanı bu arada enteresan bir kararname yayınladı. Altyapı tesisleri, tabii
onların güvenliğinin sağlanmasında devletin devreye girmesi Rusya halkında sadece öfke yaratıyor ama işte rahatsızlık yaratmak için drone saldırıları planlanmıştı. Şimdi bu kararnamede kritik altyapı tesislerinin güvenliğinin sağlanması için devletin bu işletmelerin yönetimini geçici olarak üstlenebilmesi yer alıyor. Akaryakıt, enerji, sanayi, iletişim, toplu kanıt, konut, ulaştırma, lojistik işletmeleri bu kritik altyapılar arasında sayılıyor. En son işte ozon tesislerini vurmaya kalkışmıştı Ukrayna dün. Ama çok da büyük bir hasar yokmuş, faaliyetleri yeniden başlamışlar gördüğüm kadarıyla. Rusya'nın Amazon'u diye anılan Wildberries ile ilgili de Maliye Bakanlığı önlem kararı açıklamış. Girişimcilere, özellikle küçük ve orta işletmelere devletin her türlü desteğini sunuyorlar. Rusya'da gördüğüm kadarıyla bu kararlar da duyurulmuş. Evet, bir de Avrupa'dan Fransa, Suudi Veliaht Prensi Fransa'yı ziyaret ediyor. Burada tabii ikili ilişkiler vesaire, ilginç olan meşhur Japonların manga ve anime serileri var, Dragon Ball diye. Ondan esinlenen bir eğlence parkı, 7 milyar dolarlık yatırım yapacaklar. Yani Fransızların ihtiyacı bu mudur? Ben anlayamadım açıkçası. Çok acayip haberler. Ermenistan'dan bir de haber aktarmak istiyorum. Çünkü eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın ve oğlu Levon'un dahil olduğu 4 kişi daha gözaltına alındı. Yolsuzlukla Mücadele Komitesi 98-2008 yıllarında devlet başkanıydı. Kamusal ve ekonomik açıdan değerli mülkleri piyasa değerinin çok altında fiyatlarla edinmekle suçluyor kendisini. Tabii suç kaynağını gizlemek amacıyla varlıklar bağlı şirketler adına tescil ediliyor ve mülkler daha sonra işte bu hisselerin devri yoluyla kullanılıyor deniyor. Ben anlayamadım açıkçası. Genelde şirketlerde böyle uygulamalar yapılır. Doğrudan kendisini suçlayabilecek somut kanıt var mı bilmiyorum. Ama şunu gördüm. Oğlu Levon daha bir gün önce Nikol Paşinyan'ı yalancı ve hain olarak nitelendirmiş. Ve işte demiş ki işte bize şöyle diyor, bu alçak hain neden hala iktidarda? Evet, muhalefet liderinin oğlu bunu parlamentoda söylemiş. Ve tabii parlamentoda Levon Koçaryan böyle bir konuşma yapınca Nikol Paşinyan da bayağı bir sinirlenmiş anladığım kadarıyla. Hatta Koçaryan'ın ailesinin mal varlıklarını la el koymakla tehdit etmiş. Yani AB'ye üye olmak arzusunda Ermenistan lideri kolektif güvenlik anlaşması örgütünden ayrılmak istiyor. İşte AB değerleri dediğimiz böyle bir şey. Sizi eleştiren siyasetçileri parlamento konuşmaları nedeniyle gözaltına aldırmak mı acaba diye aklıma düşüyor. Gerçekten çok acayip. Evet efendim, şimdi süremiz tamamlandı. Ama son bölümümüz var ve biraz İsrail-Suriye'ye bakacağız. Sevgili Musa Özurlu az sonra bizimle burada olacak.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Musa Özurlu var, gazeteci meslektaşım. Hoş geldin yayınımıza Musa.
2: Merhaba Ceyda Karan, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, epeydir konuşmuyorduk. Ben de birazcık dinlendim, izin yaptım, döndüm. Bomba gibi dünyada tabii her şey karmakarışık, kaotik bir durumda. Dün Donald Trump İran'a karşı büyük bir mali saldırı başlattı. Geçen haftadan beri konuşuyoruz. Geçen haftadan beri yine Türkiye-İsrail birbirine girmiş durumda. İsrailliler Türkiye'nin burnunun dibinde Ezur hava üssünü vurmakla kalmadılar. İşte İdlib'den İstanbul'a her yeri vururuz diye tehditler savuruyorlar. Çok acayip bir şey. Akdeniz'de işte bir Türk gemileriyle ilgili haberler bile gördüm. Bir yandan tabii Amerikalılar biraz telaşlanmış gözüküyor. Tom Barak topun ağzında gibi. Neokon cephe Türkiye'yi savundu diye Amerikan Büyükelçisi aynı zamanda Suriye ve Irak genel valisine ateş açıyor sürekli olarak, tabii sözel bir biçimde. Trump'ın yakını Tom Barak. Hemen üstüne bir de dün akşam tabii Suriye'yi de, yeni Suriye'yi diyelim, terör devletleri listesinden de çıkardılar. Evet. Hakikaten tabii çok ironik burada. Ama önce İsrail Türkiye'ye dönelim. Dünden beri çok teskin oldu ortalık Musa. Birileri devreye mi girdi artık? Yani iki tarafa da yetti mi dediler? Yani Suriye ile Ürdün'de masaya oturduklarını biliyoruz İsrail'in. Bu aynı zamanda Türkiye'nin de İsrail'e tırnak içinde masaya oturması anlamına geliyor mu? Ne oldu sence ve neden sessizlik var şu an? Yani iyi bir şey tabii bu sessizlik ama tam olarak ne yaşandı?
2: Evet. Şimdi ben program öncesi İsrail ve bazı işte Arap gazetelerine bakmaya çalıştım. Gördüklerimden bu soruya cevap olarak aktaracağım birkaç şey var. Birincisi Azerbaycan'ın devrede olduğu.
1: Evet, onu unuttum. Evet, dün söylemiştim.
2: İkincisi bu Ürdün'de yapılan toplantıya da dikkat çekiliyor. Ancak İsraillerin mesela yorumlarında şey var. Yani Türkiye ile İsrail düşman değil, şu aşamada rakip. Yani böyle bir vurgu var. The Jerusalem Post'ta yer alan bir şey bu, bir yorum. Diğer taraftansa şey de var. Yine Orta Doğu basınında bir yerde şey geçiyor. Bu olay üzerine iki ülke arasında, daha doğrusu iki ülkenin de dahil olduğu bir diplomasi mektubu başlıyor. Yani aslında bu bir yandan da hani böyle bir şey olduktan sonra, çünkü Türkiye ile İsrail arasında uzun dönemden bir gerilim söz konusu. Ama böyle bir şey sanki iki ülkenin yeniden bir araya gelebilecekleri, bir takım konuları konuşabilecek. Yani bu, şu anda anlaşabildikleri anlamında söylemiyorum bunu. Ama bir trafik başlattı, vurgusu da yapılıyor. Bu şey işte, yani Ürdün örneği de bekliyor, Azerbaycan'da ifade ediliyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin daha doğrusu Barack'ın hani söylediği o çatışmasızlık mekanizması vesaire gibi bir şeylerle bahsediliyor. Şimdi bu daha önce de gündeme gelmişti aslında, bu çatışmasızlık mekanizması. Hatırlayalım. Evet. 2025'te İsrail Humus'un yakınlarındaki T-4 üssü var. Orayı vurdu İsrail. Ve o zaman İsrail basının bunun Türkiye'ye yönelik bir saldırı olduğu iddiası yer aldı. Sonradan çok üzerinde durulmadı, doğrulanmadı ama şöyle bir şey var. Bu kadar hani şey mi, tesadüf mü? Mesela Ebu Zuhur'u vurmadan önce İsrail, Türk askeri yetkililerinin havaalanını ziyaret ettiğini iddia etti. Tabii Türkiye bunu yalanladı ama insani iddiası bu. Diğer taraftan aynı şekilde Nisan 2025'te Humus yakınlarındaki T-4'te yapılan saldırı öncesinde de Türkiye'lerin o havaalanını ziyaret ettiği iddia edildi. Özellikle Suriyeliler tabii aynı şey yaptılar, bunu iddia ettiler. Şimdi şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Aslında bu yeni bir şey değil. Yani İsrail'in Türkiye'ye yönelik. Bir de tabii hani konumuz neydi? Bir diplomasi şeyi var mı? Trafiği. Evet, ondan sonra da aslında yine yani Humus'taki saldırı sonrasında da Türk ve İsrailli yetkililer, işte Azeriler bir araya geliyorlar oluşturmak için. Ama belli ki o zaman bu başarılamadı. Hı hı. Yani hangi konuda anlaşmazlığa düşürdü bilmiyorum. Ama başarılamadı. Dolayısıyla sanki o işte 2025'te yaşanan, yaklaşık bir yıl önce yaşanan şeyin, sürecin aynısını şu anda görüyoruz. Yine bir havaalanı, yine Türk yetkililerin ziyaret ettiği iddiası ve İsrail'in de saldırısı.
1: Evet. Peki yani anlamı nedir bunun? Yani hakikaten şimdi seçimlere bağlıyorlar. Netanyahu için çok kritik 27 Ekim seçimleri. Evet. Türkiye'de de bir süreç var bir şekilde. Bu başkanın yine bir soykırım, bizim de hesaplarımız var. Yani soykırımcılar bölgede kardeşliği işte engelleyemeyecekler gibi laflar etmiş. Cumhurbaşkanı son sanırım Malazgirt'teki açıklamalarında var, biraz önce aktarmıştım. Yani mesela bilmiyorum katılır mısın, ben ilk baştan beri bunu böyle düşünüyorum, aslında yeni de değil ama İsrail artık Suriye devletini yıktı yani ve bir daha asla yani iç güvenlik olabilir, bir takım silahlar olabilir vesaire ama dış sınırları öyle ya da böyle koruyabilecek bir başka devlet inşasına izin vereceğini ben düşünmüyorum. Yani hani elbette Amerika asla izin vermez Türkiye ile İsrail'in çatışmasına, yani tezini ben de doğru buluyorum. Yani ben de öyle düşünüyorum. Bilemiyorum tabii koşullar değişirse ne olur ama genel anlamda böyle düşünüyorum. Fakat öte yandan da yani burada rejim değişikliğinin paydaşları ters düşmedi mi? Çünkü Türkiye için bağımsız Türkiye, Suriye ordusunu yeniden inşa edecek, işte ekonomiyi yeniden inşa edecek, Türkiye'nin nüfus alanı açısından çıkarlarına da uygun olan şu durumda bu gözüküyor. Fakat İsrail bir daha, yani sence bu mümkün mü? Yani İsrail, tamam bizim eski El-Kaide'ci çocuklar artık ehilleştiler, iktidara geldiler, işte bağımsız devlet kuruyorlar der mi İsrail sence?
2: Bence demez. İsrail zaten aslında eskiden de öyleydi ama gücüne kadar yetiyordu. Belki o hani sorgulanabilir. İsrail güvenliğini kendi sınırları dışında oluşturmaya çalışan bir ülke. Ve artık başının ağrımasını istemiyor. Hani bir deyim olarak kullanacak olursak. Bu nedenle İsrail yani Esad'ın gitmesi sonrasında Suriye'nin bütün askeri hatını vurdu. Yani altyapısını tamamen yok etti. Deniz dahil olmak üzere, hava dahil olmak üzere yok etti. Ve artık orada ileride kendisine karşı kullanılması ya da en azından tavır alması olası herhangi bir gücü istemiyor. Hı hı. Ve hani bu sadece hani seçimle mi ilgili? Ben bu nedenle bunun belki iki başlık altında görülebileceğini düşünüyorum. Bir taraftan evet, İsrail bir devlet nihayetinde ve gelecekle ilgili projeksiyonları var. Yani tehdit algılamaları var, gelecekle ilgili tedbir şeyleri, planlamaları var. Dolayısıyla bu saldırıyı bir taraftan ben öyle görüyorum. Veya İsrail'in Suriye'deki hani gelecekle ilgili beklentileri açısından. Diğer taraftansa evet, kesinlikle ki İsrail basınında da, Şarklı Avsat başta olmak üzere Arap basınında da bu seçimle ilgili olarak Netanyahu'nun böyle bir şeyi, fırsatı kullanmak isteyebileceğine vurgu yapılıyor. Ben iki tarafı görüyorum bu nedenle ama mesela şeyin hani göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İsrail nihayetinde bir devlet, yani beğeniriz beğenmeyiz ayrı bir şey ama kendine göre stratejileri olan, gelecekle ilgili bir takım işte planlamaları olan bir devlet. Ve Suriye'de hiçbir şekilde bir gücün, yani ordu anlamında bir gücün oluşmasını istemiyor. Bu kesin, net. Çünkü ileride, yani şu anda mesela hani evet, yani şey, Jolani yani Metashara aslında hepsinin istediği bir isim ve senin de hani belirttiğin gibi ya, terbiye edilmiş bir şekilde evet makbul ama ileride bunun nerelere doğru gideceği kestirilemeyebilir. Yani Türkiye herhangi bir şekilde Suriye istemese bile belki ya da gönüllü olmasa bile ileride onu İsrail'e karşı bir mekanizma olarak, bir enstrüman olarak kullanabilir. Dolayısıyla İsrail işini şansa bırakmak istemiyor. Bu nedenle evet Esad bitti, tamam, ama yerine gelecek olan kişi de bize ileride hani tam Esad'lık değil ama en azından bir yarı Esad'lık bile yapmasın şeyini düşüncesinde. Evet. Bu nedenle şunu da görüyor bence İsrail. Türkiye'nin gerçekten şu anda Suriye'deki hükümetle sıkı bir işbirliği içinde olduğunu biliyoruz. Ki üstelik bu şey aynı zamanda oyuncu antrenör gibi. Yani bir taraftan evet sahada Türkiye, bir taraftan da antrenörlük de yapıyor şeye. Yani Suriye'nin şu andaki yönetimi. Devlet tecrübesini, bu işlerin nasıl tabii olacağı tecrübesini aktarıyor. Ama bunu kendi kişiliği de aktarıyor aynı zamanda. Sadece olarak aktarmıyor. Bu nedenle bunu görüyor. Yani ileride Suriye'nin Türkiye'nin bir uzantısı haline gelmesi ya da Suriye'nin küçük Türkiye olmasını istemiyor. Şeye baktığımız zamansa Türkiye'nin hani buradaki gerçekten hani etkisine baktığımız zamansa evet Türkiye siyasal anlamda ciddi bir şey içerisinde, faaliyet içerisinde. Diğer taraftan küresel aktörler, yani başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bunları göz ardı edebilir ya da onların bölgesel politikalarına aykırı bir politika yürütebilecek durumda değil. Ama nihayetinde kendi şeyi var Türkiye'nin, yani bir hareket alanı var Suriye'de. Evet.
1: Peki bu noktada bir şey sorabilir miyim Musa? Yani tabii Amerika biraz telaşlandı sanki burada. Şimdi Türkiye'de böyle bir şeyi kabul edebilir mi? Yani yeniden bu kadar 12 yıl uğraştılar, ettiler. Rejim değişti. Hani Batı onayı da var. İşte en son terör örgütleri listesinden de Amerika çıkarttı. Böyle Trump'ın projesiyle de, Trump demeyelim aslında, Trump'tan önce başladı. Bütün bunlar çok daha önceden başladı. Onunla da tamamen uyuşuyor. Dolayısıyla da yani Amerikan onayı da almış. Tom Barak kendini çok paraladı çünkü bu krizde. Çok çarpıcıydı doğrusu. Hani Türkiye haklı demek için, yani biz o adamı öyle getirdik, bak ne yapıyorsunuz, ben böyle satır arası diyelim, satır altı metin biraz öyleydi. Bu biraz İsrail açısından Amerika'ya, Amerika ile sıkıntı yaratır mı? Yahut da çünkü muhalefet biraz, onlar da atıp tutuyorlardı Katar'a, Türkiye'ye, yani çok farklı değillerdi. Bir orada dururlar mı? Bu dengeler kurulur mu? Ya da zaten neokonlar her şeyi anlatabilirler. Hani son tahlile İsrail mi Türkiye mi diye Amerika'nın bir çelişkisi olamaz. Fikri doğru mudur? Ne dersin? Yani Amerika'nın buradaki sıkışmışlığını nasıl yorumlamak gerekiyor?
2: Ben bunun daha çok Netanyahu'nun özellikle politikalarından ya da anlayışından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Amerikalılar da sanırım böyle bir çerçevede tutmaya çalışıyorlar. Şimdi bu söyleyeceğim onu tabii Türkiye'yi kesinlikle bağlamaz. Ondan da değil ama Tom Barak'ın yaptığı aslında durun siz kardeşsiniz. Yani bu,
1: evet.
2: Tom Barak bunu söylüyor çok şükür. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleti evet telaşlandı. Çünkü Türkiye'nin İsrail'e yönelik bir hani somut bir saldırısı, agresif bir şey, yani somuttan bahsediyorum. Adını söz konusu değil. Yani olmalı İsrail. Evet. Türkiye'nin işte buradaki Türkiye'de hiçbir zaman için İsrail'in Suriye'de etkin bir biçimde var olmasını, en azından anlaşmalarla, bir takım mekanizmalarla var olmasını istemez. Elbette Türkiye'de sadece İsrail'le ilgili olarak değil, bütün bölgeyle ilgili olarak Suriye topraklarında bir takım şeyler yapmak ister. Gelecekle ilgili olarak bir takım adımlar atmak ister. Yerini sağlamlaştırmak ister. Bu yüzden şey var. Yani ikili arasında yani bu yaşanan kriz de hani başta olmak üzere gerçekten gelecekle ilgili ciddi bir rekabet söz konusu. Ama Amerika Birleşik Devletleri yine kendi politikaları doğrultusunda bunu eritmeye çalışıyor. Ve aslında ikilinin herhangi bir şekilde ne bileyim çarpışan otolar gibi dolaşabileceklerini rahatlıkla ama birbirlerine çarpmaması gerektiğini düşünüyor. Ve bu nedenle de Tom Barak hani böyle bir şeyi ifadeler kullandı ama gerçekten de şeye baktığımız zaman şimdi İsrail saldırısı aslında durup dururken oldu denilebilecek bir saldırı. Böyle tanımlanabilir. Ya da en azından hani işler yolunda giderken neden İsrail yeni bir problem yapıyor? Böyle bir düşünce söz konusu. Bunun ben aşılacağını düşünüyorum. Yani şey olarak mesela şöyle bir örnek vardı. İşte Türkiye tamam İsrail işte saldırdı. Türkiye Netanyahu ile ilgili bir adım attı vesaire. Ama hala işte Azerbaycan petrolü Türkiye'den İsrail'e gidiyor.
1: Evet, herkes ona dikkat çekiyor. Bütün dünyada. Evet.
2: Bu süreçte anlaşmalar var. Belli bir tazminat
1: var. Evet. Tabii.
2: Ama bir mesela Irak örneği de var önümüzde. Yani Türkiye ceza bile ödedi. Hani ona bakacak. Bir şekilde olduğu ama nihayetinde Türkiye bunları da hani göze alabilecek bir ülke konumunda gücü de var. Ama bu da olmadı. Diğer taraftansa evet şu anda şey konusunda Filistin konusunda söyleme bakacak olursak gerçekten iki ülkenin birbirine girdiği kaba ifadesi kullanılabilir. Ama nihayetinde biz tarihe baktığımız zaman Türkiye ile İsrail'in her zaman için mutlaka bir yerlerde buluşabildiğini görüyoruz. Yani bu şey olmayabilir. İşte başbakanlar düzeyinde, cumhurbaşkanları düzeyinde olmadığı zaman bile askeri açıdan ya da istihbari açıdan ya da çıkarlar açısından baktığımız zaman aynı yöne doğru baktıklarını görüyoruz. Ben o nedenle bunun bir süre sonra aşılacağını düşünüyorum. Ama birbirine karşı sert söylemler kullanmaya devam edecekler. Çünkü iki lider de aslında antagonizma olmadan siyaset yapamıyor. Yani bunu gördük. Dolayısıyla bunu kullanmaya devam edecekler. Ve ikisi de birbirleri için gerçekten de işte seçim dönemlerinde ya da başka zamanlarda çok rahat kullanılabilecek argümanlar olmayı sürdürüyorlar. Bu nedenle ben hani bu söylemlerin devam edeceğini ama nihayetinde ikili arasında hele hele iki ülkeye çok yakın olan Azerbaycan'ın da devreye girmesiyle ikili arasında problemlerin bir süre sonra sönümleneceğini düşünüyorum. Sönümü de şurada olacak. Suriye'de topraklarında. Suriye'de kim ne yapacak? Buna karar verecek. Yani İsrail kesinlikle Suriye'yi hem o senin tarif ettiğin kıvamda tutmak istiyor hem de bir taraftan gelecekle ilgili olarak evet bir nüfuz bölgesi oluşturmak istiyor. Zaten Dürziler vesaire.
1: Dürziler var tabii.
2: Şeyi de öyleydi. Ailesi de öyleydi. Ve bununla devam edecek gibi görünüyor. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye işte Barış Pınarı ya da diğer harekatlarla zamanında hakim olduğu bir yer var Suriye'de. Ha, o zamanlar Esad vardı. Şimdi şey var. Kendi hani istediği bir isim var. İşbirliği yaptığı bir isim var. Ama Türkiye o topraklar üzerindeki fiili hakimiyetini kesinlikle bırakmak istemez. Yani hukuk açısından baktığımız zaman da artık orası şey bitti. Yani oraya girildi. Artık oradan çıkmayı istemez Türkiye.
1: Hatta tabii, buna gri alan, bir nevi gri alan oluyor yani o herhalde.
2: Gri alan evet. Ve Türkiye açısından da
1: peki.
2: Siyasetten bahsediyoruz. Hiç kimsenin kimseye güvenemeyeceği bir alandan bahsediyoruz. Yarın Şara denilen adamın değişmeyeceğini kim söyleyebilir Türkiye'ye?
1: Tabii.
2: Ya, o yüzden Türkiye oraları tutacak gibi görünüyor. Evet. Böylece bir tarafta birisi kuzeyde, birisi güneyde. Evet. Bir tutacaklar yani bir...
1: Yani jeopolitik açıdan makul yani bu gelinen noktada hani ben onaylamak anlamında söylemiyorum ama yani ne yapabilirsin bunu nasıl yönetirsin? Peki son olarak bir de bunun Mekke Anlaşması'nın üstüne gelmesi yani orada bir anlam var mı sence? Yani bir anda çünkü konuşuluyordu aslında dedikodusu yok değildi vardı ama görüşmeler yapılmıştı daha önce. Bir anda üç ülke çıktı işte nükleer silahlı Pakistan, Suudi Arabistan para kasası gerçi çok sıkıntıda. Suudiler petrol çıkartamıyorlar yani bu anlamda Amerika'nın İran'a açtığı savaştan çok olumsuz etkilenmiş durumda Suudiler. Hatta alternatif bakıyorlar bile denebilir rahatlıkla yani olgulara baktığımız zaman ve işin içerisinde bir de işte NATO'nun büyük ordusu Türkiye. İsrail'in bu hamlesi yani eğer iddiaları doğruysa o havaalanına gidip gelme meselesi ilk defa gidiyor olmasalar gerek yani burnunun dibinde zaten yani zamanlama bakımından bu Mekke anlaşmasının duyurulması. Çok tartışma oldu, İran'a karşı mı yok değil mi vesaire diye. Onun bir oturduğu bir yer var mı? Ne düşünürsün sen?
2: Yani ben bütünden gelişmelerin hepsinin aynı anda okunabilmesi durumunda birbirinden ayrı olmadığını düşünenler. Mümkün hani her gelişme bir diğeriyle mutlaka ilintili olarak ele alınmalı. Gerçekten de mesela şeye baktığımız zaman The Jerusalem Post'tan ediyorum. İsrail basınında şey var. Türkiye Sünni eksen oluşturmaya çalışıyor.
1: Evet, evet.
2: Diye bir iddia var. Yani bunu yabana atmamak lazım. Çünkü şöyle yabana atmamak lazım derken İsrailler bu işi ne kadar ciddiye alıyor. Yani ne kadar böyle düşünüyorlar anlamında söyledim. Yani
1: Türkiye'ye tabii.
2: Şu anlamında değil. Ama Türkiye var. Mesela hatırlayalım. Neden bahsediliyordu şeyden önce işte Filistin'e saldırılar ya da Esad'ın devrilmesi vesaire o süreçten önce Şii ekseninden bahsediliyordu. Şimdi artık Sünni eksen telaffuz edilmeye başlandı İsrail tarafından. Ve biliyorum İsrail artık hani Şii tehlikesi bir yanda duruyor. Ama yeni yükselmeye başlayan bir Sünni tehlikesi var. Ve bu Sünni tehlikesi ileride benim karşıma ciddi bir blok çıkartabilir. Yani şimdi işte Pakistan'ın hani nükleer sahibi olması, Suudi Arabistan'ın ve Türkiye'nin de bir taraf

0: Anladım. Peki tekrarlanmasını bekler misin Musa? Yani bu yoksa Amerika artık yeter oturun oturduğunuz yerde der mi o işe? Bilmiyorum yani ne derseniz o.
1: Kolay olduğu için, yani etkisiz olduğu için daha doğrusu tekrarlanabilir. Yani mesela şimdi T4'ü vurduğu zaman kimse yoktu. Yani bir iki mühendisin hayatını kaybettiği iddia edildi falan filan, ama boş bir yer. İkincisi Ebusu daha da boş bir yer. Yani uçakların enkaz halinde terk edilmiş olduğu bomboş bir alan. O yüzden gelip buraları hani tekrar bir şey olsun diye vurur mu İsrail? Vurabilir. Ama ciddi anlamda Türkiye'yi harekete geçirecek ya da o günkü işte Tom Barak'ın hani belki de biraz abartarak söylediği, ya İsrail uçakları Türkiye'ye doğru geliyordu. Nereden bilsin uçakların kendileri kendi ülkelerine gelmediğini, patlayabilirlerdi yani. Dedi
0: Evet,
1: ya.
0: doğru ama doğru söylüyor yani tabii bu arada.
1: Ya,
0: Yani
1: olarak...
0: haber vermemişler orada, bir bence öyle bir sıkıntı var.
1: Bir de.
0: Madem Amerika'nın haberi var, niye Türkiye'nin haberi yok, değil mi? Yani Amerika söylemiyor mu?
1: Dolayısıyla şey, Ali, ben İsrail'in bu türden gerçekten Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin egemenliği ya da ne bileyim kendi unsurlarının bütün Orta Doğu'da ya da Afrika'da herhangi bir yerde bulunduğu bir varlığa yönelik bir saldırı yapacağını hiç aklıma bile getirmiyorum. Yapamaz. Yani mümkün. Çünkü Türkiye'yi harekete geçirmiş olur. Savaş ilanıdır bu. Savaş açmış. Türkiye şey değil. Yani işte hani İran Türkiye'ye İsrail'in Suriye'deki saldırılarına cevap vermiyordu. Başka bir takım şeylerle, düşüncelerle olabilir. Ama ya da veremiyordu. Ama Türkiye bir ülke değil. Yani İsrail de bunun çok iyi farkında.
0: Evet.
1: Böyle bir şey. Bu anda Türkiye bunun karşılığını verir. Dolayısıyla o iş büyür. Bence o yüzden İsrail, Netanyahu değil, ama İsrail devleti böyle bir şey yapmaz.
0: Evet. O zaman bunu 27'sinden sonra göreceğiz, bakacağız herhalde. Yani tabii İsrail seçimi nasıl geçiyor onu da bilmiyoruz. Yani az da bir şey kaldı. Oradan belki biraz daha bütün bu güvenlik mekanizması meseleleri nereye evrilecek biraz öyle anlayacağız. Peki Musa, başka ben ihmal ettiğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey.
1: Vallahi yani hayır. Şey görüyoruz. Yani şimdi mesela şey bitti. Yani Suriye hani bitti. İşte İran, İsrail, İran Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir mekanizmayı devreye sokmasıyla farklı bir yere doğru hani evrildi. İleride tekrar çatışma olabilir. Onu bilemiyoruz. Ama şimdi son günlerde Türkiye İsrail'i konuşuyoruz Orta Doğu'da ya da işte hani şeyle beraber Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin işte oluşturduğu oluşumla beraber şimdi bundan bahsediyoruz. Bir de benim şey dikkatimi çekti, Mısır şey yapıyor, Çin işte Mısır'da bir şey var, tatbikat var, İsrail ayağa kalkmış durumda. Bu da şey, çok ilginç bir gelişme olarak görülebilir. Bununla bağlantılı olarak söylemiyorum ama belki de hani önümüzdeki günlerde bunu da konuşacağız. Çin,
0: evet. Ben onu atlamışım, not alıyorum, hemen bakacağım yayından sonra.
1: Hani yeni gördüm şeyde, bir Arap basınında.
0: Arap basınında.
1: Öyle bir şey. Yani çok şey hareketli. Ama ben bütün şeylerin, mekanizmanın devreye gireceğini, Amerika, Washington'ın işte keza işte şeyin, Azerbaycan'ın vesairenin devreye gireceği ve artık bir şeyleri böyle yavaştan şey yapmaya, yumuşatmaya başlayacakları bir sürecin olacağını düşünüyorum. Artık de tabii İsrail Türkiye'ye saldırdı, saldırmak üzere, ona benzer böyle çok haberler falan da yapılıyordu. Bir süre daha yapılır yani. Öyle bir.
0: Evet. Evet, çok teşekkürler Musa'cığım, değerlendirme için çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Evet, sevgili Musa Özurlu meslektaşım, birlikte pek çok görev de yaptık sahada. Değerlendirmelerini aldım, hakikaten bölgeyi en iyi bilen isimlerden birisi. Evet, yarın biraz Amerika bakacağız. Trump böyle D-Day'ler ilan ediyor, Kanada'ya saldırıyor, işte İran'a mali harekat başlatıyor. Sayın Şanlı Bahadır Koç konuğum olacak. Yarın epeydir Amerika konuşmuyorduk. Şimdiden duyurayım onu da. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın

0: tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
1: Uluslararası Para Fonu'nu temel alan Visual Capitalist verileri Rusya'nın ekonomi hacmiyle dünyada 4. sıraya yerleştiğini ortaya koydu. Rusya'nın satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılasının bu yıl içinde 7,34 trilyon dolara ulaşacağını belirten verilere göre Moskova, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük 4., Avrupa'nın ise en büyük ekonomisi konumuna geldi. Verileri Sputnik'e değerlendiren ekonomist Hakan Topkurulu, bu verilerle Rusya'nın merkezinin Atlantik'ten Pasifik'e doğru kaydığını belirtti. Topkurulu, Rusya'nın 4 yıllık devam eden çatışma ve yaptırım süreçlerine rağmen bu başarıyı elde ettiğine dikkat çekti. Topkurulu, Rusya 2022 yılından bu yana görünüşte Ukrayna ile ama gerçekte başta ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere tüm NATO ve Atlantik sistemi ülkeleriyle savaşmaktadır. Üstelik devasa bir ambargo zinciriyle de karşı karşıyadır. Rusya'nın bugüne kadarki en büyük ihracat kalemleri olan petrol ve doğalgaz, ana alıcısı konumundaki Avrupa ülkeleri tarafından artık doğrudan satın alınmamaktadır. Buna rağmen Rusya, ekonomik gücünü korumaktadır. Hatta yükseltmeye devam etmektedir dedi. Rusya'nın bu süreçte akıllıca bir strateji izlediğini kaydeden Topkurulu, dış ticaretteki engellerin iç piyasanın genişletilerek aşılmaya çalışıldığını ifade etti. Başta Rusya olmak üzere İran, Çin ve diğer Asya ülkelerine uygulanan ABD baskılarının sonuç vermediğini vurgulayan Topkurulu, Atlantik sisteminin yenildiğini vurguladı. Topkurulu, Rusya'nın 4 yıldır tüm dünya devlerine karşı savaşmasına rağmen 4. sırada yer alması Atlantik sistemi için ibretlik bir göstergedir ifadelerini kullandı. Ekonomist Hakan Topkurulu, Rusya'nın ekonomi hacmiyle dünyada 4. sıraya yerleşmesine ilişkin Sputnik'e konuştu. Rusya'nın bu başarıyı 4 yıldır devam eden çatışma ve yaptırımlara rağmen elde ettiğini vurgulayan Topkurulu, bu durum Atlantik sistemi için ibretlik bir göstergedir dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Ahlat'ta görüştü. Terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. Ahbap Derneği'ne yönelik kapsamında ifadeye çağrılan oyuncu Şahan Gökbakar'ın ifadesi ortaya çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Başköy mahallesinde orman dışındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede ormanlık bölgeye yayıldı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ahlat'ta görüştü. Basına kapalı gerçekleşen ziyarete Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan da katıldı. Terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. İçişleri Bakanlığı başvuru sürecinde vatandaşların kamu kurumlarından herhangi bir belge talep etmesi olmadığını, ellerinde bulunan bilgi ve belgeleri e-devlete yüklemelerinin yeterli olacağını duyurdu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Kocaeli Spor Amed Spor maçında Amed Spor tribünlerine yönelik sarı torba sallanması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyuncu Şahan Gökbakar'ın ifadesi ortaya çıktı. Gökbakar, Haluk Levent'in geçmişteki davaları nedeniyle kendisine hiçbir zaman güvenmediğini, bu yüzden dernekle hiçbir dönem maddi ya da kurumsal bir bağ kurmadığını, doğal afetlerdeki yardımlarını ise her zaman kendi kitlesi ve şahsi imkanları gerçekleştirdiğini söyledi. KYK yurt başvuruları 2026-2027 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencileri için başladı. Başvurular 29 Ağustos Cumartesi saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. İstanbul Gazi Osman Paşa'da ŞG adlı kadın eski sevgilisi olduğu belirtilen HS adlı erkek tarafından vurularak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'da staj yaptığı inşaatta kablo çektiği sırada elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Erenge kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatırken soruşturma sürüyor. Antalya Muratpaşa'daki farkında atık su terfi hattının kaynak noktasında yırtık meydana geldi. Denize atık su karışırken denizin rengi değişti, bölgede yoğun koku meydana geldi. Urfa'daki Karahantepe'de yürütülen kazılarda yaklaşık 11 bin yıllık benzersiz bir heykel gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, leoparın sırtında oturan insan figürünü betimleyen 70 santimetre yüksekliğindeki heykelin insanlık tarihinin erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayacağını belirtti. Antalya ve Alanya arasında yapımı süren otoyol projesinin %30'u tamamlandı. Şu anda 2,5 saat süren yol proje tamamlandığında 36 dakikaya inecek. 122 kilometre olan otoyol için 5 tünel ve 15 viyadükte çalışmalar sürüyor. Güzergah Serik Kavşağı'nda başlayacak ve Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek.
0: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanı Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini belirtti. Buna göre İstanbul geçen ay 5 milyar 846 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre ise %0,6 azaldı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.057 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 9 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.155, çeyrek altın 11.672, tam altın 46.504, at altın ise 47.359 lira.
2: Yol Durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da yoğun bir kalabalık söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere bakıldığında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçük Yalı, Bostancı, Uzunçayır ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğun bir trafik var. Haberleri sunduk. Gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretim. Dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede yaklaşık 3,5 katına çıktığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Türkiye'nin tarımsal üretimle ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin 2002 yılında 24,5 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 12. sırada bulunduğunu belirten Yumaklı, 2025'te bu rakamın 83,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Böylece Türkiye tarımsal üretimde dünyada 7. Avrupa'da ise ilk sıraya çıktı. Türkiye'de tarımın gerilediği ve ülkenin ithalata bağımlı hale geldiği yönündeki değerlendirmelere de değinildi. Yumaklı, Türkiye'nin birçok temel ve stratejik tarım ürününde kendi kendine yeterli olduğunu söyledi. Ülkede ticari olarak 206 farklı bitkisel ürünün yetiştirildiğini belirten bakan, dünyada üretilen her tarım ürününün Türkiye'de yetiştirilmesinin mümkün olmadığını da ifade etti. Konferansta sulama yatırımlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Devlet Su İşleri Genel tarafından 2002 yılından bu yana 120 bin kilometreden fazla altyapı inşa edildiği belirtildi. Bu uzunluğun dünyanın çevresini yaklaşık 3 kez dolaşmaya yetecek mesafeye karşılık geldiği kaydedildi. Ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Yumaklı, Türkiye'de yılda yaklaşık 500 milyon tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirten Yumaklı, 11 Kasım 2025'te ülke genelinde tek bir günde 14 milyon tohum ve fidan dikildiğini aktardı. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine ilişkin de bilgi verildi. Geçen yıl yangın söndürme çalışmalarında 28 uçak ve 119 helikopterin görev yaptığı, Türkiye'nin ormanlarının 14 insansız hava aracıyla takip edildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede 83,2 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku süresi yalnızca gün içindeki enerji seviyesini değil, vücudun biyolojik yaşlanma hızını da etkiliyor olabilir. Yaklaşık 500.000 verilerinin incelendiği yeni bir araştırmada günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uyanlarda birçok organın daha hızlı yaşlanma eğiliminde olduğu belirlendi. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyi ise günde yaklaşık 6,5 ila 8 saat uyanlarda görüldü. Araştırma Kolombiya Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada yaklaşık 500.000 kişinin verileri incelendi. Araştırmacılar tıbbi görüntülerden organlarla ilişkili proteinlere ve kandaki moleküllere kadar farklı verileri değerlendirdi. Katılımcıların günlük uyku süreleri de 17 organ sistemini kapsayan 23 farklı biyolojik yaşlanma ölçümüyle karşılaştırıldı. Sonuçlara göre günde 6 saatten az uyanlarla 8 saatten fazla uyanlarda biyolojik yaşlanmanın daha hızlı olma eğiliminde olduğu görüldü. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyleri ise günde 6,4 ila 7,8 saat uyuyan kişilerde tespit edildi. Araştırmada kısa uyku süresi, obezite, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, iskemik kalp hastalığı ve kalp ritim bozuklukları ile ilişkilendirildi. 6 saatten az uyuyanlarda depresif dönemler ve anksiyete bozukluklarıyla bağlantı da dikkat çekti. Hem kısa hem de uzun uyku sürelerinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH ve astımla ilişkili olduğu görüldü. Benzer şekilde gastrit ve reflü dahil bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla da bağlantı tespit edildi. Araştırmanın başındaki Kolombiya Üniversitesi Radyoloji Bölümü öğretim üyesi Jun Hoven, çok az ve çok fazla uykunun neredeyse her organda daha hızlı yaşlanmayla ilişkili olduğunu söyledi. Ancak araştırmacılar önemli bir noktaya da dikkat çekiyor. Çalışma, uyku süresinin vücudun yaşlanmasını doğrudan hızlandırdığını kanıtlamıyor. Bulgular yalnızca çok az ya da çok fazla uykuyla daha hızlı biyolojik yaşlanma arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 500.000 kişinin verilerinin incelendiği araştırmada günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uykunun birçok organda daha hızlı biyolojik yaşlanmayla bağlantılı olduğu belirlendi. En düşük yaşlanma düzeyi ise 6,4 ila 7,8 saat uyuyanlarda görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İsrail, Gazze şeridinden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda Gazze şeridinden uçurulan ve İsrail yerleşimlerine düşen uçurtmaların ve bunlarla birlikte insansız hava aracı ve balon tehdidinin ele alındığı belirtildi. Açıklamada uçurtmaların İsrail yerleşimlerine düşmesi durdurulmazsa İsrail ordusunun uçurtma uçurulan bölgelere yoğun saldırılar düzenleyeceği ve halkı zorla yerinden edeceği tehdidinde bulunuldu. İsrail basınında Gazze'de çocukların uçurduğu uçurtmaların İsrail yerleşimlerine düştüğü ve bunun bölgedeki İsraillerde tedirginliğe neden olduğu iddia edilmişti. İsrail Savunma Bakanı Katz, orduya bu konuda güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiğini belirtmişti. İsrail, Gazze şeridinden uçurulan uçurtmaların sınırdaki yerleşimlere düşmesini gerekçe göstererek Filistinlilere yönelik saldırı ve zorla yerinden etme tehdidinde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Uluslararası para fonlarına dayanan yeni verilere göre Rusya satın alma gücü paritesine göre hesaplanan ekonomi hacmiyle dünyada 4. sıraya yerleşerek Avrupa'nın lideri oldu. Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Gündemin ana başlıkları terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Savaşı'nın 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta konuştu. Süreçle ilgili mesaj veren Erdoğan, hedefe ulaştığımızda yeni bir dönemin kapıları açılacak dedi.
2: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere. Yakın çevre. Ülkemiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak.
1: Sürecin bazı çevreleri rahatsız ettiğini savunan Erdoğan, coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek ifadelerini.
2: Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.
1: Uluslararası para fonu tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya satın alma gücü paritesine göre hesaplanan ekonomi hacmiyle dünyada 4. sıraya yerleşerek Avrupa'nın lideri oldu. Verilere göre Rusya'nın satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılası 2026 yılında 7,34 trilyon dolara ulaşacak. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük 4. ekonomisi, Avrupa'nın da en büyük ekonomisi konumuna geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusunda da ihlal kararı verdi. Mahkeme Türkiye'nin önceki kararı uygulamadığını vurgulayarak Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerektiğini yineledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ekonomik suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda 11 ilde 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 68'inin yakalandığını açıkladı. Gürlek, 9 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarından tutuklu bulunan Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin soruşturmada ailenin avukatından yeni bir açıklama geldi. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin'in midesinde ve iç organlarında sadece ameliyathanelerde bulunan ve solunumu saniyeler içinde felç eden ölümcül bir kas gevşetici tespit edildiğini belirterek bayıltılarak katledildiği kanıtlandı dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında da yeni ayrıntılar gündeme geldi. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, gizli tanığın ifadesinde Gülistan Doku'nun Rostan mevkiinde öldürüldüğünü söylediğini belirterek, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ın kaybolduğu tarihten 8 gün sonra aynı mevkiide sabahladığını söyledi. Bursa'da yüzlerce taksi ve servis esnafının kullandığı ticari plakalar, mahkeme kararları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME düzenlemeleri kapsamında iptal edilecek. 2016 yılından sonra yapılan ihalelerle satılan bazı ticari araç plakalarının çalışma ruhsatları 31 Ocak 2027 itibariyle geçersiz hale gelecek. Kararın yürürlüğe girmesiyle toplam 566 plaka faaliyet dışı kalacak. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki ölüm vadisinde aracı çamura saplanan 68 yaşındaki bir turist yardım aramak için yürüdüğü sırada aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgede sıcaklık 46,6 dereceye kadar yükseldi.
3: Ekonomi.
1: Sosyal medyada ev ya da araba ilanlarını gizleyerek fiyat için DM yazanlar Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı ev ve otomobil ilanı paylaşan 82 işletmeye 8 milyon liranın üzerinde ceza kesti. Ticaret Bakanlığı Ocak-Temmuz döneminde 22 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini belirtti. Buna göre İstanbul geçen ay 5 milyar 846 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %0,6 azaldı. İstanbul'u 3 milyar 389 milyon dolarla ve %1 azalışla Kocaeli'den 2 milyar 74 milyon dolar ve %6,9 yükselişle İzmir takip etti. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 968 milyon 320 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı 517 milyon 229 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 497 milyon 991 bin dolarla kazanlar makineler izledi. Konut fiyatlarında zirve değişti. Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 41.703 TL seviyesine yükseldi. Konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış %23,3 olarak belirlenirken enflasyon etkisinden arındırılan reel fiyatlarda aylık bazda sınırlı bir toparlanma yaşandığı görüldü. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il Muğla oldu. Kentte ortalama metrekare satış fiyatı 87.244 TL seviyesine ulaşırken ortalama değeri 11.341.720 TL olarak hesaplandı. Böylece Muğla ortalama konut değeri açısından İstanbul'u geride bıraktı. Türkiye'nin İslam ülkeleriyle ticareti güçleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatı 2026'nın 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaşırken bu dönemde İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla 345,7 milyon dolar arttı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.432 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 9 kuruş, euro 50 lira 16 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.170, çeyrek altın 11.698, tam altın 46.598, ata altını ise 47.460 lira.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %74'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'da yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Altunzade'de trafik yoğunlaşırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Mustafa Boş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: aile odaklı politikalar devam ediyor. Fakat kadın cinayetlerinde artış önemli bir rol burada. Şüpheli ölümlerin doğrudan kadın cinayetlerini geçmiş durumda olduğunu görüyoruz. Yani kadınların ölümden düşme, kendini asma gibi biçimlerle şüpheli şekilde kapatılabiliyor. Yapılacak olan şey kadınların huzur içerisinde ve güvenle yaşamaları. Kadınların korunmasına dair yükümlülüklerin etkin uygulanmadığı durumları görüyoruz. Şimdi uzmanlar şiddeti yalnızca bireysel olarak değil, politik kararların yönlendirdiği bir toplumsal olgu olarak görüyorlar ve bu yüzden de sistematik önlemler gerektiğinin vurgusunu yapıyorlar. Mesela muhalefet edilen durumlar arasında bakım yükünün kadınlara yüklenmesi, hukuki güvencelerin daraltılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakımından sistematik eksikler olduğunu görüyoruz. Maalesef kadın cinayetleri şiddet haberlerini duymaya devam ediyoruz. Bunun önüne geçmek lazım. Dinimizde tüy bitti ama hala ne kadar başarılı olmuyor o tartışılır.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Tarihte bugün.
1: Friedrich Nietzsche 19. yüzyılın en sarsıcı düşünürlerinden biriydi. Yaşamı boyunca geleneksel değerleri sorgulayan ve yeni anlam arayışlarını teşvik eden bir filozof olarak öne çıktı. Onun felsefesi yalnızca akademik çevrelerde değil, sanat ve edebiyat dünyasında da derin etkiler bıraktı. Bugün ölüm yıldönümünde Nietzsche'yi anıyoruz. Nietzsche, 15 Ekim 1844'te Prusya Krallığına bağlı Röken köyünde dünyaya geldi. Babası Karl Ludwig Nietzsche, protestan bir papazdı, annesi Franziska Ohler ise dindar bir ailenin kızıydı. Nietzsche'nin çocukluğu babasının ani ölümüyle sarsıldı. Henüz 5 yaşındayken babasını kaybetmesi, ardından kısa süre sonra erkek kardeşinin de ölümü, onun hayatında derin izler bıraktı. İhtar nedeniyle Nietzsche, annesi, kız kardeşi Elizabeth ve diğer akrabalarıyla birlikte büyüdü. Erken yaşta yalnızlıkla tanışması, ilerideki felsefi düşüncelerinde ölüm, yaşamın anlamı ve bireyin yalnızlığı gibi temaların yoğun biçimde yer almasına zemin hazırladı. Nietzsche, üstün zekası ve çalışkanlığıyla dikkat çekti. Fürth Okulu'na kabul edilmesi onun akademik kariyerinin ilk önemli adımı oldu. Burada edebiyat, tarih ve filoloji alanlarında güçlü bir temel edindi. Klasik Yunan ve Latin dillerini öğrenerek antik eserler üzerinde çalışmaya başladı. Üniversite eğitimine Bonn Üniversitesi'nde teoloji ve filoloji okuyarak başladı. Başlangıçta dini eğitim alan Nietzsche, kısa sürede teolojiye ilgisini kaybetti ve filolojiye yöneldi. Leipzig Üniversitesi'nde ünlü filolog Friedrich Nietzsche'nin öğrencisi oldu. Bu yıllarda Arthur Schopenhauer'in eserleriyle tanışması Nietzsche'nin dünya görüşünde belirleyici bir etki yarattı. Nietzsche henüz 24 yaşındayken Basel Üniversitesi'ne klasik filoloji profesörlüğüne atandı. Bu durum akademik dünyada olağanüstü bir başarı olarak görülüyordu. Nietzsche burada görev yaptığı süre boyunca antik Yunan kültürü üzerine dersler verdi. Ancak filoloji çalışmalarını bir süre sonra felsefeye yönlendirdi. Bu dönemde besteci Richard Wagner'le yakın dostluk kurdu. Wagner'in sanatı ve Schopenhauer'in karamsar felsefesi Nietzsche'nin ilk eserlerinde belirgin şekilde hissedildi. Nietzsche'nin ilk önemli eseri olan Tragedya'nın doğuşu, antik Yunan tragedya anlayışını Apollon ve Dionysos kavramları üzerinden yorumladı. Ona göre Apollon düzeni ve aklı, Dionysos ise coşku ve yaşam enerjisini temsil ediyordu. Eserde sanatın ve estetiğin insan yaşamındaki dönüştürücü gücünü vurguladı. Bu kitap akademik çevrelerde karışık tepkiler aldı. Kimileri Nietzsche'nin görüşlerini radikal buldu, kimileri ise derin bir felsefi bakış olarak değerlendirdi. Zamanla Nietzsche, Wagner'in sanatsal anlayışından uzaklaştı. Ona göre Wagner, sanatı bir tür milliyetçi ideolojiye ve Hristiyan ahlakına hizmet eden bir araç haline getiriyordu. Bu kopuş, Nietzsche'nin kendi bağımsız felsefi dilini geliştirmesinde önemli bir kırılma noktası oldu. 1878'de yayınlanan İnsanca Pek İnsanca, Nietzsche'nin yeni döneminin başlangıcını işaret etti. Bu eserinde metafizik inançlardan uzak, daha bilimsel ve sorgulayıcı bir yaklaşım benimsedi. Nietzsche'nin 1880'lerde yazdığı eserler onun en bilinen düşüncelerini ortaya koydu. Böyle buyurdu Zerdüşt, onun en etkili eseri olarak kabul edilir. Burada üst insan kavramını tanımladı, insanın mevcut değerleri aşarak kendi değerlerini yaratması gerektiğini savundu. 1886'da İyinin ve Kötünün Ötesinde, 1887'de Ahlakın Soy Kütüğü yayınlandı. Bu eserlerde Nietzsche, ahlakın kökenleri, dinin toplumsal işlevi ve güç istenci kavramları üzerinde durdu. Nietzsche'ye göre insan, yaşamın temel gücü olan güç istenciyle hareket eder, bu varoluşun en temel dinamiğidir. Nietzsche, genç yaşlardan itibaren şiddetli baş ağrıları, görme sorunları ve mide rahatsızlıklarıyla mücadele etti. Sağlığının giderek bozulması nedeniyle 1879'da Basel Üniversitesi'ndeki görevinden erken emekli oldu. Emeklilik sonrası hayatının büyük kısmını İsviçre, İtalya ve Fransa'da geçirdi. Bu dönemde tam bir entelektüel yalnızlık içinde çalıştı. Yalnızlığı Nietzsche'nin üretkenliğini artırdı, felsefi açıdan en verimli eserlerini bu yıllarda kaleme aldı. 1889'da Torino'da yaşadığı bir sinir krizi Nietzsche'nin zihinsel sağlığında geri dönüşü olmayan bir kırılma yarattı. Kalan yaşamını tam anlamıyla üretken bir düşünür olarak sürdüremedi. Annesinin bakımı ardından kız kardeşi Elizabeth'in gözetiminde yaşadı. Kız kardeşi onun eserlerini derleyerek yayınladı. Ancak Elizabeth'in bazı metinleri kendi ideolojik yorumuyla değiştirdiği iddiaları sonraki yıllarda büyük tartışmalara yol açtı. Nietzsche 25 Ağustos 1900'de 55 yaşında hayatını kaybetti. Arkasında Batı düşünce tarihinde çığır açan eserler bıraktı. Onun fikirleri 20. yüzyılın varoluşçuluk, postmodernizm ve eleştiriler teori gibi akımlarına ilham verdi. Bugün Nietzsche yalnızca bir filozof değil, sanat, edebiyat, psikoloji ve siyaset alanlarında da etkisi hissedilen bir düşünür olarak değerlendiriliyor. Onun keskin dili, radikal sorgulamaları ve korkusuz düşünce biçimi felsefenin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Bugün ölüm yıl dönümünde Nietzsche'yi andık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Para Fonu'nu temel alan Visual Capitalist verileri Rusya'nın ekonomi hacmiyle dünyada 4. sıraya yerleştiğini ortaya koydu. Rusya'nın satın alma gücü paritesine göre gayri safi hasılasının bu yıl içinde 7,34 trilyon dolara ulaşacağını belirten verilere göre Moskova, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük 4., Avrupa'nın ise en büyük ekonomisi konumuna geldi. Verileri Sputnik'e değerlendiren ekonomist Hakan Topkurulu, bu verilerle dünyanın merkezinin Atlantik'ten Pasifik'e doğru kaydığını belirtti. Topkurulu, Rusya'nın 4 yıllık devam eden çatışma ve yaptırım süreçlerine rağmen bu başarıyı elde ettiğine dikkat çekti. Topkurulu, Rusya 2022 yılından bu yana görünüşte Ukrayna ile ama gerçekte başta ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere tüm NATO ve Atlantik sistemi ülkeleriyle savaşmaktadır. Üstelik devasa bir ambargo zinciriyle de karşı karşıyadır. Rusya'nın bugüne kadarki en büyük ihracat kalemleri olan petrol ve doğalgaz, ana alıcısı konumundaki Avrupa ülkeleri tarafından artık doğrudan satın alınmamaktadır. Buna rağmen Rusya, ekonomik gücünü korumaktadır. Hatta yükseltmeye devam etmektedir dedi. Rusya'nın bu süreçte akıllıca bir strateji izlediğini kaydeden Topkurulu, dış ticaretteki engellerin iç piyasanın genişletilerek aşılmaya çalışıldığını ifade etti. Başta Rusya olmak üzere İran, Çin ve diğer Asya ülkelerine uygulanan ABD baskılarının sonuç vermediğini vurgulayan Topkurulu, Atlantik sisteminin yenildiğini vurguladı. Topkurulu, Rusya'nın 4 yıldır tüm dünya devlerine karşı savaşmasına rağmen 4. sırada yer alması Atlantik sistemi için ibretlik bir göstergedir ifadelerini kullandı. Ekonomist Hakan Topkurulu, Rusya'nın ekonomi hacmiyle dünyada 4. sıraya yerleşmesine ilişkin Sputnik'e konuştu. Rusya'nın bu başarıyı 4 yıldır devam eden çatışma ve yaptırımlara rağmen elde ettiğini vurgulayan Topkurulu, bu durum Atlantik sistemi için ibretlik bir göstergedir dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saatlerce bilgisayar ya da telefon başında oyun oynamak tek başına oyun bağımlılığı anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre asıl belirleyici olan kişinin oyun oynama süresi üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve bu davranışın okul, iş, sosyal hayat ya da ilişkiler üzerinde olumsuz sonuçlara yol açması. Davranışsal bağımlılık uzmanları özellikle gençlerde sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmaya yönelik başarısız girişimlerin önemli uyarı işaretleri olduğunu belirtiyor. Davranışsal bağımlılık araştırmacısı ve psikolog Mave Fiyarel'e göre sağlıklı oyun oynamayla bağımlılık arasındaki sınırı belirleyen sabit bir süre bulunmuyor. Bir kişi uzun saatler oyun oynayabilir, yayın izleyebilir ya da sosyal medyada zaman geçirebilir. Ancak yaşamında herhangi bir sorun yaşamayabilir. Buna karşılık oyun başında daha az zaman geçiren başka bir kişi okul ya da iş performansında düşüş, sosyal ilişkilerinde bozulma veya psikolojik sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle uzmanlara göre değerlendirme, kişinin ekran başında geçirdiği saatten çok oyun oynama davranışının hayatında yarattığı sonuçlara göre yapılmalı. En önemli uyarı işaretlerinden biri ise kontrol kaybı. Kişinin oyun oynamaya ayırdığı süreyi kontrol edememesi, bırakmak ya da azaltmak istemesine rağmen bunu başaramaması sorunlu davranışa işaret edebiliyor. Oyun sonrasında suçluluk, pişmanlık ya da yoğun psikolojik sıkıntı yaşanması da bağımlılık açısından dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında gösteriliyor. Uzmanların dikkat çektiği bir başka konuysa oyunların tasarımında kullanılan nimet kutuları. Oyuncuların para karşılığında rastgele ödüller elde ettiği bu sistemlerin oyunda daha uzun süre kalmaya ve harcama davranışının kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği belirtiliyor. Fiyarel'le mevcut bilimsel bulguların ganimet kutularının düzenleyici kurumlar tarafından daha yakından incelenmesi gerektiğini gösterdiğini söylüyor. Oyun bağımlılığı açısından özellikle çocuklar ve gençler daha hassas gruplar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bunun nedenlerinden biri karar verme ve öz denetim gibi becerilerle ilişkili beyin gelişiminin genç yaşlarda devam ediyor olması. Bu nedenle ebeveynlerin yalnızca çocuklarının kaç saat oyun oynadığına değil, hangi oyunları oynadığına ve oyun alışkanlığının günlük yaşamını nasıl etkilediğine de dikkat etmesi öneriliyor. Çocuğun kendisini odasına kapatması, sosyal ilişkilerden uzaklaşması ya da okul notlarının ergin şekilde düşmesi önemli uyarı işaretleri arasında gösteriliyor. Oyun bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tanınan davranışsal bağımlılıklar arasında bulunuyor. Araştırmacılar ise bu alandaki çalışmaların geliştirilebilmesi için oyun şirketlerinden daha fazla veri paylaşımı talep ediyor. Uzmanlara göre oyun şirketlerinin kullanıcıların zarar görme riskini azaltacak tasarım tercihleri konusunda da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Psikiyatrist John Geraint'a göre davranışsal bağımlılıklarda hem psikoterapiden hem de ilaç tedavisinden yararlanılabiliyor. Tedavi yöntemi kişinin yalnızca oyun bağımlılığı yaşayıp yaşamadığına ya da buna eşlik eden başka psikolojik sorunların bulunup bulunmadığına göre değişebiliyor. Uzmanlar ilaç tedavisi ile psikoterapinin birbirinin alternatifi olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Gerekli durumlarda iki yöntemin birlikte uygulanmasının davranışsal bağımlılıklarla mücadelede daha kapsamlı bir tedavi seçeneği sunabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar oyun bağımlılığında belirleyici unsurun ekran başında geçirilen süreden çok kontrol kaybı ve günlük yaşamda ortaya çıkan olumsuz etkiler olduğunu belirtiyor. Sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmama önemli uyarı işaretleri arasında gösterilirken, tedavide psikoterapi ve ilaç yenekleri öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kısa süreli ziyaretçi statüsüyle ABD'ye giriş yaptıktan sonra ülkede kalıcı olabilmek adına sığınma başvurusunda bulunan veya sığınma statüsü arayan yabancıların vizeleri iptal edilecek. ABD basınındaki değerlendirmelere göre uygulama 2016 ile 2026 yılları arasında verilen B1 ve B2 yani ticari ve turistik vizeleri kapsayacak. Buna göre düzenleme yaklaşık 200 bin kişiyi kapsama alacak. Halihazırda sığınma başvurusu inceleme aşamasında olan yabancılar, ticari veya turistik ziyaretçi haklarını kaybedecek ve yasal statüleri yeniden sınıflandırılacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Amerikan sığınma mekanizmasının uzun süredir asılsız ve geçersiz başvurularla meşgul edildiğini savundu. İnsan hakları örgütleri uygulamanın ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkını zedelediğini belirterek tepki gösterdi. ABD yönetimi ticari ve turistik vizelerle ülkeye giriş yapıp ardından sığınma başvurusunda bulunan yaklaşık 200 bin kişinin vizelerini iptal etmeye hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İsrail, Gazze şeridinden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü iddiasıyla Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda Gazze şeridinden uçurulan ve İsrail yerleşimlerine düşen uçurtmaların ve bunlarla birlikte insansız hava aracı ve balon tehdidinin ele alındığı belirtildi. Açıklamada uçurtmaların İsrail yerleşimlerine düşmesi durdurulmazsa İsrail ordusunun uçurtma uçurulan bölgelere yoğun saldırılar düzenleyeceği ve halkı zorla yerinden edeceği tehdidinde bulunuldu. İsrail basınında Gazze şeridinde çocukların uçurduğu uçurtmaların İsrail yerleşimlerine düştüğü ve bunun bölgedeki İsraillerde tedirginliğe neden olduğu iddia edilmişti. İsrail Savunma Bakanı Katz orduya bu konuda güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiğini belirtmişti. İsrail, Gazze'den uçurulan uçurtmaların sınırdaki yerleşimlere düşmesini gerekçe göstererek Filistinlilere yönelik saldırı ve zorla yerinden etme tehdidinde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimleri yenilenecek. CHP yönetimi mutlak butlan davasında temiz başvurusunu geri çekti. Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında iddianame düzenlendi. Lar şimdi bültenimizde. İstanbul 2. İdare Mahkemesi Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazanmasına ilişkin meclis kararının yürütmesini durdurdu. Mahkeme seçimde 3. turda geçersiz sayılan 5 oyun hangi adayın tercih edildiği anlaşıldığı halde geçersiz kabul edildiğini belirterek seçimin objektif, tarafsız ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmediği değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı. CHP yönetimi mutlak butlan davasında temiz başvurusunu geri çekti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de başvurusunu geri çekerse karar kesinleşmiş olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde düzenli CHP il başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu il başkanlarına CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin uyarısı yaparken biz kısır tartışmaları değil ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Böyle bir tartışmaya asla muhatap olmayın. Biz kısır tartışmaları değil kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
1: Kılıçdaroğlu ayrıca parti içi işleyişe ilişkin önemli mesajlar vererek tüzüğün değiştiği ve ön seçimin zorunlu hale getirileceğini açıkladı.
2: Kurultaydan önce bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber yapacağız. Neyi nasıl değiştireceğimizi o konuda sizlerin görüşlerini ayrı ayrı alacağız. Kadın kolları ne düşünüyor, gençlik kolları ne düşünüyor, ilçe başkanlarımız ne düşünüyor, il başkanlarımız ne düşünüyor, milletvekillerimiz ne düşünüyor, onların tek tek görüşlerini alacağız. Ama bir şeyin sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bağımsız maden iş üyesi madencilerin eylemine destek ziyaretinde bulundu. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, bir gazetecinin başkan vekili seçimlerinde AK Parti'ye geçen Menderes Belediyesi'ne ilişkin sorusuna ilişkin beni o tartışmaların içine çekti.
3: Özür dilerim ama İzmir il başkanıma bile o kayyumsu mekanizmalarla, butlansı organizmalarla muhatap olmamalarını telkin ederken beni o tartışmanın içine aman ha çekmeyin. Sakın onlar kendi tartışmalarını yürütsünler. Milletin gözü önünde suçüstü durumundalar.
1: Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında Aktaş'ın örgüt liderliğinden beraat etmesi ve belediye başkanlarına verilen cezalarla ilgili tepkisini de dile getirdi.
3: Örgüt yok. Aziz Bey'e güle güle. Aziz Bey'le, bakın Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek birine 20 yıl, birine 8 yıl ceza verilip içeride tutulmaya devam edilen bir iş var. Bir yandan da Silivri'de duruşmalar görülüyor. Bazı gazeteci arkadaşlar Silivri duruşmalarını izliyorlar. Bütün iddiaları gerçekmiş gibi vaktiyle üstünde tepindiler. İddianame çıkınca hiç köşelerine yazmadılar. Hani ya parkelerin altından dolar çıkacaktı? Hani ya para kasalarının görüntüleri olacaktı?
1: Yeni Parti Genel Merkezi resmen açılıyor. Yeni Parti Genel Merkezi 31 Ağustos Pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık edeceği 3 ayrı toplantıyla faaliyete geçecek. 31 Ağustos Pazartesi günü Yeni Parti Genel Merkezi'nde Özel'in başkanlığında parti meclisi ve kurucular kurulu toplantılarıyla kapalı grup toplantısı yapılacak. Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 17 Ağustos tarihinde tutuklanan emekli amiral Türker Ertürk hakkında iddianame düzenlendi. Ertürk hakkında basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. İçişleri Bakanlığı başvuru sürecinde vatandaşların kamu kurumlarından herhangi bir belge talep etmesine gerek olmadığını, ellerinde bulunan belgeleri e-devlete yüklemelerinin yeterli olacağını duyurdu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Kocaeli Spor Ahmet Spor maçında Ahmet Spor tribünlerine yönelik sarı torba sallanması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Antalya ve Alanya arasında yapımı süren otoyol projesinin %30'u tamamlandı. Şu anda 2,5 saat süren yol proje tamamlandığında 36 dakikaya inecek. 122 kilometre olan otoyol için 5 tünel ve 15 viyadükte çalışmalar sürüyor. Güzergah Serik Kavşağı'nda başlayacak ve Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,19 değer kaybederek 4.473 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 9 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.155, çeyrek altın 11.672, tam altın 46.504, atı altın ise 47.359 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da yoğun bir trafik gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğun trafik gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Ben Sputnik vasıtasıyla Sputnik izleyicilerine sesleniyorum. Sputnik'i izleyen bu coğrafyadaki bütün dinleyenlere sesleniyorum.
5: Bu kurultayda katakulli oldu mu? Bu işi sizce kim örgütledi? Nedir durum, son durum bu tahıl konusunda? Gerçekten dünyayı kandırdı mı Batı?
6: Ülkemizi büyütmek, güçlendirmek istiyoruz. Bundan Batı rahatsız oluyor, evet. Amerika rahatsız oluyor, evet.
5: Muhtemelen önümüzdeki günlerde bazı görüntüler falan da çıkabilir.
7: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya satın alma gücü paritesine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi oldu. Rusya satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük ekonomileri arasında 4. sıraya yükseldi. Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerini temel alan verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan ardından 4. sırada yer alırken Avrupa'nın ise en büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. Vigil Capitalist tarafından IMF projeksiyonları temel alınarak hazırlanan verilere göre listenin ilk sırasında Çin bulunuyor. Çin ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 43,49 trilyon dolar olması bekleniyor. Çin'i 31,82 trilyon dolarla ABD takip ediyor. Listenin 3. sırasında ise 19,14 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle Hindistan yer alıyor. Rusya 7,34 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasıla dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak sıralanıyor. Rusya'yı 6,92 trilyon dolarla Japonya ve 6,32 trilyon dolarla Almanya takip ediyor. Böylece Rusya bu hesaplama yöntemine göre Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada bulunuyor. Veriler ayrıca küresel ekonomide Asya ülkelerinin ağırlığının arttığını gösteriyor. 2026 yılında satın alma gücü paritesine göre küresel ekonominin yaklaşık %49'unun Asya ülkelerinden oluşacağı tahmin ediliyor. Satın alma gücü paritesi ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını dikkate alarak ekonomilerin ürettiği mal ve hizmet miktarını karşılaştırmayı sağlayan bir hesaplama yöntemi. Nominal gayri safi yurt içi hasıladan farklı olarak bu yöntemde aynı miktardaki parayla farklı ülkelerde ne kadar mal ve hizmet satın alınabildiği hesaba katılıyor. Bu nedenle satın alma gücü paritesine göre yapılan sıralamalar ülkelerin iç piyasalarındaki fiyat seviyelerini de ekonomik büyüklük hesabına dahil ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da daha önce yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin son 5 yılda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirtmişti. Novak bu dönemde net ihracatın ekonomideki payının yaklaşık 3 kat azaldığını, büyümenin temel kaynağının ise giderek iç piyasa haline geldiğini ifade etmişti. Uluslararası Para Fonu tahminlerine dayanan yeni verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rusya bu rakamla dünyada 4. Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'in.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini ve Filistinleri kasten açlığa sürüklediğini söyleyen ve boykot çalışmalarına destek veren Avrupa Parlamentosu'nun İsveçli milletvekilleri Jonas Sjöstedt ve Hanna Yedi'nin İsrail'e girişini yasakladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Saar, Nüfus ve Göç İdaresi'nden Sjöstedt ve Yedi'nin ülkeye girişlerinin engellenmesini talep etti. Bakanlığın açıklamasında İsveç Sol Partisi'ni temsil eden iki milletvekili İsrail karşıtı eylemlerde bulunduğu belirtildi. Bakan Saar, Sjöstedt ve Yedi'nin İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı, Filistinleri kasten aç bıraktığı, çocukları ve sağlık personelini kasıtlı olarak hedef aldığı yönündeki açıklamaları nedeniyle suçladı. Sjöstedt ve Yedin bu yasak üzerine işgal altındaki Batı Şeria'yı yapmayı planladıkları ziyareti iptal etti. İsrail daha önce de aralarında İsrail'i boykot hareketine destek veren Avrupa Parlamentosu Filistin Delegasyonu Başkanı Lynn Boylan, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, İngiliz İşçi Partisi milletvekilleri Afsana Begum ve ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Rashida Tlaib ve İlhan Omar'ın da bulunduğu çok sayıda yabancı parlamenterin ülkeye girişini engellemişti. İsrail, Gazze'de soykırım ve açlık uygulandığı yönündeki açıklamalarıyla öne çıkan İsveçli Avrupa Parlamentosu'nun iki milletvekilinin ülkeye girişini yasakladı. Kararın ardından iki milletvekili işgal altındaki Batı Şeria ziyaretlerini iptal etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Saç kestirmek ya da kazıtmak gürleşme sağlamıyor. Halk arasında

0: saçları kesmenin ya da kazıtmanın saçların daha hızlı, gür ve sağlıklı uzamasına yardımcı olduğu yönünde yaygın bir inanış bulunsa da bilimsel veriler saç tellerini kısaltmanın büyüme sürecine belirgin bir katkı sunmadığını gösteriyor. Saçın büyüme mekanizması kafa derisinin yaklaşık 2 ila 4 mm derinliğindeki saç foliküllerinde yürütülüyor. Folikülün tabanındaki hızlı bölünen hücrelerden oluşan saç matrisi, dermal papilladan gelen büyüme sinyalleri, kılcal damarlardan sağlanan oksijen ve besin desteği sayesinde kesintisiz şekilde yeni hücreler üreterek bu hücrelerin farklılaşması ve düzenli hareketiyle saç telini yüzeye doğru itiyor. Bu ilerleme esnasında keratin proteinleriyle dolarak çekirdeklerini ve hücresel yapılarını yitiren hücreler keratinleşip saçın yeni kısmını meydana getiriyor. Saç teli kafa derisinin üzerine çıktığı andan itibaren canlılığını yitirmiş ve sertleşmiş bir dokuya dönüştüğü için yüzeydeki kesmek, kökteki canlı yapılara herhangi bir biyolojik uyarı iletmediği gibi büyüme ivmesini de etkilemiyor. Bununla birlikte saçın yoğunluğunu büyük oranda folikül sayısına ve bunların verimliliğine bağlı olduğundan ve yetişkinlerde folikül sayısı standart şartlarda sabit kaldığından kesim işlemi gürleşme sağlamıyor. Ancak hastalık, yaralanma, beslenme eksikliği ya da geçici dökülmeler sebebiyle yavaşlayan foliküler sorunun giderilmesiyle tekrar aktif hale gelip saç yoğunluğunu eski seviyesine ulaştırabiliyor. Saç kesiminin ya da kazıtmanın yararlı olduğu algısı, işlem sonrası çıkan uçların küt yapısı nedeniyle saçın daha bakımlı durmasından kaynaklanıyor. Gerçekte uzama süresini genetik yapı, beslenme düzeni ve genel sağlık tablosu şekillendiriyor. Uzmanlar saçı korumak adına dengeli beslenmeyi, saçı yıpratıcı kimyasallar ve ısıdan uzak tutmayı, ayrıca kırıkları temizleyerek kopmaları önleyen ve saça daha canlı bir hacim kazandıran düzenli kesimleri tavsiye ediyor. Halk arasında saç kestirmenin veya kazıtmanın saçı daha hızlı ve gür uzattığı inancı yaygın olsa da uzmanlar, yüzeydeki teli kesmenin saç köklerindeki büyüme hızını veya gürlüğü etkilemediğini, saç sağlığı ve hızının genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bursa'nın İznik ilçesindeki Roma Tiyatrosu'nda yürütülen kazılar Bizans dönemine ait önemli bir bulguyu ortaya çıkardı. Tiyatronun güneyindeki nekropol anında bulunan iskeletler üzerinde yapılan incelemelerde Anadolu'daki en erken veba örneği alındı. Temmuz ayından bu yana sürdürülen çalışmalarda yetişkin kadın, erkek ve çocuklara ait yaklaşık 20 iskelet gün yüzüne çıkarıldı. İznik Roma Tiyatrosu'ndaki kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve desteğiyle yaklaşık 10 dönümlük alanda yürütülüyor. Bizans döneminde nekropol olarak kullanıldığı belirlenen bölgede yaklaşık 20 bireye ait iskelet kalıntısı bulundu. Kazı Başkanı ve 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aygün Ekin Meriç, bölgede daha önce bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemelerin önemli bir sonucu ortaya çıkardığını söyledi. Meriç, buradaki kemikler üzerinde daha önce yapılan incelemelerde Anadolu'daki en erken veba örneğine rastlandı. Bu çok önemli bir bulgu dedi. Tiyatronun güneyindeki alanda ilk iskelet buluntularına 2015 yılındaki çalışmalarda rastlandı. Bu yıl Temmuz başında yeniden aynı bölgede kazılara başlandı. Ortaya çıkarılan iskeletlerin yetişkin kadın, erkek ve çocuklara ait olduğu belirlendi. Bulgular, alanın özellikle Bizans döneminde bireysel gömüler için mezarlık olarak kullanıldığını gösterdi. Mezarlar yüzeyden yaklaşık 1 metre derinlikte ortaya çıkarıldı. Bazı bireylerin üst üste, bazılarının ise tek başına gömüldüğü tespit edildi. İskeletlerin doğuya bakacak ve elleri karınlarının üzerinde olacak şekilde yerleştirilmesi, gömülerin Hristiyan defin geleneğine uygun biçimde yapıldığını ortaya koydu. Mezarlarda çok fazla eşyaya rastlanmazken birkaç boncuk bulundu. Nekropol alanındaki araştırmalara Türkiye'den ve yurt dışından farklı üniversitelerden uzmanlar da katılıyor. Kanada'da McMaster Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rutgers Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi'nden araştırmacılar bölgede çalışmalar yürütüyor. Kazılarda iskelet kalıntılarının yanı sıra yüzük taşı, sikke, boncuk ve seramik gibi eserler de gün yüzüne çıkarılıyor. Kazılar İznik Roma Tiyatrosu'nun yalnızca gösteriler için kullanılan bir yapı olmadığını da ortaya koyuyor. Tiyatro alanının farklı dönemlerde mezarlık, dini yapı ve üretim alanı olarak kullanıldığı belirlendi. Bölgede nekropollerin yanı sıra kilise kalıntıları ve çini fırınları da bulunuyor. Kazı ekibine göre bu bulgular Roma döneminden Bizans ve sonraki dönemlere kadar alanın geçirdiği değişimi bir arada gözler önüne seriyor. İznik Roma Tiyatrosu'nun güneyindeki Bizans dönemine ait nekropolde yaklaşık 20 bireyin iskelet kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. Kemikler üzerinde yapılan incelemelerde Anadolu'da bugüne kadar tespit edilen en erken veba örneğine rastlandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
3: You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Van'ın Gürpınar ilçesindeki İremir Höyüğü'nde kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda erken Tunç çağına ait yaklaşık 5500 yıllık yaşam izleri araştırılıyor. Otbiçer mahallesinde 7 yıl önce keşfedilen höyükte yürütülen kazılarda Urartu öncesi dönemlere ait yerleşim izleri ve buluntular gün yüzüne çıkarılıyor. Kazılarda arkeolog, antropolog ve sanat tarihi uzmanlarının yanı sıra lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekip görev yapıyor. Höyükte farklı dönemlere ait izlerin tespit edilmesi, ortaya çıkarılan buluntuların bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve bölgenin geçmişine ilişkin verilerin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bulguların erken Tunç çağına ait yaklaşık 5500 yıl önceki yerleşim yapısına, günlük yaşama ve kültürel hayata ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor. Kazının bilimsel danışmanı Profesör Doktor Hanefi Biber, höyüğün Urartu öncesi dönemlere ilişkin bilgilerin elde edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Biber, İremir höyüğündeki kazılar genelde Karaz ya da erken Transkafkasya dediğimiz döneme ait. Bu da erken Tunç çağına tekabül ediyor. Bu seneki çalışmalarımıza bir hafta önce başladık. Daha önceki yıllarda ortaya çıkardığımız mimari bulgular üzerinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda bir açmamızda depo binaları bulmuştuk. Depo binalarının yayılım alanını tespit edebilmek için bu yıl farklı alanlarda yeniden çalışma başlattık, dedi. Van'ın Gürpınar ilçesindeki İremir Höyüğü'nde sürdürülen kazılarda erken Tunç çağına ait yaklaşık 5500 yıllık yaşam izleri araştırılıyor. Çalışmaların dönemin yerleşimi, günlük yaşamı ve kültürel hayatına ilişkin yeni bilgiler sunması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Fahri Trafik Müfettişleri 7 ayda 487 bin tutanak düzenledi. Fahri Trafik Müfettişleri'nin 2026 yılının ilk 7 ayında düzenlediği trafik kuralı ihlali tespit tutanaklarında seyir halinde cep telefonu kullanımı ilk sırada yer aldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde görev yapan 27.092 Fahri Trafik Müfettişi Ocak-Temmuz döneminde toplam 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenledi. En fazla ihlal halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarını eline alarak kullanan sürücüler de tespit edildi. Bu kapsamda 76.371 tutanak düzenlendi. İkinci sırada 55.407 tutanakla kırmızı ışık ihlali yer alırken 51.150 tutanakla trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme üçüncü sırada yer aldı. Trafik işaret levhaları, cihazları ve yol işaretlemelerinde belirtilen kurallara uymayan sürücüler için 33 bin, zorunlu haller dışında emniyet şeridi veya banket kullanan sürücüler içinse 25 bin tutanak düzenlendi. Listenin devamında koruyucu ekipman kullanmama nedeniyle 23 bin, emniyet kemeri takmama nedeniyle ise 22 bin tutanak yer aldı. Tek yönlü karayollarında ters yönde araç kullanan sürücülere 21.357, şerit değiştirmeden önce girecek şeritteki araçların güvenli geçişini beklemeyen sürücülere ise 16.693 tutanak düzenlendi. Görevli ya da ışıklı trafik işareti bulun, trafik işaretleriyle belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüler hakkında da 14.171 tutanak tutuldu. İlk 10 sıradaki ihlaller kapsamında toplamda 340.227 tutanak düzenlendi. Böylece bu ihlaller yılın ilk 7 ayında kesilen tüm tutanakların yaklaşık %70'ini oluşturdu. İllere göre dağılımda ise İstanbul ilk sırada yer aldı. Yılın ilk 7 ayında İstanbul'da 118.243 trafik ihlal tespit tutanağı düzenlendi. Böylece Türkiye genelindeki Fahri Trafik Müfettişlerince kesilen tutanakların yaklaşık %24,3'ü İstanbul'daki ihlallerden oluştu. İstanbul'u 56.539 tutanakla Ankara, 41.068 ile İzmir, 30.433 ile Antalya ve 26.651 ile Konya takip etti. Bu 5 ilde toplamda 272.934 tutanak düzenlendi. Kayıtlı Fahri Trafik Müfettişi sayısında ise Ankara 3.569 müfettişle ilk sırada yer aldı. Ankara'yı 3.457 müfettişle İstanbul, 1.622 ile İzmir, 1.430 ile Konya ve 1.421 ile Antalya izledi. Fahri Trafik Müfettişliğine ilişkin iş ve işlemler Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında merkezde, başkanlığı illerde ise trafik denetleme birimlerince yürütülüyor. 2026'nın ilk 7 ayında Fahri Trafik Müfettişleri tarafından 487.270 trafik kuralı ihlali tespit edildi. En fazla tutanak seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere düzenlenirken kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştirmede ilk sıralarda yer aldı. İller bazında ise en fazla tutanak İstanbul'da kesildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından basılan kağıt paraların sahte olup olmadığının anlaşılması için birçok güvenlik önlemi bulunur. Örneğin banknotların ön yüzünde bulunan yıldız motifi içerisinde para birimi ve değeri mikro yazılarla işlenmiştir. Bunu biliyor muydunuz?
1: En kötü arkadaşlar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değeri geçen sürede yaklaşık 3,5 katına çıktığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Türkiye'nin tarımsal üretimle ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin 2002 yılında 24,5 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 12. sırada bulunduğunu belirten Yumaklı, 2025'te bu rakamın 83,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Böylece Türkiye tarımsal üretimde dünyada 7. Avrupa'da ise ilk sıraya çıktı. Türkiye'de tarımın gerilediği ve ülkenin ithalata bağımlı hale geldiği yönündeki değerlendirmelere de değinildi. Yumaklı, Türkiye'nin birçok temel ve stratejik tarım ürününde kendi kendine yeterli olduğunu söyledi. Ülkede ticari olarak 206 farklı bitkisel ürünün yetiştirildiğini belirten bakan, dünyada üretilen her tarım ürününün Türkiye'de yetiştirilmesinin mümkün olmadığını da ifade etti. Konferansta sulama yatırımlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılından bu yana 120 bin kilometreden fazla altyapı inşa edildiği belirtildi. Bu uzunluğun dünyanın çevresini yaklaşık 3 kez dolaşmaya yetecek mesafeye karşılık geldiği kaydedildi. Ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Yumaklı, Türkiye'de yılda yaklaşık 500 milyon tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirten Yumaklı, 11 Kasım 2005'te ülke genelinde tek bir günde 14 milyon tohum ve fidan dikildiğini aktardı. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine ilişkin de bilgi verildi. Geçen yıl yangın söndürme çalışmalarında 28 uçak ve 119 helikopterin görev yaptığı, Türkiye'nin ormanlarının 14 insansız hava aracıyla takip edildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede 83,2 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Okyanuslarda Temmuz ayında sıcaklık rekoru kırıldı. Dünya genelinde deniz yüzeyi sıcaklıkları tarihin en yüksek Temmuz seviyesine çıktı. Uzmanlar, Pasifik'te gelişen El Niño koşullarının da sıcaklıkların artmasında etkili olduğunu belirtti. Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama yüzey sıcaklığı Temmuz ayında 20,96 derece olarak ölçüldü. Bir önceki rekor 2023 yılının Temmuz ayında 20,89 derece olarak kaydedilmişti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Temmuz ayı küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak 2. Temmuzlardan biri oldu. Dünya genelindeki sıcaklıklar sanayi öncesi dönemin ortalamasının 1,47 üzerinde gerçekleşti. Avrupa'da da deniz sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Özellikle Atlantik kıyıları ve Batı Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar görüldü. Bu durum denizlerde uzun süren ve güçlü sıcak hava dalgalarının oluşmasına neden oldu. Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgelerinde de deniz sıcaklıkları olağanüstü yüksek seviyelerde kaldı. Bu bölgede El Niño koşullarının gelişmekte olduğu ve önümüzdeki aylarda güçlenmesinin beklendiği belirtildi. El Niño, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen doğal bir hava olayı. İnsan kaynaklı küresel ısınmayla birleştiğinde sıcaklıkların daha da yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına neden olabiliyor. Okyanusların ısınmasının önemli sonuçlarından biri de deniz seviyelerinin yükselmesi. Deniz suyu ısındıkça genleşiyor. Bilim insanlarına göre bugüne kadar ölçülen deniz seviyesi yükselmesinin yaklaşık 1/3 biri bu genleşmeden kaynaklanıyor. Daha sıcak denizler ayrıca mercan resiflerinde beyazlamaya, deniz ekosistemlerinin zarar görmesine ve balıkçılığın olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Okyanusların ısınması tropikal fırtınaları da güçlendirebiliyor. Daha sıcak deniz yüzeyleri atmosfere daha fazla ısı ve nem taşıyor. Bu durum daha güçlü fırtınalara ve daha yoğun yağışlara neden olabiliyor. Batı Avrupa'da da aşırı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Haziran ve Temmuz aylarında bölgede rekor sıcaklıklar kaydedildi. Batı Avrupa'da bu iki ayın ortalama sıcaklığı 21,62 derece oldu. Bu değer uzun yıllar ortalamasının 2,79 derece üzerinde. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin iklimden sorumlu stratejik lideri Samantha Burgess, aşırı sıcakların iklim değişikliğinin etkilerini gösterdiğini söyledi. Burgess, bölgede yüksek basınç sistemlerinin sıcak havayı uzun süre tuttuğunu belirtti. Kuruyan toprağında doğal soğutma etkisini azalttığını ifade etti. Burgess, sıcaklık ve kuraklığın birbirini güçlendirdiğini söyledi. Fransa, İspanya, Almanya'nın bazı bölgeleri ve Birleşik Krallık'ta yağış ve toprak nemi olağanüstü düşük seviyeleri geriledi. Nehir seviyeleri de ortalamanın altında kaldı. Sen, Ren ve Tuna nehirlerinde düşük su seviyeleri görüldü. Bu durum su kaynakları, tarım, nehir taşımacılığı ve enerji üretimi üzerindeki baskıyı artırdı. Sıcak ve kurak hava orman yangınlarını da artırdı. Batı Avrupa'da çok sayıda büyük orman yangını çıktı. Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi Direktörü Laurence Royle, iklim değişikliğinin

0: De kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saatlerce bilgisayar ya da telefon başında oyun oynamak tek başına oyun bağımlılığı anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre asıl belirleyici olan kişinin oyun oynama süresi üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve bu davranışın okul, iş, sosyal hayat ya da ilişkiler üzerinde olumsuz sonuçlara yol açması. Davranışsal bağımlılık uzmanları özellikle gençlerde sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmaya yönelik başarısız girişimlerin önemli uyarı işaretleri olduğunu belirtiyor. Davranışsal bağımlılık araştırmacısı ve psikolog Mave Fiarel'e göre sağlıklı oyun oynamayla bağımlılık arasındaki sınırı belirleyen sabit bir süre bulunmuyor. Bir kişi uzun saatler oyun oynayabilir, yayın izleyebilir ya da sosyal medyada zaman geçirebilir. Ancak günlük yaşamında herhangi bir sorun yaşamayabilir. Buna karşılık oyun başında daha az zaman geçiren başka bir kişi okul ya da iş performansında düşüş, sosyal ilişkilerinde bozulma veya psikolojik sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle uzmanlara göre değerlendirme, kişinin ekran başında geçirdiği saatten çok oyun oynama davranışının hayatında yarattığı sonuçlara göre yapılmalı. En önemli uyarı işaretlerinden biri ise kontrol kaybı. Kişinin oyun oynamaya ayırdığı süreyi kontrol edememesi, bırakmak ya da azaltmak istemesine rağmen bunu başaramaması sorunlu davranışa işaret edebiliyor. Oyun sonrasında suçluluk, pişmanlık ya da yoğun psikolojik sıkıntı yaşanması da bağımlılık açısından dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında gösteriliyor. Uzmanların dikkat çektiği bir başka konuysa oyunların tasarımında kullanılan ganimet kutuları. Oyuncuların para karşılığında rastgele ödüller elde ettiği bu sistemlerin oyunda daha uzun süre kalmaya ve davranışının kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği belirtiliyor. Fiarel'le mevcut bilimsel bulguların ganimet kutularının düzenleyici kurumlar tarafından daha yakından incelenmesi gerektiğini gösterdiğini söylüyor. Oyun bağımlılığı açısından özellikle çocuklar ve gençler daha hassas gruplar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bunun nedenlerinden biri karar verme ve öz denetim gibi becerilerle ilişkili beyin gelişiminin genç yaşlarda devam ediyor olması. Bu nedenle ebeveynlerin yalnızca çocuklarının kaç saat oyun oynadığına değil, hangi oyunları oynadığına ve oyun alışkanlığının günlük yaşamını nasıl etkilediğine de dikkat etmesi öneriliyor. Çocuğun kendisini odasına kapatması, sosyal ilişkilerden uzaklaşması ya da okul notlarının belirgin şekilde düşmesi önemli uyarı işaretleri arasında gösteriliyor. Oyun bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tanınan davranışsal bağımlılıklar arasında bulunuyor. Araştırmacılarsa bu alandaki çalışmaların geliştirilebilmesi için oyun şirketlerinden daha fazla veri talep ediyor. Uzmanlara göre oyun şirketlerinin kullanıcıların zarar görme riskini azaltacak tasarım tercihleri konusunda da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Psikiyatrist John Geraint'a göre davranışsal bağımlılıklarda hem psikoterapiden hem de ilaç tedavisinden yararlanılabiliyor. Tedavi yöntemi kişinin yalnızca oyun bağımlılığı yaşayıp yaşamadığına ya da buna eşlik eden başka psikolojik sorunların bulunup bulunmadığına göre değişebiliyor. Uzmanlar ilaç tedavisi ile psikoterapinin birbirinin alternatifi olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Gerekli durumlarda iki yöntemin birlikte uygulanmasının davranışsal bağımlılıklarla mücadelede daha kapsamlı bir tedavi seçeneği sunabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar oyun bağımlılığında belirleyici unsurun ekran başında geçirilen süreden çok kontrol kaybı ve günlük yaşamda ortaya çıkan olumsuz etkiler olduğunu belirtiyor. Sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmama önemli uyarı işaretleri arasında gösterilirken tedavide psikoterapi ve ilaç sektörü öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik'ten haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanılarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo 1 ve Evo 2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler, bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Sanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajları üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincanın 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Öyle davetler vardır ki geldiğince değil, nasıl davet edildiğine bakılır. Hele bir de işin içinde kırmızı dipli mum varsa. Kırmızı dipli mumla davet etmek değil mi? Tam da bu inceliği anlatır. Osmanlı geleneğinde Edirne Kırkpınar güreşlerinde onur konuklarını davet etmenin çok özel bir yolu vardı. Altı kırmızıya boyanmış bağ mumu mum atlı ulaklarla davet edilecek kişilere gönderilirdi. Bu sıradan değil, şerefli bir çağrının simgesiydi. Zamanla bu zarif gelenek halk diline şu deyimle yerleşti. Kırmızı dipli mumla davet etmek, yani birini özel olarak önemliye ve ısrarla çağırmak. Bugünse aynı deyim biraz sitemle kullanılır. Ne bekliyorsun? Kırmızı dipli mumla mı çağıracaklar? Kültürel mirasımızın sözlü hazineleri deyimler, geçmişin zarafetini bugüne taşır. Bugün kırmızı dipli mumla davet etmek deyiminin köklerine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ukraynalılarda Zelenski gözden düştü, kimse ilgilenmiyor. Komedyen olarak Körfez'de boy gösterdi. Size yardım ederiz dedi. Sizi savunuruz İHA'larımızla dedi. Rheinmetall başkanı da ancak hanım işi Ukrayna'nın İHA'ları Lego setin bir tane bulununca bozulmuş. Zelenski kaba bir şekilde yanıt vermiş. Ukrayna'daki her ev hanımı gerçekten İHA üretebiliyorsa o zaman her ev hanımı Rheinmetall'in CEO'su da olabilir demiş. Temkinli işler diyeceğim var. Ukrayna Körfez Savaşı'na atılmaya hevesli, gündemde kalmak için Zelenski'nin çabaları bağlamında ve İran'da BM'ye bildirimde bulunmuş, bize karşı aktif askeri saldırganlığa katılacak hareketler yapıyorlar diye.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 25 Ağustos 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız yine. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın meşhur D-Day geçtiğimiz hafta ortalarında duyurmuş. İran'a artık 60 günlük mutabakat sona ermişken ne yapacak Amerika, bu iş nereye gidecek diye herkes sorarken, ekonomik olarak mali açıdan İran'ı çökertme operasyonu başlattı Amerika Birleşik Devletleri. Bunun adını da 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin Normandiya çıkartmasından esinle benzetmeyi bir türlü anlayamadım ben ama tarihsel atıf olarak neyse D-Day olarak koydu. Dün aktarmıştım size, akşam saatlerinde Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent çıktı, açıkladı, ilan etti. Tabii dünyaya rest çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri dolar sisteminden atarız sizi, İran'la hiçbir şekilde hiç kimse ticaret yapmayacak diyor. Tahran'dan açıklamalar geldi, Çin'den açıklamalar geldi, Katar'dan geldi. Hedefteki ülkeler ne yapacak? Bu arada tabii Türkiye'nin İran'la ticareti var. Kuş uçurtmayacağız, hiçbir şey sızdırmayacağız diyor Amerikalılar. Tabii bütün bunlar bir ekonomik terör olarak adlandırılmalı. Çünkü İran halkı bunun bedeli. Amerika'nın taktiği böyle, batılılar ülkelerin halklarını sersefil ederek rejimlerini değiştirmeyi, yaptırımları bunun için kullanıyorlar. Tabii ekonomisi jeopolis yapanlar bu işe yarar mı? Zaten İran uzun yıllardır Amerikan yaptırımları altında diyorlar ama daha çok dediğim gibi diğer ülkeleri, aslında müttefikleri de dahil olmak üzere, rakipleri de var tabii ki, onları sıkıştırma. Aktaracağım detaylarını. Bir yandan dün Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir arabulucu ülke olarak Tahran'daydı, temasları olmuştu. Diğer yandan tabii Amerika'dan haberler var, İran savaşı nereye gidiyor tartışmaları var. Hürmüz'de neler oluyor? Hürmüz'ü kontrol ediyoruz diyor Amerika ama dediğim gibi ne bir kontrol söz konusu. Yani kapalı açık, hem kapalı hem açık diyelim, İran aslında biraz kontrol ediyor. Buradan notlar var. Orta Doğu'dan notlar var. İsrail'den de aynı şekilde Netanyahu yönetimi memnun bu olup bitenlerden, D-Day'den. Ve tabii Suriye ile ilgili haberler dün akşam saatlerinde beklendiği üzere Amerikalılar Suriye'deki yeni yönetimi terör örgütleri listesinden çıkardılar. Rejim değişikliğinin bir başka azizliği tabii onun örneği haline geldi. Suriye. Bu arada Türkiye kapışması geçen haftadan beri konuşuyoruz. Türkiye'nin burnunun dibinde bir hava üssünü vurmuştu İsrail'den. Ve iki gündür aniden her şey yatıştı. Ne oldu? Tabii kriz bitti mi? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail yönetimini de ima eden açıklamaları var. Gazze'den notlar da var. Bunları aktaracağım. İran'a D-Day ilan etti ama Kanada'ya da ticaret savaşı, Kanada'yla da ticaret savaşı başlattı Donald Trump. Suçlamalar havada uçuşuyor. Dün aktarmıştım birazcık. Tabii Ukrayna krizinden notlarım olacak. Bağımsızlık günü diyorlar, Rusya'dan bağımlılık günü batıya diye anılıyor. Yıl dönümü batılı liderler Kiev'e aktığı durumu zor olduğunu artık medya yazıyor. Bir yandan da Rusya ile, ben geçen gün aktarmıştım, müzakere arayışları, devlet başkanı Vladimir Putin egzotik teklifler diye bir ifade kullanmıştı. Biraz onlar ortalığa saçıldı diyebiliriz. Detayları aktaracağım. Vatikan temsilcisinin Moskova temasları var ve Kiev'e giden batılı liderlerin açıklamaları da tabii ki notlarım arasında olacak. Bugün hazır kriz yatışmışken Türkiye-İsrail meselesine bakacağız. Uzun yıllar Şam'da da görev yapmış gazeteci, siyasi analist, televizyoncu, meslektaşı Musa Özurlu konuğum olacak. Gerçekten bu bir seçim hamlesi mi? Türkiye-İsrail gerilimi, Suriye üzerinde rejim değişikliği paydaşlığının hesaplaşması mı? Yeni bir düzen kuruluyor artık, herkes kabullenmiş durumda durumu. İsrail neden bunları yapıyor? Bu iş nereye gidiyor? Amerika'nın buradaki rolü, Tom Barrack'ın Amerikan Büyükelçisi hakkında İsrail lobisi olumsuz bir takım işlere girişmiş gözüküyor. Hepsini konuşacağız. Tabii Suriye'yi en iyi bilen isimlerden biri sevgili Musa Özurlu konuğum olacak. Evet, başlamadan hemen hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, cep telefonu uygulaması, Telegram kanalı, internetten X hesabı, hepsinden yayınlarımız var. Bir tıkla bize ulaşıp dünyada neler olup bitiyor dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda'nla Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Amerika-İran kapışması 28 Şubat'tan beri gerek kinetik yani askeri eylem bakımından, gerek ekonomik kıskaç, Hürmüz Boğazı'nın ablukaya dışında tabii ki boğazı kontrol edemiyor. Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Venezuela'daki gibi bu işi kısa sürede bitiremedi. İsrail bir kenara çekilmiş gözüküyor. Daha çok Lübnan, Gazze, seçimler var tabii Ekim'de. İsrail'de Netanyahu'nun başı kalabalık diyebiliriz ve Amerika Birleşik Devletleri bir sıcak yaz Temmuz ayında üst üste İran'ı 13 gün boyunca vurduktan sonra yine durdu. Mühimmat eksikliğinden bahsediliyor. Tam bunlar tartışılırken buradan nereye gidiyoruz? Ara seçimler var Kasım'da Amerika'da. Donald Trump geçen hafta yeni parlak fikriyle ortaya çıktı. D-Day size aktarmıştım. Normandiya çıkartması, müttefiklerin Nazi Almanya'sını yenmek için süre bekleyip Sovyetler Birliği daha çok insan kaybederken ve asıl cephe mücadeleyi verirken, tabii Japonya Asya Pasifik'teki Amerikan mücadelesi bir kenara konursa biraz geciktirip sonunda yaptıkları çıkartma. Ne alaka diyeceksiniz? Amerika İran'a karadan bir çıkartma yapamıyor. Bir anda ekonomik bir D-Day. Aslında Amerikan açıklandığı itibariyle söylüyorum, Amerikan tarihinin en büyük finansal saldırısı demek gerekiyor. Bu finansal saldırı tabii İran, hedefte olan İran ekonomisini boğmak. Ama tabii boyutları itibariyle İran'la ticaret yapan herkesi dolar sisteminden atmak. Doları uzun süredir Amerikan yönetimleri sadece Donald Trump değil silah haline getiriyorlar. Malum meşhur yaptırımlar politikaları bitmiyor. Şimdi tabii İran savaşının ekonomik etkilerini bütün dünyaya daha da mal edecek. Müttefik ülkeleri Hindistan gibi, Türkiye gibi zorlayacak İran'la ticaret yapan ülkeleri. Acayip bir tablo çıktı. İran boyun eğecek mi? El arttıracak mı? O da var tabii ki. Ters etki yaratabilir mi? İran dün aslında konuşmuştuk biraz. İran ekonomisi de doğal olarak Amerika gibi bir güç üzerinize bu kadar abandığında zora düşer. Altyapı tesisleri vurur. kuruldu. Savaş yüzünden petrolünü satamıyor zengin bir ülke İran ama ticaret yapamıyor. Dolayısıyla bu işler nereye gidecek? Doğrudan bağlantılı 60 kuruluş ve kişiye yaptırım ikincil yaptırımlar yani İran'la ticaret yapan Türkiye gibi ülkeler için belli sektörler ilan edildi. Dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık, deniz taşımacılığı gibi. Tabii belirli finansal işlemler için lisans iptali, petrol ihracatı gelirleri atlayanlara SWIFT bağlantısını kesilmesi, Amerika'nın en sık kullandığı aygıt Rusya'nın biliyorsunuz SWIFT bağlantısını kesmişlerdi Ukrayna kriziyle birlikte. Donald Trump dünya liderleriyle doğrudan temasa geçmiş, ticari ilişkilerini kesmeleri için. Şimdi tabii İran 79'dan beri yaptırımlar altında, dolayısıyla tartışmalar başladı. İşe yarar mı yaramaz mı diye, daha çok dediğim gibi başta müttefik ülkeler olmak üzere İran'la ticaret yapan ve Çin, tabii birazdan aktaracağım Çin'in tepkisini, bunlar hedefleniyor. Ne dedi peki Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent? Saat 8 sularında dün akşam çıktı. Dedi ki her kim İran'a yardım ederse dolar sisteminden çıkarılacak. Tamranla birlikte tecrit edilecek. Bu büyük bir kampanya, ekonomik dışlama harekatı. İran ya küresel tecrit ya da ekonomi yeniden katılma fırsatı elde edecek. Amerika'nın kurallarıyla tabii ki. İpi sıkacağız, urganı sıkılaştıracağız dedi. Tüm kaynaklarını bloke edeceğiz dedi. Kararlılığını test etmenin maliyetini göz ardı etmiyor diğerleri dedi. Hiçbir ulus sistemimizi yok etmeye çalışanlara yardım ederken sistemimizin nimetlerinden yararlanmayı beklememeli dedi. Tabii Amerikalılar Allah biliyorsunuz. Bütün mali sistemi onlar belirliyorlar. Ve tabii ki dünya liderleri refahla tecrit, barışla terör, Amerika ile İran arasında karar verme zamanı. Amerika cici, güzel, barışçı, o kadar insanı öldürüyorlar, o kadar manipülasyon yapıyorlar ama onlar tabii ki refahı ve barışı temsil ediyorlar. Böyle enteresan bir söylem. Tabii İran rejimini tamamen tecrit etme. Dünya liderleriyle görüştüğün soru da aldı tabii Amerikan Hazine Bakanı. Trump tek tek arayıp konuşuyormuş dediğine göre bir takvim belirlememişler aslında. Ama uymayanlar yaptırımlarla karşılaşacak. Böyle bir sıkı bir mali saldırı demek gerekiyor. Tabii Çin burada öne çıkıyor. Özellikle İran'ın petrol ihracatının %90'ını oluşturuyor. Bağımsız rafineriler kanalıyla, tabii daha önce de yeni değil, Amerika Çin'i bu açıdan da sıkıştırıyordu ama devam ediyor tabii ki. Hürmüz krizine kadar da büyük ölçüde devam etti. Şimdi tabii Çin'in ismini vermedi ama Scott Bessent açıkça belirtiyoruz ki kimse ABD yaptırımlarının erişiminin dışında değil dedi. Eğer mali işlemleri kolaylaştırıyorlarsa İran'ın petrolünü paraya ve işte güç kullanımına dönüştüren ekosistemin bir parçasıysalar hedef alınacaklar dedi. Tabii etkileşim konusunda liderlerle görüşme, isim sordular, açıklamadı. Sessiz diplomasi olduğunu düşünüyoruz en iyi yolun dedi. Ama tabii kim olduklarını biliyoruz, onlar da kim olduklarını biliyorlar gibi laflar etti. Bir de ilginç bir gazeteciyle soru cevapta ilginç laflar etti. D-Day, yani benim hiç anlayamadığım D-Day, tabii bir askeri çıkartma nihayetinde. Üstelik de D-Day olduğunda Amerikan öncülüğündeki müttefik kuvvetler Almanya'ya biz şimdi çıkartma yapacağız size, bakın ona göre çekilin falan dememişlerdi. Dolayısıyla gazeteci ABD Almanya'ya, Nazi Almanya'sına o zamanlar bir çizelge vermemişti. O halde neden bugün hemen girişmiyorsunuz? Böyle yapacağız diyor çünkü. Onun üzerine Scott Benson, neden küresel finans sistemini alt üst etmek isteyeyim? Uyarı atışı uygun olur diye bir ya ben bu yani D-Day'i hiç anlayamadım açıkçası. Trump arıyor işte, söylüyor ilişkilerimizi kesin diye şimdiden uyarıyor dedi. Tabii kimi dediğim gibi arıyor, onu henüz bilmiyoruz. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm, onu bilmiyoruz, göreceğiz muhtemelen haberleri. Şimdi tabii bütün bunlar, Hürmüz'ün kapalı olması, bütün petrol akışının %20'si Hürmüz üzerinden, büyük petrol piyasaları sıkıştırıyor, Amerika'yı sıkıştırıyor. Amerika petrol üreticisi aslında ama ham petrol stoklarında sorunlar var. Stratejik petrol rezervi deniyor buna. Dün akşam yine yaklaşık 41 günlük ihtiyacı karşılayacak seviyeye gerilediği son yarım yüzyılın en düşük seviyesi bu. Haberleri geldi. 289.7 milyon varile kadar düşmüş durumda. Kasım 1982'de en son böyle bir şey olmuş. Geçen hafta 3.7 milyon varil daha azalmış ve o şekilde 289.7 olmuş. Tabii bunun sebebi ara seçim geliyor. Petrol aynı zamanda pompa fiyatı artıyor Amerika'da. Bunu anladığım kadarıyla stratejik rezervlerden yiyorlar. Tabii bunlara kendileri sebebiyet verdiler. Onu belirtmek gerekiyor. Trump'ın onay oranı %33'te üst üste anketler yapıldı. En son Reuters Ipsos anketinde öyle çıkmış ve Amerikalıların sadece %31'i İran'a karşı askeri müdahaleyi destekliyor. Geri kalanı desteklemiyor ki Mart ayında bu oran %37, Ağustos başlarında %34, şimdi 31'e düşmüş gözüküyor. Trump açıkçası Amerika'da çok da insanları ikna edebilmiş gibi gözükmüyor. Bütün bunlar olurken peki İran bu D-Day tehdidi, mahalli saldırıya ne dedi? Ya zaten gelişi belliydi. O yüzden İranlılar Körfez'e tüm petrol ihracatını, yani bir damla petrol Körfez'den çıkmaz. Hani şimdi sonuçta kontrollü bir biçimde de olsa, hatta Amerikalılar biz gizlice çıkartıyoruz da diyorlar. Aksiyon sitesinde haber vardı, aktarmıştım size. Durduracaklar ama öyle söylüyorlar. Yani uçan kuşu geçirmeyecekler. Hakikaten çok dar bir boğaz mümkün tabii. Bu açıklama öncesinde de dün bir benim dikkatimden kaçmış yayına girerken Meclis Başkanı Galibaf'la Trump arasında bir açlık atışması olmuş. Aslında Galibaf bir uyarıda bulunmuştu. Yani İran hiçbir ordu, hani halk böyle bir durumdayken savaşmayabilir. Savaşın, barışın değerini en çok savaşanlar bilir demişti. Tabii onu Trump paylaşıp hani ne kadar zordalar bakın, hayatta kalamayız diyorlar diye böyle bir şey yapınca Amerikan Başkanı, Meclis Başkanı Galibaf da ona yanıt vermiş ve tabii Amerika'nın açlıkla ilgili, gıda güvencesizliğiyle ilgili istatistiklerini paylaşarak bunu yapıyor. Amerika'yı yeniden aç bırakın. Yenilgileri sahte iddialarla örtbas edemezsiniz diyor. Yani sizin halkınızda eşitsizlikten neler çekiyor bakın şeklinde. Neyse, şimdi tabii işin bu esprisi, atışmalar diyelim. Scott Bessent'ın Amerikan Hazine Bakanı'nın D-Day'yi ilan etmesi, duyurmasının ardından Meclis Başkanı Galibaf, Amerikalıların bu tarz laflarına artık kimse inanmıyor. Yani diğer ülkelerle daha fazla ilişkileri kısıtlayacak bir ekonomik durumda değiller. İran'ın ticaret ortakları bu işi ciddiye almıyorlar. Yani böyle bir iddiası var. Tabii bilemiyorum ben ne oldu. Güne kadar Çinliler örneğin Rusya'da da aslında Amerika'nın tam dediğini yapmadılar. Ama tabii sıkıntıya girdiler. Onlar da küresel sistem içerisindeler. Fakat çözümler ürettiler. Bu sayede aslında bir dolardan kaçış yükseldi. Onu da belirtmek gerekiyor tabii. Silah olarak SWIFT sistemini kullanıyor Amerikalılar. En son Amerikan yaptırımlarına uymaktan kendi şirketlerini men eden karar almıştı Çinliler. Dolayısıyla belki de Galibaf doğru söylüyordur. Arka arkaya İran'dan açıklamalar geldi. Ekonomi Bakanı Medenizade, biz bu oyunu nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Planımız var, araçlarımız var. Öyle damarımızı kolay kolay kesemezler. Zaten ekonomik terör saldırısını uzun zamandır bekliyorduk. 2 yıllık plan yaptık diye her şeye hazırlıklıyız diye açıklamaları var tabii. Askeri kanat da öfkeli gözüküyor. İran ordu komutanı Hatemi açıklama yaptı. 10 nesil 20 nesil savaşırız, yani asla boyun eğmeyeceğiz vurgusu yapıyor. Hafta sonunda da Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'nın açıklamaları vardı. Trump'ın aptallığının dünya ülkelerini ülkelerinin atom bombasına sahip olma arzusunu daha da arttırdığı tespiti yapıyordu. Yani Amerika böyle bir işleri, böylesi bir savaşa vardırdığında neden nükleer bomba peşinde koşmayalım diye. Ben açıkçası naçizane kanaatinde bunu hayırlı bulduğum için söylemiyorum. Yani keşke hiçbirisi de olmasa ama yani başka çare var mı? Adamlar gerçekten böyle adamlar. Yani sizi ezip geçiyorlar. bir de ideolojik hegemonyaları olduğu için sizi kötü gösteriyorlar. Dolayısıyla caydırıcılık için hakikaten başka çare yok yani. Neyse dediğim gibi hiç bu dediğime hayra kendim yormuyorum. İyi bir şey olduğunu düşünmüyorum ama aklıma, bir sürü insanın da aklına, İranlar ne uğraşıyorlar yani, var nükleer silahımız hadi bakalım desinler falan gibi böyle şeyler tabii maalesef düşüyor. Dün akşam Fars Haber Ajansı bu arada Müşteva Hamane'nin görüntülerini yayınladı. Aslında anladığım kadarıyla bu savaş öncesi stratejik gözetmen olarak görev yaptığı bir oturumla ilgili. Neden yayınladılar çok anlayamadım. Belki bir mesaj içeriyordur. Böyle İran'dan tepkiler bu şekilde. Peki ülkeler ne yapıyor? Hemen Çin'den açıklama geldi. Çin Dışişleri Sözcüsü Li Jian dedi ki yani biz İran'la işbirliğini uluslararası hukuka uygun olarak yürütüyoruz. Böyle müdahaleye maruz kalmamamız gerekiyor. Yakından takip ediyoruz ve Çin'in yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacağız. Uluslararası hukuk değilse kaynağı, BM Güvenlik Konseyi yetkilendirmediyse tek taraflı yasa dışı yaptırımlara karşı çıkıyoruz. Bunu defalarca söyledik. Aynı şey Rusya için de geçerli bu arada. Hiçbir yani Batılılar yaptırım uyguluyorlar ama bunlar Batılıların kendi yaptırımları, mali hegemonyalarından cesaret alarak yapıyorlar. Bunların hiçbirisinin hukukla, uluslararası hukukla alakası yok tabii ki. Çinli sözcü yani bunlar işe yaramaz. Savaş ve azami baskı politikaları çözüm olmaz. Aksine çatışmayı daha da şiddetlendirir, kriz çıkar. Dolayısıyla da yapıcı müzakere. Biraz yumuşak geldi bana ama tabii Xi Jinping şimdi Amerika'ya gidecek bekleniyor. Trump'la bir görüşmesi bekleniyor. Ticaret görüşmeleri de var Çinlilerin. Hatta Amerika'nın Çin'e yeniden bir takım gümrük vergilerini arttırmasının gündemde olduğu haberleri gördüm. Bilmiyorum ne zaman, nasıl olacak, medyada yazılıp çiziliyor. Rusya derseniz, Çin böyle, Rusya derseniz zaten dolar sistemi Swift'ten Rusya'yı atmış durumda. Ama tabii Rusya büyük bir ülke, kaynakları çok çok fazla. Hatta yani tabii çok çarpıcı haberler de gelmişti. Aslında ben size daha önce aktarmıştım. Daha önceden de benzer veriler olmuştu. Uluslararası para fonu tahminlerine dayanan veriler satın alma gücü paritesine, satın alma paritesine göre ekonomik hacmi dünyada 4. sırada. Bunca yaptırıma rağmen hakikaten Çin 43.49 trilyon dolar, ABD 31.82 trilyon dolarla ikinci, Hindistan 19.14, Rusya'da 7.34. Bu kadar çok yaptırıma uğramasına rağmen tabii bu aslında mal ve hizmet üretim hacmi efendim işte iç piyasada halkın alım gücü aslında hep gayri safi yurt içi hasıla deyip duruyorlar. İşte 20 bin dolar, 10 bin dolar. Türkiye'de kimin 10 bin dolar? Hangi kitlelerin 10 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar var? Yani yalan dolan tabii onlar. Asıl bu satın alma paritesine, satın alma gücü paritesine bakmakta fayda var. Neyse, sonuç itibariyle yani şimdi Rusya ne yapacak? İran'la ilişkisini mi kesecek? Bu çok mümkün değil. Zaten sistemden Amerika Biden döneminde atmıştı. Rusya lideri bu arada Jayshankar, Hindistan Dışişleri Bakanı'nı ağırladı dün. Hindistan bu arada İran'dan son bir ayda günde ortalama 540 bin varil petrol satın almış. Yani öyle kimileri çok durum kötü diyor ama yine de satış yapıyorlar anladığım kadarıyla. Ama sadece petrol değil tabii, gübre ihtiyacı var Hindistan'dan çiftçilerin ve görüşmede Rusya Devlet Başkanı Jayshankar'ı temin etmiş. Her türlü gübre mevcut, hiç siz

Katar'dan bugün açıklama var. Dışişleri Sözcüsü Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımlar tek taraflıdır dedi. Yani tırmanma yani yol açacak dedi. Dünya için, bölge için daha büyük sonuçları olabilir. Tabii doğal gazını pazarlayamaz hale düştü Katar aynı zamanda. Arabuluculuğu destekliyoruz dedi. Diğer yandan tabii İran'ı da eleştirdi. İşte krizden önceki hale Hürmüz dönmeli. Üçüncü bir tarafın saldırısına uğradığı her durumda bölge ülkelerini çatışmaya sürüklememeli. Tamam, güzel de yani topraklarını Amerika'ya açıyorsun. Amerika'da o toprakları kullanıp saldırıyor yani. Öyle de bir durum var. Neyse. Katar'da itiraz bayrağı, yani Çin gibi değilse bile itiraz bayrağı yükseltmiş gözüküyor. Yine internette gördüm. Avrupalılar tabii İran'dan epey bir fıstık alıyorlarmış. Antep, üçüncü büyük fıstık üreticisi. %70'ini Almanya'ya satıyormuş ve tabii şimdi ticaret hacminde epey de bir şey bu galiba. Allah'lar kuru yemişten fıstıktan olacaklar herhalde. Bilmiyorum tabii ne o Trump'ın bu politikalarını uygulayacaklar mı bilmiyorum. Türkiye ile İran arasında da yıllık ticaret hacmini 5-6 milyar dolar arasında veriyorlar. Ankara ne yapacak, o da ayrı bir mesele. Evet, böyle de bir resim var ortada. Bütün bunlar olurken Pakistan Genelkurmay Başkanı dün Tahran'da temaslarda bulundu. Galibaf'la görüştü. İran Cumhurbaşkanı her ne kadar dış politika onun alanı değilse bile onunla da görüştü. İran tarafı gelen bilgilere bakıyorum. Galibaf da ifade etmiş. Amerika şu mutabakat zaptı kapsamında taahhütlerini yerine getirmesi lazım. Yani taahhütler yerine gelmeden olmaz demiş. İşte 17-18 Haziran'da açıklanmıştı. Pakistan yetkilileri İçişleri Bakanı Nakvi de gitmiş. Münir'le birlikte, Genelkurmay Başkanı ile birlikte çok olumlu, verimli geçti diyorlar. Açıkça mutabakat zaptının yeniden tesis edilmesinden bahsediyorlar. Kim bilir, belki de başarırlar. Tabii Peseşkiyan da Amerika'nın zorba ve dayatmacı tutumundan şikayetçi olmuş. Bir yandan da tabii aktarmıştım geçen haftadan size, kalmayan cuma gününden elimiz, el üstünlüğümüz var, bu krizi çözelim diyor. Ben çok hayalperest buluyorum Peseşkiyan'ı. Amerika bir ülkenin yakasına yapıştı mı onu yıkmadan, ya da Avrupalılar da farklı değil, kolay kolay bırakmazlar. Yani siz müzakere, diplomasi falan deseniz bile artık diplomasi yürütmüyorlar zaten Batılılar. Hegemonyaları sarsıldığından beri kendi dediklerini dayatma dışında herhangi bir politikaları da yok. Bence Batı'nın diplomasisi zaten yok. O yüzden Peseşkiyan anlaşalım diyor ama karşıda anlaşmak isteyen bir taraf var mı? Zaten anlaşmak dediğiniz şey karşılıklı tarafların memnuniyetsiz kalacağı bir çözüm. İki taraf da memnun olamaz bu kadar şeyde. Dolayısıyla eski usul diplomasi zaten rafa kalkmış durumda. Tüm bunlar olurken Savaş Bakanı Pete Hegseth de Wisconsin'i ziyaret etmiş. Kritik saldırılara başvururuz efendim, aptal davranıyorlar falan. Yani Pete Hegseth'i kim dikkate alıyor, tabii o da ayrı bir durum. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yaparız. Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz falan gibi açıklamaları var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu arada devrim muhafızlarının üst düzey 5 komutanı hakkında para ödülü $10 milyon bilgi verenlere, yani nereden çıktı bu şimdi onu da anlamak mümkün değil. Başkomutan var devrim muhafızlarının, Ahmet Vahidi, yeni atamalar olmuştu İran'da. Silahlı kuvvetler genelkurmay başkanı var, yani İran ordusunun iki kanadı, bir normal ordu bir de devrim muhafızları. Normal ordunun Ali Abdullahi, ayrıca hava kuvvetleri komutanı muhafızlarının Said Acani, siber elektronik komutanlık başkanı Hamit Rıza Leşgeriyan, işte istihbarat komutanı Macit Hademi, Hatemül Enbiya komutanı olarak bu arada Amerika'nın açıklamasında Abdullahi geçiyormuş. Böyle 5 kişiye tabii bir başlarına para ödülü koymuş durumdalar. Fakat hiçbirisi bütün meselelerini, Trump'ın sorunlarını çözmüyor. Kongrede bu arada Silahlı Hizmetler Komitesi'nde senatörler ayaklanmış. 12 tanesi nereye gidiyor bu iş, İran savaşı için oturum yapalım, yani kötü yönetim var, kötü planlama var, bu iş niye gitmiyor diye bir ayaklanmışlar. Orta Doğu'da üsleri Amerika'nın darmaduman oldu tabii. Şimdi yeniden o üsler inşa edilebilecek mi, edilemeyecek mi, o tartışmalar var. Daha küçük üslerimiz olsun, böyle büyük üsler hedef oluyor diye tartışmalar yine

0: medyaya yansımış durumda. Aynı zamanda büyükelçiler geri gidiyormuş. Biraz ortalık sakinleşiyor diye anlıyorum buradan. Böyle bir Amerika'da da durum var. Her ne kadar Trump yönetimi Hürmüz'ü açtığını söylese de tabii Hürmüz Birleşik Krallık deniz ticaret operasyonları sürekli açıklamalar yapıyor. Yine petrol tankeri vurulmuş. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir LNG tankeri yine aynı şekilde vurulmuş durumda. Bu arada sadece Hürmüz değil, Babülmendeb Boğazı'nı da Ensarullah Hareketi, Husiler yani tutuyorlar Kızıldeniz hattında. Suudi Arabistan'ın 9 süper tankeri Hürmüz ve Babülmendeb'i geçemediği için Afrika'yı dolaşarak, yani Akdeniz'den çıkıp Cebeli Tarık'tan Afrika'yı dolaşıp Asya'ya gitmeye çalışıyor. Hani kulağınızı şöyle tutmak gibi bir durum. Yani önce bir transferler yapıyorlar bu arada anladığım kadarıyla. Beceremiyorlar. Sonuçta 23 gün önce Doğu ve Güney Asya'dan Döş'e geçtiklerinde böyle bir durumla karşılaşmışlar. Evet, tabii 6 aylık savaşta Hürmüz Boğazı çevresinde 68 vaka aktarıyor Uluslararası Denizcilik Örgütü. Ortalama 2 ila 6 günde bir olay yaşanıyor. Bu arada gemiciler, denizciler ölüyor. Liman çalışanlarının başına işler. Herkesin başı belaya giriyor bu olup bitenlerden. Ama Trump yani İran'a boyun eğdirmekte kararlı gözüküyor. Kızıldeniz krizi, aynı zamanda Hürmüz krizi ve bu çatışma Yemen olaylarını patlattı. Habire Suriye tankeri, en son bir tanker vuruldu. Suriye destekli güçlerle yeniden savaş alevlendi. Yani bölgede büyük bir yangın çıkarmış durumda Trump yönetimi. Irak'ta bu arada, Irak'ın da üzerine gidiyorlardı. Haçlı Şabi güçleri IŞİD'le mücadelede halk mobilizasyon güçleri diye tercüme edebiliriz. İşte onların silahları, onların İran'a yakınlıkları, Şii örgütler silahlarını almak meselesi 30 Eylül mühleti konmuştu. Yeni başbakan Zeydi'ye res çekilerek, ama hükümet yetkilileri açıklamalar yapmışlar. Bu son tarih değil diyorlar.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Belirsiz biraz anladığım kadarıyla. Şu an çok becerebilecekleri bir şey değil. Tıpkı Lübnan'daki Hizbullah da olduğu gibi burada da onu değiştiremiyorlar. Peki İsrail ne yapıyor? İsrail tabii Netanyahu D-Day mali saldırıdan memnun. Amerika'nın İran'a mali saldırısından. Netanyahu Donald Trump'ı tebrik etti. Scott Bessent'ı, Hazine Bakanı'nı tebrik etti. Bir de üstelik bir televizyon kanalında bağlanmış. İran oğullarından birini neredeyse öldürüyordu, katletmeye çalıştı. İşte Yair Netanyahu var, bir de Anwar var. Hangisi bilmiyoruz tabii ki, koruma sağlamışlar. Bu arada bütün İran yetkililerini suikastlerle öldüren, yani kafa koparma operasyonlarını asıl İsrailler yapıyorlar tabii ki. Böyle bir şey doğru mu değil mi onu bilmiyorum ama Netanyahu'nun iddiası. Bütün bunlar olurken efendim Amerikan yönetimi Suriye'yi, yeni Suriye'yi terörizmi destekleyen devlet olmaktan çıkardı. Bu da Tahrirşam, yani aslında El-Kaide ve IŞİD kökenli bir yani yabancı terör örgütünün iktidar olmasına, tarihin ironisi, Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları duyurdu. Böylece aslında Suriye'yi 29 Aralık 1979'da başlıyor. O zamandan beri bir terörizmi destekleyen devlet listesine konmuş durumda idi Suriye ve şimdi artık Darüşşam El-Kaide kadroları iktidara geldi ve Amerikalılar çıkarttılar. Böylesine ironik bir durum. Tabii Küba, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, İran, bunlar listede kalmaya devam ediyorlar. Marco Rubio açıklama yapmış X hesabından. Suriye'nin canlanması, ekonomik açıdan ilerlemesi için fırsat diye. Görüyorsunuz ülkelerdeki rejimleri ekonomik kıskaçla deviriyorlar. Hemen böyle demiş Şeybani, yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı. Suriyelilerin yarattığı dönüşümün meyvesi Donald Trump'a, Marco Rubio'ya, Tom Barak'a, Amerikan yönetimine, kongre üyelerine içten teşekkürlerimizi, takdirlerimizi sunuyoruz demiş. Şaran'ın açıklamaları var X hesabından. Trump'a ve destek veren dost ülkelere teşekkür edip imar ve inşa, yeniden imar ve inşa yoluna çıktıklarını söylemiş. Türk Dışişleri Bakanlığı da zaten öteden beri bu kararı desteklediklerini belirten bir açıklama yapmış. Memnuniyetle karşılıyoruz diye uluslararası topluma da sorumlulukları yerine getirme çağrısında bulunmuş. Evet, yani 2022-23 arası yaşananları takip edenler açısından dehşetengiz bir tablo olduğu ortada, çok açık. Daha dün IŞİD ve El-Kaide büyük terör örgütleri bütün Ortadoğu'yu hallaç bamulu gibi atmışlardı ama onları eğittiler, büyüttüler, ehlileştirdiler, öyle diyorlar. Kendileri açıkladı, bu açıklamaları yaptı casus şefleri. Dolayısıyla şimdi de terör örgütleri listesinden çıkarttılar. Evet, bu arada tabii ki Türkiye-İsrail gerilimi yatıştı, teskin oldu. Ama Tom Barak'ın başı dertte gözüküyor. İki gündür çok fazla ses seda yok İsrail tarafından. Çok sert. Doğu Akdeniz'de çatışıyordu. İdlib'den İstanbul'a her yeri İsrail vuracaktı. İnanılmaz şeyler havada uçuştu. Ama dünden beri bir sükunet hakim. Tom Barak İsrail çok sert eleştirmişti. Türkiye'yi kışkırttıkları için neredeyse savaş çıkabilir gibi açıklamaları olmuştu. Hızını alamayıp Golan Tepeleri'nin de işgal durumu olduğunu söylemişti Tom Barak, ama Associated Press yani Amerikan haber ajansına konuşmuş ve ABD'nin Golan'a ilişkin politikası 2019'da Başkan Trump ilk dönemini kastediyor. Başkan Trump tarafından belirlendi ve değişmedi demiş. İlhakı kabul etti Amerikalılar, yani geri adım. Mario Namfal'la konuşurken Golan'ı işgal edenler BM kararları ve uluslararası düzene aykırı hareket ediyorlar demişti. O yüzden çok manidar tabii. Şimdi Ebu Zuhur hava üssündeki Türk varlığı gerekçesiyle İsrail'in yaptığı saldırılar teskin olmuşken Tom Barak sert açıklamaları yüzünden Amerika'daki neokonların hedefine konmuş gözüküyor. Trump'a bayağı yakın bir muhafazakar aktivist var, Laura Loomer diye. O işte araları çok açıldı Trump yönetimiyle, büyükelçinin işte istişare için çağrıldı, gitmesini istiyoruz filan, yani bilmiyorum, Amerikan büyükelçisi pişman olmuştur, üzerinde baskılar oluştu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü programında bir konuşması var. Temel anlamda tabii Türkiye'deki bu süreçle ilgili işte kardeşlik, Suriye, Irak, efendim Türkler, Kürtler, Araplar, kardeşçe kucaklaşma vurgulu konuşması var. Terörist Türkiye vurgulu konuşması var Cumhurbaşkanı'nın. Burada hangi hesaplar, yani biz kucaklaşacağız, hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. İşte herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek diye. Burada soykırımcılıkla suçlanan bir tek İsrail var. Dolayısıyla böyle lafları var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Evet, nereye varacak? Biraz da son bölümde Musa Özurlu ile konuşacağız. Dün aktarmıştım size bir de İsrail'in Gazze'deki icraatları. İsrail Savunma Bakanı Katz artık hava araçları çok tehlikeli, uçurtmaları da vuracağız demişti. Hakikaten İsrail ordusu Gazze'de uçurtma uçuruyorlar diye 4 yaşında bir çocuk dahil 3 Filistinli'yi öldürmüş, en az 18 kişiyi yaralamış. Gazze'deki Hamas yönetimi 2023 7 Ekim'den bu yana 21.500'den fazla çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü söylüyor efendim. Maalesef tabii çok dramatik gelişmeler. Evet, şimdi bir de Amerika'dan bir notum olacak çünkü çok çarpıcı. İran'a D-Day mali saldırıya geçen Trump yönetimi Kanada ile papaz oldu. Ticaret savaşı dün aktardım. Mike Carney Kanada Başbakanı, biz taviz verdik ama Amerika egemenliğimizi talep ediyor diye kabul etmemişti. %50 gümrük vergisi devreye şimdi sokuluyor. Ve tabii hemen ardından iki taraftan da açıklamalar geldi. Trump'a Ontario eyaleti başbakanı Doug Ford çok sert bir çıkış yaptı. Trump gibi bir diktatöre şimdi telaffuz edemiyorum radyoda, biraz küfür var. K ile başlayan ımda. Çok fazla gayrimenkul var, bu yüzden orayı öpmesi için çok yer var. Koca adamım ne diyebilirim ki gibi laflar etti Ontario Eyaleti Başbakanı, bayağı küfürlü. Trump ona yanıt verdi. Bu adam bu arada Ontario Başbakanı küfürleriyle tanınıyormuş, öyle bir isimmiş. Trump dedi ki merhum Rob Ford var, onun daha az karizmatik bir kardeşi var. Bu boş boş tehditler savuruyor bize. Amerika Kanada'yı sırtında taşıyor. Eğer ABD olmasa hayatta kalamazdı. Vali Carney, yani Kanada Başbakanı Mark Carney'e Trump Vali Carney diyor. 51. eyaleti Amerika'nın Kanada anlamında. Vali Carney ve onun uşağı Ford nedeniyle Amerika'dan istifade edemeyecekler. Birileri bu palyaçoları hizaya getirmeli, yoksa sonuçları kötü olacak. Böyle bir çıkış yaptı Trump da. Ontario Eyaleti Başbakanı Ford da susmuyor. Sözünün arkasında olduğunu söyledi. Tabii Kanada hükümetine ABD'ye elektrik ve kritik mineraller ihracatını kesmeyi, petrol ve potasyum kullanmaktan men etmeye davet etti. Yaklaşık 4.1 milyon varil petrol sağlıyor Alberta eyaleti. 1.5 milyon ev ve işletmeye bu Michigan'da, New York'ta, Minnesota'da, kuzey bölgelerinde elektrik sağlıyorlar. Dolayısıyla ayrıca uçak, füze, mühimmat, elektronik üretmek için kritik mineraller var tabii. Amerika Çin'e bağımlılıktan kurtulmak için Kanada'ya yönelmek durumunda. Epey bir fırtına koptu. Trump bugün yine konuşmuş. Ontario ile artık iş yapmayı beklemiyorum. Ayrıca Ontario Gölü'nün ismini değiştireceğim. Amerikan Gölü yapacağım diye Meksika Körfezi'nde Amerika Körfezi yapmıştı Donald Trump. Hatırlayalım. Önemli bir yer, önemli bir bölge. Büyük göller sisteminin bir parçası Ontario. Yani gerçekten çok acayip bir hal aldı olup bitenler efendim. Amerika ile Kanada arasında nereye kadar sürecek onu kestiremiyorum doğrusu. Evet, gelelim Ukrayna krizine efendim. Karadeniz'de Ukrayna yönetimi Türkiye'den ticari gemilere saldırıp duruyor. Denizcileri öldürüyor. Dün aktarmıştım size, üst üste olaylar gerçekleşti. Ben hala bulamadım, hala bekliyorum. Umarım Dışişleri Bakanlığımız Türk vatandaşları, Türk gemicilerin bu şekilde üstelik tehdit edilerek öldürülmesine daha etkili bir yanıt versin diye. Ama bir gönüllüler koalisyonu var, meşhur Batılıların savaşı uzatmak için kurdukları Ukrayna için. Onun çevrimiçi liderler zirvesi olmuş. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz katılmış. Orada genel bir uyarısı var Cevdet Yılmaz'ın. Diyor ki özellikle son dönemde Karadeniz'de artan saldırılar can ve malın yanı sıra seyri sefer emniyeti ve küresel gıda güvenliği açısından ciddi riskler oluşturuyor. Yeniden tesis için bu seyri seferin çalışıyoruz. Ayrıca Ukrayna ile ilgili aktif çabalarını sürdürecekleri, gördüğünüz gibi genel laflar, onun dışında fazla bir şey göremedim açıklamasında. BM Güvenlik Konseyi'nde oturum yapıldı. Rusya daimi temsilcisi Vasili Nebenzia'nın açıklamaları oldu. Ukrayna'nın zor durumda olduğu için teröre başvurduğunu söyledi. Ukrayna'nın tabii bağımsızlık günüydü dün. Rusya'da bağımlılık günü batıya diyorlar. Ülkenin aslında bu bağımsızlıktan bu yana geldiği aşamaları aktarmış. Aynı zamanda kendilerini Batıların silahlandırdığı, kendilerini barış savunucusu gibi sunduklarını, ateşkes bahanesiyle çatışmayı yine dondurmaya, Minsk anlaşmasında olduğu gibi dondurmaya çalıştıklarını söylemiş. Dün aktarmıştım. Ukrayna ordusu cephe hattında zor durumda. Elbette drone saldırıları yapıyorlar Rusya'ya ama kendileri daha büyük zarar görüyorlar. Rusya Devlet Başkanı'nın Birleşik Rusya Kongresi'nde hafta sonu açıklamaları olmuştu. Kendilerine bir takım teklifler geldiğini, egzotik teklifleri söylemişti Rusya lideri. Şimdi Times gazetesi biraz buna ışık tutmuş, başka yerlerde de var. Zelenski ateşkes istiyor. Cephe hattından karşılıklı geri çekilecekler, bir tampon bölge oluşturulacakmış. O tampon bölgeye Ayrıca işte ekonomi işleyecekmiş orada. ve NATO birlikleri de konuşlanabilirmiş. Nasıl oluyor bu? Ben anlamıyorum açıkçası. Ve Vatikan tabii görüşmelere dahil olacak deniyor. Bugün Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Vatikan Devlet Sekreteri Paul Richard Gallagher'ı ağırladı. Genel olarak Rusya, Vatikan ilişkilerini konuştuklarını anlıyorum. Diyaloğu sürdürme meselelerinin. Ama onun dışında bir belki mesaj getirilmiştir, bilemiyorum. Rusya'nın verdiği yanıt çok ortada doğrusu. Bugün bir uçak, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak, Andrews askeri üssünden Riga üzerinden Riga üzerinden Vnukovo havaalanına iniş yaptı. Böyle bir heyecan oldu, giden mi var diye. Ama Dmitri Peskov bilgileri olmadığını, bu hafta Amerikan temsilcileriyle herhangi bir görüşmede planlanmadığını duyurdu. Hala Batı bize saldırmayı sürdürüyor. En son Kiev'e giden Finlandiya Cumhurbaşkanı, İngiliz Başbakanı, onların açıklamaları Batı'nın saldırgan tutumunu devam ettirdiklerini gösteriyor örnek olarak dedi. Savaş Partisi'nin temsilcileri dedi. Ortada pek bir şey yok doğrusu somut olarak. Ateşkes niye istiyorlar onu anlamadım. Çünkü bütün Batı medyası kanalıyla dünyaya Ukrayna savaşı kazanıyormuş. Hani Hitler Almanya'sının son günlerinde Alman halkı ordularını Moskova'nın önlerinde zannedermiş, biliyorsunuz. Böyle bir iklim oluşturdular geçtiğimiz 1,5 aylık süreçte ve şimdi ateşkes diye tutturdular. Dün Kiev'e gidenler arasında Trump'ın eski temsilcisi emekli general Keith Kellogg vardı. Kellogg Ukrayna'nın savaşı kazandığını söyledi. Kadınları cepheye sürme önerisi getirdi. Yani savaş kazanan bir ülke kadın nüfusunu neden cepheye sürsün? Bunu da böyle bir feminist bir mantıkla allayıp pulladığını görüyorum. Dün hakikaten Kiev meydanda canlı askeri personel olmayan bir geçit töreni. Robotlar, İHA'lar filan. Herkes de wow, İHA'lı geçit töreni diyor. Yani çünkü insan kaynağı yok. Gerçekten mahvettiler. Bağımsızlık ilan edildiğinde 50 milyon olan nüfus yarı yarıya azalmış durumda. Batı'nın mahvettiği ülkelerden bir tane. Allah kimseyi bu Batılıların eline düşürmesin. Bir kere onların eline düştünüz mü her türlü sefaleti çekebilirsiniz. Nüfusları yarı yarıya inmiş bir ülke. Üstelik de banderacılığa da teslim ettiler. Çünkü her ideoloji silaha çevrildiği müddetçe onlar için hiç de sıkıntı yaratmayabiliyor. Zelenski para istiyor tabii. Hatta gazetecilerden biri bunu aktarmış da televizyonda, bağımsızlık günü kutlamalarına niye davet ediyorlar bu kadar insanı diye. Ama nihayetinde Batı medyası yazıyor artık, Ekonomist dergisinde saldırı altındayken yolsuzluk ve siyasi kaos hüküm sürüyor diye başlık atıyorlar. Görevden alınan eski savunma bakanı Fedorov seçim diye tutturdu. Parlamento seçimleri yasak olabilir ama başkanlık seçimlerini yasaklayan bir yasa yok. Anayasada öyle bir şey yok. Dolayısıyla Fedorov tutturuyor. Yulia Mendel, Zelenski'nin eski danışmanı. 1991'de nüfusumuz 52 milyondu. Bugün ise ancak 25 milyon. Yarıdan fazlası emekliler. Çalışma çağındaki nüfus en fazla 10 milyon. Ölüm oranı, yurt dışına göçler, yani çok insan kaybettik. Dolayısıyla barış Ukrayna ulusunu sadece o kurtarabilir diye. Bu kadın da uzun süre tabii Zelenski'yi desteklemişti. Sonra ne olduysa papaz oldular Zelenski'yle. Evet, Keith Kellogg, ne olacak canım, benim de işte kızım Afganistan'da savaşçı diye yalan uydurmuş. Tabii kızı bir muharip birlikte falan savaşmış değil. Komuta karargahı, lojistik karargahta ya da eşi işte Grenada'da öyle yine aynı şekilde lojistik işlerle istihbarat birimiyle ilgilenen bir isim. Sanki onlar gitmişler cephede savaşmışlar gibi de yalan söylüyor bu Amerikalılar. Hakikaten çok acayip yani. Hani birileri araştırıp sorabilir ama neyse, dolayısıyla kazanıyor dediği Ukrayna'nın kadınları cepheye sürmesi önerisi getirdi. İngiliz Başkanı Burnham kulislerde bu çatışmaya sıcak bakmadığı söyleniyordu ama paşa paşa ilk yurt dışı ziyaretini, İngiliz elitleri onu Kiev'e sürükledi. Oradan asla işte müzakereler, çatışmayı dondurmaktan bahsediyor tabii, kabul ediyor. şey değil artık, geçti o zamanlar. Ama Ukrayna ordusuyla bir yapay zeka eğitimi için savaş alanı verilerine erişim sağlayacakları bir anlaşma yapılmış. Yapay zeka destekli askeri teknolojiler geliştirmek üzere bir ortaklığa imza attılar. Ne kadar şahane görüyorsunuz. Neye yarayacak bütün bunlar bilemiyorum. Asker yok, para ihtiyacı var. 90 milyar euroluk destek çıktığında 2 yıl için çıkmıştı. Şimdiden bitmiş, 6 ay bile geçmedi. Ama Batılılar, zenginler ve Ukrayna'yı Rusya ile savaşmayı sürdürmek ve stratejik yenilgi, öyle diyorlar, stratejik yenilgiye uğratmak için bir silaha, aygıta çevirmiş durumdalar. Maalesef bunun da henüz bir tedavisi yok. Evet, cephe altında durum parlak değil, onu ara ara aktarıyorum size, her gün aktarmıyorum ama tabii ki Ukrayna'nın füzeleri de dronları da Rusya'da sivillerin de canını alıyor. Dün iki çocuğu öldürdüler Krasnodar bölgesinde. Flamingo füzeleri de fırlatıyorlar arada. Bugün de yine bir saldırı haberleri görüyorum ama tabii ki bunların oranları ya da başarı oranları Rusya'nın özel harekatıyla çok da kıyaslanacak gibi değil. Onu da ki belirtmek gerekiyor. Rusya Devlet Başkanı bu arada enteresan bir kararname yayınladı. Altyapı tesisleri, tabii onların güvenliğinin sağlanmasında devletin devreye girmesi Rusya halkında sadece öfke yaratıyor ama rahatsızlık yaratmak için drone saldırıları planlanmıştı. Şimdi bu kararnamede kritik altyapı tesislerinin güvenliğinin sağlanması için devletin bu işletmelerin yönetimini geçici olarak üstlenebilmesi yer alıyor. Akaryakıt, enerji, sanayi, iletişim, toplu kanıt, konut, ulaştırma, lojistik işletmeleri bu kritik altyapılar arasında sayılıyor. En son işte ozon tesislerini vurmaya kalkışmıştı Ukrayna dün. Ama çok da büyük bir hasar yokmuş, faaliyetleri yeniden başlamışlar gördüğüm kadarıyla. Rusya'nın Amazon'u diye anılan Wildberries ile ilgili de Maliye Bakanlığı önlem kararı açıklamış. Girişimcilere, özellikle küçük ve orta işletmelere devletin her türlü desteğini sunuyorlar. Rusya'da gördüğüm kadarıyla bu kararlar da duyurulmuş. Evet, bir de Avrupa'dan Fransa Suudi Veliaht Prensi ziyaret ediyor. Burada tabii ikili ilişkiler vesaire, ilginç olan meşhur Japonların manga ve anime serileri var, Dragon Ball diye. Ondan esinlenen bir eğlence parkı, 7 milyar dolarlık yatırım yapacaklar. Yani Fransızların ihtiyacı bu mudur? Ben anlayamadım açıkçası. Çok acayip haberler. Ermenistan'dan bir de haber aktarmak istiyorum. Çünkü eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın ve oğlu Levon'un dahil olduğu 4 kişi daha gözaltına alındı. Yolsuzlukla Mücadele Komitesi 98-2008 yıllarında devlet başkanıydı. Kamusal ve ekonomik açıdan değerli mülkleri piyasa değerinin çok altında fiyatlarla edinmekle suçluyor kendisini. Tabii suç kaynağını gizlemek amacıyla varlıklar bağlı şirketler adına tescil ediliyor ve mülkler daha sonra işte bu hisselerin devri yoluyla kullanılıyor deniyor. Ben anlayamadım açıkçası. Genelde şirketlerde böyle uygulamalar yapılır. Doğrudan kendisini suçlayabilecek somut kanıt var mı bilmiyorum. Ama şunu gördüm. Oğlu Levon daha bir gün önce Nikol Paşinyan'ı yalancı ve hain olarak nitelendirmiş. Ve işte demiş ki işte halk bize şöyle diyor, bu alçak hain neden hala iktidarda? Evet, muhalefet liderinin oğlu bunu parlamentoda söylemiş. Tabii parlamentoda Levon Koçaryan böyle bir konuşma yapınca Nikol Paşinyan da bayağı bir sinirlenmiş anladığım kadarıyla. Hatta Koçaryan'ın ailesinin mal varlıklarını la el koymakla tehdit etmiş. Yani AB'ye üye olmak arzusunda Ermenistan lideri Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden ayrılmak istiyor. İşte AB değerleri dediğimiz böyle bir şey. Sizi eleştiren siyasetçileri parlamento konuşmaları nedeniyle gözaltına aldırmak mı acaba diye aklıma düşüyor. Gerçekten çok acayip. Evet efendim, şimdi süremiz tamamlandı ama son bölümümüz var ve biraz İsrail-Suriye'ye bakacağız. Sevgili Musa Özurlu az sonra bizimle burada olacak.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Musa Özurlu var, gazeteci meslektaşım. Hoş geldin yayınımıza Musa.
2: Merhaba Ceyda Karan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, epeydir konuşmuyorduk. Ben de birazcık dinlendim, izin yaptım, döndüm. Bomba gibi dünyada tabii her şey karmakarışık, kaotik bir durumda. Dün Donald Trump İran'a karşı büyük bir mali saldırı başlattı. Geçen haftadan beri konuşuyoruz. Geçen haftadan beri yine Türkiye-İsrail birbirine girmiş durumda. İsrailliler Türkiye'nin burnunun dibinde El-Zur hava üssünü vurmakla kalmadılar. İşte İdlib'den İstanbul'a her yeri vururuz diye tehditler savuruyorlar. Çok acayip bir şey. Akdeniz'de işte bir Türk gemileriyle ilgili haberler bile gördüm. Bir yandan tabii Amerikalılar biraz telaşlanmış gözüküyor. Tom Barak topun ağzında gibi neokon cephe Türkiye'yi savundu diye Amerikan Büyükelçisi aynı zamanda Suriye ve Irak Genel Valisi'ne ateş açıyor sürekli olarak, tabii sözel bir biçimde. Trump'ın yakını Tom Barak. Hemen üstüne bir de dün akşam tabii Suriye'yi de, yeni Suriye'yi diyelim, terör devletleri listesinden de çıkardılar. Evet. Hakikaten tabii çok ironik burada. Ama önce İsrail-Türkiye'ye dönelim. Dünden beri çok teskin oldu ortalık Musa. Birileri devreye mi girdi artık? Yani iki tarafa da yetti bir mi dediler? Yani Suriye ile Ürdün'de masaya oturduklarını biliyoruz İsrail'in. Bu aynı zamanda Türkiye'nin de İsrail'e tırnak içinde masaya oturması anlamına geliyor mu? Ne oldu sence ve neden sessizlik var şu an? Yani iyi bir şey de bu sessizlik ama tam olarak ne yaşandı?
2: Evet. Şimdi ben program öncesi İsrail ve bazı işte Arap gazetelerine bakmaya çalıştım. Gördüklerimden bu soruya cevap olarak aktaracağım birkaç. Birincisi Azerbaycan'ın devrede olduğu.
0: Evet, onu unuttum. Evet, dün söylemiştim.
2: İkincisi bu Ürdün'de yapılan toplantıya da dikkat çekiliyor. Ancak İsraillerin mesela yorumlarında şey var. Yani Türkiye ile İsrail düşman değil, şu aşamada rakip. Yani böyle bir vurgu var. The Jerusalem Post'ta yer alan bir şey bu, bir yorum. Diğer taraftan ise şey de var. Yine Orta Doğu basınında bir yerde şey geçiyor. Bu olay üzerine iki ülke arasında, daha doğrusu iki ülkenin de dahil olduğu bir diplomasi mekiği başlıyor. Yani aslında bu bir yandan da hani böyle bir şey olduktan sonra, çünkü Türkiye ile İsrail arasında uzun dönemde devam eden bir gerilim söz konusu. Ama böyle bir şey sanki iki ülkenin yeniden bir araya gelebilecekleri, bir takım konuları konuşabilecek. Yani bu, şu anda anlaşabildikleri anlamında söylemiyorum bunu. Ama bir trafik başlattı, vurgusu da yapılıyor. Bu şey işte, yani Ürdün örneği de bekliyor, Azerbaycan'da ifade ediliyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmaya çalıştığı, daha doğrusu Barak'ın hani söylediği o çatışmasızlık mekanizması vesaire gibi bir şeylerle bahsediliyor. Şimdi bu daha önce de gündeme gelmişti aslında, bu çatışmasızlık mekanizması. Hatırlayalım. Evet. 2025'te İsrail Humus'un yakınlarındaki T-4 üssü var. Orayı vurdu İsrail. Ve o zaman İsrail basının bunun Türkiye'ye yönelik bir saldırı olduğu iddiası yer aldı. Sonradan çok üzerinde durulmadı, doğrulanmadı ama şöyle bir şey var. Bu kadar hani şey mi, tesadüf mü? Mesela Ebu Zuhur'u vurmadan önce İsrail Türk askeri yetkililerinin havaalanını ziyaret ettiğini iddia etti. Tabii Türkiye bunu yalanladı ama İnsani iddiası bu. Diğer taraftan aynı şekilde Nisan 2025'te Humus yakınlarındaki T-4'te yapılan saldırı öncesinde de Türk yetkililerin o havaalanını ziyaret ettiği iddia edildi. Özellikle Suriyeliler tabii aynı şey yapıyor bunu iddia ettiler. Şimdi şöyle bir durum çıktı ortaya. Aslında bu yeni bir şey değil. Yani İsrail'in Türkiye'ye evrildi. Bir de tabii hani konumuz neydi? Bir diplomasi şeyi var mı? Trafik. Evet, ondan sonra da aslında yine yani Humus'taki saldırı sonrasında da Türk ve İsrailli yetkililer, işte Azeriler bir araya geliyorlar oluşturmak için. Ama belli ki o zaman bu başarılamadı. Hı hı. Yani hangi konuda anlaşmazlığa düşürdü bilmiyorum. Ama başarılamadı. Dolayısıyla sanki o işte 2025'te yaşanan, yaklaşık bir yıl önce yaşanan şeyin, sürecin aynısını şu anda görüyoruz. Yine bir havaalanı, yine Türk yetkililerin ziyaret ettiği iddiası ve İsrail'in de saldırısı.
0: Evet. Peki yani anlamı nedir bunun? Yani hakikaten şimdi seçimlere bağlıyorlar. Netanyahu için çok kritik 27 Ekim seçimleri. Evet. Türkiye'de de bir süreç var bir şekilde. Bugün Cumhurbaşkanı yine bir soykırım, bizim de hesaplarımız var. Yani soykırımcılar bölgede kardeşliği işte engelleyemeyecekler gibi laflar etmiş. Cumhurbaşkanı son sanırım Malazgirt'teki açıklamalarında var, biraz önce aktarmıştı. Bilmiyorum katılır mısın, ben ilk baştan beri bunu böyle düşünüyorum, aslında yeni de değil ama İsrail artık Suriye devletini yıktı yani ve bir daha asla yani iç güvenlik olabilir, bir takım silahlar olabilir vesaire ama dış sınırları öyle ya da böyle koruyabilecek bir başka devlet inşasına izin vereceğini ben düşünmüyorum. Yani hani elbette Amerika asla izin vermez Türkiye ile İsrail'in çatışmasına, yani tezini ben de doğru buluyorum. Yani ben de öyle düşünüyorum. Bilemiyorum tabii koşullar değişirse ne olur ama genel anlamda böyle düşünüyorum. Fakat öte yandan da yani burada rejim değişikliğinin paydaşları ters düşmedi mi? Çünkü Türkiye için bağımsız Türkiye, Suriye ordusunu yeniden inşa edecek, işte ekonomiyi yeniden inşa edecek, Türkiye'nin nüfus alanı açısından çıkarlarına da uygun olan şudur, bu gözüküyor. Fakat İsrail bir daha, yani sence bu mümkün mü? Yani İsrail, tamam bizim eski El-Kaide'ci çocuklar artık ehilleştiler, iktidara geldiler, işte bağımsız devlet kuruyorlar der mi İsrail sence?
2: Bence demez. İsrail zaten aslında eskiden de öyleydi ama gücüne kadar yetiyordu. Belki o hani sorgulanabilir. İsrail güvenliğini kendi sınırları dışında oluşturmaya çalışan bir ve artık başının ağrımasını istemiyor. Hani bir deyim olarak kullanacak olursak. Bu nedenle İsrail yani Esad'ın gitmesi sonrasında Suriye'nin bütün askeri mizatını vurdu. Yani altyapısını tamamen yok etti. Deniz dahil olmak üzere, hava dahil olmak üzere yok etti. Ve artık orada ileride kendisine karşı kullanılması ya da en azından tavır alması olası herhangi bir gücü istemiyor. Hı hı. Ve hani bu sadece hani seçimle mi ilgili? Ben bu nedenle bunun belki iki başlık altında görülebileceğini düşünüyorum. Bir taraftan evet, İsrail gibi devlet nihayetinde ve gelecekle ilgili projeksiyonları var. Yani tehdit algılamaları var, gelecekle ilgili tedbir şeyleri, planlamaları var. Dolayısıyla bu saldırıyı bir taraftan ben öyle görüyorum. Veya İsrail'in Suriye'deki hani gelecekle ilgili beklentileri açısından. Diğer taraftansa evet, kesinlikle ki İsrail basınında da Şarkı Vafsat başta olmak üzere Arap basınında da bu seçimle ilgili olarak Netanyahu'nun böyle bir şeyi, fırsatı kullanmak isteyebileceğine vurgu yapılıyor. Ben iki tarafı görüyorum bu nedenle ama mesela şeyin hani göz ardı edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İsrail nihayetinde bir devlet, yani beğeniriz beğenmeyiz ayrı bir şey ama kendine göre stratejileri olan, gelecekle ilgili bir takım işte planlamaları olan bir devlet. Ve Suriye'de hiçbir şekilde bir gücün, yani ordu anlamında bir gücün oluşmasını istemedi. Bu kesin net. Çünkü ileride, yani şu anda mesela hani evet, yani şey Jolani Metaşara senin istediği bir isim ve senin de hani belirttiğin gibi terbiye edilmiş bir şekilde evet makbul. Ama ileride bunun nerelere doğru gideceği kestirilemeyebilir. Yani Türkiye herhangi bir şekilde Suriye istemese bile belki ya da gönüllü olmasa bile ileride onu İsrail'e karşı bir mekanizma olarak, bir enstrüman olarak kullanabilir. Dolayısıyla İsrail işini şansa bırakmak istemiyor. Bu nedenle evet Esad bitti, tamam, ama yerine gelecek olan kişi de bize ileride hani tam Esad'lık değil ama en azından bir yarı Esad'lık bile yapmasın şeyini düşünmesin. Bu nedenle şunu da görüyor bence İsrail. Türkiye'nin gerçekten şu anda Suriye'deki hükümetle sıkı bir işbirliği içinde olduğunu biliyoruz. Ki üstelik bu şey aynı zamanda oyuncu antrenör gibi. Yani bir taraftan evet sahada Türkiye, bir taraftan da antrenörlük de yapıyor şeye. Yani Suriye'nin şu andaki yönetimi tecrübesini, bu işlerin nasıl olacağı tecrübesini aktarıyor. Ama bunu kendi kimliği de aktarıyor aynı zamanda. Sadece olarak aktarmıyor. Bu nedenle bunu görüyor. Yani ileride Suriye'nin Türkiye'nin bir uzantısı haline gelmesi ya da Suriye'nin küçük Türkiye olmasını istemiyor. Şeye baktığımız zamansa Türkiye'nin hani buradaki gerçekten hani etkisine baktığımız zamansa evet Türkiye siyasal anlamda ciddi bir şey içerisinde, faaliyet içerisinde. Diğer taraftan küresel aktörler, yani başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bunları göz ardı edebilecek ya da onların bölgesel politikalarına aykırı bir politika yürütebilecek durumda değil. Ama nihayetinde kendi şeyi var Türkiye'nin, yani bir hareket alanı var Suriye'de. Evet.
0: Peki bu noktada bir şey sorabilir miyim Musa? Yani tabii Amerika biraz telaşlandı sanki burada. Şimdi Türkiye de böyle bir şeyi kabul edebilir mi? Yani yeniden bu kadar 12 yıl uğraştılar, ettiler, rejim değişti. Hani Batı onayı da var, işte en son terör örgütleri sitesinden de Amerika çıkarttı, böyle Trump'ın projesiyle de, Trump demeyelim aslında, Trump'tan önce başladı bütün bunlar, çok daha önceden başladı, onunla da tamamen uyuşuyor. Dolayısıyla da yani Amerikan onayı da almış. Tom Barak kendini çok paraladı çünkü bu krizde, çok çarpıcıydı doğrusu. Hani Türkiye haklı demek için, yani bizi o adamı öyle getirdik, bak ne yapıyorsunuz, ben böyle satır arası diyelim, satır altı metin biraz öyleydi. Bu biraz İsrail açısından Amerika ile sıkıntı yaratır mı? Yahut da çünkü muhalefet biraz onlar da atıp tutuyorlardı Katar'a, Türkiye'ye, yani çok farklı değillerdi. Bir orada dururlar mı, bu dengeler kurulur mu? Ya da zaten neokonlar her şeyi anlatabilirler. Hani son tahlilde İsrail mi Türkiye mi diye Amerika'nın bir çelişkisi olamaz fikri doğru mudur? Ne dersin? Yani Amerika'nın buradaki sıkışmışlığını nasıl yorumlamak gerekiyor?
2: Ben bunun daha çok Netanyahu'nun özellikle politikalarından ya da anlayışından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Amerikalılar da sanırım böyle bir çerçevede tutmaya çalışıyorlar. Şimdi bu söyleyeceğim onu tabii Türkiye'yi kesinlikle bağlamaz. Ondan da değil ama Tom Barak'ın yaptığı aslında durun siz kardeşsiniz. Yani
0: evet.
2: Tom Barak bunu söylemeye çalışıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleti telaşlandı. Çünkü Türkiye'nin İsrail'e yönelik bir hani somut bir saldırısı, agresif bir şey, yani somuttan bahsediyorum. Adını söz konusu değil. Yani olmalı İsrail. Evet. Türkiye'nin işte buradaki Türkiye'de hiçbir zaman için İsrail'in Suriye'de etkin bir biçimde var olması, en azından anlaşmalarla, bir takım mekanizmalarla var olmasını istemez. Elbette Türkiye'de sadece İsrail'le ilgili olarak değil, bütün bölgeyle ilgili olarak Suriye topraklarında bir takım şeyler yapmak ister. Gelecekle ilgili olarak bir takım adımlar atmak ister, yerini sağlamlaştırmak ister. Bu yüzden şey var, yani ikili arasında yani bu yaşanan krizde hani başta olmak üzere gerçekten gelecekle ilgili ciddi bir rekabet söz konusu. Ama Amerika Birleşik Devletleri yine kendi politikaları doğrultusunda bunu eritmeye çalışıyor. Ve aslında ikilinin herhangi bir şekilde ne bileyim çarpışan otolar gibi dolaşabileceklerini rahatlıkla ama birbirlerine çarpmaması gerektiğini düşünüyor. Ve bu nedenle de Tom Barak hani böyle bir şeyi ifadeler kullandı ama gerçekten de şeye baktığımız zaman şimdi İsrail saldırısı aslında durup dururken oldu denilebilecek bir saldırı. Böyle tanımlanabilir. Ya da en azından hani işler yolunda giderken neden İsrail yeni bir problem yapıyor? Böyle bir düşünce söz konusu. Bunun ben aşılacağını düşünüyorum. Yani şey olarak mesela şöyle bir örnek vardı. Türkiye tamam İsrail işte saldırdı, Türkiye Netanyahu ile ilgili bir adım attı vesaire. Ama hala işte Azerbaycan petrolü Türkiye'den İsrail'e gidiyor.
0: Herkes ona dikkat çekiyor bütün dünyada. Evet.
2: Bu süreçte anlaşmalar var. Belli bir tazminat
0: var. Evet, tabii.
2: Ama bir mesela Irak örneği de var önümüzde. Yani Türkiye ceza bile ödedi. Hani ona bakacak farklı bir şekilde olduğu ama nihayetinde Türkiye bunları da hani göze alabilecek bir ülke konumunda var, büyük gücü de var. Ama bu da olmadı. Diğer taraftansa evet şu anda şey konusunda Filistin konusunda söyleme bakacak olursak gerçekten iki ülkenin birbirine girdiği kaba ifadesi kullanılabilir. Ama nihayetinde biz tarihe baktığımız zaman Türkiye ile İsrail'in her zaman için mutlaka bir yerlerde buluşabildiğini görüyoruz. Yani bu şey olmayabilir. İşte başbakanlar düzeyinde, cumhurbaşkanları düzeyinde olmadığı zaman bile askeri açıdan ya da istihbari açıdan ya da çıkarlar açısından baktığımız zaman aynı yöne doğru baktıklarını görüyoruz. Ben o nedenle bunun bir süre sonra aşılacağını düşünüyorum. Ama birbirine karşı sert söylemler kullanmaya devam edecekler. Çünkü iki lider de aslında antagonizma olmadan siyaset yapamıyor. Yani bunu gördük. Dolayısıyla bunu kullanmaya devam edecekler. Ve ikisi de birbirleri için gerçekten de işte seçim dönemlerinde ya da başka zamanlarda çok rahat kullanılabilecek argümanlar olmayı sürdürüyorlar. Bu nedenle ben hani bu söylemlerin devam edeceğini ama nihayetinde ikili arasında hele hele iki ülkeye çok yakın olan Azerbaycan'ın da devreye girmesiyle ikili arasında problemlerin bir süre sonra sönümleneceğini düşünüyorum. Sönümlenmesi de şurada olacak. Suriye'de topraklarında. Suriye'de kim ne yapacak? Buna karar verecek. Yani İsrail kesinlikle Suriye'yi hem o senin tarif ettiğin kıvamda tutmak istiyor hem de bu taraftan gelecekle ilgili olarak evet bir nüfuz bölgesi oluşturmak istiyor. Zaten Dürziler vesaire.
0: Dürziler var tabii. Bir
2: şeyi de öyleydi yani. Ailesi de öyleydi. Ve bununla devam edecek gibi görünüyor. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye işte Barış Pınarı ya da diğer harekatlarla zamanında hakim olduğu bir yer var Suriye'de. Ha, o zamanlar Esad vardı. Şimdi şeyi var. Kendi hani istediği bir isim var. İşbirliği yaptığı bir isim var. Ama Türkiye o topraklar üzerindeki fiili hakimiyetini kesinlikle bırakmak istemez. Yani hukuk açısından baktığımız zaman da artık orası şey bitti. Yani oraya girildi. Artık oradan çıkmayı istemez Türkiye.
0: Hatta buna gri alan. Bir gri alan oluyor yani o herhalde.
2: Gri alan ve Türkiye açısından da
0: peki.
2: Siyasetten bahsediyoruz. Hiç kimsenin kimseye güvenemeyeceği bir alandan bahsediyoruz. Yarın Şara denilen adamın değişmeyeceğini kim söyleyebilir Türkiye'ye?
0: Tabii.
2: O yüzden Türkiye oraları tutacak gibi görünüyor. Evet. Önce tarafta birisi kuzeyde, birisi güneyde. Evet. Bir tutacaklar yani bir...
0: Yani jeopolitik açıdan makul bir yani bu gelinen noktada hani ben onaylamak anlamında söylemiyorum ama yani ne yapabilirsin bunu nasıl yönetirsin? Peki son olarak bir de bunun Mekke anlaşmasının üstüne gelmesi yani orada bir anlam var mı sence? Yani bir anda çünkü konuşuluyordu aslında dedikodusu yok değildi vardı ama görüşmeler yapılmıştı daha önce. Bir anda üç ülke çıktı işte nükleer silahlı Pakistan, Suudi Arabistan para kasası gerçi çok sıkıntıda. Suudiler petrol çıkartamıyorlar yani bu anlamda Amerika'nın İran'a açtığı savaştan çok olumsuz etkilenmiş durumda Suudiler. Hatta alternatif bakıyorlar bile denebilir rahatlıkla yani olgulara baktığımız zaman ve işin içerisinde bir de işte NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye. İsrail'in bu hamlesi yani eğer iddiaları doğruysa o havaalanına gidip gelme meselesi ilk defa gidiyor olmasalar gerek yani burnunun dibinde zaten yani zamanlama bakımından bu Mekke anlaşmasının duyurulması. Çok tartışma oldu, İran'a karşı mı yok değil mi vesaire diye. Onun bir oturduğu bir yer var mı? Ne düşünürsün sen?
2: Yani ben bütünden gelişmelerin hepsinin aynı anda okunabilmesi durumunda birbirinden ayrı olmadığını düşünenler. Mümkün hani her gelişme bir diğeriyle mutlaka ilintili olarak ele alınmalı. Gerçekten de mesela şeye baktığımız zaman The Jerusalem Post'tan ediyorum. İsrail basınında şey var. Türkiye Sünni eksenmeye çalışıyor.
0: Evet, evet.
2: Bir iddia var. Yani bunu yabana atmamak lazım. Çünkü şöyle yabana atmamak lazım derken İsrailler bu işi ne kadar ciddiye alıyor, yani ne kadar böyle düşünüyorlar anlamında söyledim. Yani
0: Türkiye'nin
2: şu anlamında değil. Ama Türkiye var. Mesela hatırlayalım. Neden bahsediliyordu şeyden önce? İşte Filistin'e saldırılar ya da Esad'ın devrilmesi vesaire, o süreçten önce Şii ekseninden bahsediliyordu. Şimdi artık Sünni eksen telaffuz edilmeye başlandı İsrail tarafından. Ve bilmiyorum, İsrail artık hani Şii tehlikesi bir yanda duruyor. Ama yeni yükselmeye başlayan bir Sünni tehlikesi var. Ve bu Sünni tehlikesi ileride benim karşıma ciddi bir blok çıkartabilir. Yani şimdi işte Pakistan'ın hani nükleer sahibi olması, Suudi Arabistan'ın ve Türkiye'nin de bir taraftan Pakistan'ın bu özelliği dolayısıyla, diğer taraftan Türkiye'nin ekonomik olarak Suudi Arabistan'ın da askeri birikim ve diğer hani alanlarda Türkiye'ye ihtiyacı bakımından gerçekten de şey, yani bu ülkeler birbirini tamamlıyor gibi. Birbirine ihtiyaçları var ve dolayısıyla ortaya bir şey çıkabilir. İyi bir kombinasyon çıkabilir. Yani bunların beklentileri açısından. Ben öyle olacağını düşünmüyorum ama böyle İsrailler de bunu böyle değerlendiriyor olabilirler. Eğer böyle değerlendiriyorlarsa, ki bu yönde işaretler var. Dolayısıyla evet, yani siz hani böyle bir gelişme sonrasında biz buna da izin vermek istemeyiz mesajı bu bence.
0: Anladım. Peki tekrarlanmasını bekler misin Musa? Yani bu yoksa Amerika artık yeter, oturun oturduğunuz yerde der mi o işe? Bilmiyorum yani, ne derseniz o.
2: Olay olduğu için, yani etkisi olduğu için daha doğrusu tekrarlanabilir. Yani mesela şimdi T4'ü burada kimse yoktu. Yani bir iki mühendisin hayatını kaybettiği iddia edildi falan filan, ama boş bir yer. İkincisi Ebu Sulh daha da boş bir yer. Yani uçakların enkaz halinde terk edilmiş olduğu bomboş bir alan. O yüzden gelip buraları hani tekrar bir şey olsun diye vurur mu İsrail? Vurabilir. Ama ciddi anlamda Türkiye'yi harekete geçirecek ya da o günkü işte Tom Barak'ın hani belki de biraz abartarak söylediği, ya İsrail uçakları Türkiye'ye doğru geliyordu, Türkler nereden bilsin uçakların kendi ülkelerine gelmediğini, patlayabilirlerdi yani dedi ya.
0: Doğru, ama doğru söylüyor yani tabii bu arada. Yani olarak haber vermemişler orada, bir bence öyle bir sıkıntı var. Bir madem Amerika'nın haberi var, niye Türkiye'nin haberi yok değil mi yani? Amerika söylemiyor mu?
2: Dolayısıyla şey, hani ben İsrail'in bu türden gerçekten Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin egemenliği ya da ne bileyim kendi unsurlarının bütün Orta Doğu'da ya da Afrika'da herhangi bir yerde bulunduğu bir varlığa yönelik bir saldırı yapacağını hiç aklıma bile getirmiyorum. Yapamaz.
0: Evet, yani,
2: mümkün. Çünkü Türkiye'yi harekete geçirmiş olur. Savaş ilanıdır bu. Savaş açmış. Türkiye şey değil. Yani işte hani İran Türkiye'ye İsrail'in Suriye'deki saldırılarına cevap vermiyordu. Başka bir takım şeylerle, düşüncelerle olabilir. Ama ya da veremiyordu. Ama Türkiye bir ülke değil. Yani İsrail de bunu çok iyi farkında.
0: Evet.
2: Böyle bir şey. Bu anda Türkiye bunun karşılığını verir. Dolayısıyla o iş büyür. Bence o yüzden İsrail, Netanyahu değil ama İsrail devleti böyle bir şey yapmaz.
0: Evet. O zaman bunu 27'sinden sonra göreceğiz, bakacağız herhalde. Yani tabii İsrail seçimi nasıl geçiyor onu da bilmiyoruz. Yani az da bir şey kaldı. Oradan sonra belki biraz daha bütün güvenlik mekanizması meseleleri nereye evrilecek, biraz öyle anlayacağız. Peki Musa, başka ben ihmal ettiğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey?
2: Vallahi yani hayır. Şey görüyoruz. Yani şimdi mesela şey bitti. Yani Suriye hani bitti. İşte İran, İsrail, İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir mekanizmayı devreye sokmasıyla farklı bir yere doğru hani evrildi. İleride tekrar çatışma olabilir. Onu bilemiyoruz. Ama şimdi Son günlerde Türkiye İsrail'i konuşuyoruz Orta Doğu'da. Ya da işte hani şeyle beraber Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin işte oluşturduğu oluşumla beraber şimdi bundan bahsediyoruz. Bir de benim şeyi dikkatimi çekti. Mısır şey yapıyor. Çin işte Mısır'da bir şey var. Tatbikat var. İsrail'le ayağa kalkmış durumda. Bu da şey. Çok ilginç bir gelişme olarak görülebilir. Bununla bağlantılı olarak söylemiyorum. Ama belki de hani önümüzdeki günlerde bunu da konuşacağız.
0: Çin, evet. Ben onu atlamışım, not alıyorum, hemen bakacağım yayından sonra.
2: Yani yeni gördüm şeyde bir Arap basınında.
0: Arap basınında.
2: Öyle bir şey. Yani Çok şey hareketli, ama ben bütün şeylerin, mekanizmanın devreye gireceğini, Amerika, Washington'ın işte keza işte şeyin Azerbaycan'ın vesairenin devreye gireceği ve artık bir şeyleri böyle yavaştan şey yapmaya, yumuşatmaya başlayacakları bir sürecin olacağını düşünüyorum. Artık de tabii İsrail Türkiye'ye saldırdı, saldırmak üzere, ona benzer böyle çok haberler falan da yapılıyordur. Bir süre sonra yapılır yani. Öyle bir
0: evet, çok teşekkürler Musa'cığım değerlendirme için, çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Kolay
0: teşekkürler. Evet sevgili Musa Özurlu meslektaşım, birlikte pek çok görev de yaptık sahada, değerlendirmelerini aldım, hakikaten bölgeyi en iyi bilen isimlerden birisi. Evet, yarın biraz Amerika bakacağız. Trump böyle D-Day'ler ilan ediyor, Kanada'ya saldırıyor, işte İran'a mali harekat başlatıyor. Sayın Şanlı Bahadır Koç konuğum olacak, yarın epeydir Amerika konuşmuyorduk, şimdiden duyurayım onu da. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
3: Rusya satın alma gücü paritesine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi oldu. Rusya satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük ekonomileri arasında 4. sıraya yükseldi. Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerini temel alan verilere göre Rusya ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 7,34 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamla Rusya, Çin, ABD ve Hindistan'ın ardından 4. sırada yer alırken Avrupa'nın ise en büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. Vigil Capitalist tarafından IMF projeksiyonları temel alınarak hazırlanan verilere göre listenin ilk sırasında Çin bulunuyor. Çin ekonomisinin satın alma gücü paritesine göre büyüklüğünün 2026'da 43,49 trilyon dolar olması bekleniyor. Çin'i 31,82 trilyon dolarla ABD takip ediyor. Listenin 3. sırasında ise 19,14 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle Hindistan yer alıyor. Rusya 7,34 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılasıyla dünyanın en büyük 4. ekonomisi olarak sıralanıyor. Rusya'yı 6,92 trilyon dolarla Japonya ve 6,32 trilyon dolarla Almanya takip ediyor. Böylece Rusya bu hesaplama yöntemine göre Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada bulunuyor. Veriler ayrıca küresel ekonomide Asya ülkelerinin ağırlığının arttığını gösteriyor. 2026 yılında satın alma gücü paritesine göre küresel ekonominin yaklaşık %49'unun Asya ülkelerinden oluşacağı tahmin ediliyor. Satın alma gücü paritesi ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını dikkate alarak ekonomilerin ürettiği mal ve hizmet miktarını karşılaştırmayı sağlayan bir hesaplama yöntemi. Nominal gayri safi yurt içi hasıladan farklı olarak bu yöntemde aynı miktardaki parayla farklı ülkelerde ne kadar mal ve hizmet satın alınabildiği hesaba katılıyor. Bu nedenle satın alma gücü paritesine göre yapılan sıralamalar ülkelerin iç piyasalarındaki fiyat seviyelerini de ekonomik büyüklük hesabına dahil ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da daha önce yaptığı açıklamada

0: devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. Şu anda bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Mezzela, sağ sol iç gibi oynayan, kenara kayan. Mezzela, belki ismi kulağa çok süslü geliyor ama sahadaki görevi hem çok teknik hem de çok pratik. Bu oyuncu tipi orta sahanın iç bölgesinde görev alır ama sabit durmaz. O merkezde başlar ama kanatlara, yarı alanlara, hücum bölgelerine doğru kayar. Kısacası orta saha oyuncusudur ama içinden biraz kanat, biraz oyun kurucu, biraz da 8 numara geçer. İşte bu yüzden Mezzela modern futbolun çok yönlü silahlarından biridir. Bu oyuncunun temel görevi orta sahadan hücuma köprü kurmak ama bunu sadece dikey değil aynı zamanda yatay aksa da yapmaktır. Mezzela sık sık kenara açılır. Özellikle kanat oyuncuları içeri girdiğinde onun boşalttığı alana koşu yapar, böylece hem topu taşıyabilir, hem pas opsiyonu sunar, hem de hücumda ekstra adam yaratır. Mezzela'nın oynadığı pozisyon genellikle 4-3-3 dizilişinde orta üçlünün sağında ya da solunda olur. Ortada çoğu zaman bir holding midfielder yani savunma ağırlıklı bir oyundur. Mezzela ise onun sağında veya solunda daha özgür bir roldedir. Bazen 3-5-2 dizilişinde de kullanılabilir. Burada da orta sahadaki genişliği sağlamak, kenara yaklaşmak ve ceza sahasına koşular yapmakla sorumludur. Bu rolü oynayan oyuncunun sahip olması gereken bazı temel özellikler var. Öncelikle yüksek bir dayanıklılık gerekiyor. Çünkü maç boyunca hem orta sahada savunma yapacak, hem kenara açılacak, hem ileri çıkıp gol pozisyonlarına girecek. İkinci olarak topla rahat olması, dribling yapabilmesi, pas isabetinin yüksek olması gerekiyor. Çünkü bu oyuncular sadece bir koşucu değil aynı zamanda yaratıcıdır. Hücumda ekstra pas opsiyonu yaratır, ters kanatta oyun kurar ya da ceza sahasına sızarak ikinci forvet gibi katkı verir. Mezzela oyuncuları genellikle doğrudan oyun kurucu olarak görülmez ama onların yaptığı işler sayesinde oyunun ritmi değişir. Mesela içeri doğru yapılan bir koşu rakip savunmayı bozar, orta sahadaki 1-2'ye 1 hücumu başlatır. Kısacası Mezzela hücuma katkı verir ama bunu gizlice yapar. Golün ya da asistin sahibi olmayabilir ama golün oluşmasında hep onun bir dokunuşu vardır. Bu rolün en önemli isimlerinden biri Kevin De Bruyne'dür. Manchester City'de genellikle sağ iç gibi oynar. Hem kanada yaklaşır hem de forvet arkasına sarkar. Şut tehdidi vardır, paniği çok yüksektir ve ceza sahasına doğru zamanlı koşular yapar. Aynı şekilde Leon Goretzka Bayern Münih'te bu rolü daha fiziksel oynayan bir Mezzela olarak dikkat çeker. Hem savunmaya yardım eder hem ileri çıkar. Geçmişten bir örnek vermek gerekirse Clarence Seedorf tam bir Mezzela'dır. Milan'da orta sahada hem topu taşır, hem oyun kurar, hem hücuma destek olurdu. Topla dribling yapan, orta sahada geniş alanları kullanabilen bir oyuncuydu. Türkiye'den bu role en yakın isimlerden biri Tolgay Arslan olabilir. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta zaman zaman kenara açılan, orta sahada pas bağlantısını sağlayan bir oyun anlayışıyla oynadı. Ancak ligimizde bu rolü saf haliyle düzenli uygulayan takım sayısı oldukça az. Mezzela rolü takım için şu avantajları getirir. Birincisi, orta sahadan hücuma destek sağlayarak hücum hattını çoğaltır. Bu özellikle kapalı savunmalara karşı önemlidir. İkincisi, kenarlara açılarak oyun genişliği yaratır. Bu da rakip savunmanın dengesini bozar. Üçüncüsü, hücumda ikinci dalga koşularla ekstra gol tehdidi oluşturur. Ancak dezavantajları da vardır. Eğer Mezzela fazla hücuma çıkarsa ve orta sahada yeterince kompakt kalamazsa rakip geniş hücumlarında boşluklar bulabilir. Ayrıca bu oyuncunun savunma sonu da unutmayacak kadar disiplinli olması gerekir. Yani sadece gezgin değil aynı zamanda kontrollü olmalıdır. Sonuç olarak Mezdal'a sahada klasik bir 8 numara gibi görünse de işlevi çok daha fazladır. Hem koşar, hem yaratır, hem pas atar, hem savunma yapar. Oyunun görünmeyen alanlarında çalışır ama etkisi çok görünürdür. Eğer takımınızda iyi bir Mezdal'a varsa oyunun hem sağında hem solunda bir oyuncu fazlanız var demektir. Futbolun ansiklopedisinde bugün sahadaki görevi hem çok teknik hem de çok pratik olan Mezdal'a, yani sağ sol iç gibi oynayan, kenara kayan orta saha oyuncularını anlattık. Yeni sayfalarda, yeni anlatımlarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sporu.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken özel okul ücretleri yeniden tartışma konusu oldu. Bu yıl bazı özel okullarda yıllık eğitim ücretleri 2,5 milyon lirayı aşarken birçok okulda öğrenim bedeli 1 milyon liranın üzerine çıktı. Yemek, servis, kitap ve diğer giderler de eklendiğinde bazı aileler çocuklarının eğitimi için yılda 3 milyon liraya yaklaşan bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Ancak tartışma yalnızca yüksek ücretlerden ibaret değil. Çünkü hem özel okulların uygulayabileceği zam oranı hem de servis ücretleri belirli kurallara bağlı. Peki bu kurallara gerçekten uyuluyor mu? Veliler hangi ücretleri ödemek zorunda, hangilerine itiraz edebilir? İşte özel eğitimde ücret tartışmalarının detayları. Özel okullarda açıklanan yeni dönem bu yılda velilerin bütçesini zorluyor. 2026-27 eğitim öğretim yılında özel okul ücretleri okulun bulunduğu şehir, eğitim kademesi ve marka değerine göre büyük farklılık gösteriyor. Orta segmentte yer alan birçok özel okulda yıllık eğitim ücretleri 250 bin ila 600 bin lira arasında değişirken İstanbul ve Ankara'daki orta üst segment okullarda bu rakam 500 bin liradan başlayıp 1 milyon 300 bin liraya kadar çıkabiliyor. Prestijli kolejler ve köklü yabancı okullardaysa yıllık öğrenim ücretleri 2 milyon 750 bin liraya ulaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği düzenlemeye göre 2026-27 eğitim öğretim yılında ara sınıflarda öğrenim ücretlerine uygulanabilecek azami artış oranı %30,74, kademe başlangıcı olan 1, 5 ve 9. sınıflardaysa %43,92 olarak hesaplandı. Eğitim dışındaki bazı hizmetlerde uygulanabilecek azami artış oranı da %20,28 olarak belirlendi. Ancak veliler açıklanan eğitim ücretlerinin yanı sıra servis, yemek ve diğer ek hizmetler için talep edilen ödemeler nedeniyle toplam maliyetin yasal zam sınırlarının ötesine geçtiğini savunuyor. Benzer tartışmalar servis ücretlerinde de yaşanıyor. Okul servis ücret tarifesini ise büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi mesafe esasına göre belirliyor. Buna rağmen bazı veliler belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep edildiğini ya da organizasyon, rehber personel ve benzeri sebeplerle ek ücretler istendiğini öne sürüyor. Tüketici platformlarında okul servis ücretlerine ilişkin onlarca başvuru bulunuyor. Veliler, bazı servis firmalarının belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep ettiğini ya da farklı adlar altında ek bedeller istediğini öne sürüyor. Peki servis firmaları gerçekten UKOME'nin belirlediği tarifelere uyuyor mu? Bu sorunun net bir yanıtı bulunmasa da her yıl artan şikayetler denetimlerin yetersizliğini yeniden gündeme getiriyor. Ancak özel okul faturası, öğrenim ücreti ve servisle sınırlı kalmıyor. Yemek hizmeti, yardımcı kaynaklar, okul kıyafetleri, dijital eğitim platformları, yabancı dil materyalleri, kulüp çalışmaları, gezi ve çeşitli etkinlikler için talep edilen ücretler de toplam maliyeti önemli ölçüde artırıyor. Böylece kayıt sırasında açıklanan eğitim ücreti, eğitim yılı boyunca yapılan ek ödemelerle çok daha yüksek bir seviyeye çıkabiliyor. Velilerin en sık dile getirdiği şikayetler arasındaysa yardımcı kaynakların okuldan alınmasının istenmesi, okul logolu kıyafetlerin belirli mağazalardan temin edilmesi, dijital eğitim paketleri için ayrıca ücret talep edilmesi ve bazı etkinliklerin fiilen zorunlu hale getirilmesi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre okulların eğitim dışında sunacakları hizmetlere ilişkin ücretleri önceden ilan etmesi gerekiyor. Peki ailelerin her yıl giderek daha büyük bir bütçe ayırdığı bu eğitim yatırımı gerçekten akademik başarıya dönüşüyor mu? Özel okulları tercih eden velilerin en önemli beklentilerinden biri çocuklarının daha nitelikli bir eğitim alması ve üniversite sınavında daha başarılı olması. Ancak uzmanlara göre özel okul tek başına başarı garantisi sunmuyor. Çünkü bugün özel öğretim kurumları arasında hem eğitim kalitesi hem de akademik başarı açısından ciddi farklılıklar bulunuyor. YKS birincilikleri ve ilk 100 derecelerinin büyük bölümü fen liseleriyle köklü Anadolu liselerinden çıkıyor. LGS birinciliklerinde ise özel okullar az farkla önde görünse de yaklaşık yarısı devlet okullarından çıkıyor. Bir tarafta her yıl Türkiye dereceleri çıkaran, seçerek öğrenci kabul eden ve üniversite yerleştirme başarılarıyla öne çıkan okullar var. Diğer tarafta ise yüksek ücretlere rağmen kontenjanlarını doldurmakta zorlanan, öğrencilerini istedikleri başarı seviyesine taşıyamayan çok sayıda özel okul bulunuyor. Eğitim uzmanları, velilerin okul tercihinde yalnızca reklam kampanyalarına ya da ücretlere değil, okulun akademik kadrosuna, üniversite yerleştirme oranlarına, mezunlarının başarılarına ve eğitim anlayışına bakılması gerektiğini vurguluyor. Çünkü milyonlarca liralık eğitim harcaması tek başına üniversite başarısını garanti etmiyor. Üstelik eğitim için yapılan harcamalar lise diplomasıyla da sona ermiyor. YKS maratonunun ardından bu kez ailelerin karşısına vakıf üniversitelerinin ücretleri çıkıyor. Son yıllarda birçok vakıf üniversitesinde eğitim ücretleri yüz binlerce lirayı aşarken bazı tıp, diş hekimliği ve uluslararası programlarda yıllık ücretler 1 milyon liraya yaklaşıyor. Dolayısıyla özel okulda başlayan maliyet zinciri üniversite döneminde de devam ediyor. Bazı vakıf üniversiteleri güçlü akademik kadroları, araştırma altyapıları ve uluslararası başarılarıyla öne çıkarken bazı üniversitelerde ise öğrencilerin ödediği ücretle sunulan eğitim olanakları arasında tartışmalar yaşanabiliyor. Özel eğitim sistemi tartışılırken gündeme gelen bir başka başlıksa devlet destekleri. Bir yandan devlet okullarının fiziki koşulları ve öğretmen ihtiyacı konuşulurken diğer yandan özel eğitim yatırımlarına sağlanan teşvikler de tartışma konusu oluyor. Özel öğretim kurumları ve eğitim yatırımları çeşitli vergi avantajları ve yatırım teşviklerinden yararlanabiliyor. Geçmiş yıllarda öğrenci başına verilen eğitim destekleri de bu tartışmaların önemli başlıklarından birini oluşturmuştu. Bu nedenle uzmanlar kamu kaynaklarıyla desteklenen özel eğitim kurumlarının hangi yükümlülükleri üstlendiğinin ve bu desteklerin eğitim kalitesine nasıl yansıdığının daha şeffaf biçimde ortaya konulması gerektiğini belirtiyor. Eğitim sendikaları, tüketici dernekleri ve eğitim ekonomistleri ise ortak bir noktaya dikkat çekiyor. Özel eğitimde asıl tartışılması gereken konu yalnızca ücret artışları değil, denetim mekanizmalarının ne kadar etkin olduğu, velilerin hangi haklara sahip olduğu ve yapılan yüksek harcamaların öğrencilerin akademik başarısına ne ölçüde katkı sağladığı da en az ücretler kadar önemli. Özel eğitimde yükselen ücretler, ek hizmet bedelleri, servis tartışmaları ve vakıf üniversitelerine uzanan maliyet zinciri her yıl milyonlarca ailenin bütçesini daha fazla zorluyor. Uzmanlar ise eğitimde asıl tartışılması gereken konunun yalnızca artan fiyatlar olmadığını vurguluyor. Ödenen ücretlerin karşılığında sunulan eğitim kalitesi, denetim mekanizmalarının etkinliği, fırsat eşitliği ve öğrencilerin akademik başarısına sağlanan katkının da aynı ölçüde sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Peynire lezzet ve dokusunu veren bakteriler bağırsak sağlığı açısından da fayda sağlayabilir. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada bazı geleneksel peynirlerde probiyotik potansiyeli taşıyan bakteriler tespit edildi. Reading Üniversitesi araştırmacıları 3 farklı geleneksel peynirin olgunlaşma sürecini mercek altına aldı. Araştırmada peynirlerin farklı olgunlaşma aşamalarından örnekler alınarak bakteri topluluklarındaki değişim incelendi. 3 peynir çeşidinde de probiyotik potansiyeli olduğu bilinen bakterilere rastlandı. Özellikle yoğurt üretiminde de kullanılan Streptococcus thermophilus'la peynir üretiminde rol oynayan Lactococcus lactis bakterilerinin olgunlaşma sürecinde varlığını koruduğu belirlendi. Bazı peynirlerde tespit edilen Friedreich bakterisinin ürettiği probiyotik asidin ise iltihaplanmanın azaltılması, kolesterol üretiminin düşürülmesi ve iştahın düzenlenmesiyle ilişkilendirildiği belirtildi. Araştırmacılara göre peynirdeki yağ ve proteinler yararlı bakterilerin sindirim sistemi boyunca korunmasına yardımcı olabilir. Bu da peynirin probiyotiklerin bağırsaklara taşınmasında potansiyel bir araç olabileceğini gösteriyor. Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu ise olgunlaşma süreciyle ilgili. Saman içinde olgunlaştırılan peynirde süreç sonunda erken döneme kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla bakteri türü tespit edildi. Ayrıca 3 peynirde de olgunlaşma tamamlandığında laktozun neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Araştırmacılar bunun fermentasyon sırasında laktik asit bakterilerinin sütteki laktozun büyük bölümünün parçalanmasından kaynaklandığını belirtti. Reading Üniversitesi araştırmacıları geleneksel peynirlerde lezzet ve dokunun oluşmasını sağlayan bazı bakterilerin probiyotik potansiyeli taşıdığını belirledi. Araştırmada olgunlaşma süreci sonunda peynirlerdeki laktozun da neredeyse tamamen ortadan kalktığı görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Özledik seni ya.
2: Saygılar.
1: Hoş geldin abi.
2: Merhabalar. Trafik sıkışır ve trafikte bir şeyler satarlar ya. Trafikte ya, ben o zaman oğlan küçük benim. Ona böyle hani müzik kültürü gelirsin diye. Adamın bir tanesi elinde org var, böyle kocaman ama. Böyle 2 metrelik
3: falan org var. Sakın.
4: Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya.
2: Dedim olayım yani, hani nedir org çünkü. Yani ama plastiği hayatım bozdursan o para eder falan böyle, tamam mı? Yani çünkü org yani.
1: Ne çıkacak acaba, dur bakalım.
2: Org şöyle çıktı.
5: O ne öyle?
2: Ya zaten dedim
1: abi, cevap geldi zaten.
2: İçine...
4: Org şöyle çıktı.
2: Aldım orku, götürdük, dedim oğlum çalsana. Tabii o ne güzel, senin 5 yaşında da.
6: Mükemmel.
2: Bastı, bir şeyler, sesler geliyor filan. Ondan sonra dedim ki bak, hep aynı notaya basma. Ondan sonra değişik değişik. Her tuş aynı notayı çalıyormuş meğerse.
4: Çok iyiydi oldu, çok.
2: Ha, ya adam bir tane ses koymuş oraya. Hani o sesi hangi tuşa basarsan bas çıkıyor.
3: Çok
2: o sesi
3: fena
2: öğretmek için. Ama do majör müydü neydi artık o? Do majör bizim ailemizin sesi oldu.
3: Trafikte org satıldığında ilk defa duydum.
6: Tamam, inandım ya, tamam.
1: Trafikte org alındığında da ilk defa duydum.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa 1. sırada yer aldı. 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede yaklaşık 3,5 katına çıktığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Türkiye'nin tarımsal üretimle ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin 2002 yılında 24,5 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 12. sırada bulunduğunu belirten Yumaklı, 2025'te bu rakamın 83,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Böylece Türkiye tarımsal üretimde dünyada 7. Avrupa'da ise ilk sıraya çıktı. Türkiye'de tarımın gerilediği ve ülkenin ithalata bağımlı hale geldiği yönündeki değerlendirmelere de değinildi. Yumaklı, Türkiye'nin birçok temel ve stratejik tarım ürününde kendi kendine yeterli olduğunu söyledi. Ülkede ticari olarak 206 farklı bitkisel ürünün yetiştirildiğini belirten bakan, dünyada üretilen her tarım ürününün Türkiye'de yetiştirilmesinin mümkün olmadığını da ifade etti. Konferansta sulama yatırımlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılından bu yana 120 bin kilometreden fazla altyapı inşa edildiği belirtildi. Bu uzunluğun dünyanın çevresini yaklaşık 3 kez dolaşmaya yetecek mesafeye karşılık geldiği kaydedildi. Ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Yumaklı, Türkiye'de yılda yaklaşık 500 milyon tohum ve fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi. Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirten Yumaklı, 11 Kasım 2025'te ülke genelinde tek bir günde 14 milyon ton ve fidan dikildiğini aktardı. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesine ilişkin de bilgi verildi. Geçen yıl yangın söndürme çalışmalarında 28 uçak ve 119 helikopterin görev yaptığı, Türkiye'nin ormanlarının 14 insansız hava aracıyla takip edildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye 2025 yılında 83,2 milyar dolarlık tarımsal üretimle dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada yer aldı. 2000 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal üretim değerinin geçen sürede 83,2 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku süresi yalnızca gün içindeki enerji seviyesini değil, vücudun biyolojik yaşlanma hızını da etkiliyor olabilir. Yaklaşık 500.000 kişinin verilerinin incelendiği yeni bir araştırmada günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uyuyanlarda birçok organın daha hızlı yaşlanma eğiliminde olduğu belirlendi. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyi ise günde yaklaşık 6,5 ila 8 saat uyuyanlarda görüldü. Araştırma Kolombiya Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütüldü. Çalışmada yaklaşık 500.000 kişinin verileri incelendi. Araştırmacılar tıbbi görüntülerden organlarla ilişkili proteinlere ve kandaki moleküllere kadar farklı verileri değerlendirdi. Katılımcıların günlük uyku süreleri de 17 organ sistemini kapsayan 23 farklı biyolojik yaşlanma ölçümüyle karşılaştırıldı. Sonuçlara göre günde 6 saatten az uyuyanlarla 8 saatten fazla uyuyanlarda biyolojik yaşlanmanın daha hızlı olma eğiliminde olduğu görüldü. En düşük biyolojik yaşlanma düzeyleri ise günde 6,4 ila 7,8 saat uyuyan kişilerde tespit edildi. Araştırmada kısa uyku süresi, obezite, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, iskemik kalp hastalığı ve kalp ritim bozuklukları ile ilişkilendirildi. 6 saatten az uyuyanlarda depresif dönemler ve anksiyete bozuklukları ile bağlantıda dikkat çekti. Hem kısa hem de uzun uyku sürelerinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH ve astımla ilişkili olduğu görüldü. Benzer şekilde gastrit ve reflü dahil bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla da bağlantı tespit edildi. Araştırmanın başındaki Kolombiya Üniversitesi Radyoloji Bölümü öğretim üyesi Jun Hoven, çok az ve çok fazla uykunun neredeyse her organda daha hızlı yaşlanmayla ilişkili olduğunu söyledi. Ancak araştırmacılar önemli bir noktaya da dikkat çekiyor. Çalışma, uyku süresinin vücudun yaşlanmasını doğrudan hızlandırdığını kanıtlamıyor. Bulgular yalnızca çok az ya da çok fazla uykuyla daha hızlı biyolojik yaşlanma arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 500.000 kişinin verilerinin incelendiği araştırmada günde 6 saatten az ve 8 saatten fazla uykunun birçok organda daha hızlı biyolojik yaşlanmayla bağlantılı olduğu belirlendi. En düşük yaşlanma düzeyi ise 6,4 ila 7,8 saat uyuyanlarda görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Görünüşte bir bütün ama dikkatle bakınca hiçbir şey birbirine uymuyor. Alt taraf başka bir yapı, üst taraf bambaşka bir dünya. İşte tam böyle durumlar için söyleriz. Altı kahvaltı şeşhane. Bu deyimin hikayesi Osmanlı dönemine uzanıyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Şişhane, geçmişte şeşhane olarak bilinirdi. Buradaki şeş, Farsça'da altı anlamına gelirken, hane ise üretim yapılan yerler için kullanılırdı. Bu terimlerin kökeni,

0: nedeni o dönemlerdeki top ve tüfeklerin yiv sayısına dayanıyordu. Yivsiz toplara ve tüfeklere kaval denir çünkü iç kısımları kaval gibi dümdüzdü. Zamanla yivli toplar icat edildi ve bu toplar mermilerin daha uzun mesafelere ulaşmasını sağladı. Altı yivli toplar dönemin önemli teknolojik yeniliklerinden biriydi. Ancak bir mucit yivli topla eski tip kaval topunu birleştirerek yeni bir silah yapmaya çalıştı. Ama bu karışım ne işe yaradı ne de tutarlı oldu. Uyumsuzluk başarısızlığı getirdi. Ve işte o günden sonra uyumsuz şeyler bir araya geldiğinde bu deyimle anlatılır oldu. Altı kaval, üstü şeşhane. Uyumsuzluk bazen yalnızca göze değil, işe de batıyor. Bir deyimin daha kökenine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Maybe I didn't love you. Quite as often as I could have.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saatlerce bilgisayar ya da telefon oyun oynamak tek başına oyun bağımlılığı anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre asıl belirleyici olan kişinin oyun oynama süresi üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve bu davranışın okul, iş, sosyal hayat ya da ilişkiler üzerinde olumsuz sonuçlara yol açması. Davranışsal bağımlılık uzmanları özellikle gençlerde sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmaya yönelik başarısız girişimlerin önemli uyarı işaretleri olduğunu belirtiyor. Davranışsal bağımlılık araştırmacısı ve psikolog Mave Fiarel'e göre sağlıklı oyun oynamayla bağımlılık arasındaki sınırı belirleyen sabit bir süre bulunmuyor. Bir kişi uzun saatler oyun oynayabilir, yayın izleyebilir ya da sosyal medyada zaman geçirebilir. Ancak günlük yaşamında herhangi bir sorun yaşamayabilir. Buna karşılık oyun başında daha az zaman geçiren başka bir kişi okul ya da iş performansında düşüş, sosyal ilişkilerinde bozulma veya psikolojik sıkıntı yaşayabilir. Bu nedenle uzmanlara göre değerlendirme, kişinin ekran başında geçirdiği saatten çok oyun oynama davranışının hayatında yarattığı sonuçlara göre yapılmalı. En önemli uyarı işaretlerinden biri ise kontrol kaybı. Kişinin oyun oynamaya ayırdığı süreyi kontrol edememesi, bırakmak ya da azaltmak istemesine rağmen bunu başaramaması sorunlu davranışa işaret edebiliyor. Oyun sonrasında suçluluk, pişmanlık ya da yoğun psikolojik sıkıntı yaşanması da bağımlılık açısından dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında gösteriliyor. Uzmanların dikkat çektiği bir başka konuysa oyunların tasarımında kullanılan ganimet kutuları. Oyuncuların para karşılığında rastgele ödüller elde ettiği bu sistemlerin oyunda daha uzun süre kalmaya ve harcama davranışının kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği belirtiliyor. Fiarel'le mevcut bilimsel bulguların ganimet kutularının düzenleyici kurumlar tarafından daha yakından incelenmesi gerektiğini gösterdiğini söylüyor. Oyun bağımlılığı açısından özellikle çocuklar ve gençler daha hassas gruplar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bunun nedenlerinden biri karar verme ve öz denetim gibi becerilerle ilişkili beyin gelişiminin genç yaşlarda devam ediyor olması. Bu nedenle ebeveynlerin yalnızca çocuklarının kaç saat oyun oynadığına değil, hangi oyunları oynadığına ve oyun alışkanlığının günlük yaşamını nasıl etkilediğine de dikkat etmesi öneriliyor. Çocuğun kendisini odasına kapatması, sosyal ilişkilerden uzaklaşması ya da okul notlarının belirgin şekilde düşmesi önemli uyarı işaretleri arasında gösteriliyor. Oyun bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tanınan davranışsal bağımlılıklar arasında bulunuyor. Araştırmacılarsa bu alandaki çalışmaların geliştirilebilmesi için oyun şirketlerinden daha fazla veri paylaşımı talep ediyor. Uzmanlara göre oyun şirketlerinin kullanıcıların zarar görme riskini azaltacak tasarım tercihleri konusunda da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Psikiyatrist John Geraint'a göre davranışsal bağımlılıklarda hem psikoterapiden hem de ilaç tedavisinden yararlanılabiliyor. Tedavi yöntemi kişinin yalnızca oyun bağımlılığı yaşamadığına ya da buna eşlik eden başka psikolojik sorunların bulunup bulunmadığına göre değişebiliyor. Uzmanlar ilaç tedavisi ile psikoterapinin birbirinin alternatifi olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor. Gerekli durumlarda iki yöntemin birlikte uygulanmasının davranışsal bağımlılıklarla mücadelede daha kapsamlı bir tedavi seçeneği sunabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar oyun bağımlılığında belirleyici unsurun ekran başında geçirilen süreden çok kontrol kaybı ve günlük yaşamda ortaya çıkan olumsuz etkiler olduğunu belirtiyor. Sosyal izolasyon, okul başarısında düşüş ve oyun süresini azaltmama önemli uyarı işaretleri arasında gösterilirken, tedavide psikoterapi ve ilaç seçenekleri öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları arıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa'nın İznik ilçesi Roma Tiyatrosu'nda yürütülen kazılar Bizans dönemine ait önemli bir bulguyu ortaya çıkardı. Tiyatronun güneyindeki nekropol alanında bulunan iskeletler üzerinde yapılan incelemelerde Anadolu'daki en erken veba örneğine rastlandı. Temmuz ayından bu yana sürdürülen çalışmalarda yetişkin kadın, erkek ve çocuklara ait yaklaşık 20 iskelet gün yüzüne çıkarıldı. İznik Roma Tiyatrosu'ndaki kazı ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve desteğiyle yaklaşık 10 dönümlük alanda yürütülüyor. Bizans döneminde nekropol olarak kullanıldığı belirlenen bölgede yaklaşık 20 bireye ait iskelet kalıntısı bulundu. Kazı Başkanı ve 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aygün Ekin Meriç, bölgede daha önce bulunan kemikler üzerinde yapılan incelemelerin önemli bir sonucu ortaya çıkardığını söyledi. Meriç, buradaki kemikler üzerinde daha önce yapılan incelemelerde Anadolu'daki en erken veba örneğine rastlandı. Bu çok önemli bir bulgu dedi. Tiyatronun güneyindeki alanda ilk iskelet buluntularına 2015 yılındaki çalışmalarda rastlandı. Bu yıl Temmuz başında yeniden aynı bölgede kazılara başlandı. Ortaya çıkarılan iskeletlerin kadın, erkek ve çocuklara ait olduğu belirlendi. Bulgular alanın özellikle Bizans döneminde bireysel gömüler için mezarlık olarak kullanıldığını gösterdi. Mezarlar yüzeyden yaklaşık 1 metre derinlikte ortaya çıkarıldı. Bazı bireylerin üst üste, bazılarının ise tek başına gömüldüğü tespit edildi. İskeletlerin doğuya bakacak ve elleri karınlarının üzerinde olacak şekilde yerleştirilmesi, gömülerin Hristiyan defin geleneğine uygun biçimde yapıldığını ortaya koydu. Mezarlarda çok fazla eşyaya rastlanmazken birkaç boncuk bulundu. Nekropol alanındaki araştırmalara Türkiye'den ve yurt dışından farklı üniversitelerden uzmanlar da katılıyor. Kanada'da McMaster Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rutgers Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi'nden araştırmacılar bölgede çalışmalar yürütüyor. Kazılarda iskelet kalıntılarının yanı sıra yüzük taşı, sikke, boncuk ve seramik gibi eserler de gün yüzüne çıkarılıyor. Kazılar İznik Roma Tiyatrosu'nun yalnızca gösteriler için kullanılan bir yapı olmadığını da ortaya koyuyor. Tiyatro alanının farklı dönemlerde mezarlık, dini yapı ve üretim alanı olarak kullanıldığı belirlendi. Bölgede nekropollerin yanı sıra kilise kalıntıları ve çini fırınları da bulunuyor. Kazı ekibine göre bu bulgular Roma döneminden Bizans ve sonraki dönemlere kadar alanın geçirdiği değişimi bir arada gözler önüne seriyor. İznik Roma Tiyatrosu'nun güneyindeki Bizans dönemine ait nekropolde yaklaşık 20 bireyin iskelet kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. Kemikler üzerinde yapılan incelemelerde Anadolu'da bugüne kadar tespit edilen en erken veba örneğine rastlandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor, dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...25 Ağustos 2026 Salı... ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydınlar. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı diyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07:10'u gösteriyor. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabahta. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Şöyle bir dakikada hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X üzerinden @radiosputnik.tr ya da Telegram'dan Sputnik Türkiye'yi takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de X ya da Instagram hesabımı kullanabilirler. @güçlüozgandır efendim. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Aylardır devam eden bir yargılama sürecinin sonuna geldik. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak biz tanımlıyorduk ya da davayı bu şekilde kamuoyu tanımlıyordu. O dava dün sonuçlandı. Sabah saatlerine, dün sabah saatlerine anlatırken söylemiştik. 200 kişinin yargılandığı bir davadan bahsediyoruz. Aziz İhsan Aktaş ihaleye fesat karıştırma suçundan sadece 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Rüşvet suçlarındansa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi mahkeme heyeti. Tutuklandığı için görevden alınan isimler vardı biliyorsunuz. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yine Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, yine eşi Celal Tekin de tutukluluk haline halinin devamına karar verdi mahkeme heyeti. Tutuklu sanıklar vardı. Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, bu isimlerle ilgili de tahliye kararı verildi. Tabii burada merak edilen konu neydi? Konulardan bir tanesi elbette, diğer sanıklara da haksızlık olmasın elbette, belediye başkanlarının durumu ne olacak? 6 belediye başkanına, toplamda 6 belediye başkanına rüşvet suçundan ceza verildi ki Rıza Akpolat en yüksek cezayı alan isim oldu. Beşiktaş Belediye Başkanı rüşvet aklama ve ihaleye fesat gerekçesiyle 23 yıl 3 ay hapis cezası aldı kendisi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün ceza aldı. Abdurrahman Tuttere Adıyaman Belediye Başkanı'nın cezası ne diye soracak olursanız hayır, rüşvet suçundan beraat kararı verildi kendisiyle ilgili olarak. Zeydan Karalar Adana Belediye Başkanı da 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı, onu da hatırlatalım. Utku Caner Çaykara 6 Ağustos'ta tahliye edilmişti, hatırlayınız. Avcılar Belediye Başkanı, o da fesat karıştırma suçundan beraat etti. Rüşvet suçlamasından dolayı da 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Daha da detaylandırabilirim, daha da konuşabiliriz ama bunu böyle programın bu bölümü, bu konuyu, bu başlığı programın ikinci bölümüne bırakmak istiyorum. Neden? Çünkü Avukat Hüseyin Ersöz ikinci bölümde, programın ikinci bölümünde konuğum olacak. Çok soru var elbette aklımda. Sadece üstelik bu mesele değil, bu dava değil yani Aziz İhsan Aktaş davası değil. Bugün bir yandan da İBB davası devam edecek. İkinci duruşmanın ikinci haftası başlıyor bugün itibariyle, bu sabah itibariyle. Aslında İBB davasında da ne oluyor ne bitiyor kendisine soracağız ama... Şu esas belki en önemli sorulardan bir tanesi. Tabii belediye başkanlarının durumu ne olacak şimdi, Ahmet Özer mesela ya da diğer isimlerin durumu ne olacak, bunu konuşuruz. Bir yandan da bakın Aziz İhsan Aktaş rüşvet verdim ifadesini de kullandı, biliyorsunuz konuştuk bunları. Ama etkin pişmanlık hükümlerinden de yararlandı. Mahkemede TCK 254'ün maddesi, o maddedeki koşulların oluştuğunu kabul etti. Rüşvet suçu yönünden kendisinin ceza almamasına hükmetti. Bunu zaten az önce söyledim ama sorular var aklımızda, farklı sorular var. Mesela rüşvet verilerek alınan ihaleler olduğunu görüyoruz ki işte belediye başkanları rüşvet alma suçundan bazıları en azından mesela Beşiktaş değil mi cezaya aldılar. Peki bu ihalelerden elde edilen gelir, kazanç, milyonlarca liralık kazancın hukuki perspektiften bakıldığı zaman niteliği ne? Ne olacak peki o paralar, ya da bir müsaade kararı neden alınmadı? Bunlar aklımızdaki sorular, daha onlarca soru var. Söyledi. İkinci bölümde avukat Ahmet Özer'in de avukatı aynı zamanda Hüseyin Ersöz konuğumuz olacak ve bu soruları kendisine yönelteceğiz. Sizin de eğer aklınızda bu davaya ya da İBB davasına yönelik olarak herhangi bir soru işareti varsa, herhangi bir soru varsa yazın WhatsApp hattımıza. Ben de elbette Hüseyin Ersöz'e yönelteyim bu soruları. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattıdır. Devam edelim şöyle diğer başlıklar üzerinden, neler oluyor neler bitiyor bunu bir konuşalım. Şunu çok konuşmuştuk günlerce, biliyorsunuz İstanbul'da il başkanlığında, CHP il başkanlığında, Sarıyer'deki il başkanlığında bir rozet takma töreni meydana gerçekleşmişti biliyorsunuz. Orada meydana gelen gelişmeler enteresan, bir figüran skandalı tırnak içinde böyle tanımlayabiliriz. Emeğe saygı elbette Bir Gün gazetesinin haberleştirdiği bir konuydu. Hani oraya bazı isimlerin, figüranların bir ajans aracılığıyla götürüldüğü yönünde iddialar. Hatta CHP il başkanlığı da buna dair gazetecilerle ilgili olarak suç duyurusu olmuştu. Çokça da eleştirilmişti. 25 Temmuz'da o üye katılım töreninde gerçekleşen o skandalla ilgili olarak 250 figüran. Şimdi o ajansın sahibi, Mers ajansın sahibi Ömer İne ne demişti? Ya orada bir arkadaşım var, zannediyorum CNN Türk'teydi. Türkiye bir röportaj vermişti ve demişti ki orada benim çok eskiden tanıdığım bir arkadaşım var. Ona destek için CHP il yönetiminin haberi olmadan ben kendi inisiyatifimle böyle bir karar almıştım ve böyle bir adım attım dedi. Ama sonrasında ödemelerin, kendisine yapılması gereken ödemelerin yapılmadığını belirterek dikkat çeken son derece enteresan açıklamalarda bulundu. Hatta Samet Özkaş, işte o CHP'li arkadaşı, kendisinin CHP'li arkadaşı, ona jest yaptım demişti. Onunla ilgili onunla arasında geçen paylaşımları bir şekilde paylaştı ve aslına bakılırsa tam olarak da Bir Gün gazetesinin olayı haberleştirdiği gibi yaşananların tam olarak onun Bir Gün gazetesinin haberinin doğru olduğunu öğreniyoruz biz bu paylaşımlardan. Hatta figüranlara gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı yönünde de bir yine bilgi var kendisinin yazışmalarındaki. Diyor ki organizasyonun üzerinden bir ay geçti, ben bunu kendi cebimden ödedim, bankalara borçlandım, bir ay geçmesine rağmen ben paramı alamadım şeklinde de bir isyanı var. Enteresan. Hatta şöyle söyleyeyim, yine CHP Genel Merkezi'nde ya da işte o Özkaş'tan herhangi bir ödeme almadım dediğinde organizasyonu ben kendim dostluk ilişkilerim nedeniyle yaptım, gelenlere de harçlık verdim ifadesini kullanmıştı CNN Türk'e verdiği röportajlarda. Enteresan tabii o yazışmalarda, işte yemek ödemeleri, para trafiği, ödeme trafiği nasıl olacak, nasıl olmayacak, bunların hep olduğunu da biz görüyoruz. Yapılan bu ifşaatla, damalarla bir şekilde öğreniyoruz ama benim burada en çok dikkat dikkatimi çeken konu da figüranlara gizlilik anlaşmasının imzalatılmış olması. Ne diyeyim ki, gerçekten de enteresan. Hani siyaset ülkenin neresinde, bizim önümüzde mi, ilerimizde mi, sağımızda mı, solumuzda mı, gerimizde mi diye tartışıyoruz biz. Yani bu tip olaylara bakılınca da aslında ülke siyasetinin nerede olduğunu da görüyoruz maalesef. Üzülerek seyrediyoruz bütün bunları. Peki devam edelim biz diğer başlıklarımızla. Terörsüz bir Türkiye sürecine dair bir toplantıdan bahsetmiştik dün. O bir kurul oluşturulmuştu biliyorsunuz. O kurul dün ilk toplantısını yaptı ve özetle şöyle söyleyebiliriz. O çerçeve yasa, mecliste kabul edilen çerçeve yasa kapsamında oluşturulan o kurul adı neydi? Takip ve Değerlendirme Kurulu. Efendim toplandı ve 4 alt komisyon oluşturulmasına orada karar verildi. Dün saat 16'da gerçekleşti bu toplantı. Nerede? Beştepe'de gerçekleşti. 3,5 saat sürdü. Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları katıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı, MGK Genel Sekreteri, bu isimlerin katıldığı bir toplantı gerçekleşti ve dendi ki işte alt kurullar oluşturulacak ve terör örgütünün silah bırakma süreci de burada belli olacak. Buradan takip edilecek ifadesi kullanıldı. Şöyle söyleyeyim, daha doğrusu bu bilgi kamuoyuna yansıdı. DEM Parti'nin bir iddiası vardı biliyorsunuz. Biz bu süreçle ilgili bazı bilgileri DEM Parti yetkililerinin yaptığı açıklamalarla öğreniyoruz. Mesela terör örgütü lideri Öcalan'ın da oluşturulacak bu alt komisyonlardan birinde yer alacağı yönünde bir bilgi paylaşmıştı kamuoyuyla. Yapılan açıklamada, bu toplantı sonrası yapılan resmi açıklamada, üyelerin, komisyon üyelerinin, bundan o alt komisyon üyelerinin kim olacağına dair de bir bilgi verilmedi. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatmış olalım. Bakalım DEM Parti'nin bu konudaki iddiaları ya da açıklamaları ne kadar yansıtıyor. Resmi açıklamalar ışığında bunu göreceğiz, bunu anlayacağız. DEM Parti demişken şu soru işaretini de bir gidermesi gerekiyor DEM Parti'nin. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Öcalan'la yapılan görüşmelerle ilgili tutanaklar, biliyorsunuz bu çok konuşuluyor son birkaç gündür. O tutanaklarla ilgili açıklama yaklaşık 4-5 gün sonra, hatta işte Özgür Özel'e başarılar dilediği, Öcalan'ın terör örgütü liderinin şeklinde iddialar da vardı. O hem ailesiyle hem DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmelerin notları kamuoyuyla paylaşılmıştı. Sonra dendi ki DEM Parti'den yapılan açıklamada ekleme ve çıkarmalar yapılıyor bu tutanakta değil de notlar olarak tanımlayabiliriz bunları. Ben de demiştim ki burada ya asıl soru ekleme yapılması değil, asıl mesele o notlar nasıl dışarıya çıkıyor, asıl konuşulması gereken bu. Ama onu konuşmuyoruz, şunu konuşuyoruz. DEM Parti dediğim gibi ekleme ve çıkarma yapıldı diyor. Terör örgütünden açıklama var. Onlar da diyorlar ki bu bir düzmece, hiçbir gerçekliği olmayan, tamamen reddediyor terör örgütü de bu notları, öyle söyleyelim. Ama dediğim gibi, peki hangi, ne doğru ne yanlış? Mesela DEM Parti'nin çıkıp o notlarla ilgili olarak, çünkü hani bir de ne demişti, demokrasinin yolu nereden geçmiyordu? Silivri'den geçmiyordu mesela, değil mi? O mesele çok konuşuldu, çok tartışıldı. Mesela bu ifadesi doğru mu değil mi? Ya da diğer ifadeleri terör örgütü liderinin, bunu bir açıklığa kavuşturması gerekiyor DEM Parti'nin. Şeffaflık, şeffaflık diyoruz ya. Tam da benim söylediğim o noktaya doğru gidiyor o iş. Ve şeffaflık demişken bir açıklama da nereden geldi? İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden. Dün akşam saatlerinde bu yazılı açıklama yapıldı. Dendi ki son günlerde ülkemize yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alan dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir ve dendi ve yapılan resmi açıklamalara sadece dikkat edin ya da itibar edin uyarısı da yine söylediğim gibi İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dile Merkezi'nden yapılan açıklamada bu başlığa, bu detaya dikkat çekildi. Keşke başka detaylar da, örnek olaylar da verselerdi. Hani yurttaşın daha hangi konuda uyanık olacaksa yurttaş, bir şekilde ona da daha dikkatli yaklaşsaydı, ama hiçbir detay verilmemiş, öyle söyleyeyim. Sadece adli ve idari süreçler uygulanıyor provokasyon ve dezenformasyona karşı, gerekli tüm tedbirlerde ilgili kurumlarımızca alınıyor ifadesini yine ben dün İletişim Başkanlığı dün gece saatlerinde yapılan açıklamayla öğrenmiş olduk. Şöyle devam edelim diğer başlıklar üzerinden. Ha, şunu size bir öneri sadece aklınızda olsun. Saygı Öztürk Sözcü Gazetesi'nden dünkü bir yazısı var. Çok konuştuğumuz bir mesele. Hani bu kim yani terör örgütü üyeleri silah bırakacaklar, suça karışmamış, işte saldırılara karışmamış terör örgütü şekilde o tırnak içinde af olarak tanımlanıyor ya, ya da işte infaz düzenlemesi deniyor değil mi? İşte bunlardan faydalanacaklar deniyor ya. Heh, tam olarak bununla ilgili bir makale, bir yazı kaleme almış. Emekli bir askerle konuştuğunu söylüyor ve gerçekten de kimin suça karıştığı, kimin saldırılara karıştığı konusunun tespitinin oldukça zor olduğunu ya da şöyle söyleyeyim, ne kadar zor olduğunu anlatıyor sevgili Saygı Öztürk, meslek büyüğüm. Dünkü köşe yazısında kimin hangi eylemde bulunduğunu kim belirleyecek? Başlık da bu, Saygı Öztürk'ün yazısının başlığı bu. Hani merak eden dinleyicilerimiz açısından gerçekten hani süreç nasıl ilerleyecek, bunu merak eden dinleyicilerimiz için ben de Saygı abisinin, Saygı Öztürk'ün bu yazısını sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle devam edelim. Ha, bu arada çözüm süreci dedik ya, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir genelge, çok konuşuldu o genelge ama onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesinde dikkat çekici bir not var, dikkat çekici bir başlık var. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun deniyor ya, mecliste kabul edildi bu kanun. Bu kanunla ortaya atılan milli duruş, bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden biri olacaktır deniyor. Yani kısaca özetle şöyle deniyor öğretmenlere, öğrencilere, bu kanunu, bu kanunla birlikte ne olacak, ne bitecek, bunu bir anlatın şeklinde de, tabii ne kadar anlaşıldıysa, neden hep bunu söylüyorum. Yani çünkü bizim de hala toplum olarak, yurttaşlar olarak, hatta medya olarak da anlayamadığımız, göremediğimiz çok ayrıntı var. Bakalım öğretmenler nasıl anlatacaklar, neydi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu öğrencilerine, göreceğiz hep beraber, takip edeceğiz biz de. Şöyle devam edelim. Diğer başlıklar, günlerdir konuşuyoruz Süleymancılara yönelik o operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar, bunlar devam ediyor ve orada bir isim çok konuşuluyor. Kim? Eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin. Hatırlayınız, Alihan Kuriş'in kardeşi kaçarken İdris Naim Şahin'e ait bir araçla, daha doğrusu kendisine tahsisli bir araç kullandığı iddia edilmişti. Şimdi yeni bir başlık, yeni bir iddia var. Kendisiyle ilgili olarak, yani İdris Naim Şahin'e kayıtlı iki aracın daha benzer amaçla ya da suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı yönünde bir tespit savcılıktan ve bu iki araçla ilgili de bir soruşturma sürecinin ettiğini de, yine daha doğrusu inceleme sürecinin de devam ettiğini öğreniyoruz. Şunu da hatırlatalım elbette, İdris Naim Şahin de ne demişti? O kaçışta kullanılan ya da kaçma eyleminde, teşebbüsünde kullanılan o araçla ilgili olarak, ya ben de medyadan öğrendim bütün bunları demişti. Yani kendisi adına tahsisli bir aracın böyle kişiler tarafından kullanıldığını nasıl bilmiyor? Eski bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz üstelik. O da yani enteresan bir tablo. Ve Kuytulcular, Alparslan Kuytul tutuklanmıştı biliyorsunuz, Adana merkezli gerçekleşen bir operasyonda. Yani enteresan bir ayrıntı var burada. Bütün bu operasyon süreci içerisinde benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Hatta şöyle söyleyeyim, dün ben defterime not almıştım bunu. Bütün o işte bir şekilde anlatmaya çalışırken her şeyi o nota atlamışım. Yani şöyle bir durum var. 2024 yılından beri CİMER'e bu cemaatle, işte Kuytulcular diye tanımlanıyor ya, bu cemaatle ilgili 6000 ihbar mesajı gittiğini biz öğreniyoruz. 6000 mesaj gittiğini öğreniyoruz. Peki yani iddialar, evet çok sayıda iddia var bu 6000 mesajda. Hani içerik zaten soruşturma sürecinde bunlar dahil edilecektir elbette. İddianamenin içerisine de girecektir. Onları konuşuruz da benim dikkatimi çeken konu, yani bir cemaatle ilgili olarak 2 yıl, 2024-2026, 2 yılda 6000 ihbar mesajı gidiyor ve hiçbir işlem yapılmıyor. Yani son olarak işte gerçekleşen operasyon, eyvallah tamam, diyecek bir şey yok da, yani 2 yıl içerisinde ortada ne oldu, ne bitti ya da hangi önlemler alındı, belki buna dair de açıklamalarda bulunur yetkililer. Bu arada dediğim gibi Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklanmışlardı. İfadeleri de suçlamaları reddediyorlar. Bu enteresan, bu dikkat çekici. Hatta şöyle söylüyorlar, kendilerine yöneltilen bu iddialarla ilgili olarak o kişiler kişisel, bize karşı kişisel husumet besliyorlar. Bu yüzden bu suçlamaları yöneltiyorlar deniyor ama orada iddialar da var. Mesela bu kişilerin iddialarını sizlerle paylaşayım diyorum. Alparslan Kuytul reddediyor bu iddiaları ama enteresan, Furkan bu bünyesinde ki soruşturmanın adı da şu, Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturması, bu gerekçeyle bu isimle açılmış bir soruşturmadan bahsediyoruz. Furkan Vakfı bünyesinde Furkan İstihbarat Teşkilatı ve infaz timi oluşturduğu iddiaları da yine dosyada, bu soruşturma dosyasında yer alıyor. Mesela şüphelilerin ifadelerinde vakıf içerisinde iç mahkeme kurulduğu, muhalif görülen kişilerin takip edildiği, bazı üyelerin falaka ya da darpla cezalandırıldığı yönünde de iddia var. Bunların tamamı, söylüyorum size, bunlar iddialardır. Göreceğiz tabii yargılama sürecinde ne olacak, ne bitecek, hepimiz takip edeceğiz. Nereye doğru ilerleyecek, ne olacak, hep beraber göreceğiz, hep beraber bunu izleyeceğiz. Siyasete dair haberlere geçeceğim ama hani şu konuya girmeyeyim dedim. Ama söylemeden de edemeyeceğim. Hani Nobel ödüllü Profesör Doktor Daron Acemoğlu ile ilgili bazı tartışmalar son dönem itibariyle yapılıyor. Özellikle Batı medyasında. Türkiye'de de bu mesele çokça tartışıldı. Liberal demokrasiyi kaybetmenin eşiğindeyiz ifadesini kullandı kendisi. Küresel boyutta yapılan bir analiz olduğunu tahmin ediyorum. Sadece Türkiye değil ama hani şu detayı bir konuşmak gerekmiyor mu diye de kendi kendime sormak istedim. Hani liberal demokrasi kavramı kendi içerisinde zaten çelişen iki sözcüğün yan yana geldiği bir kavram. Oksimoron deniyor ya, tam olarak da bu. Yani aslında bakılırsa demokrasi ve demokratik kazanımlar açısından bakıldığı zaman liberalizm sayesinde mi bunlar oluyor? Yoksa liberalizme rağmen mi bu demokratik kazanımlar elde ediliyor? Bunu hani bir düşünmek, bunun üzerinden bir tartışmak da gerekiyor. Bunu belki de bir hatırlamak gerekiyor diye de ülkede son dönem itibariyle yaşananlara bakılırsa bir görmek gerekiyor diye de düşündüm. Simge, hadi devam edelim.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
2: Hızlıca siyasetin günlüğünde ya da günlük siyasette ne oluyor, ne bitiyor, bir ona bakmak gerekiyor. Mecliste dengeler değişebilir mi? Hep söylüyoruz bunu. Bunların hepsi anayasa perspektifinde, anayasa değişikliği perspektifinden bunları görmek gerekiyor. Yeni Yol grubundan Denizli Milletvekili Sema İlkin Ün AK Parti'ye, Bursa Milletvekili Kani Torun'un da DEM Parti'ye geçebileceği yönünde bir iddia. Ekonomi Gazetesi'nde bu haber yer aldı. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Hani eğer böyle bir şey olursa, böyle bir adım olursa, eğer bu istifalar yaşanırsa Yeni Yol grubunun da, daha doğrusu o grubunda düşebileceği ve bu iki milletvekili ayrılırsa bu gruptan, bu da dikkat çekici. İşte bütün bunlar hani tam olarak ittifak tartışmalarının yaşandığı ya da işte anayasa değişikliği tartışmalarının yaşandığı, mecliste milletvekili hesaplarının yapıldığı bir süreçte denk gelmesi de dikkat çekici. Daha önce biliyorsunuz Deva Gelecek Saadet Partisi'nin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir gruptu bu. Orada yaşanan istifalar sonrası CHP takviye yapmıştı, tırnak içerisinde kullanı. Takviye milletvekili oraya, işte 19'a gerilince biliyorsunuz grup oluşması için bir partinin 20 milletvekili grup oluşturabilmesi için 20 milletvekili gerekiyor. Daha önceki istifalarda işte 19'a gerilemişti. Sonrasında CHP takviye, enteresan tablolarla karşı karşıya kalıyoruz siyaset içerisinde. Neyse, belki CHP yine bir kez daha, gerçi CHP'de de milletvekili istifaları ya da ihraçları gündemde bu aralar. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Hep iki not sadece: Melih Meriç, Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Seydi Ahmet Keleş, 27 suç kaydı mı vardı? Biz de buradan sormuştuk, 27 suç kaydı olan bir ismi nasıl bir parti ilçe başkanı yapar ya da nasıl hala siyasette hani örnek yurttaş olarak bizlerin karşısına çıkar bu isimler, o tartışma konusu. Yeni partiden ihraç edildiğini hatırlatalım. Bir diğer notum, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit 3 Temmuz'da 2026'da görevinden alınmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. İçişleri Bakanlığı kendisinin Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in göreve iade edildiğini de açıkladı. Yine bilmiyorum, siyaset başlığı altında mı bunu anlatmak gerekiyor bilmiyorum ama Devlet Bahçeli hakkında paylaşımların ardından tutuklanmıştı. Hatırlayınız, emekli albay Orkun Özeller. Kendisi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla bir beraat, bu suçlamayla yargılanmıştı. Beraat kararı verilmişti efendim. O beraat kararı da bu bilgiyi de hani sizlerle paylaşmış olalım ve bir müzik arasına gidelim. Bugün yine müzik listemizi Ozi belirledi. Ozi'ye de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Ben yine müzik arasından sonra sizlerle olacağım.
0: Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına devamız. Şöyle bir hatırlatma da yapayım, aklınızda olsun. Hani ikinci bölümde bir iki konuğum olacak. O konuklardan bir tanesi avukat Hüseyin Ersöz. Hem bu İBB davasını konuşacağız, hem de tabii dün Aziz İhsan Aktaş davasında kararlar verildi. Belediye başkanları, ki kendisi de Ahmet Özer'in avukatı, belediye başkanlarının ceza alan ya da almayan belediye başkanlarının bundan sonraki durumu ne olacak, bunu konuşacağız. Bir diğer başlıkta yine benim günlerdir takip ettiğim, aslında konuştuk da burada, Rize'de Balıkçılar Köyü'nün kafes tipi balık çiftliklerine karşı direnişi, bir köyün direnişine tanıklık ediyoruz. Bu direnişte konuşacağımız isimler de olacak elbette. Neden böyle bir direniş var? Ne zarar verecek, ya da neden, dediğim gibi, nasıl bir zarar beklentisi var? Neden karşı çıkıyor köylüler, balıkçı köylüler bu çiftliklere? Bunu da konuşacağız. İkinci bölüm itibariyle Simge, biz devam edelim.

0: Ayağınız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Devam edelim. Neyle? Madencilere bakacağız. Elbette madencilere, Doruk madencilik işçilerini konuşacağız. 16. gün bugün itibariyle tabii ki gazilerimizi de konuşacağız ama oradan önce bir cezaevi günlüğü, bir de Ali Çağatay ile ilgili yeni bir haber var. Onu da paylaşacağım. Komedyen Deniz Göktaş 52 gündür. Gazeteci Merdan Yanardağ 302 gündür. Tayfun Kahraman 1586 gündür. Ali Çağatay 59 gündür cezaevindeler. Ali Çağatay ile ilgili gelişme ne? Günlerdir bekliyorduk. Bir iddianame hazırlanmıştı kendisiyle ilgili. 5 yıl hapis cezası talep edilmişti. Bizim beklentimiz, ya da sevgili Ali Çağatay da bunu söylüyordu, hani bir günü, bir an önce mahkeme heyeti kabul etsin ve duruşma günü gelsin diyordu. Günü, duruşma tarihi belli olsun diye. Efendim o tarih belli oldu. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Eylül Perşembe günü görülecek Ali Çağatay'ın duruşması. Saat kaçta? Saat 11.40 sularında o duruşmanın görüleceğini de hatırlatalım. Tekrar edeyim, çokça soruyorsunuz, çokça selam da gönderiyorsunuz, mesajlarınızı da görüyorum sizden. Ben ailesiyle de temas halindeyim, tabii ki avukatlarıyla da temas halindeyiz. Dün geldi bu haber, bu haberi bir kez daha paylaşayım. Ali Çağatay duruşma günü belli oldu. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Eylül Perşembe günü saat 11.43'te, hatta tam dakika olarak da vereyim, 11.43'te o duruşma görülecek. Hani benim tahminim, kişisel tahminim, ilk duruşmada serbest bırakılacağı ya da yani yargılanacaksa da tutuksuz yargılanma kararının çıkacağı yönünde bir tahminim var. Umarız tahminlerimizde yanılmayız. Elbette biz de orada olacağız. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve söylediğim gibi madencilerimiz, bağımsız maden iş üyesi Doruk madencilik işçileri aylardır çeşitli yani şekillerde süren eylemleri, açtık eylemleri, değil mi, biliyorsunuz. İşte Ankara'da bir yürüyüş gerçekleştirdiler, Eskişehir'den Ankara'ya. İşte Ankara'da parklarda, bakanlık önünde bir hak arayışı içerisindeler. Dün de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündelerdi. Bugün de öyle, o eylemlerini devam ettiriyorlar. Yani beklentileri çok net. Ücret, kıdem tazminatı ve diğer alacakları ile ilgili ödenmeyen bölümlerinin ödenmesini istiyorlar ve diyorlar ki, hatırlatalım bunu bir kez daha. Yani 3 bakanlık kefil olduğu halde Yıldızlar Holding, Yıldızlar SSS Holding neden hala bu paraları ödemiyorlar? Alacaklarımızı neden ödemiyorlar diyorlar. Hatta Başar Anaksu, kim? Bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı Başar Anaksu da diyor ki, yani biz yeni bir hak, maaş talebi, ikramiye, sosyal hak talebi için mücadele etmiyoruz. Biz daha önce alın teri dökülmüş haklarımız için mücadele ediyoruz ve bunun için direniyoruz diyor. Alabiliyorlar mı alacaklarını? Maalesef alamıyorlar. Simge, devam edelim.
2: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin iddianame tamamlandı. Orada saldırıyı gerçekleştiren çocukla ilgili olarak, kişi ilgili olarak da çok sayıda iddia gündeme gelmişti. Daha öncesinde babası, biliyorsunuz, o da onunla ilgili de farklı iddialar, Uğur Mersinli ile ilgili de farklı iddialar gündeme gelmişti. Yani çocuğun öğretmenleri tarafından, ailenin daha doğrusu uyarıldığı, bakın bir sorun var, bu çocuğun tedavi edilmesi gerekiyor yönünde uyarıların gittiğini ama ailenin buna fazla kulak asmadığı yönünde iddialar vardı. O iddianame tamamlandı efendim, onu hatırlatmak istiyorum. İlk duruşma ne zaman? 4 Eylül'de görülecek, adli tatilin hemen bitiminde. Babayla ilgili olarak olası kastla adam öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kastla yaralama suçundan da 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Anne ile ilgili olarak da bilinçli taksiyle birden fazla kişinin ölümüne neden olması suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. O soruşturmada ceza soruşturmasının yanı sıra bir de ölen matematik öğretmeni Ayla Karan'ın ailesi bir tazminat davası açtı. Hani bunu da, bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Simge, devam edelim.
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını bir derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
1: Bir türlü çözüm bulunamayan bir konudan bahsedeceğiz. Takip etmeye devam ettiğimiz bir konu. Neden? Özlük hakları için 44 gündür onlar da tıpkı işçiler gibi eylemdeler. Ankara'da eylemdeler. Gazilerimizden bahsediyoruz. Er gazi ve er şehit yakınlarımızdan bahsediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'na yürümek istediler dün. Bir polis engeliyle, hatta bir çevik kuvvet ablukasıyla karşı karşıya kaldılar. Tepkilerini öyle bir direnç, gerilim vesaire değil ama yola yatarak gösterdiler. Platform sözcüsü Erdem Çerçioğlu'nun açıklamaları var. Biz terörist, bize terörist muamelesi yapılıyor diyerek Milli Savunma Bakanı'nı istifaya davet etti kendisi. Bu arada dün o gerilimde, o gerilim anında, yani işte polis ablukasından bahsettim. O polis müdahalesi sonrasında çok sayıda gazimizin de fenalaştığını, birinin hastaneye kaldırıldığını hatırlatalım. Bir başka isim yine o arada, o sırada polisle gazilerimizin arasında kaldı ve oldukça sert bir polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Kim? İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Kurtuluş Parkı'ndaki o er şehit yakınları ve er gazilere polis müdahalesi sırasında fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılması. Gelen bilgi, Turan Çömez, İyi Parti Başkan Vekili Turan Çömez, polis tarafından vekilin ve danışmanının darp edildiğini iddia etti, söyledi. Kafasına aldığı darbeler sebebiyle yürüyemeyen Türkoğlu, bu Turan Çömez'in ifadeleri, birebir aktarıyorum, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Tıbbi müdahaleler sonrasında, bu sabah saatlerinde yapılan paylaşımlara da baktım, bir problem yok, onu da söyleyelim. Kendisi de bir açıklamada bulundu, Selçuk Türkoğlu'nun. İyileşeceğim, daha da iyi olacağım açıklamasını da biz gördük. Bu açıklamaya da tanıklık ettik. Onu da hatırlatayım, her gün söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Anayasa madde 61, devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Anayasa madde 61. Simge, devam edelim.
4: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
1: Ne alakası var o zaman, neyin alakası var diye de Demirel'e, Sayın Demirel'e, rahmetli Demirel'e de ben buradan bir soru sormak istiyorum. Keşke olsalar da bu soruları yanıtlasalar. Şimdi sizin enflasyon beklentiniz ne? Yıl sonu itibariyle bakın, Merkez Bankası'nın bu konuda bir anketi var. Ne diyor? Hane halkının enflasyon beklentisi %45,58'e yükselmiş durumda. Hep bunu konuşuyoruz. Gayet de normal, hani son derece anlaşılabilir bir beklenti bu %45,58'lik beklenti. Neden? Çünkü ülkede farklı toplum kesimlerinin hissettiği enflasyon farklı. Bu yüzden aslına bakılırsa yine dediğim gibi hane halkının enflasyon beklentisinin hedeflenenin çok çok üzerinde, neredeyse %50 üzerinde, değil mi? %30'larda hedefler benim hatırlayabildiğim kadarıyla. Onlar sürekli revize ediliyor. O da ayrı bir tartışma konusu ve bunun hesabını kimse vermiyor. Hani maaşlar buna göre belirleniyor, memur maaşları, düzenlemeler bu hedefler doğrultusunda belirleniyor. Sonra ya biz yanıldık orada, yeni böyle işte ne diyorlar, konjonktürel gelişmeler, bölgesel gelişmeler, işte küresel çatışmalar vesaire, bunlar bahane edilerek, anlatılarak bir şekilde revize ediliyor ama maaşlarda bir düzenleme yapılıyor mu? Zam demiyorum, düzenleme, zam demememiz gerekiyor. Düzenleme yapılıyor mu? Maalesef yapılmıyor. Enflasyonun artacağını öngörenlerin oranı, yine Merkez Bankası'nın hane halkı anketinde ortaya çıkan tablo ya da belirtilen tablo, rakam ne? %65,52'si. Bu ankete katılanların %65'i, 65'in de üzeri diyor ki enflasyon artmaya devam edecek. Hani psikolojik deniyordu ya, ya da işte neydi o gözlerdeki ışıltı vesaire. Demek ki işte onunla olmuyor bu işler. Bizim de gerçekliğimiz bu. Bizim enflasyonu nasıl yaşadığımız, nasıl hissettiğimiz. Merkez Bankası'nın, böyle özel bir şirket vesaire değil, Merkez Bankası'nın yaptığı ya da hazırlattığı bu anketle birlikte ortaya çıkan bir gerçek. Başka bir detay var mı diye bu haberin ayrıntılarına bakıyorum ama dediğim gibi yani gıda ve yakıt, enerji fiyatları özellikle, hani 12 ay için, önümüzdeki 12 ay için fiyatlama nasıl artar, hangi kalemlerde daha çok artar diye sorulduğu zaman, yani en temel gıda, enerji, ne başka, barınma sorunu değil mi aslında bakılırsa, işte gıda ve yakıtta, enerjide bir fiyat artışı bekliyor ankete katılanlar. Kur tahmininin yükselmiş olması zaten hani şaşırtıcı bir durum mu? Hayır, hiç de şaşırtıcı bir durum değil. Konut fiyatlarındaki artış beklentisinin de bir önceki aya göre karşılaştırıldığı zaman 0,36 puan azaldı, 32,13 olarak gerçekleştiğini de öğreniyoruz. Biz de bunu görüyoruz. 12 ay sonrası için dolar kuru beklentisi 54,47 olarak yine Merkez Bankası anketinde ortaya çıkan bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bunlar hep enflasyon dedirten iki haber paylaşacağım sizlerle. Bunlardan bir tanesi, hani aklınızda olsun, Merkez Bankası para transfer limitini yükseltti. 100 bin liraydı biliyorsunuz bu nasıl okuyorlarsa o sistem içerisinde 26 Ağustos itibariyle para transfer limiti 100 bin liradan 300 bin liraya yükselmiş durumda. Onu hatırlatalım. Tabii hala bir şekilde 500 ve 1000 lira basmama konusunda Merkez Bankası kararlı, bu konudaki istikrarlı ve kararlı duruşunu da sürdürüyor kendisi. Bunu da hatırlatalım, bunu da söyleyelim. Bir diğer haberde şu: ATM'lerden para çekme, işte hepimiz kullanıyoruz değil mi ATM'leri artık, yani bankaların büyük çoğunluğunun küsuratlı para çekmek isteyen yurttaşlar açısından sorun yaşayacağını söyleyebiliriz bankaların aldıkları kararlar itibariyle. Çünkü küçük o paralar, işte yani 50 lira, gerçi artık ne kaldı ki, 20 lira 10 lira çeken var mı bilmiyorum, o paralar artık lojistik, özellikle de lojistik sorunlar nedeniyle bankaların büyük çoğunluğunun o paraları ATM'lere koymadığı, o ATM'lerde kullanmadığını görüyoruz. Daha çok işte 100 ve 200 liraların olacağını da yine aynı şekilde görüyoruz ya da alınan kararlar. Bunlar, bu limitlerin yükseltilmiş olması ya da işte bankaların aldığı bu kararlara şöyle bir bakıldığı zaman aslında insana hep ne dedirtiyor? Bunların hepsi enflasyon. Simge, devam edelim.
5: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işleri başkanı araç verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam.
1: Resmi açıklamalar ve bu resmi açıklamaların karşısında bizim de soracağımız birkaç soru. Neden bahsediyorum? Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde uygulanan bir tasarruf tedbirleri var değil mi? 3,5 yıldır neredeyse, yani Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasından sonra yürürlüğe giren bu tasarruf tedbirleri. Şimdi Sayın Bakan şöyle bir açıklamada bulundu. Yani inanılmaz bir rakamdan bahsediyor kendisi. Gerçekten inanılmaz. Neden bahsediyoruz? Dedi ki bakan, 2024-2025 yıllarında 6 bakanlığın bu yılki toplam bütçesini aşacak şekilde, dikkat, 84 milyar lira tasarruf edildi. Gerçekten helal olsun dedirten bir rakam. Neden böyle söylediğimi de tabii ki soru işaretleriyle beraber sizlerle paylaşacağım. 484 milyar lira tasarruf edilmiş. Elde edeceğimiz dedi Bakan Şimşek, mali alanı öncelikli alanlara yönlendirme ve dezenflasyon sürecini desteklemeye de devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Bu tasarruf tedbirleri 2024'te yayınlanmıştı. O genelgeyle birlikte biz öğreniyoruz ki dikkat çekici detaylar. Tedbirlerin uygulanmasına yönelik denetimleri de aralıksız sürdürüyormuş Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bu da güzel. Bugüne kadar 2016 harcama biriminde denetim yapılmış. Bu denetim raporları da Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerle paylaşılıyormuş efendim, bizim öğrenebildiğimiz kadarıyla. Dediğim gibi 6 bakanlığın bütçesini aşmış bu 484 milyar lira. Yani Çevre Bakanlığı, Dışişleri, Enerji Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, bakanlıkların toplam bütçesini geçiyor diyor. Kim? Mehmet Şimşek. Peki mesela şöyle bir tabloda yok mu o zaman, hani şunu da sormak, şunu da bir konuşmak gerekmiyor mu diye de insan soruyor kendi kendine. 484 milyar lira tasarruf var ise, ki doğru bilgi, bakanlık yaptığı için doğru bilgi, toplam harcama ne o zaman? Yani toplam harcamadan yapılan tasarruf buysa, düşünün toplam harcamanın ne kadar büyük olduğunu da, ya da nasıl söyleyelim, ne kadar kapsamlı olduğunu da görüyoruz bir şekilde. Tabii şunu da beklerdim ben, şunu da beklerdim, şunu da görmek isterdim ki şöyle söyleyeyim, benim de aklıma geldi ama tabii ki emeğe saygı, Yavuz Ağıroğlu bu soruları yöneltti. Ben de bunun sosyal medya paylaşımı üzerinden sizlerle paylaşayım. Son derece makul sorular gibi geldi bana. Mehmet Şimşek bu açıklamayı yaptıktan sonra şöyle detaylarında olması gerekmiyor mu o açıklamalarda? Mesela nereden yapıldı bu tasarruf, ya da hangi bakanlık ne kadar tasarruf etti? Makam araçlarından çok konuşuldu biliyorsunuz. Tasarruf edildi mi, ya da ne kadar tasarruf edildi? Kiralanan binalar, ki Türkiye'de, ülkemizde kamunun kiraladığı binalara inanılmaz kaynaklar harcanıyor. İnanılmaz bir kaynak akışı var orada. Bunu görüyoruz. Temsil ağırlama giderleri ne kadar mesela, değil mi? Ya da mal ve hizmet alımları ne kadar? Yatırım harcamalarından ne kadar tasarruf edildi? Ya da asıl soru da şu: yurttaşın ihtiyaç duyduğu hizmetlerden tasarruf edildi mi mesela? Belki de en önemli soru da bu benim görebildiğim. Bütün bu gelişmelere bakıldığı zaman en çok dikkatimi çeken başlıklarda bunlar. Ki neden bunu söylüyoruz? İlk 7 ay itibariyle, değil mi, bunu konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. Zannediyorum Bir Gün gazetesinin haberiydi. Hafızam beni yanıltıyor olabilir. İlk 7 aylık kamunun kırtasiye harcaması 2 milyar liraydı. 2 milyar liralık bir kırtasiye harcamasından bahsediyoruz. O zaman biz sormuştuk. Hani bir tasarruf genelgesi vardı ve hani kırtasiye harcamalarına da bu kadar kaynak nasıl ayrılabiliyor diye de soruyoruz. Sormaya da aslında bakılırsa devam edeceğiz. Mustafa Bildirici yine Bir Gün'den bir haber yapmış. Mayıs tasarruf genelgesinin ile ilgili o hani itibardan tasarruf olmaz tartışması var ya. Yılın ilk 4 ayında 113 milyon liralık bir organizasyon gideri olmuş. Kimin? Bizim değil. Kamunun organizasyon gideri ilk 4 ay itibariyle 113 milyon liraymış. Dediğim gibi Mustafa Bildirici'nin, emeğe saygı Bir Gün'den Mustafa Bildirici'nin haberine göre diyelim. Ve ne kadar kaldı arkadaşlar, ona göre bir bilgi daha, tamam, son 40 saniyemiz. İkinci bölümde söylediğim gibi onu bir kez daha izninizle hatırlatayım. Aziz İhsan Aktaş ve İBB davalarını konuşacağız. Bu davalarda yargılanan isimlerin avukatlığını da üstlenmiş olan hukukçu Hüseyin Ersöz'de onlarca sorun var. Tabii sürem yettiği kadar kendisine bu konularla ilgili olarak sorularımı yönelteceğim efendim diyelim. Ve şimdi ikinci bölümde konuklarımla beraber olacağım sizlerle. Görüşmek üzere.
6: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve zamanının ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Her türlü görüş, öneri ve eleştirinizi WhatsApp hattımıza bekliyoruz. 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaş, benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de Instagram Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Neyi konuşacağız? Bakın, sakin bir balıkçı köyünde yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Ekmeğinizin peşindesiniz. Kuşaklardır orada aynı meslekte uğraşıyorsunuz. O sakin balıkçı köyünde o hayat mücadelesini verirken kendinizi bir hak mücadelesinin tam ortasında durup dururken bulabilirsiniz. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Rize'ye götüreceğim sizi. Pazar ilçesinde balıkçılıkla geçimini sağlayan Balıkçılar Köyü sakinleri bazı şirketlerin bölgeye kurmak istediği kafes tipi balık çiftlikleri projesine karşı duruyorlar. Peki bu karşı duruşun nedenleri nedir? Neden böyle bir tavır içerisindeler ve son durum nedir? Bunları öğreneceğiz. Telefon attığımızda da kim var? Zelek Balıkçı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi üyesi İbrahim Oğuz var. İbrahim Bey merhabalar.
3: Günaydınlar Güçlü Bey. Bütün Türkiye'ye ben de Rize'li Pazar ilçesinden selam gönderiyorum herkese.
2: Ne güzel bir selam yolladınız. Sabah sabah böyle içimizi aydınlattınız. Tekrar selamlar. Şimdi ama konuşacağımız konu bu sizin selamınız kadar parlak değil maalesef. Şöyle nedir şu an itibariyle? Yani o kıyılarda kurulması planlanan balık kafeslerine karşı bir mücadele yürütüyorsunuz. O mücadelede hangi noktadayız? Sonrasında olası zararlar sizin hayatınızı nasıl etkileyecek, onları da ayrı ayrı konuşacağız ama şu an hangi aşamadayız onu bir anlatabilir misiniz dinleyicilerimiz için?
3: Tabii ki Güçlü Bey. Şu an Balıkçı Köyü'nde Balıkçı Köyü'ndeki mevcut durum, limanımız şu anda hukuki olmayacak şekilde zorla kapıları kırılarak içeri girildi. Malzemeler döküldü. Bütün halk orada direniş halinde, gece gündüz insanlar, kadınlar, çocuklar nöbet bekliyorlar. Aynı zamanda güvenlik güçlerimle aynı şekilde 24 saat orada nöbet tutuyor. Bir gerginlik daha yaşanmaması için, çünkü geçen hafta bir gerginlik yaşandı. Üzücü olaylara sebebiyet vermemesi bakımından. Orada bir şu anda bir bekleme içerisindeler ama tabii bizi dinleyenler bu konuyu iyi anlaması için aslında buraya kadar nasıl gelindi bunları daha detaylı anlatmak gerekiyor. Çünkü buraya kadar gelinen süreçte aslında birçok hem hukuki mücadeleler yapıldı hem de hak kayıpları, özellikle bu bölgedeki yaşayan insanların, kıyı balıkçılığı yapan insanların, yine balıkçılıkla uğraşan büyük teknelerin aslında ne tür sorunlarla karşı karşıya kaldığını göstermesi bakımından çok ciddi bir olay yaşanıyor burada. Bunun biraz hikayesinden bahsetmek istiyorum Güçlü Bey. Hikayesi birazcık Rize Artvin Havaalanı'ndan başlıyor. Rize Artvin Havaalanı Pazar ilçesinde 2018 yılında yapılmaya başlandı. Burada Rize Artvin Havaalanı biliyorsunuz dolgu, deniz dolgusuyla yapılmış bir havaalanı olduğu için yaklaşık olarak burada 5 kilometrelik alan deniz dolduruldu ve doğal olarak da bu 5 kilometrelik alan buradaki kıyı balıkçılığı yapan insanların avlak sahasının %50'sini imha etti. Şimdi hal böyle olunca buradaki halk doğal olarak devletin bir yatırımı deyip aslında sesini çıkartmadı. Faydalı bir yatırım diye sesini çıkartmadı. Ama burada böyle bir şey oluştu. O 5 kilometrelik alan içerisinde denize ulaşım engellenmiş 7 köy mevcut oldu. Bu 7 köye de hemen havaalanının 1 kilometre doğusunda balıkçılıkla geçin. Kiminin %95'ini tamamen balıkçılık yapan ve isminden de anlaşılacağı gibi balıkçı köyü olan bir köy, ki bu köyün şöyle bir özelliği de var. Samsun'dan Popa'ya kadar sadece ve sadece balıkçılıkla uğraşan tek köy burası. Şimdi bu köyde limanı genişletilerek o denize erişimi engellenmiş olan halkın da denize erişimi, kıyı balıkçılığına erişimini sağlanması için liman büyütüldü. Yeni mendirekler yapıldı, iskeleler ve çekek yerleri yapıldı. Bu alan büyüyünce birilerinin dikkatini çekti ve bu birilerinin dikkatinden sonra gizliden arka tarafta bir eller, el grupları bu bölgenin doğu tarafına, yani bütün diğer avlak sahalarında kafes balıkçılığı alanı ilan etti. Bunun için de gittiler Güçlü Bey, hiç balıkçılıkla alakası olmayan bir köyden chat raporu çıkarttılar. Yani halka hiçbir şekilde sorulmadan bypass edilerek bir chat raporu oluşturuldu. Tabii ilk itirazımız burada başladı. Şimdi bize sorulmadı. Bu bölgede yaklaşık olarak 400 ailenin geçimini sağlayan bir yerden bahsediyoruz ve bu 400 aile ne yapacak? Nasıl bir yöntem izleyecekler? Sorulmadı. Yine en önemli noktalardan bir tanesi de Güçlü Bey, Rize Artvin Havaalanı yaklaşık olarak bu bölgeye, kafes kurulmak istenen bu bölgeye 1 kilometre uzaklıkta olan köyün önünde yaklaşık olarak da pist başı mesafesinde 2 kilometre olacak şekilde tasarlandı. Şimdi uluslararası uçuş güvenliği kuralları gereği kuş popülasyonunu arttırıcı yerlerde bu tür yatırımların yapması yasaklanıyor, önerilmiyor. En az 13 kilometre ileride olması gerekiyor. Burada yaklaşık olarak 12 bin tonluk toplam 63 kafesten bahsediyoruz. 12 bin tonluk bir balık üretim potansiyeli olan bir yerde oluşabilecek olan kuş popülasyonuna dikkat çektik biz uzun zamandır. Ve Rize Artvin Havaalanı'nda özellikle iniş sırasında uçaklar yaklaşık olarak 120 metre yükseklikten uçuyorlar. Bu kuşlar da yaklaşık olarak 500 metre yukarıya kadar çıkabilen kuşlar bu bölgede şey yapılıyor. Bakın, çok önemli bir nokta, itiraz ettiğimiz noktalardan bir tanesi. Diyoruz ki chat raporunda diyor ki her ne kadar diyor kafes balıkçılığı projesi bu bölgede kuş popülasyonunu artıracak olsa da yatırımcı firma burada gerekli önlemleri almak koşulu ile ve oluşabilecek olan hasarlar firma tarafından kabul edilmesi koşuluyla chat raporu uygundur deniyor. Bu şu demek aslında, yani burada bir uçaklarda kaza kırım yaşandığı takdirde sorumlusu devlet değil, sorumlusu firma olacak.
2: Şirketlerdir diyor. O firma buna dair bir şey söylüyor mu yani? O zaman buna dair söyledikleri bir şey var mı? Yok.
3: Herhangi bir görüştükleri bir şey yok, yani söyledikleri bir şey yok. Sadece bazı bölgelerden, işte özellikle Milas bölgesinde tarla balıkçılığı yapan yerlerden fotoğraflar paylaşıyorlar ki orada tarla balıkçılığında kuş popülasyonu olmaz. Doğa deniz popülasyonunda bu kuş popülasyonu artabilir. Doğal olarak da burada devletin bu şekildeki bir devletin kendisinin alması gereken önlemin bir firmaya, bir balıkçılık, kafes balıkçılığı yapacak olan bir firmaya tahsis edilmesi, terk etmesi ciddi anlamda kabul edilebilir bir durum değildir. Burada yine çok önemli bir şey daha vardı aslında chat raporu oluştururken. Rize Artvin Havaalanı chat raporuna olumlu görüş vermedi. Ama chat raporuna olumlu görüş vermedikten sonra gittiler devlet hava meydanlarından chat raporu aldılar. Ve doğal olarak da biz elimizde bu belgeler de vardı. Biz bu belgeleri mahkemelere sunduğumuz halde maalesef mahkemeler bizim bu belgeleri dikkate almadı. Bunun gibi birçok aslında ÇED raporuyla ilgili olumsuz olabilecek, hatta ÇED raporunun hukuki süreçlerde ciddi anlamda sorunlar ortaya çıkabilecek bütün argümanları ortaya koymamıza rağmen maalesef ÇED raporunu onaylandığını görüyoruz. Tabii bir ÇED raporu... Evet, buyurun efendim.
2: Şu an yerleştirilmiş durumda mı o kafesler? Oraya yani üretim başlamadı değil mi daha?
3: Hayır efendim. Üretim başlamadı. Zaten yaklaşık olarak burada Balıkçı Köyü'nde 1,5 yıldır bir direniş söz konusu.
2: Evet.
3: Firmaların limana girişi aslında hukuki... Firmalara girişi engelleniyor. Doğal olarak da firmalar kurulamıyor ama bundan yaklaşık olarak 65 gün önce Rize Valiliğinden halka ricası ve yine Pazar Kaymakamlığı'nın devreye girmesiyle halka şöyle bir öneriyle geldiler. Biz bu kafeslerden birer tane kuracağız. Bu kafeslerden işte bir onay alacağız. Onay aldıktan sonra bu kafesleri buradan tekrardan kaldırıp başka bölgeleri yerleştireceğiz şeklinde bir halkı ikna çalışmalarıyla bir tane kafes kurdular. 15 gün sonra kaldıracaklar dedikleri kafesleri maalesef bugün bir tane kafes, o da içi boş, herhangi bir şekilde balık üretimi yapılmıyor. Kafes konmuş durumda, diğer kafesler 61 tane daha kafes kurulmamış durumda.
2: Anladım. Peki mesela bu deniz kirliliğine dikkat çekiyorsunuz, halkın yaşam alanı ya da küçük ölçekli kıyı balıkçılığı üzerine zararları, bunu da bir özetleyebilir misiniz? Nasıl bir risk bekliyor? Orada 400 aileden bahsettiniz çünkü geçimini balıkçılıkla sağlayan.
3: Evet. Zaten şöyle bir durum var. Bir kere 63 kafes, toplam 12 bin ton kapasiteli üretim kapasitesinden bahsediliyor. Güçlü bir 12 bin ton yıllık üretim kapasitesi yaklaşık olarak 4 bin tonluk sadece balık dışkısı ortaya çıkartıyor. 4 bin tonluk balık dışkısının sadece %10'u karaya vurduğun takdirde, yani karaya ulaştırdı ki bu çok daha yüksek rakamlar olabiliyor. 4 kilometrelik sahil boyunca 4 bin tonun 400 tonu karaya ulaştığında bir kere bu denizlerin hiçbirisinde yüzülemez hale geliyor. Deniz ekosisteminde özellikle balıkların göç yolları, yumurtlama alanları olduğu için tamamen bu bölgeler 3 yıl sonra tamamen yok olacak noktaya kadar gelebiliyor. Biz bunları çok net iyi bildiğimiz için özellikle ve özellikle diyoruz ki Doğu Karadeniz bölgesinin doğu tarafında, Karadeniz bölgesinin doğu tarafında kafes balıkçılığı yapmanın hem çevre ekosisteminde hem de balık göç yollarında ciddi anlamda tahribatlar yarattığını iddia ediyoruz. Ve diyoruz ki aslında biz kafes balıkçılığına karşı toplumlar değiliz. Mutlaka kafes balıkçılığı Türkiye'de yaygınlaşması, üretimi geliştirmesi gerekiyor ama Doğu Karadeniz bölgesi dar ve sığ bir bölge olduğu için özellikle deniz yapısında bir mile kadar gittiğiniz zaman deniz derinliği 100 metreyi geçtiğinden dolayı kafes balıkçılığı Doğu Karadeniz bölgesine özgü değil, ancak Orta Karadeniz bölgesinde yapılabileceğini iddia ediyoruz. Nedenleri, çünkü Orta Karadeniz bölgesinde 4 mil, 5 mil, sahilden 4-5 mil uzakta siz bu tesisleri kurduğunuz takdirde hem kıyı ekosistemine, hem balıkların göç yollarına, hem de dezavantajlı gruplar dediğimiz balıkçıların, kıyı balıkçıların yaşam alanlarına olumsuz etki etmiyor. Ama 4 mil orada yatırım yaptıkları takdirde lojistik maliyetler yükseldiği için onların iddiaları Orta Karadeniz'de Orta Karadeniz'de balık kalitesi iyi olmuyor, Doğu Karadeniz'de iyi oluyor şeklinde bir algıyla toplumu yanıltmaya çalışıyorlar.
2: Son bir soru, kısa bir cevap rica edeceğim. Sizden sonra da başka konuklarım olacak. Şimdi şirketler bu tip hareketlerde, bu tip girişimlerde ya da yatırımlarda hani istihdam ya da ekonomik katkı sağlayacak, istihdam artacak gibi iddialarda ya da önerilerle karşısına çıkıyor. Yerel halkın ya da köylünün karşısına çıkıyor. Daha önce de ülkenin farklı bölgelerinde farklı başlıklarla tanıklık ettik buna. Şirketlerin ya da yetkililerin bu istihdam ya da ekonomik katkı açıklamalarına ne yanıt verirsiniz?
3: Tamamen algı operasyonları şeklinde yürütüyorlar Güçlü Bey. Çünkü kafes balıkçılığı çok teknik bir konudur. Daha çok dalgıç gerektiren bir konudur. Doğal olarak da bu tür istihdamların ancak ve ancak bir miktar balık işleme tesislerinin bu tür ihracat durumlarında söz konusu olabiliyor. Kıyı balıkçılığına tamamen hiçbir etkisi yok. Bölgedeki istihdama etkileri neredeyse çok sınırlı.
2: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Takip edeceğiz biz de. Bundan sonraki dönemde de sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Rize Zelek Balıkçı Köyü Su Ürünleri Kooperatif üyesi İbrahim Oğuz konuğumuzdu. Tekrar teşekkürler Sayın Oğuz.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Selamlar. Rize'ye gittik. Rize'nin Pazar ilçesine gittik. Balıkçılıkta geçimini sağlayan bir köy. Aslına bakılırsa 400 aileden köylerden bahsediyoruz aslına bakılırsa ve toplamda 400 ailenin geçimini sağlayan balıkçılık faaliyetlerinin sona ermesine neden olabilecek bir girişimden bahsediyoruz. Onu anlattık ve İbrahim Oğuz bize riskleri, tehditleri anlattı. O bazı şirketlerin ilgili sorunları. Tabii sadece mesele balıkçılık değil, işte dikkat çekildi orada Rize Artvin Havaalanı'nda da çok ciddi bir güvenlik sorununa neden olabilir bahsettiğimiz bu balık çiftlikleri, o kafesler neden? Çünkü kafeslerin üzerinde o üretim başladıktan sonra bir kuş popülasyonunun da olması doğal, gayet doğal ve o kuş popülasyonunda Rize Artvin Havaalanı'na iniş kalkışlarda uçaklar için oldukça büyük risk oluşturduğunu da öğrenmiş olduk anlatılanlar ışığında. Dilerseniz bir kısa ara verelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: 200 sanıklı bir davadan bahsediyoruz. Yüzlerce yıl hapis cezası istemiyle savcılığın istemi vardı. Suç örgütü iddiası bir davadan bahsediyoruz. Yüzlerce yıl hapis cezası istemiyle savcılığın istemi vardı. Suç örgütü iddiası. Diğer siyasi davaları mesela nasıl suçlamasının düşmesi diğer siyasi davaları mesela nasıl etkiler? Ahmet Özer ismi çok konuşuluyor. Ahmet Özer için bir göreve iade süreci başlar mı, başlamaz mı? Bunları konuşacağız. Kiminle? Avukat Hüseyin Ersöz konuğumuz. Sayın Ersöz, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydınlar.
0: Günaydınlar. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Yani 280 yıla kadar hapis cezası istenen bir isim Aziz İhsan Aktaş, kendisi de dahil olmak üzere tüm sanıklar suç örgütü kurma ya da buna üye olma suçlamalarından beraat ettiler. Peki örgüt iddiasının çökmesi mesela bu 200 sanıklı davanın temelini ya da iddianamenin içeriğini nasıl etkiledi ya da o içeriğiyle ilgili güvenilirliği, öyle söyleyebiliriz herhalde, inancı nasıl etkiledi, bir hukukçu olarak ne dersiniz?
1: Tabii buradaki örgüt suçlaması ana suçlamalardan bir tanesiydi. Bunu bir kenara koymak lazım. Çünkü savcılığın da özellikle suçlamaları dayandırdığı temel mesele örgüt suçlaması olarak karşımıza çıkıyordu. Ama sadece konu bir örgüt suçlamasıyla sınırlı değildi. Aynı zamanda bu örgütün işlediği ileri sürülen, yani biraz önce bahsetmiş olduğunuz o 200 yıla kadar cezalandırılma konusu temel itibariyle örgüt tarafından işlendiği ileri sürülen suçları da, suçların da toplam cezasını aslında şey yapıyordu, karşılık geliyordu. Çünkü 60'ı aşkın eylem iddiası vardı. Bunların büyük bir kısmı ihaleyi fesat karıştırma suçlamasıydı. Bunun yanında irtikap ve rüşvet suçlamaları da vardı. Mahkeme neredeyse sadece bir suç haricinde Aziz İhsan Aktaş'la ilgili olarak ihaleyi fesat karıştırma suçlamalarının tamamından aslında beraat kararı verdi. Yani burada suçun oluşmadığına hükmetti. Aslında buradaki toplam cezanın düşmesindeki temel sebeplerden bir tanesini de oluşturan buydu. Bir de yani bizim Türk Ceza Kanunu'nda ve Yargıtay'la şekillenen uygulamada örgüt tanımının çok böyle keskin çizgilerle yapıldığını aslında şey yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Yani bir yapının örgüt olarak nitelendirilebilmesi için en az işte 3 kişinin bir araya gelmiş olması lazım, ama 3 kişinin bir araya gelmiş olması da yeterli değil. Hiyerarşik sıkı bir ilişkinin, süreklilik arz eden bir ilişkinin, bir menfaat birliğinin orada bulunması gerekiyor. Aslında en başından beri çünkü bu örgüt suçlamasının içerisinde biliyorsunuz aynı zamanda Beşiktaş Belediye Başkanı da vardı.
0: Tabii.
1: Ve bu örgütün en başından itibaren aslında olmadığı, böyle bir örgütün kanunlara göre oluşamayacağı yönündeki itirazlar hiçbir tarafından da şey yapıyordu, dile getiriliyordu. Mahkemede temel itibariyle burada örgütle ilgili olarak bir beraat kararı verdi ve bununla ilgili yasal şartların oluşmadığını da altını çizmiş oldu. Çünkü akrabalık ilişkilerine savcılık makamı özellikle vurgu yaparak ya bu kişinin akrabalar bir menfaat birikliğinin içerisindeler şeklinde bir değerlendirme yapıyordu. Sadece akrabalık ilişkisinin olması sıkı bir hiyerarşik ilişkiye işaret etmez diyerek mahkeme heyeti aslında bunu da elini ters etmiş oldu. Buradaki temel mesele aslında şu, belki bir cümleyle onu da söylemek lazım.
0: Lütfen.
1: Burada örgütü ortadan kaldırdığınız zaman örgüt üyelerinin işlemiş olduğu suçlardan örgüt yöneticilerini sorumlu tutmayı da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Çünkü örgüt yöneticisi örgüt üyelerinin de işlemiş olduğu suçlardan sorumlu ve ihaleyi fesat karıştırmada etkin pişmanlık düzenlemesi geçerli değil. Böyle olunca da hem örgüt suçlaması ortadan kalkınca hem de ihaleyi fesat karıştırma suçlarının büyük bir kısmından beraat kararı verince, bu sizin de en başta bahsettiğiniz 200 yılı aşkın ceza talebi de bir anda Aziz İhsan Aktaş açısından etkin pişmanlıkla birleşince 3 yıla yakın, 2,5 yıllık bir cezaya denk geldi.
0: Şimdi rüşvet verdim diyerek, rüşvet verdim de söyleyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı Aziz İhsan Aktaş. Ama rüşvet suçu yönünden ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi mahkeme heyeti de benim görebildiğim. Yanlış ifade edersem lütfen düzeltin. Ama bunun sonrasında da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçundan da dolayısıyla beraat etti. Ama şu soru akla gelmiyor mu o zaman? Yani ihaleler mesela rüşvet vererek aldığını iddia ettiği ihaleler var. Bundan ceza alan belediye başkanları var. Milyonlarca liralık bir kazanç ortada. Bu da ortada. Bunun mesela bu kazancın hukuki bir karşılığı ya da bir yaptırımı yok mu?
1: Kesinlikle var. Aslında çok doğru bir noktaya şey yaptınız, temas ettiniz. Burada tabii herkesin bütün hukukçuların sorguladığı temel nokta bu. Öncelikle tabii ki kenara koyarak, çekinceyi kenara koyarak şey yapılmışsa biz henüz daha kararı görmedik. Mahkeme başkanı ve mahkeme heyeti kararı, kısa kararı bize okudular ama henüz daha uyaba yüklenmediği için bu bahsetmiş olduğunuz hususlarla ilgili olarak mahkeme heyetinin okumadığı kısa kararda herhangi bir konu var mı yok mu birincisi bunu bilmiyoruz. Ama diğer taraftan bu söylediğiniz şeyde çok haklısınız. Evet, ceza verilmesine gel yoktur kararı verdi. Bunun sebebi de şu. Şimdi siz eğer cezaevindeyseniz ya da cezaevi dışındasınız. Henüz daha adli makamların öğrenmediği, henüz daha temas etmediği, bir soruşturma başlatmadığı bir konuyla ilgili olarak eğer savcılığa bir bilgi verirseniz etkin pişmanlık kapsamında böyle bir durumda başka kişilerin yakalanmasına ya da soruşturma geçirmesine seni sağlarsanız, tırnak içerisinde yargıya eğer bu konuda yardımcı olursanız, böyle bir durumda ya işte cezanızda belirli bir oranda indirim yapılıyor ya da ilk defa bir kişinin yakalanmasına eğer sebebiyet verdiyseniz böyle bir durumda ceza verilmesine yer yoktur kararı veriliyor. Şimdi bu soruşturmanın başlangıcı hatırlarsanız Aziz İhsan Aktaş ve çevresindeki akrabalarının Beşiktaş Belediyesi'nden almış olduğu ihalelerin şeyiydi. İhalelere fesat karıştırılığı ilgiliydi. Fakat Aziz İhsan Aktaş cezaevindeyken etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Ceyhan, Avcılar bu belediyelerle ilgili olarak, Esenyurt'la ilgili olarak herhangi bir şey söylemedi. Onu kenara koyayım. Bu belediyelerle ilgili olarak bilgiler verdi. Bu kişilerin kendisinden işte rüşvet istediğini ya da irtikap yoluyla kendisinden para talep edildiğini şey yaptı, söyledi. Ve bunlardan dolayı da kendisi yargılandı. Ve diğer belediye başkanlarının ve bürokratlarının da bu şekilde yargılanmasını şey yaptı, sağladı. O noktada bu kişinin isimlerini ilk veren Aziz İhsan Aktaş olduğu için de Aziz İhsan Aktaş hakkında da ceza verilmesine yer yoktur kararı şey yapıldı, burada verildi. Ama söylediğiniz şey çok doğru. Eğer siz rüşvet vererek bir menfaat temin ettiyseniz ya da siz irtikapı bir kenara koyuyorum. Çünkü irtikap zaten hak etmiş olduğunuz bir şeyi almak için para vermeniz anlamına gelir. Ama rüşvet vererek eğer bir menfaat temin ettiyseniz böyle bir durumda bu da suçtan elde edilmiş olan bir gelir olarak nitelendirilir. Ve temel itibariyle mesela o gelirin de gelire de ek vurulması gerekir. Şu anda söylediğim gibi kısa kararı biz avukatlar henüz daha göremedik. Mahkeme bu konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı mı onu bilmiyorum. Ama siz eğer bir kişi hakkında ceza verilmesine gel yoktur kararı verseniz dahi bu kararda yine o suçu işlediğiniz anlamına gelir. Ve bu sebepten dolayı da bundan elde edilmiş olan menfaatlerin de yine devlet tarafından müsaade edilmesi gerekir.
0: Peki belediye yani Aziz İhsan Aktaş'la ilgili verilen kararla ilgili onlarca sorun var ama zaman da dar, onu da biliyorum. Siz de bir duruşmaya Silivri'ye değil mi gidiyorsunuz, gideceksiniz ya da oradasınız.
1: Evet, doğru.
0: Onu da konuşacağız. İBB davasına dair de bir sorum olacak ama belediye başkanlarının durumu. Mesela Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma suçlamasından beraat etti ama ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma, doğru ifade edeyim. Oradan 8 ay 10 gün ceza aldı. Peki hükmün açıklanması da geriye bırakıldı. Peki Ahmet Özer özelinde, önce onu da çok merak ediliyor çünkü, diğer belediye başkanlarının durumu bundan sonraki süreçte ne olacak? Böyle özetleyebilir misiniz dinleyicilerimiz için?
1: Tabii ki. Dünkü kararla beraber Beşiktaş Belediye Başkanı ve Seyhan Belediye Başkanı hakkında tutukluk halinin devamı kararları verildi. O yüzden onların tabii ki göreve dönem bilmeleri mümkün değil. Fakat diğer taraftan hem sürecin içerisinde tahliye edilmiş olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Ceyhan Belediye Başkanı, Avcılar Belediye Başkanı ve yine Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in göreve dönmelerinin önünde hiçbir engel bulunmuyor. Çünkü temel itibariyle aslında bir kişinin yargılanması, bir kişinin bir soruşturma geçirmesi, o kişi hakkında mutlaka görevden uzaklaştırma şeklinde bir tedbir uygulanmasını zorunlu kılmıyor. Bu kişilerde sürecin içerisinde tutuklu yargılandılar, sonrasında serbest bırakıldılar. Ahmet Özer de bunlardan bir tanesi. Yine Kasım 2025 tarihinde Ahmet Özer her halükarda serbest bırakılmıştı. Yani en başta zaten Ahmet Özer'in birincisi görevinin başına dönmesi konusunda hiçbir engel yok. Diğer belediye başkanlarına olmuyor.

0: başkanlarından farklı olarak diğer belediye başkanları rüşvet ve itikaptan cezaları aldılar ve çok ağır cezalar aldılar. Yani alt sınırdan uzaklaştırılarak bu cezalar verildi. En düşüğü zannediyorum ki Ceyhan olması lazım. 5 yıl hapis cezası aldı. Adana ve Adana Belediyesi ve avcılar zannediyorum ki 6'şer yıl hapis cezası aldılar. Sizin de söylediğiniz gibi Ahmet Özel'e 1 yılın altında bir hapis cezası verildi ve 2 yılın altında kaldığı için de bu hükmün açıklanmasını geri bırakıldı. Şimdi hükmün açıklanmasının geri bırakılması demek aslında biz sana bir ceza verdik ama 5 yıl süreyle bunu erteledik demek. Yani her yönüyle temel itibariyle cezanın uygulanmasını engelleyen bir müessese hükmün açıklanmasının geri bırakılması. Yani böyle bir hüküm yok gibi şu anda şey yapıyor. Tabii biz bütün bir yargılama safahatı boyunca şunu söyledik. Ahmet Özer bu suçu işlemedi. Ahmet Özer ile ilgili olarak dosyanın içerisinde ta soruşturma aşamasında alınmış olan bilirkişi raporları var. Bu bilirkişi raporları iki imzalı birisi Sayıştay, diğeri de İçişleri Bakanlığı Emekli Kontrolörü'nün hazırlamış oldu. Ve Ahmet Özel'in hukuki hiçbir sorumluluğun olmadığını ifade ediyor. Ama hatırlayacaksınız, Ekrem İmamoğlu tutuklusken bir bilirkişiden bahsetmişti ve onu piyasaya
1: iletmişti. Evet. Bir dava da açılmıştı onunla ilgili. Bir dava daha açılmıştı daha doğrusu.
0: Doğru. Şimdi mesela soruşturma aşamasında Esenyurt Belediyesi'ndeki bu ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili olarak savcılık makamı 3 bilirkişiyi görevlendirmiş. Bu 3 kişi tek bir rapor yazması gerekirken kendi aralarında ayrılığa düşmüşler. Bir tanesi, yani o Ekrem İmamoğlu'nun eleştirmiş olduğu bilirkişi burada Ahmet Özer'in ihaleyi fesat karıştırmadan sorumluluğu yoktur ama bu süreci denetlemesi lazımdı. O yüzden ihmal suretiyle görevi kötüye kullanması için işlemiştir şeklinde bir değerlendirmesi var. Diğer 2 bilirkişi ise, birisi İçişleri Bakanlığı'ndan emekli, diğeri ise Sayıştay'dan emekli, önemli isimler. Onlar ise burada da belediye başkanının hiçbir hukuki sorumluluğu değerlendirmesini yaptı. Ve mahkeme ne yazık ki eleştirilecek bir şey. Bunu yargılama sırasında çok fazla tartıştık. O tek bir kişiden hazırlanmış olan raporu baz aldı. Şimdi o yüzden yani burada biz hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını tabii ki kabul etmemiz söz konusu değil. Burada hiçbir şekilde bir hukuki sorumluluğun aslında olmadığını bizler biliyoruz. Bütün hukukçular bu konuda üzerinde uzlaşmış vaziyetteler. Ama verilmiş olan kararın tabii ki yargılamanın niteliği gereği ya da yargılama sürecinde yaşanan o hukuk aykırılıkların bir yansıması olarak aslında karşımıza çıktığında ifade etmem gerekiyor.
2: Güçlü Özgenler Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Bir parça da İBB davasını konuşmak istiyorum. Çünkü ikinci duruşmanın ikinci haftası bugün başlıyor. Salı günü itibariyle başlıyor. Şu akla ilk geliyor elbette. Hani çok tabii birbirine girdi her şey. Aziz İhsan Aktaş davasındaki bu karar mesela. İBB davasında bir etkisi olur mu?
0: Ya temel, bu soruyu dün de bana sormuşlardı. Ben bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu iki dava birbiriyle çok bağlantılı davalar değil. Hatta hiç bağlantılı değiller. Ama tabii ki burada şu varsayımdan yola çıkarak belki bir değerlendirme yapılabilir. Örgüt kavramı. Yani şimdi burada birinci ağır ceza mahkemesi Aziz İhsan Aktaş ve çevresindeki insanlarla ilgili olarak bir örgüt yok dedi. Peki bu bahsetmiş olduğum ve bunu da söylerken de tabii ki şeyi söyledi. Yani örgüt kurmanın unsurlarından bahsederek bunu ifade etti. Şimdi İBB davasında da biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olarak suçlanıyor ve onun altında da İBB bürokratları var ve kendisinin yakın çevresi var. Şimdi benzer bir yaklaşım yani ya da emsal durum burada belki oluşmuş olabilir ve burada mahkemenin yazacağı gerekçenin daha sonra İBB davasında belki kullanılması gibi bir durumla karşılaşabiliriz. Yani ancak bu yönden bir olabilir, benzerliği olabilir.
1: Anladım.
0: Ama şunu da belki bir virgül atıp söylemek lazım. Sonuç itibariyle bu davada çok ağır cezalar çıktı.

0: Yani İBB davasında istenen cezaların yanında buradaki suç isnatları çok daha şeydi, azdı. O yüzden şimdi aslında bu yargılamada verilmiş olan kararlar geleceğe dönük İBB davasında da verilecek olan kararların bir iz düşümü olarak da olumsuz noktadan bakarsak yani
1: çok, iz düşümü olarak çok da ağır cezalar ya da istenen cezalara üst limitten gelebilir. Yani bir yorum yapmayayım tabii, hukuki boyutta yorum yapacak pozisyonda değilim de ben sizin söylediğinizden bunu çıkartıyorum daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Bugün Yavuz Oğan savunma yapacak yanlış bilmiyorsam İBB davasında, başka isimler de vardır. Yani şunu soracağım genel olarak son bir 4-5 dakikam. Çok konuşuldu. Yani etkin pişmanlık beyanlarının güvenilirliği çok tartışıldı. İşte yargılama tiyatrosu tırnak içinde, özellikle siyasetin ya da savunma yapan isimlerin buna bu tür ifadeleri de vardı. Yani dava ile ilgili o gazetecilerin karşılaştıkları zorluklar ortada. Bir ses kaydı tartışması yapıldı. Savunma süreleri itirazları. Böyle bir karmaşayla, bir kaosla ilerliyor sanki. Ya da böyle bir mahkeme heyetiyle savunma arasında, hatta gazeteciler de aynı şekilde gerilimin yaşandığı bir sürece tanıklık ediyoruz biz. Böyle mi devam edecek bu duruşmalar?
0: Tabii geleceği öngörmek zor. Hele hele bu yargılama sürecinde öngörmek çok daha zor. Ama şunu söyleyeyim, yani öyle görünüyor. Çünkü birincisi bu yargılamanın sonunda biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak bir süre kısıtlaması getirilmişti. Şu an onunla ilgili bir itirazda bulunmuştuk. Yani ben temsil etmiyorum Ekrem İmamoğlu'nu ama Yavuz Oğan'ı temsil ediyorum ve başka tutuklu sanıkları da temsil ediyorum. Tutuklu sanıklar da var içerisinde. Ve onların da böyle bir süre kısıtlamasıyla karşı karşıya kalabilecekleri endişesini taşındığı için geçmişteki Yargıtay'ın bazı kararlarını mahkemeye sunarak bu uygulamadan vazgeçilmesini talep etmiştik. Ama duruşma başladığı zaman mahkeme tarafından bu sefer de tutuklu sanıklar için benzer bir süre kısıtlamasına gidildiğine savunmalarını kısa kesmeleri gerektiği konusunda bir takım telkinlerde bulunulduğunu, avukatlara da 15 dakikanın üzerinde konuşmayın şeklinde bir kısıtlama getirildiğine şey yaptık. Fiili bir kısıtlama getirildiğine şahit oluyoruz. Biz tabii ki bu aralanma hakkıyla ilgili sorgulanacak olan bir mesele. Gazetecilerin bazılarının işte duruşma salonunda bazılarının alınmaması, bu uygulama da ne yazık ki artık yerleşmiş vaziyette. Diğer taraftan yine adli yargılanma hakkı açısından ciddi bir problem oluşturacak olan duruşmanın gece saat 1'lere kadar devam ettiği bir süreç, bir tempo.
1: Geçen bir paylaşım yaptınız. Ben de o paylaşımı dinleyicilerimize de paylaşmıştım, aktarmıştım. Gece yarısı biten duruşmayla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapmıştınız. Ben de onu aktarmıştım dinleyicilerimize.
0: Evet, yani bu çok ciddi bir problem. Çünkü her sabah saat 10'da duruşmayı başlatıyorsunuz. Hadi gecikmelerle beraber 11'de başlatıyorsunuz. Sonrasında kesintisiz bir şekilde gece saat 12'ye kadar bir hedef koymuş anladığım kadarıyla mahkeme heyeti ve günde 20 kişinin savunmasını ben alacağım diye ve bunu ne pahasına olursa olsun yapacağım şeklinde bir şey var. Çünkü yani şimdi geçtiğimiz gün mesela bir arkadaşımız 200 kilometre İstanbul'un merkezinden gidiş geliş 200 kilometrelik bir mesafeden şey yapıyoruz, bahsediyoruz. Yani ben örneğin o yolda bir trafik kazası geçirdim. Arabam tartmadı.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Geçen gün başka bir meslektaşımın lastiği parçalandı. O başka bir trafik kazası geçirdi. Sabahın saat 11'inde orada olabilmeniz için 9'unda yola çıkmanız lazım. Gece saat 1.30'da ya da 12'de bir duruşma bittiği zaman evinize dönmeniz yine 1 demek. Yani arada ne zaman araba kullanacaksınız, ne zaman uyuyacaksınız? Yani bu temponun özellikle Eylül ayının sonuna kadar ben bu savunmaları bitirmek istiyorum şeklindeki bir yaklaşımın, bir dayatmanın insani olmadığını, yani bu yargılamaların adilliğiyle ilgili olarak bir sorgulama içerisindeydik. Adil yargılanma hakkının ne ölçüde uygun olduğu konusunda sorguluyorduk. Yani onu geçtik, artık böyle insani boyutuyla ilgili olarak bir sorgulamanın içerisine girmeye başladık. Ben de o paylaşımda ona aslında vurgu yapmak istemiştim. Gerçekten de sadece bizlerin değil, sanık yakınlarının da ciddi anlamda sorun yaşayabilecekleri bir durum oluştu. Bu acelenin sebebini anlayamıyoruz.
1: Son bir dakika, özür dilerim. Şunu konuşabiliriz. Yani bir hukukçu olarak bu dava mesela Eylül ayı sonuna kadar savunmalar tamamlanacak deniyor ama diyorsunuz ya da böyle bir karar. Dava ne zaman biter tam olarak? Yani bu nihai karar bu mahkeme açısından tabii ki. Ne zaman biter? Son bir dakika.
0: Normalde bu yargılama ilk başladığı zaman benim öngörüm bu yargılamanın en az 3-4 yıl süreceği şeklindeydi. Yani bir yıl aşkın bir süredir zaten yargılama devam ediyor. Şimdi o yüzden burada tabii bir süre öngörebilmem benim mümkün değil ama normalde böyle bir dava 2-3 yıl sürer. En kalabalık davalar geçmişteki hep bu sürede sonuçlandı. Bu davada da daha esasla ilişkin mütalaa alınacak. O mütalaya karşı savunmalar alınacak. Orada bir süre kısıtlaması olacak mı olmayacak mı, bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ama eğer olmazsa ben bu tahminimi sürdürüyorum. Ama bir süre kısıtlamasına gidilirse, ki mahkeme heyeti kafasında böyle bir şey var gibi anlaşılıyor. Böyle bir durumda önümüzdeki sene bu davayı sanki bitirmek istiyorlar gibi bir izlenim başladı.
1: Seçim öncesi. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Ersöz avukat konuğumuzdu. Bundan sonraki süreçte de birlikte olmak isterim. Kolaylıklar bu arada. Bugün de sinirlidesiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İyi çalışmalar. Tablo bu. İBB davasındaki durumu ve Aziz İhsan Aktaş davasında alınan kararları konuştuk. Avukat Hüseyin Ersöz'de bitiriyoruz. Bugün itibariyle de ne yaptık? 25 Ağustos 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editörlerim İrem Başkaya, İktür Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte sabah de sizlerle olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşça kalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: 70 yılda Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya, Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedik ya biz de niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydı nasıl yıllardır? Şimdi Türkiye'nin sanki yıllardır oyalandığı. Şimdi
2: de mesela çok açık yani.
1: Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi, onlar ortak biz pazar mantığıyla.
2: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
1: Bakışı bu.
2: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzarada Mehmetçiğe John'u yapma politikası. Yani bize dayatılan rol bu.
1: Evet.
2: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, Türkiye'de yeni bir dalga var. Bu dalga da Süleymancılara yönelik olan dalga. Üçüncüsü gerçekleşti. Üçüncüsünde de toplamda 54 şüpheli gözaltına alındı. 11 şirkete ve 3 derneğe kayyum atandı. Ya bu niye önemli? Süleymancılar tarikatı da başındaki isim, daha önceki liderleri, onun ölümü, bir sürü olay var. Yani böyle FETÖ'yü andıran bir oluşumla karşı karşıyayız ve çok büyük paraya hükmediyorlar. Çok büyük gelirleri 1500'e yakın yurtları var ve bu yurtlarda yani Cumhuriyet eğitimi dışında eğitimler veriliyor. Şu anda daha çok mali kaynaklarına yönelik bir operasyon yürüyor. Mali kaynaklarını çökertme ve bunların o şirketlerini etkisiz hale getirme ve o yurtları da etkisiz hale getirme stratejisi izleniyor. Çünkü eğer mali kaynakları çökertilirse o yurtları falan da ayakta tutma şansları bulunmuyor. Yani bu nedenle yoğun bir faaliyet sürüyor. Soruşturma ilerledikçe yeni yeni bilgiler çıkıyor ve yeni operasyonlar gündeme geliyor. 4. 5. dalgaları yaşayacak mıyız? Bilemiyorum ama büyük olasılıkla yaşayacağız demektir. Şimdi mesela 2. operasyonda karşımıza ne çıkmıştı? Bu liderinin kardeşinin Avrupa'ya kaçırılma çabası vardı. Bu çerçevede Ege ilçelerinden birisinde yakalanmıştı. Peki kullandığı araba kimindi? Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e verilen, ona tahsis edilen araçlardı bunlar. Ve yani düşünün, bir eski İçişleri Bakanı'na bir araç tahsis ediyorsunuz devlet tarafından. Bu araçta Süleymancılar işte bir takım karanlık işler yapıyor. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Başka da konular var. Diğer bakana tahsis edilen diğer araçlarla da ilgili bir takım iddialar gündemde. Yani hepsi araştırılıyor. Peki, milyarlarca, 100 milyara yakın bir parayı normal yoldan yurt dışına çıkarmışlar. Peki normal olmayan yoldan ne kadar çıktı? Bununla ilgili de bir bilgi yok. Ama kamuoyundaki genel değerlendirme, yani bunun birkaç katı olabileceği şeklinde. Yani karşımızda kendi neredeyse bir bakanlık bütçesine denk gelecek kadar, hatta bazı bakanlıklardan da fazla bir para söz konusu. Şimdi bunlar nereye götürülüyor? Götürüldüğü yer Almanya. Avrupa'ya çıkarılıyor. Yani Almanya'da devasa bir merkez kurmuşlar. Artık örgütü oradan yönetmeye çalışıyorlar. Şimdi yani düşünebiliyor musunuz? FETÖ'nün merkezi nerede? Amerika. Peki Süleymancıların merkezi nerede? Almanya'da. Yani Alman istihbaratına, yani bir vatandaş gitsin Almanya'ya vize almaya çalışsın, günlerce hatta aylarca uğraşıyor. Ama bir Türkiye'deki örgüt Almanya'da merkez açabiliyor. Ve Almanya Cumhurbaşkanı da bu merkezin açılışında veya temel atma töreninde bu. Şimdi bunu yani sıradan bir olay gibi değerlendirmek mümkün değil. Bu iki ülkenin de, yani bu hem de tarikatçı diye bilinen bu örgütlerin Batı'da bu kadar rahat hareket etmesi, merkezlerini buraya taşıması, o da ayrıca dikkat çekecek. Yani Almanya, Amerika, ya bunların ikisi NATO ülkesi değil mi? Yani görünüşte bizim müttefikimiz değil mi bu ülkeler? Peki nasıl oluyor da Türkiye düşmanı bu tür örgütlerin merkezi haline geliyorlar? Peki bu Alman istihbaratı, BND'nin, CIA'nin bunlardan haberdar olmaması mümkün mü? Yani orada sorun Müslümanlık değil. Müslümanlık konusunda çok hassaslar var. Zaten mesela bizi niye kabul etmiyorlar Avrupa Birliği'ne? Burası bir Hristiyan kulübü diyorlar. Ama buna rağmen Türkiye'deki tarikatların Almanya'da bu kadar rahat örgütlenmesi ve orada merkezler açmasını herhalde bir nedeni vardır. Ha, bu neden de bu tarikatların güvenliğinden çok Batı'nın Türkiye üzerine hatlarıdır. Bu tür tarikatları bizim Kurtuluş Savaşı'mızdan beri hep Batılılar kullandı. Yani düşünün Şeyh Said olayı, İngilizlerin koruması altında, İngilizlerin desteklediği bir şeydi. Daha sonra işte FETÖ aynı şekilde, işte Süleymancılar aynı şekilde. Yani Batı'nın bunlara bu kadar hoşgörülü davranması, yani öyle çok izah edilebilecek bir durum değil. Yani o nedenle bunlara karşı çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi şöyle de bir durum var. Birçok Fethullah Süleymancı'dan etkili olduğu yerler, işte Adapazarı, Sakarya, Antalya, Mersin, buralarda bunlara karşı işte bir takım bağışlarda bulunanlar, bunlara destek veren vatandaşlar da ciddi endişe altında. Bunlar mesela konuştuğumuz birçok kişi yani bize de bir şey olur mu diye telaşa kapılmış durumda. Yani mesela kurbanını bağışlamış veya işte bir takım bağışlarda bulunmuş insanlar. Yani onlarda da ciddi bir endişe söz konusu. Bu da işin bir başka boyutu. Yani bu da nereden kaynaklanıyor? 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile ilgili soruşturmalarda çorap söküğü gibi gitti ve işte bazı örgüte yardım eden insanlar, bunların hepsi örgütle organik bir bağ belki yok. O günün koşullarında devlet bunlara, devlet içinde etkili olmuşlar. Devletin birçok yerinde hakim duruma gelmişler ve üst düzey yönetici olmuşlar. Alttakiler de, yani insanlar kendi bir takım küçük hesapları için bunlara destek vermiş. Onların da hepsinin başına bir sürü işler geldiği için şu anda da Süleymancılara destek veren bu kişi endişeli. Çünkü bunların kayıtlarının olabileceğini düşünüyorlar ve orada başlarına bir şeyin gelebileceği kaygısıyla hareket ediyorlar. Yani o nedenle bizim vatandaşlara da önerimiz, yani bu tür din maskesi altında, çeşitli maskeler altında Türkiye aleyhine, özellikle Batı'yla temas ederek iş yapanlara çok dikkat etmeleri gerekir. Yani işte FETÖ dedik, başımıza işte geldi, işte alnı secdeye geliyor dedi. Ne istedilerse verdiler. Sonunda neler olduğunu hep beraber gördük. Yine Süleymancıların da durumu aynı. Yani siz, tekrar söylüyorum, Batı kullanmayacağı örgütlere destek vermezler. Bu kadar hoşgörü göstermezler. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Ha, Batı bu kadar net hoşgörü davranıyorsa, bu da Türkiye'nin lehine bir durum değildir. Bu gerçeği görerek hareket edelim. Yani o nedenle bu soruşturmaların 4., 5. hatta daha sonraki dalgaları da gündeme gelebilir. Evet, yani tekrar söylemek istiyorum. Yani bir İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilen araçlar örgütün emrinde. Onların işte bir takım kritik isimlerinin kaçırılmasında kullanıyor. Başka ne işlerde kullanıldığını da bilmiyoruz. Umarız bunların hepsi ortaya çıkar ve biz de gerçekleri öğreniriz. Bu örgütler de tasfiye edilir. Yani Atatürk, Türkiye, şeyhler, dervişler, meczuplar ülkesi sıcaktır derken yani bir bildiği vardı ve bir yani tecrübesi vardı. Yani Türkiye'yi Cumhuriyet devrimini gerçekleştirirken bütün bunlar hesaplanmıştı. Atatürk'ün nasıl büyük bir öngörü içinde olduğunu her geçen gün daha net, daha açık bir şekilde anlıyoruz. Bu da Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in önemini bir kat daha arttırıyor. Evet, bugün tabii esas başka bir konuyu inceleyeceğiz. Daha doğrusu birkaç tane konuyu inceleyeceğiz. Bölgemizdeki bazı gelişmeleri ele alacağız. Karadeniz'deki gelişmeleri, İsrail'in Suriye'deki faaliyetlerini, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barr'ın yapmak istediklerini konuşacağız. Ayrıca kapitalizmin içerisinde yeni bir tartışma mı var? Daron Acemoğlu'na yönelik bir linç kampanyası yürüyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Bütün bunları konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. İyi yayınlar.
3: Sizi tatilde de boş bırakmıyoruz biliyorsunuz. Yakaladık orada ve tabii Türkiye'nin etrafında çok sıcak olaylar yaşanıyor. Bu nedenle sizin görüşlerinize başvurmak istedik. Şu anda Karadeniz'den başlayalım isterseniz. Yani Karadeniz'deki bu işi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ukrayna yani sanki Karadeniz'de Türkiye-Rusya ticaretini engellemek için yoğun bir çalışma içerisinde. Yani bu çalışmayı da hani Batı'dan bağımsız düşünemeyeceğiz. Yani Batı'nın bilgisi dahilinde yaptığı herhalde herkesin bildiği bir sır. Ne diyorsunuz bu gelişmeye?
4: Yani şimdi bu çalışmaları açıkçası birbirinden bağımsız değerlendirmemek gerekiyor bence. Yani şu an hani gözlemlediğim kadarıyla Ukrayna'nın mesela İsrail'le o kadar benzer bir tavrı var ki Ukrayna'nın Türk gemilerine, İran gemisine veya orada kafasına esen herhangi bir şekilde beğenmediği, şüphelendiği bir gemiye drone saldırısı yapması zaten uluslararası hukuk falan herhangi bir yerde elle tutulur bir yanı yok. Ama bu süreçte tabii hedeflenen siyasi sonuç nedir? Yani ne istiyor Ukrayna? Açıkçası kanımca Amerika Birleşik Devletleri dahil Avrupalı güçleri oraya çekmek istiyor. Yani son çırpınışlar gibi. Çünkü yani bir buna zaman kazanması mümkün değil. Konuyu büyütmesi mümkün değil. Ama mesela Türk ticari gemilerine saldırırken Türkiye'den bir misilleme almayacağına nasıl güveniyor? Nasıl bu kadar hani bundan emin olabiliyor? Mesela İran çok sert karşılık verdi İran gemisine saldırdığında. Hani böyle ufak tefek kendilerince tekrar yapmayız gibi bir şeyler söylemeye çalıştılar. Yani enteresan bir şekilde. Ama ilginç bir şekilde
3: tabii yani burada gemi Hazar Denizi'ndeki gemi değil mi? Yani izlediğiniz
4: evet. Şimdi Karadeniz Hazar Denizi tabii bunlar birer saldırı şeyi olduğu için o başlığı aldım ben tabii. Çünkü yani düşünün Hazar neresi orası neresi? Kaldı ki hani bazı ticari gemi görünümlü olup da oraya gelen, o bölgede uçuş yapan yine askeri uçakların olduğu. Yani Karadeniz'deki bu karman çorman yani bütün tarafların bir arada oldu. Biliyorsunuz İngiliz savaş uçakları çıkıyor bir anda bir bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işte Amerikan savaş uçakları üstlerden kalkmış uçaklar çıkıyor. Geçenlerde Türk savaş uçakları mesela orada bir devriye gezisi yaptılar belli nedenlerde. Yani artık hani Karadeniz'i ısıtıp burayı sıcak çatışma alanına döndürdüğü zaman şunu söyleyecek. Eyvah ben yalnız kaldım. Türkler de var, Rusya da var. Hadi bütün Avrupa gelin savaşa. Yani bunu istiyor. Çünkü şu anda vekil savaşçı olarak tamamen politik olarak bitme noktasına geldi Ukrayna. Yani deyim yerindeyse bütün Batı Avrupa'nın, bütün Atlantik düzeninin adına savaş veriyor. Kendi evlatlarını yok ediyor. Yani bunun sürdürülebilirliği zaten yok. Seçimler geçeli 2-2,5 yıl oldu. Yani Zelenski'nin zaten tekrar tekrar seçilme ihtimali yok. Yani savaş bitene kadar seçimleri erteliyorsunuz. Savaşı da bir anda varlık yokluk savaşına çeviriyorsunuz. Yani bütün bir ülke neredeyse böyle tek başına bir kişinin hani şeyiyle ilerliyor gibi oldu. Nasıl diyeyim, politik öngörüleriyle ilerliyor gibi oldu. Ukrayna'nın amacı kanınca Karadeniz'e özellikle kendisine şu ana kadar silah, mühimmat desteği sağlayan NATO ve Atlantik ülkeleri, Batı Avrupa devletlerini bizzat kendi yanında savaşa çekmek. Çünkü aynı İsrail taktiğini uyguluyor. Orada yani mümkün mertebe fazla devleti savaşa kışkırttığı anda kendisine daha fazla arka planda hani bizzat destek, yani kendisinin hani kuvvetlerin geleceğe inancıyla hareket ediyor. Ama tabii bütün sorun bugüne kadar gelmesinin bütün bu süreci maalesef Zelenski'nin inançları olduğunu görüyoruz. O inançlar da gerçeklikten epey kopuk. Yani hani böyle bir durumda yine hani ona yardıma gelip gelmeyecekleri konusu oldukça şüpheli. Savaşı genişletmek hiçbir işe yaramayacak. Zaten herhangi bir şekilde artık Ukrayna'nın kendi öz kaynaklarından kullanabileceği bir şey de kalmamış gibi duruyor. Şimdi olayı drone savaşlarına çevirdiler biliyorsun. Hızlı bir drone üretme sürecine girdiler ve bunu Rusya'da caydırıcılık yaratmaya çalışıyorlar. Ya bunu yapmaları da açıkçası hani sivillere yapılan saldırılar, altyapıya yapılan saldırılar, orada hani sivillerin çok ciddi oranda zarar görmesinin iç politika açısından bir baskı olacağı düşüncesindeler kendilerince. Ama tabii bunların hepsi birer yanılgı, çünkü bugüne kadar bunların hiçbiri işe yaramadı. O nedenle yani Karadeniz'de şu anda Türkiye'de sabrını sonuna kadar koruyor. Yani ilginç bir şekilde mesela Ukrayna'ya karşı Türkiye'nin hani resmi bir tepki bizim duyduğumuz yok. Belki arka planda yapılıyordur bunlar ama bizim basında da yani akım medyada mesela saldırıları kimin yaptığını, ne yaptığını söylemiyor. Ama şunu söyleyeyim, sosyal medya kaynıyor. Gençler, insanlar, herkes bunun farkında. Ve yani Ukrayna'nın bizim gemilerimize karşı yapmış olduğu o saldırılara neden cevap verilmedi ve bunun devam etmesinden çok büyük bir rahatsızlık var Türkiye'de.
3: Hocam şimdi Türkiye'de yani bizim gemilerimiz biliyorsunuz en son bir gemimiz vuruldu ve vurulan gemide bir tane de aşçı galiba, iki çocuk babası bir aşçı öldürüldü. 8 kişi yaralandı. Şimdi yani böyle bir ortamda yani Türkiye'nin Ukrayna devletinin bağımsızlık günü kutlamalarındaki bir açıklaması var. O da biraz bana tuhaf geldi. O nedenle şunu söyleyeyim. Bu arada mesela Ukrayna'ya silah satışı söz konusu. Mesela Türkiye'deki Amerikan silahlarının Ukrayna'ya verilmesi gündemde. Biz bunu bilmiyorduk ama Amerikan Kongresi'nde bir Amerika'da Amerikan yasalarına göre üçüncü ülkeye satmak için Amerikan Kongresi'nin izni gerekiyor. Şimdi orada bu konu gündeme gelince biz anladık. Tabii Amerikalılar da bunu özellikle şeffaf yapmaya çalışıyorlar. Rusya ile Türkiye arasında sorun yaratma peşindeler. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Evet, şimdi tabii şöyle bir şey var. İsmet Bey, sizin ettiğiniz bu Amerikan Kongresi'ne gelen tasarı olmasa galiba durumdan haberdar olmayacaktı. Çünkü buradaki şeylerin özelliği atak MS'ler birer balistik silah. Yani balistik olması nedeni şu: bu hava soluyan füzeler dediğimizin dışında, atmosferin dışına çıkıp atmosferin dışından gelip savunmaları zayıflatarak, hızlanarak hedefleri vurması. Bunların da hani eldeki versiyonları, geçen haftaki yazımda yazmıştım bunu, 160 kilometrelik kısa menzilli olanlar. Şimdi tabii bunların Türkiye tarafından doğrudan verilmesi ciddi bir şekilde bence hani uluslararası hukuk açısından, tarafsızlık açısından soru işaretleri yaratıyor. Uluslararası hukuku bir tarafa bırakın, yanımızdaki komşumuzla olan ilişkilerimiz açısından çok ciddi bir sorun. Yani mesela Amerika bunları Türkiye'den geri alabilir. Doğrudan kendisi geri isteyebilir, alabilir. Ya kendi füzeleri zaten yapılan anlaşmalar çerçevesinde iletilebilir. Ama üçüncü ülkeye sen ilet dediğiniz zaman bizim envanterimize, bizim şeyimize girmiş, yani ortak envanterimize girmiş bir şey oraya iletmek zaten bizim oradaki pozisyonumuzu oldukça zor duruma düşürüyor ki zaten durumumuzda çok net bir şekilde yanıt geldi buna yani. Zavrova bir açıklama yaptı. Hani Türkiye'nin hani bu süreçte hani bulunduğu durumu dikkatle izlediklerini ve bu durumdan hoşlanmadığını zaten ifade ettiler. Yani mutlaka buna bir başka çare bulunmalı. Yani Romanya'ya mı verilir? Onun üzerinden nasıl gider ama ya bunun...
3: Biz niye verelim yani? Bizim envanterimize girmiş parasını ödemişiz bunların büyük ihtimalle.
4: Evet.
3: Yani onu niye verelim oraya?
4: Niye verelim? Amerika... Bir de... Evet. Bir de tabii bunun şöyle bir sorunu var. Bir arabuluculuk rolü üstleniyoruz biz burada. Üstlendiğimiz evet. arabuluculuk de hiçbir şekilde bağdaşmayan bir durumla karşı karşıyayız. Ki bunun özellikle altına çiziyor bu atalımız. Yani bir yandan arabuluculuk yapıyorsunuz, bir yandan bunları yapıyorsunuz diye. Ya o nedenle hani bu iş sizin tam tespitinizin ben doğru olduğunu inanıyorum. Gerçekten Amerika Türkiye'yi zor durumda bırakmak ve hani o şeyde bir ne diyelim sürtüşme yaratma ihtimalini o umutla oraya soktuğunu düşünüyorum ben bunu.
3: Peki hocam, Avrupa şu anda çok net bir şekilde, yani Avrupa demeyelim de Avrupa'daki şu andaki iktidarlar çok net bir şekilde Ukrayna'nın arkasında duruyor ve Rusya'ya evet. karşı Ukrayna'yı destekliyorlar. Fakat gelen bilgiler özellikle Almanya'dan, yani Fransa'dan, yani bu iki ülkeyi özel olarak saymamın nedeni buraların Avrupa'nın biraz motoru durumundaki ülkeler, yani en güçlü ülkeleri ve yönlendirmeyi genellikle bunlar yapıyor. Gerek Avrupa Birliği içerisinde, gerek Avrupa Parlamentosu'nda falan. Bu ülkeler bu politikayı şimdilik izliyor. Ama buralarda öyle bir muhalefet gelişiyor ki, yani çok kısa bir süre içerisinde iktidarların gidici olduğu artık iyice netleşmiş gibi bir durumda. Yani Merkel için yapılan, mesela dün bir makale okudum Almanya için. AfD mesela yapılacak seçimde ilk kez bir eyalet başbakanlığını alacak gibi gözüküyor. Merz'in görev sonunu beklemeden istifa edebileceği de dillendiriliyor. Siz nasıl görüyorsunuz Avrupa'daki bu durumu? Yani Avrupa'da çünkü mevcut yönetimler değişirse tam karşıtı yönetimler gelecek ve Rusya ile ilişkileri normalleştirmek isteyen kesimler gelecek. Çok net bir şekilde gözüküyor. Yani bunlar açıkça söylüyorlar, seçim kampanyasında bunun üzerine kurmuşlar gibi. Ve biz Rusya ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz, enerji meselesini yeniden Rusya'da çözeceğiz, daha ucuza mal edeceğiz ve bununla ekonomiye yön vereceğiz diyerek oylarını arttırıyorlar. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: İsmet Bey, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Almanya üzerinden başlayalım. Almanya'da yıllık bu enerji fark ödemesi, yani Amerika'dan alınan pahalı LNG ve diğer opsiyonlar değerlendirildiğinde 100 milyar dolardan fazla. Yani Almanya
3: 100 milyar dolar
4: borçla başlıyor. Çünkü Rusya'dan aldığı gazın bu kadar daha pahalısını yıllık bazda ödemek zorunda kalıyor. Bu endüstriye yansıyor. İşte özellikle Alman otomobil fabrikalarında falan büyük kayıplar yaşandı. Satış zorlukları yaşandı. Maliyetler çok yükseldiği için zararına satış sürecine girdiler. Ve bunları kapatmaya yöneldiler. Ve açıkçası sanki bunlar hiç olmamış gibi Mersin son dönemdeki bu rezerv maliyetler, daha doğrusu rezerv yatırımlar üzerine politikası korkunçtu. Tamamen 900 milyar ila 1 trilyon arasındaki eurodan söz ediyorum. Bir parayı askeri endüstriye yatırma kararı aldı. Almanya'da beklentideki yardım bekleyen, yani çığlık atan endüstri üreticileri bir anda ortada kaldılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Kimse ne diyeceğini bilemedi. Yani bu da çok uzun bir zaman olmuyor. 3-4 aylık bir süreç oluyor. Bir Alman kanalıyla röportaj yaptığımda ben bunu söylemiştim. Yani Mersin hareketi Alman anayasasındaki hani iktidar güvenceleri, halkın güvencelerine karşı da aykırı. Ya o kadar enteresan bir şey yaptı ki Alman sanayi zaten şu anda zorlanıyor. Çünkü neden? Çin'de çok büyük bir rakip var, çok rekabetçi, çok hani güçlü şeylerle, endüstriyel ilişkilerle, ekosistemler de geliyor ortaya ve maliyetleri düşürmüşler. Maliyetleri düşürdükleri için daha ucuz fiyata piyasaya çıkıyorlar. Ulaşım kanallarını da oturtmuşlar. Yani nihayetinde son tüketiciye ulaştırabiliyorlar bu ürettiklerini de. Ortada şimdi böyle bir rekabet varken Alman endüstrisinin ilerleme ihtimali yok. Hiçbir şekilde yok. Evet. Alman endüstrisi hem müşterisini kaybedecek, hem maliyetler yüksek kalacak. Satış yapamadıkça kendisini de yenileyemeyecek. Alman ekonomisinin, yani deyim yerindeyse hani bayağı ciddi bir katastrofi içine girmiş. Bundan çıkarmak için bir şeyler yapılması lazım. Ama ilginç bir şekilde bu otomobil fabrikalarının bir kısmının zırhlı araç fabrikasına çevrildiği söyleniyor. Yani bu yatırımları hani oradan zenginleştirip oradan bir alternatif endüstri mi üretilmeye çalışıyor diyoruz ama Almanya'nın bu konuda hiçbir tecrübesi de yok işin kötüsü. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan askeri üretimi İkinci Dünya Savaşı yani 45 sonrası son 72 yıldır hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Ya pardon 82 yıl değil mi? 82 yıldır hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Hani bütün her şeye buradan yeniden başlaması gerekiyor. Ama bunun mutlaka bir arka plan mantığı vardır diye düşünüyorum. Eğer yoksa eyvah eyvah. Çünkü şu anda Alman toplumunda şeyde konuşulan şu. Bu önümüzdeki kışı doğalgazsız mı geçireceğiz? Ya, tamamen üşüyerek donarak mı devam edeceğiz hayatı diye. Çok ciddi endişeler var. Ama diğer yandan tabii AfD şunu söylüyor yani. Gerçekten AfD liderliği enteresan bir şekilde şunu söylüyor. Sizin diyor hani seçtiğiniz bugüne kadarki küreselce elit yöneticiler sizinle hiçbir ilgisi olmayan Alman halkına çıkarlarına hiçbir şekilde hitap etmeyen şeylerin peşinde koştular. Özellikle PKK'nın desteklenmesi konusunda bunun içine aldı AfD. Yani Kıbrıs'taki mesela konuları yine bunun yani neden dedi koskoca Türkiye'yi karşınıza alıyorsunuz küçücük bir Rum kesimi için yani ne yapabilir? Hani siz zaten sizin isteğinizle Yunanistan Avrupa Birliği'ne girmiş durumda. Gayet hakim olabileceğiniz bir kesim varken kaldı ki Almanya'daki Türk toplumu da karşınıza alıyorsunuz bunun karşısında. Tabii hatta AfD daha da ileri gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini söyleyerek oraya birkaç milletvekilini gönderme planlaması yaptı. Bunu Alman hükümeti işte veto etmeye kalktı falan ama AfD benim anladığım kadarıyla Alman halkının çıkarlarını merkeze alarak daha büyük atılımlar gerçekleştirecek ve yapmış olduğu yayınları Almanlar okuyorlar. Almanlar okuyan bir millet. Ve benim gözlemim önümüzdeki seçimlerde daha büyük genel seçimler sürecine girdiğimizde artık Merz'in zaten hiçbir şansı kalmadı ama bir koalisyon hükümeti kurulacaksa AfD bunu mutlaka ortak büyük ortağı olacak. Zaten Merz'in politikalarını desteklemeyen işte bu Sara

0: değildi yani ilk aşamada. Ama Fransız seçimlerin böyle tuhaf bir şeyi var. Çift aşamalı revizyonist bir yaklaşımı var ve burada hani artık aşırı sağ diye etiketledikleri Marie Le Pen ve ekibinin, ona yakın ekiplerin iktidara gelmesin aman diye çığlıklar atarak zorla seçtirdiler kendileri. Ama genel kamuoyuna baktığın zaman Fransa'da %60'ın üzerinde bir kesim ciddi şekilde, hatta NATO'ya, Avrupa Birliği'nin içindeki bulunan konuma bile karşılar. Ya yani inanılmaz bir şey. Orada karşıtlık var ve tabii bunları koyduğumuz zaman üst üste Fransa'da da durum pek parlak gözükmüyor ki bunlar gerçekten iki büyük çarkı, Avrupa Birliği'nde kuran filan bütün mekanizmaları oluşturan, biliyorsunuz iki büyük çark burada iktidarlar değişecek gibi gözüküyor. Bunlar değiştikten sonra kalan Avrupa'nın hani biz şeyle devam edelim deme şansı yok. Zaten İspanya'nın durumunu biliyorsunuz. İspanya'da hani şu anki hükümet şey tamamen dış politikadan ayrılmış durumda. Özellikle İsrail konusunda. Diğer taraftan bakıyorsunuz İtalya'da Meloni zaten bu süreçlere karşı çıkıyor. Trump'la bayağı restleştiler falan. Hani bütünüyle bu iki büyük Almanya-Fransa ikilisinin etrafında toplanılacağını ve önümüzdeki dönemde artık bu Rusya ile savaş senaryoları ve felaket senaryoları, ekonomik krizleri konusuna son verileceğini düşünüyorum. Çünkü aklın yolu buraya götürüyor.
1: Evet, çıkarlar tabii bunu gerektiriyor. Şöyle çıkarlar diyelim. Şimdi düşünün, ismini vermeyeyim ama bizim Türkiye'de de çok tanınan bir Alman otomotiv devi 3 tane fabrikasını birden kapatıyor. Yani peş peşe fabrikalar kapanıyor. İşsizlik en iyi olanda %5'e ulaşmış vaziyette ki yani Avrupa'da düne kadar böyle bir şey yaşanmıyordu. O nedenle Avrupa bir tercihe zorlanacak muhtemelen. Avrupa halkı her ne kadar gerek Avrupa Birliği içerisindeki o bürokratik diktatörlük diye tanımlanan kesimler NATO'yla, Amerika'yla iş yapsa da, o küresel çizgide devam etse de Avrupa halkının kendi gelecekleri açısından yani Rusya'yla ve Avrasya'yla birleşme noktasında bir eğilim gösterdikleri net bir şekilde gözüküyor. Hocam şimdi buradan aşağıya geçelim. İsrail'e. Şimdi İsrail uzun süredir bir şeyler yapıyor. Yani biliyorsunuz Esad'ın devrilmesinden sonra iyice ipleri eline almaya çalıştı. Önce işte Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD ile bir temas içerisindeydi. Oraya ayrı bir özet bölge yapmak istedi. Sonra Dürzilerle çok sıcak temasları oldu. Oraya fiilen müdahale etti. Golan'da Gazze'den daha büyük bir yeri işgal etti. Ve Esad'ın devrildiği günlerde tarihinin en büyük hava harekatını gerçekleştirip 600'ün üzerinde sortiyle Suriye'nin bütün askeri tesislerini neredeyse yerle bir etti.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi de mesela o süreçte de ilginç şeyler oldu. Mesela bir üsse girdi Şam yakınlarındaki, yanılmıyorsam 24 saat orada kaldılar İsrail askerleri ve oradaki bir takım cihazları söküp götürdüler. O cihazlarla ilgili kulağımıza gelen bilgiler de ayrıca dikkat çekidir. Golan tepelerini ve Golan'daki İsrail'in faaliyetleri izleyen bir takım teknik radarlar olduğuna ilişkin de bilgiler var. Neyse, o şimdi de Türkiye sınırına çok yakın olan bölgedeki üsleri vuruyorlar. Ki bu üslere her ne kadar bizim Milli Savunma Bakanı'na yapılan açıklamada askeri bir heyet yoktu dese de orada teknik bir heyetin olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü pistler yeniden düzenleniyor, pistler tamir ediliyor falan. Yani bir garip durum var. Yani İsrail açıkça çıktı, dedi ki bizim bu harekatımız Türkiye mesaj dedi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye gider bu iş?
0: Valla şu anda çok enteresan şeylerle karşı karşıyayız. Galiba 5 yıl önce söylenseydi kimse bunların olacağına inanmazdı diye düşünüyorum. Ya ilginç bir şekilde şu anda hani İsrail'in şöyle bir iddiası var. Ben istersen diyor Birleşmiş Milletler'in şeyine girip hani elbisesinin içine girip üniformasının içine girip komşum Suriye'yi silahsızlandırabilir. Yani bir kere bu

0: soru işaretiyle başlamak gerekiyor işe. Yani gerçekten bir devletin, hani benim komşum askeri üste sahip olamaz, silahlara sahip olamaz, efendim havaalanlarına, askeri havaalanlarına sahip olamaz, başka tesislere sahip olamaz, radar tesislerine sahip olamaz deme hakkı var mı? Şimdi bu aslında bize şunu gösteriyor. Benim tabii yazılarda da çok anlattığım bir husus var. İsrail özellikle son birkaç yıldır tamamen Birleşmiş Milletler sistemi terk etti. Kendi başına terk etti. Ya bu da son derece enteresan bir şey. Yani hani buna hani cesaret etmek çok ilginç. Yani bunu hani sonuçları, yaptırımları Birleşmiş
1: Milletler'i terk etmiyor nedense.
0: Evet. Zaten ona güveniyor. Zaten biraz ona güveniyor. Evet. Hani bunu nasıl olur da hani kendi içinde rasyonelleştirir ve yaptırımlardan çekinmez diyorsun. Demek ki güvendiği bir şey var. Ama bunun şöyle bir şey de etkisi de var. Uluslararası platform. İsrail bunu yaptıktan sonra yapmayı deneyecek ve İsrail örnek gösterecek başka devletler çıkabilir ortaya. Bu doğrudan 1945 sistemini yok etmek demek. Patlatmak demek. Hani geçersiz ilan etmek demek. Ya bir kere bu soruya çok net bir soru sorulması ve cevap istenmesi gerekiyor ama ilginç bir şekilde bunu sormuyor kimse. İsrail, yani senin bunu yapmaya ne hakkın var ya? Ya Türkiye'yi bir kenara bırakın. O üssü başka birini de kurabilir. Ama ilginç bir şekilde hani Türkiye üzerinden ilerletmeye çalışıyor. Şey, az evvel hani Ukrayna'nın bu Karadeniz'deki saldırıları meselesinde de aynı şeyi söylemiştim. Yani benim anladığım kadarıyla Türkiye'yi savaşa çekip oraya Amerika'nın yeniden dönmesini istiyor. Çünkü İsrail şu anda inanılmaz derecede İran korkusu var. Amerika tamamen çekilir kabuğuna, geri dönmezse şu anda tamamen boşa düşmüş konuma düşecek. İsrail'le
1: hocam,
0: o boşa düşmüş.
1: Karadeniz'deki olanlarla İsrail'in yaptıkları arası birbirinden bağımsız mı?
0: Ya şöyle, birbirinden bağımsız olacağını düşünmüyorum ben. Birlikte planlıyor. Evet. Çünkü şu anda yürütülen dünyadaki çeşitli bölgelerde çatışma ama tek bir güç karşılaşması, yani iki taraflı bir gücün karşılaşması farklı şeylerde, fazlarda gerçekleşiyor. Bir tarafta tabii İran ile Atlantik bölgesinden gelen ABD ve İsrail'in karşılaşması, diğer tarafta yine İsrail destekli Ukrayna'nın Rusya ile çatışması. Bunları gördüğünüz zaman zaten hani tek bir çatışmanın farklı coğrafyalarda farklı ateş bölgelerinde ortaya çıktığını görüyoruz. O nedenle hani şeyler de benzer. İki tarafta Amerika'yı yanında tutma, yani gel diyor, bana bu cesareti verdin, başlattırdın bu işi diyor. Arkamda dur diyor. Amerika ise bunu istemiyor. Şimdi tabii İsrail'in bir nedenlerinden biri de bu. Son dönemde bakıyorsunuz bayağı bu şeylerde sosyal medya içindeki o canlı programlarda şeylerde uzmanlar geliyorlar. İsrail ile Türkiye'nin şeylerini karşılaştırıyorlar. İşte Türkiye'nin nükleer silahı var, İsrail'in var. Nükleer silah opsiyonları üzerine tartışmalar yapıyor. Amerika'nın İran'a karşı nükleer silah opsiyonları üzerine tartışmalar yapıyor. Yani çok tehlikeli konuşmalar yapıyor. Konuşmaların çoğu da çok kışkırtacak. O yüzden hani ben özel yazıda şunu söylemiştim, yani gerçekten hani Türkiye bir devlet aklıyla hareket etmesi gereken bir dönemde, çünkü karşı taraf devlet aklıyla yürümüyor. Yani hani boş vites, yokuş aşağı gitmiş durumda, fren patlamış durumda. Karşı taraf ne yapacağı konusunda çok endişeli, çünkü Türkiye bu El Zuhur üssüne yapmış olduğu saldırıdan önce de İsrail'in derlenen birçok ünlü yorumcu şunu söylüyorlar. İsrail şu anda yokuş aşağı gidiyor, ne yapacağını bilmiyor, adeta hani yok olmaya doğru ilerliyor gibi bir yorum var. Yani gerçekten, çünkü Amerika'nın buna destek verecek gücü de yok artık. Ya bakmayın, bir sürü saldırılar, müzakereler, zaman kazanmalar, efendim sürekli dilde nükleer opsiyonları falan var ama hani ben bunları cesaretle İran'a karşı yapabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü İran'ın elindeki güç, silahlar, özellikle balistik füzelerin daha en etkililerini kullanmadılar bile. Yıkıcı gücü hani nükleer silahlara ihtiyaç duydurmayacak kadar iyi. Yani İran'a yapacak herhangi bir harekatta İran'ın artık İsrail tam hani yaşam alanını yok edebilecek güce sahip olduğunu çok net biliyor herkes. O nedenle hani burada savaşı büyütmek için acaba Türkiye'ye bulaşıp Türkiye'yi yoluyla mı çekeyim Amerika'yı diye öyle bir deneme içinde İsrail. Ben öyle olduğunu düşünüyorum bunun. Ama tabii Türkiye'de şöyle hani bu devlet aklıyla nasıl yanıt veririz tartışmasını Türkiye'de yaparken hani bu şeye gelmeyelim, kışkırtmaya gelmeyelim derken şöyle bir şey yaptı. Netanyahu hakkında bizim Adalet Bakanlığı kırmızı bülten hazırladı. Ya bu tamamen hani Türkiye Cumhuriyeti devletini test etmeye kalkan kişinin hani geldiği nokta budur diye bir cevap verildi. Tabii bunun sonucu ne olur bilmiyoruz. Nasıl ilerletilir? Onun soruşturması ya da Avrupa'ya yapılacak olan çağrı nedir? Karşılığında bazı baskı unsurlarımız var mıdır bilmiyoruz ama nihayetinde durum bu noktaya sıkışmış gibi gözüküyor.
1: Peki hocam, şimdi bir taraftan Trump'ın İran'a yaptırımlar meselesi. Gerçi çok fazla ciddiye alan yok. Çin anında açıklama yaptı. Dedi ki uymayacağım dedi. Ama uluslararası hukukta siz daha iyi bilirsiniz. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan etti. Yani bilmiyorum, gülüyorum ama ya bu bir tuhaf bir şeye doğru ilerliyor. Yani bir kumar oynuyor Amerika ve İsrail. Bu kumarı kazanma şansları var mı?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Tabii artık o işi kapandığını herkes söylüyor. Çünkü uzun süre biliyorsunuz Amerika kayıplarını açıklayamadı. Yani savaş maliyeti, savaş zararı nedir açıklayamadı bunu. Amerikan kamuoyunda çok ağır eleştiriler var. O özellikle bu Cenk Uygurların, o Kasparyanların yaptığı programlarda çok ağır eleştiriler var. Trump'a hani bir Avrupa devletinde yapılamayacak kadar ağır eleştiriye yaptırmışlar. Artık hani Amerika'yı resmen İsrail'in şeyine hani deyim yerindeyse uzaktan uydusuna çevirdi gibi ifadeler var. Bu ağır eleştirileri tabii göğüslemesi makasla daralıyor çünkü Kasım ayı yaklaşıyor. Şunun şurasına bakacak olursanız. Ağustos'un sonuna geldik. Geriye kaldı Eylül, Ekim. 60 gün, 65 gün gibi kısa bir süre içinde seçime gidecek Amerika ve bu seçime gitme sürecinde Trump'ın bu şekilde hatırlanmış olması oradaki özellikle kararsız seçmen açısından çok büyük bir belirteç olacak. Yani Trump karşıtı oy vermesini, yani en azından cumhuriyetçilerin bu şekilde davranmayın. Biz sizi bunun için iktidara getirmedik ya da bunun için seçilmediniz. Amerikan klasik, Amerikan halkı ve Amerikan devleti böyle olmamalı mesajını vermek isteyenler var. Cumhuriyetçilerin içinde bile var. İnanmayacaksın. Çok sert, çok ciddi eleştirenler var. Ya bu nedenle Trump'ın şu anda eli çok zor durumda. Yeni bir İran saldırısını ben Kasım'dan önce göze alacağını düşünmüyorum. Ama bir kahramanlık hikayesi, bir başarı hikayesi de yazmak zorunda. Bunu nasıl yapıyor? Açıkçası buna aklım vermiyor. Çünkü yani bence uzun süre bunun üzerine çalışıyorlar. Oyalamaları da bunun üzerine yapıyor. Yani çok küçük de bir şey olsa. Yani böyle hani körfezde bir adacık, bir üstün kurtarılması hikayesi falan gibi bir şey olup bunu basınla parlatıp ilerleyip belki oradan bir şey kazanırım yani seçimden önce diye düşünüyor. Çünkü seçime gelirken şu sözü verdi. Biliyorsunuz dünyanın etrafında 12 tane çatışma var. Ben bunların hepsini bitireceğim dedi. Ama ne oldu? Kendisi geldikten sonra çatışmalar daha çok yayıldı. Ve bunun hesabını ister istemez seçmenleri soruyor ki nasıl olabilir bu böyle?
1: Yani senin hocam, seçim öncesi bir başarı hikayesi yazma öyküsü hep vardır. Yine Reagan'la Carter'ın seçimlerinde de biliyorsunuz İran'daki rehineleri kurtarma operasyonu yapılmıştı ve o operasyon fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Carter seçim kaybettirdi. Yani Trump'ın başarısız bir hamlesi Trump'a çok daha pahalıya patlayabilir. Hocam Tom Barak artık yani Türkiye Büyükelçisi mi, başka bir görevli mi, tüccar mı, ne olduğunu tam anlayamadık. Yeni bir diplomasi türü uygulanıyor. Tom Barak böyle yani bir Amerikan özellikle Türkiye sınırındaki üssün vurulması konusunda Amerikan yayın organlarına açıklamalar yaptı. Ve bu açıklamalar içerisinde öne ayrıntılar verdi. Bu ayrıntıların başında Amerika'nın bu saldırıyı bildiği ortaya çıktı. Yani Amerika bu saldırıyı biliyormuş ve Türkiye'ye de haber etmemiş. Ve daha sonra Barak hemen başka bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık koordinasyon merkezi kurulması gibi bir şey gündeme geldi. Hatta bunun içinde açık veya kapalı ifadesini kullandı. Yani Barak bu süreç içerisinde bu olaylarla beraber Türkiye ile İsrail'i masaya mı oturtmaya çalışıyor? Ne dersiniz?
0: Şimdi burada şunu anlıyoruz açıkçası İsmet Bey. Barak ile yani Büyükelçi ile başkan farklı dilde konuşuyorlar bir kere. Şimdi Büyükelçi'nin...
1: Ya bunu taktikten bir şey olabilir mi acaba?
0: anlayan şunu anlamamız gerekiyor. Büyükelçinin açıklamalarında Büyükelçinin bu saldırıdan haberi yok. Veya çok iyi bir şekilde yokmuş gibi davranıyor, bilmiyoruz. Ama Trump dedi ki benim haberim vardı. Şimdi zaten aksini düşünmek hata olur. Bakın Türkiye gibi bir ülkenin komşusu Suriye'ye hani askeri bazı altyapıları yeniden kurmada yardım etme sürecinde özellikle yakınında köprüleri, möprüleri de inşa ettiği bir üssün yapılacak saldırının Türkiye'ye mesaj anlamına gelecek bir saldırının Amerika'nın bilgisi haricinde İsrail yapma imkanı yok. Çünkü Türkiye'den ne tepki geleceği belli değil. O gelecek tepkiye karşı İsrail'in savunulması için de Amerika'ya ihtiyacı var. O yüzden zaten bizim standart mantığımız Amerika'nın haberi olması sonucunu doğuruyor burada. Ama Barack ilk günlerde bizi yanılttı. Haberi yokmuş gibi davrandı. Ama sonradan
1: açıklamalarında da haberi olduğunun işaretleri var.
0: Evet, evet. Trump bunu açıkça ifade etti, haberi oldu. Evet. Demek ki haberi var bir şekilde. Ama sizin teşhisiniz çok doğru. Klasik diplomasi usullerinin hepsi terk edildi. Hani böyle garip bir şey vardır ya, bizde bir futbol deyimi vardır Türkiye'de. Taktik maktik yok ama gidip kazanacağız falan diye. Ya böyle garip bir şekilde hani Amerikan yönetimi de bütün klasik diplomasi usullerini falan bir kenara bırakıp dünyada ne istersen onu yapacağım moduna girmiş gibi gözüküyor. Hakeza İsrail aynı durumda. İsrail zaten hukuku mokuku şeyi de bıraktı tamam. Devlet aklıyla hareket etmeyi de bıraktı. İşte o nedenle açıkçası bu süreçte onlardan hani bazı şeyleri görmek, beklemek klasik diplomasi yani sorumluluk yöntemleriyle olmamalı. Her şeye karşı teyakkuzlu olmak gerektiği kanısındayım ben. Çünkü hani düşünsenize İsrail kafasına göre mesela orada bırakın normal bir saldırı, ağır bir saldırıya tevessül etseydi. Türkiye'nin sınırlarına kadar gelen ya da sınırlarının ötesine kadar gelen bir noktaya hedef almış olsaydı. Yani Amerika haberim yok tüh falan demiş olsaydı. Şimdi bir tarafta böyle gidiyor. Bir tarafta bundan hiçbir şekilde bu şımarıklıkları yapan tarafın kulağını çekmiyorsunuz. Diğer tarafta masaya oturtmaya çalışıyorsunuz. Yani bunlar gerçekçi söylemler. Sadece şunu söylüyorlar. Yani Türkiye'ye hani biz size düşmanlık etmiyoruz bu aşamada mesajı veriyor. Benim okuduğum o şekilde. Çünkü gerçek bir masaya bu şekilde.
1: Evet, biliyorsunuz daha önce Türkiye'deki CIA istasyon şeflerinden birisi Michael Rubin şeydeki nükleer santrali, bizim Silifke'deki nükleer santralle ilgili yaptığı açıklamada işte bir İHA'nın vurduğunu İsrail sahip çıkmazsa NATO'nun 5. maddesi falan gündeme gelmez dediğini hatırlarsınız herhalde. Yani çok açık bir şekilde aslında hani gizli ama açık bir şekilde oynuyorlar. Klasik Amerikan cüretkarlığını burada görüyoruz. Burada biraz da Türkiye ile İsrail'i masaya oturturlarsa Türkiye'nin harekat alanını da sınırlama gibi bir herhalde planları var. Yani masada oturacaklar. İşte sen şunu yapmayacaksın, ben bunu yapmayacaksın, şuraya kadar gelir. Yani orada çok tehlikeli bir oyun var. Özellikle bunların NATO zirvesinden sonra gündeme gelmiş olması da benim biraz garibime gidiyor.
0: Ya şimdi şöyle bir şey var açıkçası. Gerçekten Türkiye ile İsrail'in savaşmasını göze alamazlar. Şimdi tabii biraz yine medyadan izliyorum. Bu hani az evvel sözünü ettim ya, karşılaştırma marşılaştırmalar yaparak şöyle bir caydırıcılık peşindeler. İşte İsrail askeri gücünü falan abartıp böyle hani konvansiyonel gücünü. Ha bakın nükleerler olmasa bile böyle bir konvansiyonel güç var. Bu bile teknik olarak çok daha iyi tutur falan diyerek böyle bir caydırıcılık peşindeler. Çünkü istemedikleri tek şey bu. Ama bunu tabii şimdi eskiden şöyle yapıyorlardı. Bir çok geçerli, çok iyi bir yöntemleri vardı. Belli bir şekilde işte bu havuç sopa politikası süreciyle diyor ki ya hani sen şunu yaparsın ya da şöyle bir cezaya razı olursun ya da şu ödülü alırsın gibi bir yöntemle ilerliyorlar. Yani karşı tarafı böyle hani biraz zayıf muhatap yerine koyarak yapıyorlar bunu. Ama şimdi günümüzde geldiğimiz noktada bunu yapamayacaklarını çok net anladılar. Bu kez de kaçak oynayarak yürütmeye çalışıyorlar. Hani bir yandan Netanyahu'nun şeylerini üzmemeye çalışıyor, onun isteklerini yerine getirmeye çalışıyor ama bir yandan da hani Türkiye ile karşı karşıya gelmemeye çalışıyor. O kadar ince bir noktada ilerlemeye çalışıyorlar ki ama bir yandan da tabii şu var, Netanyahu kesinlikle karşı karşıya getirmek istiyor Türkiye ile.
1: Evet. Hocam, iki dakika bir süremiz kaldı. Aslında bir konu daha geniş konuşacaktık. Belki ileride daha ayrıntılı ele alırız ama dünya kapitalist sisteminde bir sıkıntı mı var? Bunu niye soruyorum? Daron Acemoğlu, Nobel ödüllü bir iktisatçı, son günlerde linç ediliyor. Niye bağlıyorsunuz? İki dakika içerisinde toparlayabilirsek eğer.
0: Tamam, tabii ki. Ya şey çok enteresan. Gerçekten yani görünce üzüldüm ben. Ya normal Daron Acemoğulları benim düşüncelerimi bilirsiniz. Ya o yazdıklarını desteklemem ya da haklı görmem mümkün değil. Çünkü hani neoliberal düzenin şu anda altyapısıyla ilgili bazı açıklamalar yaparak hani yaşanan bütün o birinci sömürgecilik döneminden itibaren gelen sürecin aslında bir tesadüfi kayma, İşte efendim bazı coğrafi konumlamalardaki hatalardan falan kaynaklandığı gibi özellikle Batı grubunun sömürgeci devletlerin yüklerini, üzerlerindeki sorumlulukları kaldırmaya yönelik anlatılar yapılıyor o kitapların içinde. İşte birçok kitabı var biliyorsunuz. Ulusların neydi o kitabın adı? A Düşüş, evet, Ulusların Düşüşü kitabı. Evet. Şimdi bunları koyduğumuz zaman üst üste oradaki anlatılarda üretim modelleri, devletlerin toplumsal yapıları ve üretim modelinin toplumsal yapıyla ilişkisi ve bunları kendi iç dinamiklerinde hani iktidarın nasıl yönetildiğiyle ilgili çözümlemeler yapılmaya çalışılmış ve kesin ve net olarak liberal düzene destek verilen ve sonunda da bu Nobel ödülüne kadar gidip ödüllendirmelerle, atıflarla, işte dünyanın en iyi kurumları olan bu MIT'lerde falan görev vermeler olmuş. Ama gelin görün ki şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Günümüzde bir anda pat diye linç edildi. Bir
1: dakikada hocam toparlarsanız.
0: Niçin linç edildi kısmı çok enteresan. Çünkü ilginç bir şekilde orada ayrı bir ses çıkardı. Bunu yarınki yazımda yazacağım. Aydınlık yazımda da ayrıntılı olarak o ayrıksız sesin nedeni de şu: Çin'in üretim gücüne karşı Batı'da var olan yapılan bir hani karşı hamleye gereksiz ve yanlış bir hamle olarak değerlendiriyor. Yani bu hani eldeki bütün kozun başarılı olmayacağı yönünde aslında içten bir uyarı yapmaya çalıştı. Yani o ekibin bir parçası olarak uyarı yapmaya çalıştı ama şunu söyleyeyim, hani Türkiye'den ya da dünyanın herhangi bir yerinden eğitim ya da herhangi bir amaçla eğitildikten sonra üretim amacıyla o cepheye giden insanlar hiçbir zaman o cephenin öz evlatmazlar. Hep böyle üvey evlat mesleği görürler ve en ufak hatalarında da linç denirler ve bu linç etmeyi de ekonomiste verdiler. Çünkü bu derginin bu dünyadaki okunurluk düzeyini biliyoruz. En yaygın ana akım dergilerden biridir. Maalesef içindeki anlatı ayrıntılara baktığınızda da akademik olarak, ikna edicilik bulgular olarak, yani Daron Acemoğlu'na akademik olarak aşağılamaya kadar getirdiler. Yani maalesef burada hüzünlü bir öykü var. Bizim gençlerimiz hepsine ders olması gerekiyor.
1: Evet, yani dünya kapitalist sisteminde ciddi bir çıkmaz var. Bunun bu şekilde de ortaya çıkması da zaten kaçınılmazdı belki. Önümüzdeki günlerde çok daha büyük tartışmaları muhtemelen yaşayacak. Evet sayın dinleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Milletler Arası Hukuk Dalı Başkanı Doçent Doktor Erdem İlker Mutlu idi. Hocam çok teşekkürler. İleride tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Sizlere de iyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
3: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
4: Eski ajandı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet, bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
3: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
4: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum. Evet,
3: Afganistan'a da gitmişti.
4: Evet, evet.
3: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü diyelim, ne diyelim artık ona.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.